Kemerleri olan kenarlarında bir ayna kullanmayı tercih ettik. Giysi odasından yatak odasına panjur kapaklı bir kapıyla geçiş yapıyoruz. Hemen camın önüne iki tane böyle kırmızı tonlarını barındıran berjer koyduk. Bu dramatik yapıyı birazcık hani kontrast oluşturacak canlı renkler kullanarak iki tane kırmızı renkli berjer kullandık.

Genç kız odasına baktığımızda ise bu mekanda daha çok soft renkler kullanmayı tercih ettik. Aynı zamanda yatak başına gene böyle bir set oluşturduk. İşte suyunu vesaire koyabileceği bir set oluşturduk. Gene burası için seçmiş olduğumuz aydınlatma yatak başından bir tarafta asimetrik olarak bir sarkıt tercih ettik. Cam bir sarkıt tercih ettik. Gene burada masif ahşap kullanımı bizim için ön plandaydı. Aynı zamanda çalışma masası da gene masif ahşaptan yapıldı. Üzerine de gene masif ahşaptan kitaplarını depolayabileceği bir raf ünitesi yaptık.

giriş katında bulunan misafir lavabosunu tüm ürünlerin çok özenle seçtiğimizi söyleyebiliriz. Aslında burası çok küçük bir alan ama biz bunu oldukça kullanışlı hale getirmeye çalıştık ve şık hale getirmeye çalıştık. Orada kullanılan duvar kağıtları, tezgah malzemesi, onun dışında lavabosu gerçekten hepsi birbiriyle uyum içerisinde.

0: Merhaba, ben Seda Veş. Zekeriya Köy bölgesinde oturuyoruz. Uzun yıllar yurt dışı deneyimimiz oldu ve Türkiye'ye dönerken bizim için bahçe hayatı öncelikli bir hayat tercihi oldu. Bu nedenle bu evi seçtik. Bu evi seçerken öncelikle cephesi bizim için çok önemliydi. Batı cepheli bir evde oturuyoruz şu anda. Bu nedenle bahçeyi maksimum kullanabiliyoruz. İki tane kızımız var. Onlar için de çok rahat bir ortam hazırlamak istedik. Çok yaşanılan bir evde bulunuyoruz şu anda. Özellikle pandemi döneminde evimizin hakkını verdiğimizi söyleyebiliriz. Merve ile bu evi yapmaya başladığımızda evimiz aslında bize tam olarak teslim edilmişti. Ama kendi ailemizin tercih dokunuşlarını yapmak istedik. Merve bu konuda bizi çok iyi anladı. Çok bizim içimize sinen sıcak bir ev yaptı. Evin her köşesini maksimum kullandığımızı söyleyebilirim. Salonda geçirdiğimiz anlarımızı şömineyle taçlandırıyoruz. Televizyon odası aynı zamanda çalışma odamız. Neredeyse bütün günümü orada geçiriyorum diyebilirim. Yatak odası ve giyinme odası inanılmaz kullanışlı oldu. Renkler, dekorasyon tercihleri çok içimize sindi. Kızlarımın odası da keza öyle. Bahçemiz, kış döneminde bile maksimum kullanıyoruz bahçemizi. Ateşler yakıyoruz, yemekler yiyoruz. Isıtıcılarımızla gayet konforlu bir alan sağladık kendimize. Kendisine çok teşekkür ediyorum bütün yardımlarına. Çok zevkli bir ev oldu. Teşekkür ederim.
1: Sevgili Veş ailesinin ev turunun sonuna geldik. Bu programda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

0: Tarih Kokan evine konuk oluyoruz. ...120 yıllık, 23 metrekarelik taban alanı, 90 metrekarede kullanım alanına sahip bu binanın hem keyifli hem de kullanışlı bir yaşam alanına nasıl dönüştüğünü ev sahibimizden dinleyelim.
1: Merhaba, ben Muzaffer Mankoç, ressamım. İstanbul'un Fatih ilçesinde, Balat semtinde aşağı yukarı 130 yaşında tarihi bir binada oturuyorum. Bu bina 23 metrekare üzerine kurulmuş, çok küçük bir bina. Bu küçüklüğü telafi etmek için de evi 5 kata yaymışlar, her katta bir oda olacak şekilde. Ben küçüklüğümden beri eski olan şeylere, tarihi olan şeylere özel bir merakım vardı. O yüzden de kendi başıma yaşamaya başladığımdan beri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve tarihi evlerde yaşamak istiyorum. Ama ilk defa bu kadar küçük bir evdeyim. Bu eve taşındıktan sonra farklı bir yönüyle karşılaştım aslında. Genelde ben bir eve taşındığımda evi bütün kendi ihtiyaçlarıma göre düzenlemeyi seviyorum. Kendi karakterimi eve katmayı seviyorum. Bu evde ilk defa evin çok baskın bir karakteri olduğunu gördüm ve ev karakterini bana dayatmaya başladı aslında. Evinizin kapısı, evinizin merdiveni, evinizin penceresi, evin içine girecek eşyaların boyutunu doğrudan belirliyor. Ben mesela salonuma çok büyük bir koltuk almak istemiştim ama ev dedi ki bu koltuk buraya girmez. Hiçbir şekilde girmiyor. Pencereden girmiyor, kapıdan girmiyor, merdivenden çıkmıyor. Dolayısıyla ev aslında içine girecek olan koltuğu kendisi seçti. Yine ben çok büyük ebatlarda resim yapan bir ressamım. Aynı şekilde ev büyük ebatlardaki resimlerin hiçbirinin evin üst katlarına çıkamayacağını söyledi. Ama sonra fark ettim ki bundan hoşlanıyorum çünkü evle birlikte yeni yeni şeyler öğreniyorum. Eve dair fark ettiğim başka bir şey daha oldu. Burada sadece evler değil, aynı zamanda sokaklar da küçük. Yani benim karşı binayla aramdaki mesafe 6 metre. Cumbalarımızı da eklersek aslında 4 metrelik bir mesafedeyiz. 4 metrelik mesafe benim evin içindeki mesafe gibi. Ve ben aslında her sabah perdeyi kaldırdığımda karşıdaki komşuyla yüz yüze geliyorum. Bu da evin bana öğrettiği bir şey. Etrafımda yaşayan insanları gör ve onlara sabahleyin en azından gülümse. Küçük ev ve küçük sokak aslında şunu bir araya getiriyor. Sadece sen bu evde yaşamıyorsun, sen aslında bir sokakta, bir mahallede yaşıyorsun. Ve bütün bu mekanlar senin. Yani evin küçük olabilir ama sen cama çıktığın zaman bütün komşularınla 20 kişiyle birlikte işte 1000 metrekarelik bir alanda konuşuyorsun.

Şu anda evin terasındayız. Burası ben geldiğimde açılmış bir mekandı, zaten vardı. Çok işlevsel bir halde değildi. Burası daha çok yüklük ve işte kullanılmayan bir takım eşyaların atıldığı bir yerdi. Ben aslında burada bir bahçe yaratabileceğimi düşündüm. Çünkü Balat'ta evler küçük, gökyüzüne çok yakınız ama küçük evlerin bir de bahçeleri çok fazla yok. Dolayısıyla yeşili biraz daha yakalamak istedim evin içerisinde. Burada yaşamaya başladıktan sonra fark ettiğim başka bir şey, komşularımın sadece insanlar olmadığı, aynı zamanda martılar, kumrular, güvercinler ve kargaların da benim komşum olduğunu ve bunlarla birlikte yaşamayı öğrenmem gerektiği. Terasın iki bölümü var aslında. Birisi açık olarak günü yaşadığımız alan, ikincisi de kapalı alan. Kapalı alanda küçük bir yer minderi var. Misafir geldiğinde ben onu yatak olarak da kullanıyorum. Misafir olmadığı zaman da daha sıcak sohbetler yapmak için arkadaşlarımla oturuyorum. Buraya çok küçük bir tane mutfak yaptım diyelim ya da bir tezgah ve lavabo koydum. Çünkü mutfak iki kat aşağıda olduğu için terasta otururken bir şey içildiğinde hızlıca bardaklara ulaşmak istedim. O yüzden burada bir lavabo var. Kahve yapmak istediğim zaman, çay yapmak istediğim zaman sadece burada yaşayabiliyorum. Evin en çok ışık alan yeri burası olduğu için de yazın genelde resimleri de burada yapıyorum.

0: Her köşesi sanatla işlenerek, geçmişten hiç kopmadan, eskiden kalan eşyalarında dönüştürülerek kullanıldığı bu ev, eskiyle yeninin uyumunu anlatan ilham verici bir tasarım örneği haline gelmiş. Evin tarihi dokusu, kullanılan ahşap tonları ve çini lavaboyla banyoda da devam ettirilmiş.
1: Burası evin salonu ve en büyük bölümü. Neden en büyük? Çünkü bu katta cumba var. Bu da bu katı diğerlerinden 1 metrekare daha büyük yapıyor. Burası için özel bir koltuk yaptırmak istiyordum, büyükçe. Ama merdivenlerden o koltukların çıkmayacağını öğrendikten sonra ne yapabilirim diye düşündüm. Ve tesadüf eseri evdeki köşe koltuğum düz bir şekilde yerleştirildiğinde tam bu mekana göreymiş, onu öğrendim. Dolayısıyla eski koltuğumu buraya getirdim, sadece rengini değiştirerek. Burada mekan küçük olduğu için ve çok uzun sürede vakit geçirildiği için bir duvarı komple ayna kapladım. Ayna hem mekanın darlığının bunaltıcı etkisi olabilecekse bir insan üzerinde, o bence minimuma inmiş oluyor. Ama zaten çok büyük pencereler var. Pencerelerden de yine çok sevdiğim bir İstanbul'un en güzel binalarından biri olan Kırmızı Rum Lisesi'ni görebiliyoruz. Gerektiğinde onları açıp aslında bulunduğum mahalleye bakabiliyorum. Burada da yine elimdeki bütün halıları kullandım. Halıları da cumbanın aslında bir açısı var. Tam 90 derece duvarda değil, fark ederseniz şöyle 45 derecelik bir açı var. O açıyı takip edecek şekilde paralel bir şekilde yerleştirdim. Eni kadar değil de diagonal çizgide daha büyük bir açıda görmeye başlıyorsunuz. Halıları da böyle yerleştirince bence mekan algısı biraz daha büyümüş oldu. Salonda da yalnız kalmayayım diyerekten bolca bitki koydum. Bitkileri de bitkilerin en çok hoşlandıkları yere koydum. Cumba onlar için çok idealdi. Saksıların altında mara şişi sehpalar var. Onları birisi sokağa atmıştı. Ben de çöpe gitmesine razı olmadığım için alıp temizleyip eve yerleştirdim. Orta sehpam benim kendi alarak eve getirdiğim sayılı eşyalardan bir tanesi. Şu iki tane yuvarlak komodinlerim var. Bunlar normalde ben ilk yalnız yaşamaya başladığımda annemin bana ev hediyesiydi aynısıyla birlikte. Komodinleri de burada sehpa olarak kullanıyorum.

Burada duvarda bir kısmı bana ait ama çoğu da başkalarına ait tablolar var. Bunlar zaman içinde benim topladığım ya da arkadaşlarımdan aldığım ya da satın aldığım işler. Galip Tekin'in var, Hasan Aycın'ın var, Orhan Bendi'nin var, Ali Emre Kaymağ'ın var. Tabii maalesef duvar küçük olduğu için evde büyük resimleri buraya sokmama izin vermediği için ancak küçük boylu resimleri buraya koyabildim. Evin her tarafında aynı perde sistemini kullandım. Aslında her tarafta kırık beyaz renkli storlar var. Bu hem görsel bir bütünlük sağlıyor evin bütününü, hem de bence son derece kullanımı da kolay.

Evin orijinalinde mutfak bodrum katta. Aslında eskiler çok güzel düşünmüşler çünkü mutfak ve banyo dışarıdan ayrı kapısı olan, yemeklerin oradan girdiği ve çöpün oradan çıktığı ve dolayısıyla evin başka hiçbir yerine yemek artıklarının vesairenin bulaşmadığı bir sistem olurmuş. Ama ben buraya taşındığımda iki kat aşağıya inip

Mutfakta işlerimi halletmeyi çok da kendi yaşam tarzıma uygun bulmadım. O yüzden odalardan bir tanesini mutfağa dönüştürdüm. Hemen salonun yanındaki odayı. Dolaplarımın hepsini aynayla kapladım. Hem mekanı daha büyük göstermek istediğim için hem de aslında evde çok fazla anısı olan eski ve antika eşya var. Onun da bir tezat yaratmak için de biraz daha böyle modern çizgileri olan, daha bugüne dair bir mutfak yaratmak istedim. Evin en iyi ışık alan yerlerinden birisi de orası. Dolayısıyla mutfakta çalışmak da bir zevk. Mutfakta yapıp salonda yiyorum. Aslında eve geldikten sonra sadece bir katta yaşıyorsunuz. Bu da çok keyifli ve rahat bir şey oluyor. Mutfağa da açılır kapanır bir masa yaptım. Masa tamamen kapalıyken iki kişi yemek yiyebiliyor. Bir gözünü açtığım zaman 4 kişilik masa oluyor ve tamamını açtığım zaman da biraz zor da olsa 8 kişinin sığabileceği bir masa haline geliyor. Ben evin orijinal planını bulamadım. O girişteki sonradan eklenmiş kontrol plak duvarı tamamen kaldırıp daha büyük bir alan halinde eve girilmesini sağladım. Yine evin girişinde de ayna kullanarak aslında giriş mekanının biraz daha büyük görünmesini amaçladım. Giriş katında bir tane oda var. Bu odada da benim ailemden kalan eşyalar bulunuyor. Annemle babamın yatak başlığını yukarı çıkartamadığım için onun önüne bir sedir yaparak bir kanepe haline getirdim, oraya koydum. Yine eski 2 tane berjerimiz vardı, onu oraya koydum. Kullandığımız abajur, işte duvardaki ayna, şöminenin üzerindeki saat, hepsi aslında aileden anıları olan ve benim burada da bir şekilde yaşatıp korumak istediğim şeyler. En sonunda aslında bence son derece dingin, rahat bir oda oldu. Kitap okumak istediğimde aslında o odaya gidip orada okuyorum. Çok uzun kalmayacak bir misafir geldiğinde, arkadaşlar geldiğinde de sohbetlerimizi o odada yapıyoruz.

burası yatak odası. Aslında evin üçüncü katını tamamen kendime ayırdım diyebilirim. Yani yatak odam, giyinme odam ve banyom burada. Çamaşır makinesi de burada. Burası tam adını hak eden bir yatak odası. Çünkü gördüğünüz gibi sadece yatak var ve onun odası şeklinde. Mekan küçük ama aynı zamanda evin en yüksek tavanlı bölümü de burası. Aşağıdaki odada bir yatak başının sedir haline getirdiğimden bahsetmiştim. Onun sebebi şuydu. Çünkü merdivenlerden onu çıkartamıyorduk. Bu sebeple ben aslında anne babamdan kalan o yatak başını çok kullanmak istememe rağmen maalesef buradaki yatak odamı taşıyamadım. Bu durumda da bir tane yatak başı yapmam gerekiyordu. Evde tek yaşadığım için bütün odalardaki kapılara ihtiyacım yoktu. Kapıların bir kısmını çıkarttım ve çıkarttığım kapılardan da bir tane yatak başı yaptım. Yatak başının üstüne de elimde olan işte ayakkabılıktan çıkmış pirinç parçalar, işte baca deliği kapatmak için kullanacağım yuvarlak ahşap şeyler, annemin zamanında mobilyasının üstünden koparttığı oyma vesaire falan hepsini yapıştırıp boyadım. Ve böylece büyükçe bir yatak başı yaptım. Biraz evle inatlaşmama bağlıyorum bunu. Çünkü ev bana buraya büyük yatak başı koyamayacağımı söylemişti. Ama ben de kendi içindeki malzemelerle bir şekilde kendi karakterimi de eve dayatmış oldum.

Burada da duvarların büyük bir kısmını aslında kazıdım. Çünkü beyaz duvara bakmayı çok sevmiyorum. Tuğla dokusunu da çok sevdiğim için öyle yaptım. Yine benim yaptığım resimlerden bir tanesi burada. Aslında bu resmin biraz daha parçası var ama bütün duvarı kaplamasını istemediğim için

bir parçayı buraya koydum. Yine bana hatıra kalan ailemden, aynalardan bir tanesi burada. Yatak odamda da çiçek olsun istedim. Çünkü yeşili çok seviyorum. Ayrıca kırmızıyla olan kontrastını da çok seviyorum. Bütün evde aynı aydınlatmaları kullandım. Tavanın ortasından aşağı doğru sarkan bir aydınlatma şeklinde değil. Hepsi aslında ışığını duvara yansıtan türden spot aydınlatmalar. Bütün evde aynı aydınlatmaları kullandım. Yatak odasında da onu kullandım. Yaktığımızda da sadece resmi aydınlatıyor. Bu katta da bütün katlarda olduğu gibi ahşap yer döşemesi var. Ve ben yine bütün katlarda olduğu gibi burada da her tarafa halıya da işte pelüsü serdim. Elimde ne varsa aslında onları serdim. Ev küçük olunca tabii ki saklama çözümlerine çok önemli ölçüde ihtiyaç duyuluyor her şey için. Hem kıyafetleriniz için, hem çarşaflar için vesaire. Mekan çok küçük olduğu için de dolapların da kapaklarını aynı şeklinde yaptım. Evin diğer bölümlerinde olduğu gibi bu soyunma odasında da ayna kullandım. Aynı şekilde banyoda da aslında banyonun boyuna göre çok daha büyük olan bir ayna kullandım. Evi satın aldığımda diğer odalar olduğu gibi banyoda son derece harap haldeydi, kullanılmayacak haldeydi. Banyoyu yeniden tasarlarken evin genelinde eşyalarıma baktığım zaman tuğla duvarlar vardı, ahşap eşyalar vardı. Ama ben aynı zamanda bugün yaşamak isteyen biriyim. İşte acaba brüt beton görüntüsü tuğlayla ve ahşapla nasıl olur diye düşünmüştüm. O yüzden tamamen brüt beton görüntüsünü taklit eden bir seramikle kapladık. Banyonun içerisine ahşap bir detay olması için büyük bir ayna ve bir lavabo koydurduk. Onlar özel yapım. Aynanın boyu pencereyle aynı boy. Üzerinde de çini bir lavabomuz var. Özellikle çini olmasını istedim. Hem bana eskiyi hatırlatıyor hem de o green'in soğukluğunu vesairesini kıracağını biraz düşünmüştüm.

23 metrekare üzerine kurulu, 5 katlı ama küçük bir ev burası. Bana evin beni dış dünyadan koruyan bir duvardan ibaret olmadığını, aslında evin beni dış dünyaya bağlayan bir ev olduğunu öğreten özel bir mekan. Eski İstanbul'un ve eski evlerin bu yaşam tarzını bize hala anlatmaya çalıştığını düşünüyorum. Gerçekten herkesin de umarım kulak verip bu sese tekrar bu bölgelerde yaşamaya başlamasını, tekrar sokakların insanlara ait olduğunu hatırlayıp evlerinin önlerinde yaşamaya başlamalarını hayal ediyorum.

Akdeniz'de bir cennet. Türkiye'nin en güzel kentlerinden. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihe ışık tutan kültürüyle kendine hayran bırakan bir şehir. Burası Türkiye'nin portakal bahçesi Antalya. Antalya, Anadolu'da insana ait bilinen en eski yerleşim alanlarından biri. Helenistik dönemde Bergama Kralı 2. Attalos, askerlerine gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun der. Askerlerinin gösterdiği yeri beğenen 2. Attalos, bölgenin stratejik önemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurur ve kent kurucusu Attalos'un adına binaen Ateleyi olarak adlandırılır. Şehrin adı eski Arap kaynaklarında Antaliye, Türk kaynaklarındaysa Adalya olarak geçer. Yerleşme 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak Antalya olarak adlandırılır. Antalya doğası, palmiye ağaçlarıyla sıralanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi kale içi ve büyük ölçekli turizm yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilmiş. Tarihin her döneminde uygarlıkların gözde mekanlarından biri olan Antalya, 1391 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmış ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan il olmuş. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Antalya'dan şu sözlerle bahsetmiştir. Liman içinde her rüzgarın kasırga ve sağanağı eksik olmaz. Onun için gemiler palamarlarını sahildeki yüksek kayalara bağlarlar. Turuncu, kebbat, hurma, zeytin, incir, şeker kamışı, nar cihanı tutmuştur. Her tarafı bağ ve bahçedir. Bu şehrin halkı Anadolu halkı gibi güzel Türkçe konuşurlar. Bu güzel ve etkileyici şehir şairlere de ilham olmuş. Birçok şair Antalya'yı anlatan şiirler yazmıştır. İşte onlardan biri Ali Bozkurt Niyazlar'a ait bu dizeler. Bir yağmur, bir bulutsun Antalya. Bir güneş, bir kumsun. Bir deniz, bir tarihsin Antalya. Tarih fışkırır toprağından. Uygarlıklar beşiği Antalya.

Türkiye'nin ayçiçeği bahçesi. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleri. Burası Marmara bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Tekirdağ. Trakya bölgesi sırasıyla Pers, Makedonya, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş ve Tekirdağ ilk dönemlerde Rhadestus, Rodosto ve Rodosçuk ismiyle anılmış. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen Tekfurdağ ismiyle anılmaya başlanmış. Cumhuriyetten sonra 1927 yılında il olarak Tekirdağ adını almıştır. Bereketli toprakları ve Anadolu'yla Balkanlar arasındaki konumu dolayısıyla tarih içinde muhtelif kültürlerin ve kavimlerin egemenliği altında kalmış olan Tekirdağ yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip. Trakya'ya adını veren Orta Asya menşeli Trak Türkleri uzun müddet bu toprakları ellerinde bulundurmuşlar. Türkiye'nin tamamı Avrupa kıtasında bulunan üç ilinden biri olan Tekirdağ, Marmara Denizi'nin kuzeybatısında az engebeli, zengin alüvyonlarla kaplı topraklar üzerinde bulunmakta. Tekirdağ, doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleriyle seyahatseverlerin gözdesi konumunda. Yemyeşil Trakya gerçekten bir doğa cenneti. Istırancaya tırmanan Kırklareli rotasındaki ormanlar, Tekirdağ-Hoşköy arasındaki deniz ve çam ormanları, Gelibolu yönündeki bağlarda yaprakların yeşilden kırmızıya, kırmızıdan turuncuya dönüşüyle Tekirdağ, uzaklarda tepelere kurulmuş bir köy resmi gibi. Evliya Çelebi, deniz kıyısında büyük bir liman olup, Mısır'ın, bütün Karadeniz sahillerinin ve Akdeniz'in iskelesidir dediğine göre Tekirdağ bugün olduğu gibi 17. yüzyılda da deniz ticaretinin önemli bir merkeziymiş. O dönem dünyada deniz ulaşımının bütün canlılığıyla sürdüğü ve limanları esas alan ticaretin ekonomide büyük ağırlık taşıdığı yıllara rastlıyor. Evliya Çelebi, Tekirdağ'da gördüğü ticari canlılıktan bir hayli etkilenmiş olmalı ki, gözünü limandan ayırıp şehre baktığı zaman da coşkusundan pek bir şey kaybetmiyor ve şehir için şu cümleyi kuruyor. Şehrin zemini Bahri Rum'un kenarında, safi bağ bahçe ve gülistanlı bayırlar eteğinde, güneyden kuzeye uzunlamasına deniz kenarında kurulmuş ve günden güne mamur olmada bir iskele şehridir.

Hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Türkiye'nin turizm konusunda en gelişmiş şehirlerinden biri. Burası şifalı sularıyla ünlü kent Balıkesir. Balıkesir adını günümüzde ikiye ayrılan eski merkez ilçesinden almakta. İlin eski adı Karasi olup 1926 yılında Balıkesir olmuş. Balıkesir kelimesinin kökenine dair çeşitli rivayetler mevcut. Roma İmparatoru Balıkesir çevresinde sahip olduğu bir bölgede avcılık yaptığı için Adrian Utere lakabını almış. Ardından yine burada bir şato yaptırmış. Bu şatonun adı Paleo Castro olarak bilinmekte. Balıkesir adının da bu kelimeden geldiği düşünülüyor. Paleo Castro'nun anlamı ise eski hisar. Bazı kaynaklar Balıkesir kelimesinin balak hisar veya balık hisar kelimelerinden geldiğini de söylemekte. Balıkesir, Ege ve Marmara Denizi kıyılarındaki mavi bayraklı plajları, Kaz Dağları'nın tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parklarıyla herkes için farklı hazineler gizliyor. Antik dönemlerden beri kullanılan şifalı kaplıcalarıyla günümüzde de önemli bir sağlık turizmi merkezi olan Balıkesir, binlerce yıllık uzun tarihlere sahip antik kentleriyle ise tarih ve kültür turlarının değişmez adresleri arasında. Balıkesir genelindeki pek çok höyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda bu topraklara M.Ö. 8000 ila 3000 yılları arasında yerleşildiği ortaya çıkmış. Her dönem ziyaretçilerini etkisi altına almayı başaran bir şehir olan Balıkesir, şairlere de ilham kaynağı olmuştur. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da bu güzel kenti dizelerine şöyle aktarmıştır. Hani gök kubbenin altında görülmüş mü eşin? Dağların bağ, hele vadilerin altın deresi. Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum, seni er geç bana mutlak verecek mabudum. Balıkesir, jeostratejik konumu, coğrafi özellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yanı sıra kültürel mirasıyla da önemli bir yerleşim bölgesi. Asırlar boyu

çeşitli topluluk, inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan şehir, tarihi, mimari, iktisadi, kültür sanat ve edebiyat gibi özellikleriyle de öne çıkmakta. Bu zenginlikler pek çok medeniyet unsurunun ortaya çıkmasına ve gelişimine zemin hazırlamış. Balıkesir, antik çağdan günümüze kadar Roma, Bizans, Karasi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet dönemi ve özellikle de milli mücadelede üstlendiği öncü rolle her zaman önemli bir şehir olmuştur. Önemli tarihi ve doğal yapıların bulunduğu şehirde pek çok kültürel yapı mevcut. Büyük bir bölümünün ağaçlarla kaplı olduğu kentte sessiz ve sakin bir yaşam bulunmaktadır. Kilometrelerce uzunluğunda sahil şeridine sahip olan Balıkesir, temiz deniziyle de ön plana çıkmaktadır.

Nurcan Tekneci, kurumsal dünyada yıllarca yöneticilik yaptı. Ama bir gün kendi hayatının yöneticisi olmaya karar verdi. Eşiyle birlikte Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, doğanın kalbinde yeniden bir yaşam kurdu. Şehirde bulamadığı huzuru doğada arıların kanat sesinde buldu. Ürettiği ballarla sadece bir işi değil, ailesiyle daha çok vakit geçirebildiği bambaşka bir hayatı oldu. Ve bu bölümde cesaretin ve yeniden başlamanın hikayesine tanık olacağız.

Ben Nurcan Tekneci, 36 yaşındayım. Aslen İzmirliyim. 5 sene önce Düzce Gölyaka'ya göç ettim. Benim eşim aslen Gölyaka Düzceli. İzmir'den İstanbul'a okulum sebebiyle geldim. İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans mezunuyum ben. Uzunca bir süre kurumsal firmalarda çalıştım İstanbul'da. Yaklaşık 8 sene kurumsal firmalarda çalıştıktan sonra da oğlumun doğumuyla beraber köye göç yolculuğumuz başlamış oldu aslında. Oğlum doğduktan sonra ben kurumsal firmalarda çalışmaya devam ederken onunla hiç vakit geçiremedim. Bakıcılarla büyüdü. Gerek yatılı gerek de günlük bakıcılarımız oldu. Hep devamlı bakıcı değiştirmek zorunda kalmıştık. Asıl biz bu kararı vermemiz pandemi sırasında bir kahvaltı sofrasında gerçekleşti. Çünkü 45 günlük bir sürede biz evde kaldığımız dönem olmuştu. Herkes hatırlar buradan. Orada aslında şeyin farkına vardık. Oğlumuzla bu zamana kadar hiç vakit geçirmemişiz. Onunla hiçbir şey paylaşmamışız. Oğlum o zamanlar 1,5-2 yaşına girmek üzereydi. Ve en önemlisi şunu fark ettim aslında. Bu zamana kadar hep tüketmişiz. Tüketim, tüketim, tüketim. Aslında minimal şeylerle de hayatın devam edebildiğini öğrendiğimiz anda dedik ki biz buradan kalkıp köye göç edelim. Böylelikle hem oğluma zaman ayırabilecektim, hem kendi işimi yapabilecektim. Tabii bu tam olarak bu söylediğimiz kadar da kolay olmadı.

bir fikir. Baktığınızda üniversite mezunuyum, çok güzel işlerimiz var, maaşlarımız çok güzel, maddi durumumuz çok yerinde. Bu baktığınızda delilikti aslında ama eşimle istişare yaptık, ne iş yaparız, ne yaparız diye. Birkaç sektör baktık çiftçiliğe dair.

işi nasıl yapabiliriz diye bir araştırmaya başladık. Sonrasında da Düzce Üniversitesi'nde arıcılık programı olduğunu öğrendik. Ve hemen sosyal medya üzerinden Düzce Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretimi bölümü arıcılık programındaki hocalarımıza yazdık. Biz İstanbul'dayız, arıcılık yapmak istiyoruz ve oraya göç edeceğiz. Bize tavsiyeleriniz ne olur diye. Hocalarımızdan çok olumlu, çok güzel dönüşler aldık. Siz bir gelin, burada her şeyi yoluna koyarız, hale yola koyar ve size yardımcı oluruz dediler. Sonrasında biraz daha araştırmalarımızı yoğunlaştırınca dedik ki biz arıcılık yapabiliriz. Peki neden arıcılığı seçtik? Sebebi hem düşük maliyetlerle yüksek katma değerli ürünler üretirseniz daha böyle yapılabilir bir iş olduğunu gördük arıcılığın. Dediğim gibi araştırmalar sonucumuzda da karar verdikten sonra sıra ailelerimize söylemeye geldi. Bizim için en zor süreç bu oldu. Önce babama söyledik. Babam delirmiş olduğumu düşündü çünkü onun gözünde işte 30 yaşında üniversite mezunu, hali vakti yerinde, işi yerinde, gayet de yöneticilik yapan bir kız çocuğuyum onun gözünde. Hani böcek mi bakacaksın dedi. Senin hiç bilmediğin bir işte dağda bayırda ne işin var? Bir de ben şehirde büyüdüm. İzmir'in merkezinde büyüdüm. Köy hayatı bilmiyorum. Bir küstürdüm onları. Babam küstü. Hatta eşimin beni zorladığını falan düşündü. Ama bizim çabalarımızla, bizim gayretimizle bunun sonradan böyle olmadığını onlara gösterme fırsatımız oldu. Eşimin ailesi burada olmalarına rağmen, köyde olmalarına rağmen gelmemizi hiç istemediler. Delilik gibi gördüler, çılgınlık gibi gördüler. Ancak biz kararlıydık, yapacağımıza gönülden inanıyorduk. Bir gecede bütün evimizi toplayıp bir valize sığdırıp Kasım yaklaşık olarak 2021'de de göç yolculuğumuzu başlatmış olduk.

0: İşte izinli günümüz oluyordu. Gel hadi Düzce'ye gidelim. Bir iki gün kalıyorduk burada. Bize çok iyi geliyordu. İki saatte geliyoruz. Şimdi o kalabalık İstanbul'un içerisinden böyle doğanın içine geldiğimizde, yeşil Düzce'mize geldiğimizde insan bir mutluluğa düşüyor yani. Bir daha geri gitmek hep bir zordu. Her geldiğimizde geri gitmek biraz daha zordu. Ağırlık çöktü.
1: İlk etapta hemen çok büyük bütçelerle, çünkü kısıtlı bütçelerle gelmiştik buraya. O bizi biraz korkuttuğu için daha temkinli, daha böyle yavaş adımlarla ilerlemeyi planladık. İlk etapta 5 tane kovan almıştık. O 5 kovanla aslında ne yapacağımızı bir planlamak istedik eşimle beraber. 5 kovanımızı aldık, uygulamalara, çalışmalara başladık ve o sene Temmuz ayında ilk bal hasadımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak 20 kavanoz falan bal almıştık. Bu bizim için çok kıymetli bir süreçti. Çünkü hiç bilmediğiniz bir işe atılıyorsunuz ve ilk ürününüzü, ilk hasadınızı elde ediyorsunuz ve sağ olsunlar arkadaşlarımız, ailemiz, çevremiz ilk hasatlarımızı satın alarak bize destek olmuşlardı. Şimdi ilk hasadımızı aldığımızda, ilk balı tattığımızda eşimle ikimizin de gözleri dolmuştu. Balın sırrını alırken oradan çıkan balı böyle bir tatmak istedik. İlk defa bu hayatta bir şey ürettik. Hep bu zamana kadar tüketip bitirdik. Ama ilk defa bir şey üretince o duyguyu size derler ya anlatılmaz yaşanır diye gerçekten çok duygulanmıştık. Ve ne zaman bir şeyler ters gitse, hatta ne zaman bir şeylerden böyle vazgeçecek olsak, bir şeyler zor olsa bizim için, o ilk tattığımız, ilk ürettiğimiz, o ilk tadını aldığımız bal aklımıza gelir ve şey deriz böyle, tamam ya durmak yok, yola devam, yapacak bir şey yok, illaki zorluklar çıkacak. O ilk balın tadını unutmadığımız için 5. senenin sonunda hala yolumuza çok rahat bir şekilde devam edebiliyoruz.

0: oluyor. Planlamayı beraber yapıyoruz. İşte bir şey taşınacaksa beraber taşıyoruz, indiriyoruz, kaldırıyoruz.
1: Şimdi arılara biz sadece ticari amaçla bakmıyoruz. Neden bakmıyoruz? Çünkü onlar aslında bizim iş ortaklarımız.
2: Şu el demirlerimizi de pürmüzleyeyim ki olası bir hastalık riskini kovanlara taşımayalım. Çünkü biliyorum birinde Allah korusun bir hastalık varsa bununla bütün kovanlara yayılma ihtimali var.
1: Benimki tamam mı?
2: Evet.
1: O zaman ben eldiven takacağım.
2: Sen tak.
1: Biz evet bal satıyoruz, buradan ticari beklentilerimiz oluyor ancak arılarla da uyum içinde çalışmayı önemsiyoruz. Nasıl? Onları incitmemeye çalışıyoruz. Kovan kapaklarını açıp kapatırken dahi onların ezilmemesine özen gösteriyoruz. Körüklerle onlara yaklaşırken bile bu özeni devam ettiriyoruz. Çünkü dediğim gibi onlar bizim iş ortaklarımız. Bizim burada onlarla aramızdaki iş bittikten sonra biz hemen toparlanıp eve gitmiyoruz. Sandalyelerimizi, masalarımızı alıyoruz. Burası bizim aslında bir nevi terapi alanımız. Hem iş yerimiz hem de terapi alanımız. Burada işimiz bittikten sonra serinlikte çayımızı demleyip, çerezlerimizi alıp arılarımızla beraber muhabbet, sohbet eşliğinde kendi terapimizi kendimiz yapmış oluyoruz.
0: Dışarıdan bizim mesleğimiz insanlara kolay geliyor. İşte arıyı koyuyorsun, alıyorsun, arı götürüyor doğadan nektar alıp bal yapıyor, bala çeviriyor. Siz de onu satıyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz ki? Zaten çoğunu arı yapıyor. Aslında dışarıdan öyle görünse de çok öyle değil. Tabii arı yüzyıllardır zaten dünyanın varoluşundan beri yaşayan bir canlı. Biz onların burada ticari olarak arıcılık yapıyoruz. Onlardan yardım alıyoruz. Ama bu işte çok zorluklar var. İşte mesela şu an güneşin altındayız. Burada çalışmak zorundayız güneşin altında. Haricinde risklerimiz de var. Nedir? Arı sahibini tanımayan bir hayvandır. Kovanın kapağını açtığında aslında biz artık tehlikedeyiz. Onun için bu üzerimizdeki maskeleri giyiyoruz. Bunsuz arı açılmaz. Maskeyi giymeden arı açılmaz. Körük olacak elimizde. O dumanı verdiğimizde arıyı biraz oyalamış oluyoruz, biraz sakinleştirmiş oluyoruz. Kovanı açtığımızda biz onun evine izinsiz giriyoruz. Onlar da kendini savunmak için haliyle bize saldırmaya çalışıyor. Bu işlerin en büyük riski budur, işte arı sokmaları. Ama bunu kıyafetle ortadan kaldırmış oluyoruz.

Şimdi çiçeğin bittiği dönemlerde arılar arasında yağmacılık faaliyetleri çok oluyor maalesef ki. Bu da çok istediğimiz bir durum olmadığından böyle gelip giriş deliklerimizi daraltıyoruz ki farklı kovanlardan diğer kovanlara herhangi bir saldırı ve yağma olmasın. Şu şekilde ufaltıyoruz. Burada açık olan uçuş deliklerini çok onları incitmeden şu şekilde kapatıp 3'e indiriyorum ve böylelikle yağmacılık faaliyetlerinin de önüne geçmiş oluyoruz. Şimdi köye göç etmek insanların gözünde belki böyle ne güzel köyde yaşıyorlar, doğanın içinde yaşıyorlar, her şey çok güzel gibi gözüksün istemem açıkçası. Çünkü köye yerleşmenin de belli başlı zorlukları var. Öncelikle maddi kaygı. Çünkü ilk başta da dediğim gibi biz doğayla, canlıyla çalışıyoruz ve doğa her zaman bize adil davranmayabiliyor. Bu sebeple de tabii ki de maddi kaygılarımız oluyor. İlk başladığımızda, ilk geldiğimizde köye maddi kaygılar çok çektik. Çok sıkıntılar çektik. Ancak bu sıkıntılar bizi tabii ki de yıldırmadı. Daha minimal düzeyde yaşamaya çalıştık. Daha her şeyimizi minimal düzeyde tutmaya çalıştık. Böylelikle bir şeyleri aşmış olduk. Ama dediğim gibi karşıdan lütfen şey gözüksün istemiyorum. Köye yerleştiler, çok güzel bir hayatları var. Biz bir kere arıcılık yapıyoruz ve her sene istediğimiz rekolteyi elde edemeyebiliyoruz. 5 sene önce başladım ben arıcılığa. Bu kademeye geleceğimi söyleselerdi inanmazdım. Her şey bizde adım adım. Öncesinde bal üretimi, arıcılığı öğrendik. Sonrasında bal üretiminden sonra katma değerli ürün olarak bal mumuna girdik. Bal mumu piyasasını da gördükten sonra, onu da ele aldıktan sonra şimdi mesela arı sütü üretimine başladık. Orada da yine İl Tarım Müdürümüz Esra Uzun'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü ana elinde arı sütü değerleniyor projesiyle bize gerekli eğitimleri verdi. Buradan Hikmet Kazancı abimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 30 yıllık bir arıcılık geçmişi var. 15 senelik bir arı sütü ve Düzce'de tektir. Onlardan aldığımız eğitimle de ilk 240 gramlık arı sütümüzü üretip ilk müşterilerimizle buluşturduk. Böylelikle aslında bal müşteri portföyümüzün yanında arı sütü müşteri portföyümüzü de sağlamış olduk. Arı sütü üretiminden sonra bal arısı zehri ve daha fazla katma değer ürün olan apilernil ve propolis satışına da geçmeyi planlıyoruz. Aslında en büyük hedefim benim bir arı çiftliği kurmak. Arı çiftliğimde insanların doğru bilinen yanlışları yerinde öğrenmesini çok istiyorum. Gelip kendi balasatlarını kendileri yapmasını istiyorum. Çocukların burada arılarla korkmadan iç içe eğitim görüp arılar hakkında bilgi alıp balın değerini, arı ürünlerinin değerini burada yerinde herkesin aslında gıda okur yazarlılığı sağlamak istiyorum tüketiciler için. Bu da benim en büyük hedeflerimden biri. Benim hikayem kurumsal, 8 yıllık çalıştığım kurumsal hayatımı tek kalemde silip köye yerleşmem ve arıcılık yapmamla başladı. 5 senedir köydeyim ve ilk etapta balla başladığım bu serüvene şimdi daha katma değerli ürünler üreterek yolculuğuma devam ediyorum.

0: Merhabalar sevgili seyirciler. Gelecek geliyor. Bizim de konuklarımız gelmeye devam ediyor. Yanımızda çok çalışkan bir fütürist var. Emrah Kaya.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldin. Teşekkür ederim Emrah. Çok zor bir soruyla başlayacağım sana. Gençler seni neden bu kadar çok seviyor? Sen ne yapıyorsun? Özellikle üniversiteli arkadaşlar seni çok seviyor.
2: Ya çok teşekkür ederim aslında. Burada olmak da büyük keyif. Böyle güzel, zor değil aslında. Güzel bir soruyla başlamak da büyük keyif. Ben herhalde biraz üniversite öğrencilerin içerisinde yaşadığım için ve yaptığım iş tamamen onların lüksü daha demokratik bir şekilde, daha erişilebilir onlara kılmak için olduğu müddetçe sevilmeye devam edeceğim. Tabii yaş birazcık ilerlemeye başladı artık. 38 oldu. Dolayısıyla çok da böyle hala onların içerisinden diyemem ama şununla uğraşıyorum ben Birol Bey. Bir üniversite öğrencisi hayatında erişmek istediği, almak istediği, satın almak istediği ya da öğrenmek istediği herhangi bir şey varsa ben ona erişimlerini kolaylaştırmaya çalışıyorum. Aslında bütün sabah 6.30'da uyanıp gece saat 12'ye 1'e kadar bütün mesaim Türkiye'deki şimdilik üniversite gençliğinin, gençlerin onları anlamak, onların ihtiyaçlarını dizayn etmek ve o dizayn edilen ihtiyaçlara göre de aslında onlara çözümler üretmekle geçiyor. Onun için herhalde böyle biraz şey, Noel Baba gibi hissediyorum.
0: Çok, çok iddialı bir şey söyledin. Onları anlamak dedin. Yani gençleri anlamak. Ben hani daha önceki yıllarda bunu çok önemsemezdim bu lafı. Ama gençler gerçekten belli bir süre sonra o iletişim kopmaya başlıyor herhalde değil mi? Ama sen çok onlarla birliktesin. Senin böyle bir sorunun yok. Gençleri anlamak benim için çok iddialı bir şey. Ben de çok isterdim bu cümleyi kurmayı ama ben anladığımı düşünmüyorum mesela artık.
2: Evdekilerden belki biraz değil mi?
0: Ha, tabii tabii yani çocuklar başka bir şey ama gençler gerçekten müthiş bir nesil geliyor. Çok yeni. Şey diyorum ben hani başka bir yazılım yüklenmiş olarak geliyorlar. O yüzden aramızdaki iletişim problemi büyüyerek karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Çok genel olarak söylüyorum. Ben bunu aşabilirim belki şahsen ama biraz gençleri anlamakta zorluk çeker miyiz? Sen çekiyor musun?
2: Aslında gençleri anlamak çağın gerekliliklerine bakıp onları neyi yönlendirdiğini ve onların davranışlarını, ihtiyaçlarını neyi şekillendirdiğine bakarak da mümkün olabilir. Çünkü aslında dünyada 2-3 tane büyük akım var. Türkiye'deki gençlerin etkilendiği ve bu akımlar hiçbirimizin uzak olmadığı, hepimizin çok aşina olduğu belli mecralar üzerinden onlara erişiyorlar ve onlar buralardan etkileniyor. Dolayısıyla aslında biz onlara yol gösteren ya da onları etkileyen güneşlere, ışık kaynaklarına baktığımızda çocukların nereye gideceğini, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra nerede olacaklarını bile
0: o zaman fütürizmin içerisine yerleştiriyorsun bunu. O evet. Zaman fütürizm ve gençlik konuşacağız sen.
2: Evet,
0: öyle mi?
2: Aynen. Niye biliyor musunuz? Ben aslında Türkiye Fütürsel Derneği'nin içerisine dahil olurken bir tane amacım vardı. Ya gelecekte gençler yaşayacak, geleceği onlar yaratacak, onlar yönetecek, onlar değiştirecek. Hatta onlar maruz kalacak geleceğe.
0: Tabii.
2: O zaman niçin bugünden biz gençlere gidip gelecek adına, gelecek bilgisi adına onları yönlendirmeye ve onların düşünmesini sağlamaya çalışmıyoruz ki? Biz hep böyle iş hayatındaki böyle üst düzey insanlar oturduğumuz plaza kulelerinde gelecek uzgörüsü yapıyoruz. Ama aslında gelecekte nasıl bir ortamda, nasıl bir evde, nasıl bir arabada, nasıl bir telefonla, nasıl bir ilişki yumağı içerisinde yaşayacaklarını gençlerin tahmin etmesi ve yönlendirmesi gerekiyor. Onun için Fütürsel Derneği'nde gençlikten sorumlu olarak başladım yıllar önce. Sonra birazcık tabii genç yetişkin, yavaş yavaş yetişkin olmaya devam ettim.
0: Şimdi mesela benim hayatım şaşırmakla geçti. Gerçekten ben böyle mesela ilk defa bir faks cihazı gördüğümde çok şaşırmıştım. Kağıdı buradan koyuyorsun, oradan çıkıyor. Müthiş bir şey geldi bana. Sonra cep telefonlarına şaşırdık. Bugünün gençleri, fütürizm perspektifinde soruyorum, bizim gibi şaşıracaklar mı? Yoksa onlar geleceğe hazırlıklı mı? Ben çünkü gelmekte olan geleceği biraz öngörmeye çalışıyorum. Şaşıracağımı da biliyorum. Fakat gençlerin böyle benim sorunum şaşırmak ya, Onlarda da böyle bir şey var mı? Yoksa onlar daha mı doğal karşılayacaklar bunu?
2: Aslında...
0: Yani yapay zekayı doğal mı karşılayacaklar?
2: Süpersiniz. Aslında şaşıracaklar ama bizim gibi kısa vadelere şaşırmayacaklar. Daha uzun vadelere şaşıracaklar. Daha büyük değişimlere şaşıracaklar. Yani onların aslında eşikleri, şaşırma eşikleri daha yüksek olacak. Yani biz mesela işte diyorsunuz ya, Fox'a şaşırdım. Ya da işte o da beni görecek mi, görüntülü konuşmaya şaşırdım. Hı-hı. Mesela bugün artık bizim... Çok yani fütüristler olarak bizim aslında çok şaşıracağımız şeylere gençlere anlatınca şey diyorlar. Tabii olacak ki. Ya hatta bir süre sonra işte çip de taktıracağız. İşte dövme yaptıracağız ama o dövme akıllı olacak ve vücudumuzdaki bir şeyi anlayacak falan da diyorlar ve buna şaşırmıyorlar. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Biz aslında Star Wars filmlerinde şaşıracağımız teknolojileri gördük ve onlar bize o kadar uzaktı ki. Şimdi bu çocuklar bu yeni nesil şaşırmamak için yavaş yavaş bir sürü mecradan, dünyada olan bir sürü gelişmeyi takip ediyorlar. Onların Instagram hesaplarında işte böyle bir sürü dünyadaki bilim adamının ya da teknoloji, büyük teknoloji şirketlerinin 3 yıl, 5 yıl sonra lanse edeceği ürünler, hizmetler bugünden tease ediliyor. Meraklandırıcı bir şekilde videoları paylaşılıyor. Dolayısıyla onlar yavaş yavaş buna alışıyorlar. Ha, şu bir gün Mars'ın yüzeyinde bir koloni içerisindeki evin duvarında bulunacak bir teknolojiye bugün şaşırabilir gençler. Çünkü onunla alakalı henüz kimse onlara bir şey anlatmaya ve onları alıştırmaya çalışmadı. Dolayısıyla endüstri gençlere ürünleştireceği bütün ürünlerle ya da bütün inovasyonlarla alakalı şeyi veriyor. Ön bilgiyi, onları hazırlayacak şeyi veriyor. İşte biz bugün konuşuyoruz. Bir tanesi beynimize çip takma konusuyla alakalı bir girişimci işi çözdü ve belki de 5 yıl var, 7 yıl var ilk ilk sektörde satılabilir hale gelmesine o ürünün. Ama gençler şu anda bu konuyu biliyorlar ve o gün geldiğinde şaşırmayacaklar.
0: Peki sen birçok üniversitede varsın. Gelecek algısı üniversiteden üniversiteye değişiyor mu?
2: Çok.
0: Yoksa...
2: Çok
0: anlatsana
2: değişiyor.
0: Biraz. Nasıl değişiyor? Neden değişiyor?
2: Ne oluyor,
0: gelecek, gelecek abi. Niye üniversiteden üniversiteye niye değişiyor?
2: Ya çünkü rol modeller erişemiyor. Nasıl bir şey var biliyor musunuz? Bugün bir insanın, bir bireyin etkilendiği çevre eskiden mahalledeydik. Yani bakkal amcadan etkilenirdik. Ya da üst komşumuzun kızından etkilenirdik.
0: Doğru, evet.
2: Çünkü bir dijital katman yoktu. Sadece fiziksel katmanlar erişebildiğimiz kadardık. Sonra yavaş yavaş dijital katmanlar hayatımıza girmeye başladı ve bizim etkilenme çevremiz, etkilenebileceğimiz o büyük bulut bir anda 30 kişiden 300 kişiye çıkmaya başladı ve onların çevrelerindeki insanlar da bizi etkileyebilir hale gelmeye başladılar. Burdur'da yaşayan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde yaşayan bir gencin takip ettiği dijital rol modeller, İstanbul'da Bilgi Üniversitesi'nde okuyan bir genç gibi değil.
0: Neden? İnternet bizi eşitlemez mi?
2: İnternet aslında hiç de bizi eşitlemiyor.
0: Çok ilginç. Ben hiç böyle düşünmüyordum. Ben hani internete bağlantısı online olan bir gencin dünyanın neresinde olursa olsun dünyayı değiştirebilme gücünün olduğunu düşünüyorum şahsen.
2: Teorikte evet. Ama pratikte kesinlikle çalışmıyor bu. Niye çalışmıyor biliyor musunuz? Çünkü o insanın kimin follower'ı olduğu, o insanın kimin takipçisi olduğu onu zaten bir kümeye sokuyor. Yani siz aslında arabanıza binip bir İETT otobüsüne binip Nişantaşı'na gidebilirsiniz. Hiçbir engel yok Nişantaşı'na gidip oradaki kafede oturup oradaki insanlar gibi kahveyi tutmaya, çatalı bıçağı kullanmayı öğrenmeye. Aslında bunun için önünüzde hiçbir engeliniz yok ama yapmıyorsunuz. Aslında internet de böyle bir şey. İnternette de gidip Elon Musk'ın Facebook hesabını follow etmek için sadece girip follow tuşuna basmanız lazım. Takip tuşuna basmanız lazım. Yapmıyorsunuz. Bazıları yapmıyorlar. Bazıları yapıyorlar. İşte yapanlarla yapmayanlar arasında bir fark var. Bu farkın gelecekte daha da açılacağına inanıyorum
0: çok
2: hatta.
0: Çok ilginç. O zaman peki bize biraz sen, araştırmalar da var sende. Gençliği bize biraz anlat o zaman. Nasıl oluyor şimdi? Kaç milyon genç diyebileceğimiz insan var şimdi, Türkiye'de?
2: Türkiye'nin...
0: Bir gençliği hangi yaş diliminde değerlendiriyorsun?
2: Aslında ben artık o yaş dilimlerinin gerçek olmadığını düşünmeye başladım. Genç diyorum ama eskiden şöyle anlatırdım. Dünyadaki terminolojide 18-25 yaş arası youth adını verdiğimiz gençlik segmentidir. 18'in altında 13-18 yaş arası teen adını verdiğimiz erken gençlik safhasıdır. Ondan önce çocukluk başlar. Ondan önce bebeklik gelir. Sonra 25'ten sonra genç yetişkin diye bir şeye geçeriz. 25-35 yaş arası genç yetişkin dönemidir. Sonra yetişkin dönemine geçeriz ve yaşlılık diye devam eder. Ama bu terminolojiler artık eskisi gibi net çizgilerle ayrılıyor vaziyette değil. Niye değil biliyor musunuz?
0: Bu arada 5 dakikamız var.
2: Tamam.
0: Böyle bizim program böyle zamana karşı.
2: Süper.
0: Şey yapalım, anlatalım yani gençliği bize biraz anlat. Oradan daha bir şey alamadık senden.
2: Tamam, gençliği tamam. Anlatayım. Dolayısıyla oradaki aslında 18-25 yaş arasındaki gençler bizim için hangi tecrübeyi yaşadıklarıyla artık lifestyle'larıyla, hayat tarzlarıyla önemliler. Gençler Türkiye'de 2-3'e ayrılıyorlar dediğim gibi. Bir kısmı kendi kapalı gruplarında oradaki dünyanın aslında geleneklerin, göreneklerin onlara verdiklerine bağlı bir şekilde ailelerinin yönlendirmesiyle ve o kabuktan henüz çıkmadan bir sebeple henüz ekonomik özgürlüklerini ellerine almadıkları için daha gelenek odaklı, daha Asya'dan etkilenerek, Orta Doğu'dan etkilenerek yaşıyorlar. Bir kısmı Avrupa ekolünden etkileniyorlar ve hedefleri bir an önce yurt dışında bir yere gitmek, orada yaşamak, orada para kazanmak, orada bir dünyalı vatandaş gibi aslında davranmak istiyorlar. Bir kısmı da arada kalmış vaziyetteler ve gelenek ve göreneklerinden ayrılmak istemiyorlar. Ama aslında dünyanın gerçeklerini de, dünyanın gidişatını da takip edip o arada bir kendilerine yer bulmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu üç segmentin ayrı ayrı özellikleri var Birol Bey. Mesela birkaç tane net örnek vermek gerekirse biz şey diyoruz, mülkiyet kavramı. Gençler aslında bir şeyin sahibi olmak istemiyorlar. Bu şununla başladı. İnternetten dizi seyretmek, film seyretmekle DVD satın alıp kütüphanesine koymak arasındaki farkla başladı aslında. O filmin sahibi olmak değil, o filme istediği zaman erişebilmek istiyorlar.
0: Çok mesela. Güzel bir şey bu. Geleceğe çok uygun.
2: Bu çok umutlu bir şey işte.
0: Evet.
2: Bir kısmı böyle. Ama bir kısmı da hala işte sitelerinden bütün filmleri indirip büyük büyük hard disklerde o filmleri tutmak istiyorlar. Bir gün internetleri olamazsa diye. İşte geleneklerine bağlı ve henüz dünyadaki o gidişata, geleceğe hazırlanmaya bir adım yaklaşamamış.
0: Benim filmim.
2: Benim filmim evet. O istediği zaman seyredilmek istiyor.
0: Koleksiyonerlik gibi.
2: Yani dolayısıyla sahip mülkiyet kavramında bir kısmı mesela hemen ev sahibi olmak istiyor. Evlilik. Bir an önce evlenmek, çocuk sahibi olmak isteyenler var. Dünyadaki trende birazcık bakıp işte Avrupa yaşlanıyor.
0: Aileyle ilişkiler nasıl?
2: Aileyle ilişkiler çok ilginç. Biz en güzel tarafımız aslında birbirimize olan bağlılığımız. Aileyle olan ilişkiler hiç Amerika'daki gibi, Avrupa'daki gibi değil. Hatta Orta Doğu'daki gibi bile değil. Biz kendi ailelerimizi çok sadık bir şekilde seviyor ve onların arkasından gidiyoruz. Yaptığımız bir tane araştırma vardı bir konsolosluk için, bir gençlik araştırması. Orada mesela çok ilginç bir şey çıkmıştı. Özellikle genç kadınlar olaya şöyle bakıyorlar. Ben evde yaşıyor, üniversiteden mezun olmuş. Evlenmeliyim, artık babamın yönetiminden çıkıp kocamın yönetimine girmeliyim diye bakıyorlar. Böyle %35'leri geçen bir kitle var mesela.
0: Peki, ölmeden önce bir dakikan olsaydı Türkiye'deki gençlikle ilgili ne söylerdin? Bir dakikan var.
2: Bir dakikan varsa şunu söylerdim. Türkiye'deki bu genç segment aslında Türkiye'nin en büyük stratejik gücü. Eğer onlar kendilerini doğru hazırlar ve geleceğe doğru bir donanımla hardware ve software, donanım ve yazılımı birleştirebilir ve tek bir ürün haline dönüşebilirlerse ve dünyada en makbul talep edilen ürün haline dönüşebilirlerse bu ülkeyi biz hep beraber çok daha güzel yerlere getiririz. Ama eğer bunu yapamazlarsa hem kendileri için hem de kendi içinde yaşadıkları bu büyük ekosistem olan Türkiye için büyük bir saatli bombalar. Dolayısıyla kendilerini iyi yönlendirmeleri, iyi çalışmaları lazım.
0: Bu konuşmayı burada bırakamayız. Yani öyle büyük şeyler söyledin ki bu nasıl olacak diye soracağım. Seni bir daha rahatsız edeceğiz.
2: Keyifle.
0: Peşini bırakmayız.
2: Memnuniyetle gelirim tekrar.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.

0: Merhabalar. Geleceği konuşmaya devam ediyoruz. Gelecek konuş konuş bitmiyor. Bugün bir kez daha Eray Yüksek bizimle. Çok teşekkür ederiz. Bize daha önce katıldığınız programda öyle şeyler anlattınız ki tadı damağımızda kaldı. Şimdi sevgili seyirciler, biz iyi bir program yapıyor muyuz bilmiyorum ama Türkiye'nin en iyi konuklarına sahibiz. Böyle bir ayrıcalığımız var. Bir
1: yok, kez yok, iyi daha yapıyorsunuz. Teşekkür ederim.
0: Şimdi çok basit bir sorumuz var. Konumuz yine gelecek, hiç değişmiyor. Bugünkü konumuz yapay zeka. Nedir bu yapay zeka? Her yerden duymaya başladık. Bazıları artificial intelligence diyor. Bazıları AI diyor. O zaman daha havalı oluyor. Fakat benim kafam karıştı. O kadar çok duymaya başladım ki ben bunu. Yani bizim gündelik hayatımıza etkisi nedir? Nedir bu yapay zeka? Mesela Canan Karatay diyor ki her şeyin organiği iyidir. Niye biz bu zekanın yapayıyla uğraşıyoruz? Bize benim de anlayabileceğim gibi anlatırsan Eray çok memnun oluruz.
1: Bir kere son günlerin konusu değil. 1950'lerden beri bahsedilen, daha çok teknoloji dünyasında kalan.
0: Ama bizim gündemimize yeni düştü.
1: Düşen evet. 3-4 senedir.
0: Evet, çok doğru.
1: 3-4
0: evet.
1: Senedir. Özellikle de sizler sayesinde.
0: Evet, ben bile öğrendim.
1: Evet, sizler sayesinde bütün o programları falan yapmaya başladığınız zaman, hele bir de o robotlar, şunlar bunlar iç içe girdiği zaman, birinci soru, yapay zeka aklımızı, işimizi, hayatımızı, robotlar, şunlar geçirecek mi korkusu? Ancak ondan önce şeyi konuşmamız lazım bence birazcık. Zekamızı niçin kullanıyoruz? Organik veya yapay. Veya doğrusu veya yanlış. Niçin kullanıyoruz? Ve nasıl kullanıyoruz? Zekamızı biz önce bol miktarda bilgiyi, yüklediğimiz bilgileri çekip çıkarıp bir karar vermek için kullanıyoruz. Şimdi, yüklediğimiz bütün bilgilere erişimimiz söz konusu. İstediğimiz nasıl geri çağırıyoruz? O beyin içindeki etkileşimler, hızlar, bunlar nasıl çağırıyor? Örnek vereyim. Sağlık alanı, yapay zekanın en güçlü olduğu, olacağı alan. Sağlık alanı, herkesin de ilgisini çeken. Hani doktora gidersiniz, oturursunuz şöyle, sonuçlarınız açıklanır. Genelde eşit seviyelerde olmaz, sizin koltuk biraz aşağıdadır.
0: Evet.
1: Şurada da bir ekran vardır, doktorun yüzünü göremezsiniz. Sonuçlarınız gelir, doktora tak tak tak tak bir şeyler yapar. Şimdi onu yaparken hayatınızı sorgulamaya başlarsınız. Ne oldu, acaba ne buldu? Hiç sessizdir de, kendi ekranıyla beraber.
0: Midesinde bir ekşime varsa, hani ölüyorum hissine.
1: Orada o kapılırsınız. Birazcık şeyseniz, fütüristseniz veya sorgulayıcıysanız, o doktor orada onu yaparken arkasında bir de kitaplar vardır. Böyle kitaplar var duvarda. Ben bakarım, birazcık hastalık var. Bakarım o kitaplar açılmış mı, açılmamış mı diye.
0: Dekoratif mi?
1: Çünkü kenarından anlarsınız kitabın okunmadığını. Bembeyazsa belli, açılmışsa vakti yetmez ona bakmaya doktorun. Doktorların faydalanacağı, okuldan sonra faydalanacağı en iyi yerler seminerler. O da senede 2, maksimum 3 kere gidebilir. Gidebiliyorsa 2'şer haftadan kendini yenilemek için. Kanser hastasısınız. Hastasıyım. Kanser hastasıyım, gittim. Şimdi bana en uygun tedavi yöntemini nasıl bulacak? En gerçek hastalığını tanımlayacak, en uygun tedavi yöntemi nasıl bulacak? Burada yapay zekaya ihtiyacınız var. Çünkü kapasite sonsuz, içine giren bilgiler doğrultusu.
0: Doktorun ihtiyacı var.
1: Doktorun ihtiyacı var. Doktorun ihtiyacı var.
0: Yani yapay zeka bizden daha mı zeki?
1: Daha zeki değil, daha hızlı erişiyor. Bizden daha zeki asla değil. Çünkü şu kafanın içindeki beyin hala bir sürü bilgisayarlar kullanıyor, konuşuyorlar. Klasik bilgisayarlar, şunlar, bunlar. Hatta kuantum konuşuluyor. Belki onu da konuşacağız belki. Önümüzdeki 5 sene içinde kuantum denilen bilgisayarlar, dev kapasiteler liselere gidecek diyorlar. Hala insan beynini eşitlemeye çalışıyor. Bizim geri çağırmada sorunumuz var. Adreslediğimiz, gördüğümüz memorimizdekileri. O çağırma işine yardımcı oluyor.
0: Yani yapay zeka öğreniyor ve unutmuyor.
1: Unutmuyor.
0: Ve
1: algoritmayı zaten sen
0: de
1: öğretiyorsun.
0: Evet.
1: İstediğin zaman çağırıyor.
0: Peki şu anda yapay zeka dediğimiz şey insanı destekleyen bir sistem mi? Yani insanın tamamlayan bir, tek başına bir şey mi?
1: tek başına değil, öğretmeniz gerekiyor. Bilgi yüklemeniz gerekiyor, öğretmeniz gerekiyor. Örneğin, şeye gidelim. Bu Watson denilen bilgisayar, kötü bir yanım da var da kendisiyle, onun için durdum. Watson denilen bilgisayar, şöyle bir bilgisayar. Dünyada kayıtlı bütün dört tip kanserden kayıtlı bütün bilgilere yazılı, çizili, görsel, konuşma, video, yani şey çok acayip bir algoritma var. Hepsine erişip, o muhtemel sunulacak genetik kodlara da erişip, muhtemel araştırması 20-40 sene süren bir işi 2 günde sizin için, doktor için yapıyor. En iyi teşhisi ve tedaviyi öneriyor doktora.
0: Size yanlış mı yaptı Watson?
1: Watson benim işime son verdi.
0: Ciddi mi?
1: Tabii. IBM'deki son işimde...
0: Gülüyorum ama.
1: IBM'deki son işimi bitirdikten, IBM'deki son işimi bitirdikten sonra ne yapmak istersin dediler. Bana Watson'ı verin dedim. Ha. Yok dediler. Niye dedim? Onu dediler bir şirket satın aldık bilmem kaç milyar dolara. Onun başkanına söz verdik onu ona vereceğiz. Başka bir şey var mı ilgilendi dediler. Yok dedim. Öyle bitti. İşime son verdi yani işimize son verecek kısmı.
0: Peki şöyle bir soru soracağım. 2018 yılında bizim hayatımızda bu yapay zekalar zaten var mı? Biz farkında olmadan onları kullanıyor muyuz şu anda mesela?
1: Yapay zekaları kullanıyoruz.
0: Mesela?
1: Yapay zeka dedim. Doktor örneğini verdim. Ekonomist örneğini bu muhtemel konuşacaksınız, konuşacaksınız. Herkesin konuştuğu kripto paralar, şunlar, blockchain teknolojileri gibi değişik şeyler var. Başlıklar altında bütün dünyanın kayıt sistemlerini değiştirecek olan parçalar da var. Şeyde var, seyahatte var. Bir yerlere girdiğinizde sürekli mobilinizi açtığınızda gelen üzerinize düşen resimler var. O konumları falan belirledikçe, o kurabiyeler, kukileri belirledikçe işte sizi nerede olduğunuzu, neyle ilgilendiğinizi yapıyor. Buraya gelmeden önce çalışırken şöyle bir baktım ne var ne yok son değişenlere bakayım derken biz yapay zekanın içinde Normandiya kıyılarındaki görülecek yerleri göstermeye başladım. Onu da görmüşler. Başka bir sayfadan almışlar. 3 gün sonra Normandiya kıyısında olduğumu biliyorum. Başka bir yerleri göstermeye başladım. Hepsi öneriler içinde var. Tümünde var. O kadar gerçek ki...
0: Yapay zeka öğrenebiliyor mu?
1: Yapay zeka algoritmasıyla birleştiriliyor. Öğrenebilen bilgisayarlar öğretiliyor.
0: O zaman başka bir soru soracağım. Algoritma nedir?
1: Algoritma... Düşünme biçimi, tamamen beyniniz içindeki sinopsisler, prosesler, prosedürler, öğrenme biçimi. Çocuğunuzu aldınız, yetiştirdiniz. Çocuğa ne öğretirseniz, hangi ortamlara koyarsanız sonuçta elde edeceğiniz de odur.
0: Algoritma ile yapay zeka arasında fark nedir?
1: Algoritma yapay zekanın eğitilmesi bir şekilde yüklüyorsunuz. Sadece data değil yapay zeka, büyük data değil, büyük data, big data dediğiniz şeyleri alıp kullanmayı öğreniyor. İnsan gibi düşünme yeteneğini ekliyorsunuz içine.
0: Yani şimdi bu yapay zekalar insanın yapabileceği işleri insandan daha iyi yapabiliyor. İnsanın yapması gereken bir işi insandan daha iyi yapabilir mi bir yapay zeka?
1: Bazı alanlarda yapabilir. Tartışmalar var şöyle ki. Örneğin servisleri, hizmetleri devlet hizmetlerini acaba yapay zekaya taşıyabilir miyiz? Birincisi. Neyi engelliyorsunuz? Bürokrasi mükemmel çalışıyor ve hızlı çalışıyor.
0: E-Devlet biraz o değil mi bizim şu andaki
1: İnsanı
0: mevcut?
1: İnsanı yok ediyorsun. E-Devlet deyince şimdi ikinci cümlem yok oldu birdenbire. Araya yok ediyorsun. Kötü uygulamaları yok ediyorsun aradan. O boyutları yok ediyorsun. Hatta tartışmalar şeye gitti. Oyluyorlar. Acaba bizi yapay zeka mı yönetsin diye. Onlar da oylanmaya başladı. Değişik ülkelerde konuşuluyor. Hatasız yönetebilir mi bizi diye.
0: Güvenilir mi ya yapay zekaya bu kadar?
1: Öğretene bağlı. Çünkü bu o kadar gerçek ki... Eğer bakarsanız önümüzdeki 5 sene içinde ne olacak diye tanımlı yapanlara... Ciddi olarak tartışmalar... human bias diyorlar. İngilizcesi daha anlamlı oluyor. Türkçesi... İnsan ön yargılarını, insani ön yargıları yapay zekadan kaldırabilir miyiz diye. Teknoloji elinizde, bilgi elinizde, algoritma elinizde, data elinizde öğretiyorsunuz. O da hizmet edecek. Sonsuz bir güçle her şeye sahip olacak. Arabalara, araçlara, yollara, trafiğe, bütün finans, her şeye sahip olacak. Ancak ne öğretirseniz o çıkacağı için ön yargıları yok edebilecek miyiz? Irkçılığı yok edebilecek miyiz? Çevreye zararsızlığı tanımlayabilecek miyiz gibi bir sürü şey konuşuluyor şu anda. Çok da yoğun konuşuluyor. Bu da tabii iyi bir gösterge veya korkulacak bir gösterge. Çok yakında birçok şey değişecek.
0: Peki, mesela robotlardan da bahsediyoruz. Biz hiç konuşmadık ama bir robot yapay zeka mıdır? Ya bunlar ayrı bir ayrı robot, şeyler değildir değil mi?
1: Bir robot yapay zeka değildir. Tanımlı işi yapar. Yapay zekada bir üstü var. Yapay zeka ile robotu karıştırdığınız zaman bir robot. Robotlar gelecek mi? Geliyor. Geldi. Yapılıyor. Zaten biliyorsunuz robotların tanımına bakın. Genelde baktığınız zaman bu robotların boyu ne kadardı? Evet. İnsan boyundan biraz kısa. Ne renktir? Beyazdır. Nasıldır? Yuvarlaktır.
0: Benden gözler kısa olsun gelsin abi. Benden... Çünkü benden kısa insan yok. Bari bak, robotlar benden kısa
1: işte
0: olsun.
1: İşte sevimli gösteriyorlar. Tabii. Çünkü hazır. Bütün işleri anlıyor. Sevimli gözüküyor. Hiçbirinde şey yok. İnsan öldüren, parçalayan, dev, 3 metrelik falan yaratıklar yok. Yok. Yapay zekayı eklediğiniz zaman o zaman hiç varmak istemediğiniz bir yere doğru gitmeye başlıyorsunuz. Transhümanizm diye insan ve makinenin birleşimiyle ilgili oluşacak yaşamları tanımlamaya başlıyorsunuz ki o 5 sene, 10 sene değil. Daha uzun süre kavramlarda.
0: Şimdi biz filmler seyrediyoruz. Özellikle Hollywood yapımı filmler. Hı. Burada hep hemen hemen tema hep aynı. Bu Hollywood yeni bir kötü buldu kendini. Hollywood'un kötüsü robotlar, yapay zekalar. Bunlar dünyayı ele geçirecek mi? Çünkü filmlerden de çok örnek veriliyor ya. Eskiden şöyle şeyler olmuştu, şimdi hayata geçti. Eğer bu Hollywood bu işi biliyorsa bu da demektir ki bu robotlar dünyayı ele geçirecek. İnsanı köleleştirecek mi? Böyle bir öngörü var mı? Ne zaman dünyayı ele geçirir bunlar?
1: Bir Hollywood ilginç tabii. Şey, bir köpek balığı korkusuyla Jaws'la başlattı. Onun zavallı hayvanları korku simgesi haline getirdi. Herkes de korkuttu. Şeyler de öyle. Robotlar da öyle. Arnold Schwarzenegger'in filmlerini hatırlayın. Evet, evet. Filmleri hatırlayın. Orada da bir ölmeyen yaratıklar zinciri. Matrix'te çoklamalardan bahsediyorsunuz. Sonra işte diyorsunuz bir sürü bir yerde de gezinen diziler. Şimdi evet, onun içinde bias'ı konuşuyorlar, ön yargıları konuşuyorlar. Evet. Tehlikeli. Çünkü öğretirseniz akıllı zekaya veya robota bir şeyi ve de o tanımlar etrafında, o değerler etrafında kendi değerleri olarak algılarsa öğrettiğiniz insani değerleri veya insani olmayan değerleri, ondan sonra gideceği alan bütün dünyayı o değerler içinde görmeye başladığında sorgulayacaktır, kendi kendine karar verecektir, de değiştirecektir.
0: Kötü olan robot mu yoksa onu üreten insan mı onun arkasındaki?
1: Robot i̇ki dakika kendi... varsa söyleyeceğim.
0: İki dakika, tam iki dakikada bitireceğiz zaten.
1: Tamam. Bir, tarihe bakın. Hep o öğretiyor bize. Şu baharat savaşlarına, keşifler savaşlarına, matbaanın icatına, bir ve sıfırlara. Bunlara egemen olan ülkelere bakın. Şimdiye kadar egemen olan ülkeler ve erkler hiçbir zaman bu gelişmeleri paylaşmadılar. Başkalarıyla savaşlar çıktı. Bunlara da akıllı zekaya da sahip olan akılsız zekaları da yaratacak. Değişik yerlerde kullanmak üzere. Akıllı zeka tanımı altında yarattığın insani varlığın içine 1000 zeka seviyesini koyarsan ki bu 10 katı farklı Einstein'lardan, Newton'lardan eline 10.000 IQ'luk makineler verirsen ve de öğretirsen bir şey yapmayı, bu demektir ki yaratacağın yaratıkların içine veya doğacak insanların cinsine 10 IQ'da koyabilirsin. Erklerin karar vermesi gerekiyor ve ülkelerin anlaşması gerekiyor. Daha yaygınlaşmadan hızlı bir şekilde anlaşması gerekiyor.
0: Sormam gereken çok şey var. Mesela ülkemizdeki robotik teknolojileri, buradaki çalışmaları soracaktım ama süremiz sona erdi. Tekrar gelir misin?
1: Gelirim.
0: Tamam. Tekrar Eray bizimle olacak. Çok teşekkür ederiz. Daha soracağımız çok soru var. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Konuğumuz bir kez daha Doktor Mustafa Aykut. Teşekkür ederiz öncelikle.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir program yapmıştık sizle. Böyle Endüstri 4.0 konuşmuştuk. O program sonunda bir cümle içinde 4.5 konuştuk. 4.5G dedik. Benim hiçbir zaman anlamadığım bir şeydir bu 4.5G. Şimdi 5G geliyor. 5G'yi sizden dinleyelim bir kere. Yani 5G hakkında hiçbir fikrim yok. 4.5 niye 4.5? Niye buçuklu bir şey bu? 4.5'tan 5'e mi geçiyoruz? İkisi arasındaki fark ne? Bir de benim hayatımda ne değişecek bu 5G? 5G geliyor herhalde değil mi? Ne kadar var?
2: 5G bazı yerlerde gelmek üzere. Yılın içerisinde 5G'yi kullanan ülkeler olacak.
0: 5G gelecek, benim hayatımda ne değişecek? Ama hani böyle çok teknolojik bir cevap verme üstad bize. Yani sıradan insanın, yani benim hayatımda ne olacak? Evde, arabada, işte ne olacak? Yollarda, hayatımız nasıl değişecek?
2: Bunu en basit şekliyle geçen işte Endüstri 4.0'ın hikayesini anlatırken nasıl numaralandırdığından başlamıştık. Burada da bu numaralama sisteminden başlayalım ki taşlar yerine otursun ve 5G deyince
0: çok
2: ne,
0: olur.
2: 4G deyince ne, 4.5G deyince ne? Aslında telekom endüstrisinde, yani benim de içinde bulunduğum endüstride numaralandırma 3G'den sonra başladı.
0: Evet.
2: Birincisine biz araç telefonu derdik. Omzumuzu asardık. Çanta gibiydi.
0: Evet, kocaman bir
2: şeydi. Kocaman bir şeydi. Üstünde ahizesi vardı ve ahizesi de bir kordonla alttaki alete bağlı olurdu. Gittiğimiz yerde masanın üstüne koyar. Hatta yazlıklarda balkona koyarlardı ki işte bizde böyle bir alet var.
0: Biz çok havalı ya. Şimdikiler hiç havalı değil. Cebe koyuyorsun yok oluyor. O böyle statü veriyordu yani.
2: Kesinlikle.
0: Benim telefonum ben var.
2: Konuşmalarımda şunu söylüyorum. Eskiden büyüğünü göstermeye çalışırdık. Şimdi bendeki en ince en küçüğü demeye çalışıyoruz. Doğru. Böyle bir farklılık da oldu. Söylediğim gibi birincisi araç telefonu. Bunda farklı teknolojiler kullanılıyordu ama en yaygını NMT'ydi. O kısmı önemli değil. İkincisi, herkesin çok kullandığı, bildiği. Bazı ülkelerde hala biz cep diyoruz ama GSM derler. GSM teknolojisi, yani analog sistemler dijital sistemlere geçti. Dijital sistemlerin başlangıcı GSM'le oldu. Ondan sonra 3G geldi. Yani biz mobil telefondan bahsediyoruz tabii. Asıl telefona 1876'lara gitmiyoruz.
0: Tabii yok, mobil telefon.
2: Mobil telefondan bahsediyoruz. Yani bizi kabloyla duvara bağlanmaktan kurtaran ve gittiğimiz yere götürebileceğimiz telefondan bahsediyoruz. 3G gelince 3G ile birlikte yani G generation'dan geliyor. Üçüncü nesil. Hatta Türkiye'de de biz üçüncü nesil, dördüncü nesil diye kullanıyoruz. Üçüncü nesil telefonlarda sadece ses ve SMS değil, onun yanı sıra artık datayı da kullanmaya, veriyi de kullanmaya ve göndermeye, resimler göndermeye ve almaya başladık. Bunu daha hızlandırmak, daha etkin bir biçimde kullanmak, hatta bu teknolojiyi kullanarak sesi de iletmek anlamında 4G yeni bir teknoloji olarak önümüze geldi. Türkiye birazcık bu konuda gecikti. Bunu Türkiye'ye getirmek için. Ama gecikmek bizim çok hayrımıza oldu. Çünkü teknoloji durmuyor ki, her gün yenisi çıkıyor, gelişiyor ve daha iyi, daha kaliteli sistemler kullanmak durumunda kalıyor operatörler. Geciken operatörlerin zamanlamayı çok iyi yapması lazım. Yani çok çok gecikirse bu defa kaçırır. Ama tam zamanında yaparsa, başta alıp da daha sonra o sistemleri değiştirmek zorunda kalan, değiştirmediği için eski sistem, bunun bir maliyeti var tabii, değiştirmediği için eski sistemleri kullanmak zorunda kalan işletmecilerden farklı bir şekilde yeni teknolojiyi neredeyse oradan kullanmaya başlıyorlar. Bizim Türkiye'de lisansları alıp da 4G'yi, biz buna LTE de diyoruz, 4G'yi devreye soktuğumuz zaman epey gelişmiş, 5G'ye daha çok yaklaşmıştı. Yani hala buna 4G dememiz çok da doğru olmayacaktı. Artık orayı aşmış, daha ötede bir yere gelmiştik.
0: 4.5G.
2: Dolayısıyla biz de bunun ortasındaki bir noktayı alıp 4.5G diye adlandırdık.
0: Dünyada başka bir ülkede böyle bir şey var mı? 4.5G diye.
2: 4.5G diye adlandıran yok. Ama bunun esprisi biraz da şuradan geliyor. Bizdeki şebekeler dünyadaki pek çok şebekeden de farklı. Söylediğim gibi bizdeki sonunda kullandığımız bir kelime daha var. LTE teknolojisini kullandığımızda LTE Advanced. Yani bütün şebeke baştan aşağıya daha gelişmiş bir 4G şebekesi. Biz o teknolojiyi kullanıyoruz. İlk baştaki teknolojiyi değil. Ve bir kısmı Türkiye'nin böyle, bir kısmı böyle, bu bölge böyle, bu şehir böyle
0: bu
2: değil.
0: Bu şu demek mi?
2: Baştan aşağıya.
0: Dolayısıyla 5G'ye daha mı rahat geçeceğiz? Böyle bir avantajı var mı yoksa başka bir şeyden bahsediyorsun?
2: Aslında bir anlamda söylediğin doğru. Daha rahat geçeceğiz. Neden? Çünkü şebekelerimiz o kadar gelişkin ki 4G'de. O yüzden de 4.5G diyoruz. Şimdiden biz 1 gigabit hızlara ulaşabildik. 1 gigabit hız bugün hayal bile etmekte zorlanabileceğimiz bir şey. Yani bir filmi, uzunca bir filmi birkaç saniye içerisinde indirip izlemeye başlayabiliyoruz. Tabii 5G'yi konuştuğumuzda farklı şeyler olacak. Ama biz onların servislerine birazcık hazırlanıyor gibiyiz. Bugünden test edebiliyoruz.
0: Önümüzdeki pazartesi günü 5G'ye geçtik diyelim. Sabah 8'de. Ne olacak? Ne değişecek hayatımızda?
2: Şimdi 5G'ye ben geçen hafta Londra'da da bir sunum yaptım. Orada da konulardan bir tanesi buydu. Acaba biz 5G'ye göçecek miyiz? Yavaşça içerisinden transition, yavaş yavaş mı geçeceğiz? Aslında yavaş yavaş geçeceğiz. Yani bir sabah uyandık 5G var diye bir şey yok. Şimdi ben başka...
0: Ama ben telefonuma bakınca orada yazıyor ya 4.5-5.
2: 5G
0: yazacak 5G.
2: Özelliklerini
0: yazması lazım.
2: Hepsini birden
0: bir şey
2: almayacağız. Şimdi ben sana onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben bunu bir benzetmeyle izah etmeye çalışıyorum. İşte GSM dediğimiz dijital teknolojiye geçtiğimizde bunu küçük bir balığa, diyelim ki çinekopa benzetelim. Onun kapasitesi belli. Ne kadar üstünde eti var, kılçığı var belli. Onun yediği içtiği de belli. Onun bir büyüğüne çinekop diyoruz. 4G o. Veya
0: sarı
2: 3G.
0: Kanat.
2: 2 GSM, sarı kanat, 3G çinekoptan sonra. Ondan sonrası 4G.

0: 4G lüfer. E 5G ondan sonra ne diyeceğiz? 5G balıklarla biz kıyaslayamayız kendisinden öncekilerle. 5G aslında denizin kendisi. Yani içerisinde uyduyla haberleşmede olacak, sensörlerle haberleşmede olacak, makinenin makineyle haberleşmesi de olacak, insanın makineyle haberleşmesi de olacak. Yani hani uyandıkta göreceğiz dediğin şey aslında benim yavaş yavaş içine geçeceğiz ve artık 5G'yi dünyamızda yoğun bir biçimde kullanacağımız dediğimiz nokta o. Ya örneğin baz istasyonları arabaların bizatihi kendisi olacak. Trafik nerede yoğunlaşırsa çok miktarda baz istasyonu da oraya gelmiş gibi olacak. Buna neden ihtiyaç var? 1 kilometre karede 1 milyon nesnenin birbiriyle iletişim içerisinde veya internete bağlı olması düşünülüyor. Bu bugün için mümkün değil. Ancak 5G ile mümkün olacak. 1 kilometre karede 1 milyon. Hız, ben 4G'nin ulaştığı noktayı 1,2 gigabit diyorum. En az 10 gigabit olacak. 50 gigabite kadar, 100 gigabite kadar çıkacak bu hızlar. Yani düğmeye bastığınız anda siz o filmi zaten indirmiş olacaksınız. Bir başka özelliği de bir yerden bir yere bu bilgi giderken ki gecikmeler inanılmaz derecede düşecek. 1 milisaniyeye kadar inecek. 1 milisaniye 1 saniyenin binde biri. Bu ne işe yarayacak? Biz buna kritik görevler veya görevimiz tehlikenin adı da öyleydi, mission critical. Bu tür işler diyoruz. Örneğin otonom araçlar, kendi kendine giden araçlar, kendi kendilerine karar verirlerken bu kadar hassas bir gecikmenin olması söz konusu veya uzaktan ameliyatlar veya bir deprem haberi karşısında alınacak tedbirlerde bu hız çok önemli. Bunlar yeni özellikler.
1: O zaman 5G'yi daha iyi anlamak için IoT'den mi de bahsetmek gerekir acaba?
0: Kesinlikle.
1: O zaman onu biraz bize açar mısın? IoT diyorlar, ben de bunu kullanıyorum çünkü bu terminolojiyi de alışmamız lazım artık. Aslında bu ne? Nesnelerin interneti.
0: Nesnelerin interneti.
1: Şöyle değil mi? Dünyadaki bütün nesneler internete bağlı olacak ve birbirleriyle iletişim halinde olacak. Yani milyarlarca nesne internete bağlı olacak.
0: Doğru. Yani ilk neydi? Telefon icat edildiğinde binaların iletişimiydi. Bir binadan ötekine hat çekiliyordu ve onlar haberleşiyorlardı. Daha sonra insanlar iletişim yapmaya başladılar. Cep telefonlarıyla insanlar bir yerden bir yere gittiklerinde dahi iletişimden kopmadılar. Şimdi insanların dışındaki şeylerin de iletişimi söz konusu. Hem bizle hem kendi aralarında. Bugün bile bazı şeylerin iletişimini zaten yapıyoruz. Şu önümüzdeki laptoplar internete bağlı değil mi? Bağlı. Hı-hı. Kolumuzdaki saatler bağlı değil mi? Bağlı. İşte Google'ın gözlüğü vardı biliyorsunuz. Bazı ayakkabılar var şimdiden internete bağlı ve siz...
1: Ayakkabımız internete bağlı, eve girdik, buzdolabı internete bağlı, televizyon internete bağlı. Her şey internete bağlı olacak.
0: Dolayısıyla insan da bir nesne olduğuna göre nesnelerin interneti derken bunu kastediyoruz zaten. Her şeyin interneti, her şey internet üzerinden birbiriyle haberleşecek. Bir yerde bilgiler değerlendirilecek ve o bilgilerin yararlı olanlarıyla hayat daha kolaylaşacak. Ve daha konforlu hale gelecek.
1: Peki bir soru, onu da açıklamak gerekir. Biz ne zaman bir nesneye akıllı diyoruz? Mesela akıllı telefon, akıllı buzdolabı. İnternete bağlı olan her şey akıllı mıdır?
0: İnternete bağlı olan şey internete bağlıdır. Biz ona connected diyoruz.
1: Tamam.
0: Akıllı değil. Smart. Akıllı olabilmesi için işte yani içerisinde kendi kendine verebileceği kararlar olduğu zaman biz ona akıllı diyoruz. Akıllı telefona ben tipik bir örnek vereyim. Geçen yaz ben bir yerde konuşma yapmak üzere gitmiştim. Telaştan arabanın içerisinde unutmuşum telefonu. Ve yaz günü dışarıda sıcaklık 40 dereceye yakındı. Arabanın içini tahmin edebiliyor musun? Telefon çok ısınmıştı. Ben geri döndüğümde herhalde bu telefon çalışmaz dedim. Ama yine de kontrol etmek için elimi almakta bile zorlanıyordum. Elimi yakıyordu. Düğmeye bastığımda telefonunuzu açmayın. Çok ısındı. Önce soğutun sonra açın. Şu anki müthiş sıcaklığı şu diye bana bir bilgi verdi. Bu bilgiyi hem de Türkçe verdi. Demek ki içerisinde bir akıl var. Ve o akılla beni yönlendiriyor. Kendi karar verebildiğim bir akıl var. Tabii bunun derecesi farklı olabilir. Bu çok basit bir şey. Ama ileride aklın nereye gideceği, insanın aklına ne kadar yaklaşacağı, hatta geçeceği ayrı bir tartışma konusu.
1: Yani biz Bizim ülkemiz ne aşamada bu nesneleri interneti konusunda? Yani bağlı olan öyle bir sayı var mı? Mesela ne kadarlık bir market ya da kaç cihaz şu anda internete bağlı?
0: Nesnelerin interneti hızla büyüyen bir sektör. Çünkü insanların interneti dediğimizde insan sayısı kısıtlı. Herkesi internete bağlasak 7 milyarla sınırlı kalırız. Çünkü dünyada evet. 7 milyar insan var. Ama nesne dediğimiz zaman bu sınırsız. Bir takım tahminler var. İşte 2025 yılında 50 milyar nesne internete bağlı olacak. Ben mesela önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'de 1 milyar nesnenin internete bağlanacağını ve kullanılıyor olacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla burada yapılacak çok şey var. Çok evet, büyük çok potansiyel büyük var.
1: Market aynı zamanda.
0: Kesinlikle.
1: O zaman genç arkadaşlar, bizi izleyen genç arkadaşlara girişimcilik anlamında herhalde en önemli konuşacakları konu bu olacaktır değil mi? Buradan her şey yürüyecek.
0: Bence en kolay ve en hızlı yapılabilecek şey nesnelerin internetinde bir şeyin ucunu tutup ve onu hayata geçirmek.
1: Bütün dünyayı hedeflemek gerekiyor herhalde değil mi? Bu işleri yaparken sadece yerel bir çalışma değil bu herhalde.
0: Kesinlikle ama ve bize benzer ülkeleri baz alarak da hareket edebiliriz. Yani bizim coğrafyamıza benzer, bizim kültürümüze benzer veya bizim yaşantımıza benzer, bizim kullandığımız şeylere benzer ülkeleri de hedef alabiliriz. Ama söylediğin gibi haklısın, bu bile küçük olacaktır. Her şeyi evet. küresel düşünüp 7 milyar insan artı 50 milyar 2025 yılından bahsediyorum. 50 milyar nesnenin içerisinde yer almak tabii ki olağanüstü bir şey.
1: Müthiş bir şey. Hem dünyada hem de ülkemizde beyaz bir sayfa açılıyor. Yapılacak çok şey var genç arkadaşlar için. Hemen hemen 2050 yılına kadar 50 milyar nesnenin herhalde birbirine...
0: 2025, çok daha yok.
1: 2025'e kadar 50 milyar nesne internete bağlı olacak. Bu konuda yapılacak çok şey var. Bu anlamda da hem Türkiye hem tüm dünya bir fırsata dönüşmüş durumda. Tüm genç arkadaşlara bol şanslar ve başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Merhabalar sevgili seyircilerimiz. Biz gelecek konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz sevgili Mümin Sekman. Mümin Sekman'ı tanıyorsunuz. Mümin meşhur bir insan. Türkiye'nin en çok satan yazarı diyebilir miyiz? Yanlış değil mi? Rekor kimde?
2: Yani onun tam bir şeyini bilmiyoruz ama biraz değişik. Fakat alan içerisinde, bizim alan içerisinde öyle.
1: Peki bütün yazdığın kitapları mı söylüyorsun yoksa işte her şey seninle başlar mı?
2: Yani sadece her şey seninle başlar. 1 milyon 200 bin oldu.
1: Toplam?
2: Toplam 3 milyon oldu.
1: 3 milyon kitap sattın.
2: Evet.
1: Çok büyük başarı ya. Zaten Mümin'in işi başarı. Başarı başarı uzmanı. Öyle mi evet. diyoruz? Başarı uzmanı.
2: Yani şöyle demeyi tercih ediyorum. Başarı düşünürü, başarı konuşuru, başarı yazarı.
1: Ya biliyorum başarıyı başımıza bela yani yanlış. Başarı başarı. Ya Mümin benim aynı zamanda çok yakın arkadaşım. Başarı başarı. Çalış çalış çalış. Benim çocuklarıma da 10 bin saat çalış, 20 bin saat çalış çalış çalış. Ben de Mandıra Filozofu'nu yazmıştım. Ben de çalışmaya karşıyım demiştim. Biraz Mümin'e de karşı olduğum için. Neyse onu başka bir gün konuşuruz. Çünkü biz sevgili Mümin Sekman'la birçok konuda aynı fikirde değiliz.
2: Evet, evet.
1: Ama bu program o program. Bu program senin programın. Bak tam senlik bir program bu. Başarı, çalışma, iyi güzel şeyler söyleyeceğiz.
2: Şimdi şöyle de düşünebiliriz ama yani başarı baskısını toplumun başına ben bela etmiş olabilirim ama beni de sen bela ettin yani.
1: Ya, estağfurullah.
2: Destek oldun. Yani hakikaten minnet duyuyorum
1: ya,
2: sana.
1: Ya vesile olmuşuz.
2: Birçok konuda.
1: Yani. Sen...
2: Hem başarıyı sevmeyip hem de beni bu kadar desteklemeni anlamaya çalışıyorum.
1: Ben başarıyı değil ama başarı hırsını sevmiyorum. Hı hı. Hani insanın yaptığı işin kölesi olmasını sevmiyorum. Evet. Biraz Mandıra Filozofu gibi konuşmak istemiyorum aslında. Bu tamam. programda konuşmuyoruz. Bir gün öyle bir programla yaparız. Ama şimdi gelecekten geleceği konuşmaya çalışıyoruz ya. Biraz da geleceğe böyle umutla bakmak, genç arkadaşlarımıza... hatta küçük çocuğu olan anne babalara, büyük çocukları saymıyorum, onlar zaten başının çaresine bakar, onlar bizi izliyorlar ama hani anaokuluna yeni başlayan çocuğu olan anne babaların vereceği kararlar şimdilik çok önemli. Daha sonra kendi kararlarını kendi verecekler. Biz bu programda böyle elle tutulan bir geleceği öngörmeye, hayal etmek demiyorum da öngörmeye çalışıyoruz. Senin gibi uzmanlar geliyor kendi alanlarına.

0: baya baya bu işlere girmiştin sen, başarı bilimi.
1: Evet, evet.
0: Orada geleceğe dair işte gelecek, geçmiş, şimdiki zaman böyle biz... müminin formülleri vardır. Formüllerle anlatır. Ya bize bak şöyle diyeyim. Şimdi bu programda 15 dakikamız var. Gerçi hep tamam. Ben konuşuyorum ama hala 15 dakika. Ben konuşsam da 15 dakikamız var. 15 yetmezse daha program yaparız.
1: Tamam.
0: Senin birazdan seni daha da izlemeyenler daha yakından tanıyacak. Çok konuşacak Mümin büyük ihtimalle. Onun alanına girdik çünkü. Ya öyle şeyler söyleyelim ki bizi izleyenlerin hayatı olumlu yönde alt üst olsun. Geleceğe hazırlanmamız lazım. Gelecek gerçekten çok hızlı geliyor ve biz biraz hazırlıksız gibi gözüküyoruz şu anda. Neler söylersin?
1: Evet. Şimdi bu konuda birinci anlaşılması gereken temel nokta şu. Gerçekten hepimiz şöyle bir söz vardır, hepimiz geleceğimizi düşünmek zorundayız. Çünkü yarınlarımızı oradan başka yaşayabileceğimiz bir yer yok. Ve bu gelecek bize doğru yaklaşarak geliyor ve biz hazırlıklı olduğumuz ölçüde onu yönetebilir, şekillendirebilir halde olacağız. Önümüzde sorunlar var. Bir, geleceği doğru öngörmek. İki, neleri kontrol edip neyi edemeyeceğimizi bilmek. Yani doğru öngörü ve kontrol önemli. Burada belki birinci anlaşılması gereken nokta şu, zaman merkezleri. Zaman merkezleri şu, bir, insanlar üç gruba ayrılıyor. Geçmiş zaman merkezliler, şimdiki zaman merkezliler ve gelecek zaman merkezliler.
0: Böyle senin grafiklerin de var bu konuda,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet,
0: onları
1: evet.
0: Belki arkadaşlar evet, evet. Ekrana da evet, yansıtırsayım evet. Konuşurken.
1: Şimdi bu ünlü bir akademisyen var, Zimbardo, zaman geldi merkezleriyle bak. İlgili teori de ona ait. Zaman merkezlerine göre insanlar dedim ya, bir geçmiş zaman merkezi var, şimdiki zaman merkezi var, gelecek zaman merkezi var. Geçmiş zaman merkezliler, zihinlerin odağında hep geçmiş var. Ve bu grup dikiz aynasından bakarak hayatı yaşıyorlar. Ve bu grup kendi içinde ikiye ayrılıyor. Geçmişi iyi hatırlayanlar, pozitifler yani. Bir de geçmişi kötü hatırlayanlar. Yani daha travmatik deneyimler yaşamış olanlar.
0: Ama kurtulamıyor geçmişten.
1: Evet, evet. Bu ikisi de yani aynen hep geriden bakarak hayatı anlamaya çalışıyor. Bir de şimdiki zaman merkezliler var. Anı yaşacılar. O carpe diem falan diye böyle etiketlerle evet. Dolaşırlar ya. Bunlar da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bir, anı yaşamacıların bir grubu çok aktif anı yaşayanlar. Yani hızlı yaşa genç ölcü bunlar. Tamam. Öyle hayatın tadını çıkar, keyfini çıkarcılar. İkinci grup ise anı yaşacıların ikinci grup ise her şey olacağına varır, bırak kendini, her şey akışına bırakçılar.
0: Ben şimdi ben neyim hasifler. Diye dinliyorum seni ya, kendime ne bulacağım.
1: Evet evet, şimdiki zamanın aktifleri vardı, bir de pasifleri var, onu saydım. Bir de gelecek zaman merkezler var, bizim asıl grubumuz. Evet. Onlar daha başarı odaklılar, daha başarı merkezli oluyorlar. Yani araştırmalara göre gelecek zaman merkezler diğerlerinden daha başarılı oluyorlar. Veya tersine düşünürsek başarılar daha çok gelecek zaman merkezler. Onların da özelliği şu, geleceği düşünüyorlar. Yani akıllarının odağında, kişisel gündemlerinde gelecek önemli bir yer kaplıyor ve kafalarında dev bir hedef var veya bir başarı projeleri var. Gelecekte olmak istedikleri yere göre yaşıyorlar. Gelecekte bir vizyonları var, gelecekte olmak istedikleri yerle ilgili bir projeleri var ve bugünkü davranışlarını, yapmaları gerekenleri ve yapmamaları gerekenleri o gelecekte olmak istedikleri yere göre ayarlıyor. Beyin cerrahı olmak istiyorsa ona göre yapıyor, ona göre davranışlarını ayarlıyor. Bir de tabii uzak gelecek odaklılar var. Onlar
0: ama
1: da
0: gelecek odaklı aynı zamanda endişeli insanlar herhalde değil mi? Yani endişeyi de beraberinde
1: taşıyor. Bu da ölçülmüş. Yani bu da araştırmacılar tarafından tespit edildi. En yüksek düzeyde kaygılı olanlar şimdiki zaman merkezinin pasif olanları. Yani hani her şey olacağına varı bırak, her şey akışına gitsin diyen o kontrolü, hayatını kontrolünün elinde olmadığını düşünen en kaygılılar bunlar. Buna karşılık gelecek merkezlerin stres seviyesi diğerlerine daha yüksek. Çünkü geleceği kendilerince bir hedef belirlemişler ama öngörülemez durumlar olunca planım şaşar mı diye stres yaşayabiliyorlar. Stres seviyeleri yüksek ama öte yandan özgüvenleri de yüksek, peki, çabaları da yüksek, motivasyonları da yüksek.
0: Peki en mutlular hangileri? Mutluluk var mı bu işin bir yerinde?
1: Mutluluktan ne anladığın önemli. Kısa vadede bakarsan şimdiki zamanın bu aktif olanları vardı ya, hızlı yaşa genç ölçüler yani keyfine bakanlar. Yani bunun Akdenizliler, işte İtalyanlar, Yunanlar falan da böyledir ya işte keyfine bak diye. Kısa vadede onlar mutlu gibi gözüküyor. Bir de geçmiş nostaljikler mutlu gibi gözüküyor bu ikisi. Ama onların mutluluğu sürdürülebilir değil. Gelecekte Yunanlar ve İtalyanlar gibi batıyorlar ileride yani. Öyle vur patlasın çal oynasın hayatlar uzun vadede başlarını beleye sokuyor. Yani gelecekte mutluluksa başarı ve gelecek odaklı.

0: Aklar daha mutlu. Ama şu anki mutluluğa bakarsak geçmiş nostaljikler ve şimdiki anın keyfini çıkarcılar.
1: Başarı mutluluk getiriyor mu?
0: Neyi başardığına bağlı. Mimarisi doğru tasarlanmış bir başarı mutluluk getirir. Ama mimari yapısı, yani karakterle uymayan bir kariyer varsa ortada, değerleriyle, değişmez değerleriyle uyumlu olmayan bir başarı varsa mutluluk değil, daha da büyük mutsuzluk getirir.
1: Peki başarıyı nasıl tanımlıyorsun? Yani mesela zengin olmak başarılı demek midir? Başarılı olmak...
0: Yok, yani onun zaten anahtar kelimesi o var. Yani Manisa İzmir midir diyemeyiz. Manisa Manisa'dır, İzmir İzmir'dir. Yani zenginlik başka bir şeydir, başarı başka bir şeydir, huzur başka bir şeydir, mutluluk başka bir şeydir. Hepsi ayrı kelimeler. Dolayısıyla başarı teknik olarak 4 boyutuyla ölçülür.
1: Nedir?
0: 1. Hayatta başladığın yerle şu anda geldiğin yer arasındaki farka bakılır. 2. Hayal ettiğin hayatla yaşadığın hayat arasındaki farka bakılır. 3. Kendi potansiyelini ne kadar performansa çevirdiğine ilgili kısma bakılır. Kendini gerçekleştirme oranı. 4. Son boyutta bu. Bir işi başka insanlara göre ne kadar iyi yaptığınla ölçülür. Yani mesleğinde yüzde kaçlık dilime girersin. O işini iyi yapma oranında. Yani dışsal karşılaştırma, içsel karşılaştırma, geçmişten bugüne, gelecekten bugüne. 4 boyutlu olarak baktığınız zaman bir insanın başarı notunu verebilirsiniz. 4 kriterle 4 boyut, yani 360 derece görmüş olur insan.
1: Yani başarı aslında biraz da doğru hedefler koyup biraz da geleceği öngörmek aslında.
0: Evet.
1: Peki böyle geleceği doğru öngören örnekler var mı? Kimleri örnek verebiliriz?
0: Şimdi dünya çok hızlı değiştiği için düşünsene bak. Eskiden bir köyde yaşadığın köylü toplumların olduğu dönemleri düşün. Köyün en yaşlısı en değerliydi. Ama bugün şehirde baktığımız zaman uzmanlar kıdemlerden daha çok para kazanabiliyorlar. Yani artık yeni şeyleri öğrenme kabiliyeti kıdemden daha değerli hale geldi. Niye? Çünkü şehirde hayat çok hızlı değişiyor. Köyde hayat hızlı değişmediği için yaşlılar daha değerliydi. Çünkü değişmiyor bir şey. Değişim arttıkça hızlı öğrenenler daha başarılı olur. Trendleri çok iyi görebilen, bebek trendken onu gören ve gelecekte onun büyüyeceği hali iyi yakalayabilenler. Bunun örnekleri var. Bugün Amerika'da baktığın zaman en başarılı 100 firma listesine baktığın zaman son 100 yılda neredeyse %70'i değişmiş. Yeni gelenlerin de özelliği hepsi geleceği çok iyi öngören
1: isimler. Bak mesela Yeşilçam'a bak. Yeşilçam filmlerinde zengin, hani imrenilen hayat yaşayanların hepsi fabrikatör. Fabrikatör kızı, fabrikatör oğlu. Evet. Ama bugünkü bakıyorsunuz daha IT şirketleri.
0: İnternetin süresi 25 yıl. Yani 100 yıl önce olmayan bir alandan çıkıp gelenler bugün listenin neredeyse yarısını oluşturuyor. En başarılı yüz listesinde.
1: Yani şöyle bir döneme girdik diyebilir miyiz? Daha bilgililerin daha başarılı olacağı bir döneme girdik.
0: Yani daha bilgili olan ama bilgisiyle Katolik nikaha kıymayan, yani bilgisine saplanıp kalmayan.
1: O ne demek?
0: Yani bazıları bilir ama bilgisine saplanıp kalır. Oysa her bilginin ve her stratejinin bir son kullanma tarihi var. Bilgi de süt gibidir. Yarın geçersiz olabilir.
1: Bunun için de bilgili olmak lazım zaten.
0: Bilgiyi güncellemen gerekiyor. Sürekli araziyle haritayı eşleştirmen lazım. Zihnindeki bilgi harita, dış dünya arazi. Gerçeklik kontrolü yapman lazım.
1: Yani sorduğum soruyu unuttum.
0: Soru şuydu,
1: mesela
0: bunun örnekleri.
1: Örnekler verebilirsek öngörü
0: çok net,
1: başarılı
0: çok
1: olanlar.
0: Net. Üniversite okuyan bir çocuk düşün. İlk kez bir kodları yazmış. Bilgisayarın içindeki bugün kullandığımız yazılımlar var ya, onlardan birinin kodunu yazmış. Ve bir firma sahibi de bu kodu yazması için o üniversitesine para vermiş. Firmanın sahibiyle karşılıklı konuşuyorlar. Bakın vizyonlar savaşa giriyor. Vizyon savaşı bu. Bu vizyonu üzerine bahse girmek diyorlar buna. Bu çocuk gelecekte her evde bir bilgisayar olacağını öngörüyor. Yıllar önceki bir mesele bu. İlk yazılım yazılmış. Yani bilgisayar içinde çalışan. Her evde bir bilgisayar olacağını öngörüyor. Ama o zaman bilgisayarlar araba kadar falan gibi düşün. Buna karşılık o siparişi veren firmanın sahipleri o kadar da yaygınlaşmayacağını, bireysel bilgisayarların, PC'lerin olmayacağını düşünüyor. İkisi bahse giriyor ve firmanın, pardon, yazılım yazan çocuk zekasıyla, babası tabii avukat, o da işini kolaylaştırıyor ama diyor ki siz bana toplu para vermeyin. Bana satılan her yazılımdan $1 verin. Adam diyor ki ne güzel, oh $100,000, $200,000 vereceğime her birine $1 vereceğim. Hiç de risk almayacağım, ne güzel. Bu vizyon savaşından çocuğun istediğini kabul ediyorlar. Ve o çocuk sonradan o yazdığı yazılım oluyor ve o çocuk da Bill Gates'in oluyor. Bill Gates'in hayatı bu. Anlattığım şey. Steve Jobs için de geçerli. Steve Jobs'la arkadaşı Wozniak daha hiç paraları yok. Ve ilk kez toplama kişisel bilgisayarı, donanım kısmından atıyorum. Bakın yazılımın hikayesinde donanıma geçiyorum. İlk bilgisayarı yapıyorlar. Sonra Atari'yi yapan adama gidiyorlar ve diyorlar ki bakın biz ilk bilgisayarı yaptık. Bize yanınızda maaşlı çalışalım. Alın yeter ki bunu yapın. Adam diyor ki yok bu iş tutmaz diyor. Ve ardından bunlar ayrılıp kendileri mecburen garajda bir şirket kuruyorlar. Hesap makinelerini falan satıp kredi kartlarıyla işte bir şirket kuruyorlar. Ve o firma bugün oluyor. Bugün gördüğümüz o bütün cep telefonları falan, Steve Jobs ve Wozniak'ın firması ilk başta düşünün Atari'nin sahibine gidip soruyorlar. Diyorlar ki bunu alın siz kurun diyorlar. Ve göremiyor. Yani insan geleceği görme kapasitesi büyük bir başarı becerisine dönüştü. Çünkü her şey çok hızlı değiştiği için o belirsiz, değişken, öngörülemez geleceğin içerisinde neyin nasıl olacağını öngören öne çıkıyor. Türkiye'den de bunun hikayeleri var.
1: Son sorum şu, programımızın da sonuna geldik. Geleceği bir kez başarılı bir şekilde öngören her zaman öngörebilir mi? Bu bir paradigmaya dönüşür mü?
0: Her zaman öngöremeyebiliyor. Buna da başarı tuzağı deniyor. Kişi bir kere bir denk, bazıları seri girişimci, sistematik olarak doğru görüyor. Ama bunu yapan çok az. Büyük bir kısım bir kere öngörüyor ama daha sonrakilerde bakıyorsun aynı derecede doğru tahminleri yapamayabiliyor açıkçası.
1: Evet, sevgili Mümin Sekman'la konuşacaklarımız bitmez. Daha soracağımız çok soru var. Biz bir bölüm daha çekelim.
0: Evet, evet. Ama ben bu bölümü de şöyle
1: sonuçlandıralım. Başarılılar geleceği öngörüyorlar. İyi öngörenler de başarılı oluyor gibi bir sonuç çıkarabiliriz.
0: Evet, evet, evet.
1: Çok teşekkürler efendim.
0: Ben de çok teşekkür ederim.

0: Kolay mı sandın? Öyle diyorlar ya. Işte. Kutuyu denize alabiliriz. Hiç sıkıntı değil.
1: Şey,
0: hiç sıkıntı değil.
1: Burayı keselim. Kestik.
2: Aslında hiçbir yeri kesmiyoruz. Yayınlıyoruz Tuğba, haberin olsun.
1: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum. Yeni işler öğreniyorum ve bunları sizlerle paylaşıyorum. Bugün neredeyiz? Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Böyle pul boncuklardan yaka iğnesi yapacağım. Hanımefendinin şıklığına şıklık katan yaka iğnelerinden ben de yapacağım efendim. Nasıl mı? O zaman kolay mı sandın başlıyor.
2: Tuğba yine değişik bir iş denemeye karar verdi. Bakalım neler yapacak.
1: Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Çok tatlı bir hanımefendi, Nurcan Kopuz. Efendim hoş geldiniz programımıza.
3: Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok heyecanlı mısınız acaba? Benim heyecanlanmam lazım çünkü ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu sizin bildiğiniz bir iş, o yüzden heyecanlanmanız hiç gerek yok. Ki bizim programımız çok böyle rahat, istediğinizi yapabileceğiniz, tamam, istediğiniz gibi davranabileceğiniz bir program. Dolayısıyla hiç heyecanlanmanıza gerek yok.
3: Tamam.
1: Ben bugün böyle hanımefendilerin kullandığı böyle pul boncuktan yaka iğnesi yapmaya çalışacağım. Evet. Yani bunu bilmiyorum artık nasıl bir şey çıkacak ortaya ama çok da güzel görünüyor değil mi?
3: Yani biz sadece yaka iğnesi yaptık ama size böyle kelebeğimiz falan. Aa, taçlarda, kelebek, çantalarda, başka aksesuarlarda da kullanılabilir.
1: Evet, bunu direkt boncuk olarak başka tabii bir şeyin üzerine de dikebilirsiniz. Belki şey de olabilir, koltuk üzerindeki klinetlere de olabilir
3: tabii,
1: böyle
3: tabii,
1: şeyler.
3: Olmasın, tabii.
1: Biz böyle en başlangıç seviyesinden başladık için. Ama hocam benden böyle bir şey beklemiyorsunuz değil mi? Yani tam manasıyla.
3: Yapacağız inşallah.
1: Evet hocam. İlk başta nasıl başlıyorum? Neyle başlıyorum?
3: Şöyle koyalım istiyorsanız. Tamam. İlk önce orta düğmemizden başlıyoruz. Büyük boncumuzu alıp bunun ortasına çizebiliriz ama göz kararlı da.
1: Tamam.
3: Evet, yani göz kararlı da alıyoruz.
1: İnanıyorum. Burada. Ha,
3: evet, süper.
1: Her şeyi hazırlamışsınız hocam. Evet, bunu bile yani geçirmişsiniz iğneden.
3: Size kolaylık
1: çünkü
3: olsun diye.
1: Önceki düğümünü programları izledi. Böyle ipliği evet, falan izledim, geçiremeyince dedi ki Tuğba mahcup olmasın benim programda.
3: Yok,
1: en azından.
3: Onun için demeyelim.
1: Böyle alttan başlayacağım.
3: Şurada
1: değil
3: bakın
1: mi?
3: Şurada şeyleri var. Yanda tutturmak için delikleri var. Bir tane burada, bir tane de şurada. Şimdi önce bir tanesinden.
1: Üstten mi alttan mı?
3: Siz istiyorsanız üstten diyeceğim ama şimdi düğüm var. Üstten gözükür ayıp olur şimdi şurada.
1: Tamam.
3: Çıkartmanız isterseniz.
1: Böyle böyle bu çıkacak ortaya.
3: Evet.
1: Oho.
3: Onu şimdi buraya batırıyorsunuz. Buraya bir tarafını sağlamlaştırmış oluyoruz.
1: Anladım.
3: Şimdi buradan çıkıp burayı sağlamlaştıracağız oynamasın diye.
1: Tamam hocam. Şöyle.
3: Dıştan da dışarı da çıkabilirsiniz. Dıştan çıkıp
1: bulabilirsem.
3: Heh, tamam. Buldunuz. Onu da orayı tutturuyoruz.
1: Sonra tekrar batacağım.
3: Ondan sonra burada
1: tekrar batıp sağlamlaştıracağım,
3: evet,
1: değil mi? Öğrendim.
3: Şimdi sağlamlaştırıyoruz. Bu kadar basit. Sonra herhangi bir yerinden çıkabilirsiniz.
1: Hocam yani biz döne bunu böyle döne buraya yapacağız, yapıyoruz da bu nasıl çıkacak sonra?
3: Ondan sonra bunu gergeften söküyoruz onları. Bunu
1: öyle
3: gergeften
1: mi
3: söküp alıyoruz. Ondan sonra işte geri kalan işlemleri yapıyoruz.
1: Ben
3: elimizde de yapabiliriz ama böyle gergepte sizin için daha rahat olur diye düşündük. Şimdi
1: tamam,
3: herhangi bir yerden iğnenizi üste çıkıyorsunuz. Yüzeye çıkıyorsunuz. Ben
1: tamam,
3: size boncuk
1: çıktım,
3: hazırlıyorum. Şimdi bunlardan 4 tane iğnenize geçireceksiniz.
1: Şöyle şöyle mi yapacağım hocam?
3: Evet.
1: Yoksa?
3: Yani bulacaksınız artık deliklerini.
1: Vallahi elime alıp takamam
3: olabilir,
1: değil mi?
3: Olabilir. O da biraz da
1: aa da aldı.
3: Ben yardımcı olayım.
1: Bence de.
3: Şurada.
1: Ben daha onu iğneden şeye takamıyorum. Siz heyecanlandınız işte çünkü. O yüzden benden dolayı oldu.
3: Şöyle 4'er tane. 5 tane, 6 tane de olabilir. Ama biz 4 tane olsun. Bak takamıyoruz. Onun için 4 tane olsun. Bize
1: tamam,
3: kolaylık olsun.
1: Kolaylık.
3: Şimdi 4 tane biraz hafif böyle verev olması lazım. Eğer dik bunu dikerseniz, yani şöyle dik dikerseniz, dik. Bu çünkü yuvarlak olduğu için döndüremeyiz. Ama böyle verev döndürdüğümüz zaman.
1: Tamam.
3: Şöyle tamam, döndürdüğümüz zaman. Dışındaki, şimdi içi dar, dışı geniş ya, onun için verev dikersek daha
1: ha,
3: estetik
1: anladım,
3: durur, daha güzel.
1: Böyle geniş geniş yapacağım.
3: Şimdi bunun hemen ucundan çıkmanız lazım. Hemen
1: tamam,
3: yanından
1: çıktım.
3: Biraz daha böyle dibinden olması lazım. Ama ben size ucu dedim değil mi? Ben size yanlış söyledim.
1: Olduğu kadar artık.
3: Artık geri götürüyoruz.
1: Çünkü zaten şey olayımız
3: şuradan dibinden.
1: Tuğba bunu çıkartıp böyle profesyonelce yapacak değil. Tuğba bu işi nasıl yapar? Öğrenebilecek mi acaba?
3: Tekrar 4 tane.
1: O yüzden
3: kutuyu deniz alabiliriz. Hiç sıkıntı değil.
1: Şey,
3: hiç sıkıntı değil.
1: Burayı keselim. Hiçbir şey kesmezler. Niye ben rezil olayım çünkü?
3: Ama da normalce biz de bunları yapana kadar çok boncuk döktük yani.
2: Tuğba, amacımız seni yermek değil, samimiyetini paylaşmak.
1: Gerçekten zor.
3: Olmuyor mu? Kolay mı sandın? Öyle diyorlar ya işte. Yeri zamanı mı geldi?
1: İşte bu. Kolay mı sandın Tuğba?
2: Biri beni çağırdı sanki. Nurcan hocamız duygularıma tercüman oldu ve benim yerime söyledi söylenmesi gerekeni. Hazırsak şimdi sıra bende. Kolay mı sandın Tuğba? Ha bu arada Tuğba'nın genel yapısı bu Nurcan Hanım. Kendisi her işi kolay sanmakta oldukça ustadır.
1: Tamam.
3: Şimdi önce sarı boncuğumuzdan alıyorsun.
1: Önce batayım mı alttan?
3: Tabii tabii çık. Herhangi bir yerden gene çıkın ama dibinden. Kum boncuklarımızın
1: tamam.
3: Dibinden çıkıyorsun. Şimdi bir tane sarı boncuğumuzdan.
1: Tamam.
3: Bir tane pulumuzdan ama pulunun içi böyle yuvarlak şey ya bakıyor
1: tamam.
3: Ya bize böyle ya çukur gibi çukur olan size bakacak.
1: Ha şöyle. Ha,
3: onu kendine baktır. Evet. Sonra bir tane de bu bakır renginden. Tekrar bir tane daha pul gene size bakacak.
1: Oo bayağı karmaşık.
3: Evet tekrar bir tane daha sarı takıyorsun.
1: Bundan mı?
3: Sarı.
1: Renk görmüyor.
3: Şimdi pulumuzu dışa bakacak çukur olan tarafı kumaşımıza otursun diye. Ha. Yoksa havada kalıyor takılıyor.
1: İnşallah.
3: Diğerleri de gerçi havada kalacak. Düzgün dur daha şık dursun diye. Onu şimdi evet dışarı bakacak. Şimdi onları evet.
1: Ne çıkacak acaba ortaya?
3: Yerleştiriyoruz. Bunu bak bunu böyle düzgün koyuyor. Bak şöyle koyuyoruz. Diğerleri havada. Bu böyle oturacak. Şimdi batın iğnenizi aşağıya.
1: Şuradan mı?
3: Biraz şu içeriden batın. Ben size makasını göstereyim. Şöyle batın şuradan.
1: Battım.
3: Çek şimdi onu.
1: Oldu mu?
3: Bak çekin. Dur şimdi güzelce. Şimdi
1: tamam.
3: Tekrar bunun dibinden çıkıyorsunuz.
1: Yine aynı bir ondan,
3: evet,
1: bir ondan, bir ondan.
3: Şimdi tekrar sarı.
1: Bakalım ben hatırlayabilecek tamam. Miyim? Sarı demiştik.
3: Evet.
1: Oh elime baktı.
3: Evet. Pulumuzun. Pulumuzun
1: bize bakan yüzü.
3: Evet. İç kısmı bize bakacak.
1: Bakır.
3: Evet.
1: Sonra pul.
3: Evet.
1: Ondan sonra sarı.
3: Evet.
1: En son Ayberk'e doğru bakan bu.
3: Evet. Bak bravo. Asla sana beceriksiz diyemezler.
1: Şu kameraya söyler misiniz hocam?
3: Yok söyleyeyim.
1: Lütfen söyler misiniz?
3: Onlar anlamıştır.
1: Anlayan anladı mı?
3: Evet anlamıştır.
1: Neler
3: evet,
1: söylüyorlar bana
3: güzel.
1: Hocam bir bilseniz.
3: Şimdi bunu oturtturunca... Şu iç kısmı dar, dış kısmı daha geniş ya.
1: Hı hı.
3: Onun için birazcık şöyle dışına, yani şunlar yan yana gelip öyle batın. Biraz içten batın ki çok şey olmasın, ipimiz oynamasın.
1: Şuraya
3: sıkıştırın,
1: mı?
3: Evet.
1: Şöyle.
3: Şimdi tekrar ucundan.
1: Ha böyle
3: şimdi
1: böyle
3: aynı
1: devam
3: işlemi
1: ediyorum.
3: Devam ettireceğiz, evet.
1: Ay ne güzel, bir şeyler ortaya çıkmaya
3: evet.
1: Başladı.
3: Ne güzel değil mi renkler?
1: Evet.
3: Renkler. Böyle.
1: Allah Allah, benimkisi onun
3: çok
1: gibi
3: ilginç,
1: oluyor mu ya?
3: Olacak, bitince olacak.
1: Böyle olacak mı?
3: Olacak tabii.
1: Niye bu kadar şaşırmıyorsam?
3: Kesin değil mi? Düşün ne oldu bile yani?
1: Evet. Bana böyle işler çok değişik geliyor hocam. Ben çünkü her gün farklı bir yerde çalışıyorum. Bir gün bindiğiniz metronun makinisti olarak görebilirsiniz. Bir gün sokağınızdan geçen birçok kamyonun arkasında beni görebilirsiniz. Her gün bir yerdeyim ben.
3: Demek bütün...
1: Herkesi anlamaya çalışıyorum ben.
3: Meslekleri.
1: Ve... Gerçekten her meslekte de neredeyse olmaya çalıştım ve birçok işin de ne kadar zor olduğunu görmüş oldum. Şimdi bunlar bize biraz daha böyle dinlendirici,
3: evet.
1: Böyle el oyalayıcı,
3: evet.
1: Rahatlatıcı işler olarak geliyor. Ama normalde doğru gidiyorum değil mi?
3: Evet,
1: aslında yanlış
3: oldu.
1: Gitmiyorum. Çok zor işler var hocam.
3: İşte bunlarla da rahatlıyoruz. Bunlar bize biraz kolay bir geliyor diyeyim, ne diyeyim.
1: Kolay değil de böyle daha... Yani
3: böyle daha bir relax.
1: Evet.
3: Gibi.
1: Hatta... Ay Berkçip böyle gözlere gidiyor yavaş yavaş. Tamam takılıyorum sana aslında, uyumuyorsun. Kıyamam ben sana. Şöyle şuradan batıyorum hocam. Siz demeden bu arada konuşurken
3: evet,
1: ben yaptım.
3: Evet yaptınız, evet. Bravo.
2: Tuğba, bir tek benim işimi yapmadın.
3: Tuğba'cığım, onu da dikelim. Ondan sonra benim sana bir sürprizim var.
1: Aa, ne sürprizi?
3: Evet. Onu da dik, ondan sonra göstereceğim.
1: Bakın ay, sürpriz bu muydu yoksa?
3: Bu ilk sürpriz. Aa,
4: hoş geldin.
3: Merhaba.
4: Bir küçük hayran geldi size.
3: Bana bakayım, yine bana bakayım. Ne oldu, beni tanımadın.
4: Merhaba küçük dostum. Alayım mı
3: seni,
4: ne yapacağım mı?
1: İzliyor musun? Kanıyorsunuz. Ya ben zaten çocukları çok seviyorum.
4: Sen de tatlısın diyebilir misin bana?
1: Kolay mı sandın de hadi. Hadi şu kameraya. Şu,
3: çocuk
1: büyükleri. Şu abiye. Kolay mı sandın de? Kolay mı sandın?
3: Hayır, o da boncuk yapacak.
4: Hayır, gel istersen abla işimi yap.
1: Evet, ben işimin başına... ben oyalanıyordum.
4: Kolay mı sandın?
1: Ya. Hadi bakalım, görüşürüz.
4: Görüşürüz.
1: Yavrum çok tatlı ya.
2: Tuğba Çocuk Sevgine hayranım. Sosyal medya hesaplarını takip eden izleyicilerimiz de sık sık çocuklarla ilgili paylaşımlarını beğeniyorlardır eminim.
1: Şöyle. Hocam daha önce böyle gelip sizden bu işi öğrenmek isteyenler oldu mu?
3: Değil mi? Yani çalıştığım için öyle bir imkan olmuyor ama... Yani öğrenme kurslar olduğu için kurslara giden arkadaşlarımız tabii ki var.
1: Ne kadar
3: gelenleri
1: sürede?
3: Dahi öğretemeyiz de, yani demiyoruz tabii ki, gösteriyoruz.
1: Değil mi?
3: İlla ki bir şeyler tabii. Güzel şeyler bunlar, artık biraz unutulmaya yüz tutmuş gibi ama...
1: Bence unutulmamalı.
3: Unutulmamalı, unutulmasın zaten.
1: Ve...
3: Son.
1: Finale geliyoruz yavaş yavaş. Hop.
3: Evet, bitti.
1: Ya çok zevkli. Hop diye buraya oturttum ve çok güzel oldu bence.
3: Evet, çok güzel. Bence de çok güzel oldu. Renkleri de güzel değil mi?
1: Evet.
3: Şimdi bunun boyunu da biz bunu buradan çıkartıp böyle kesiyoruz, temizliyoruz.
1: Ondan sonra
3: fazlasını.
1: Tekrar.
3: Ondan sonra tekrar arkasına bir tane daha kesip bu arkasındaki ipliklerimizi kapatmak için bunu arkasına yapıştırıyoruz.
2: Nurcan hocam, Tuğba keserken siz de kontrol edin lütfen. Tuğba keseceğim derken yaptığı işi de kesebilir. Malum Tuğba bu. Ne yapacağı belli olmaz. Onca uğraş boşa gitmesin sonra.
1: Bitti mi?
3: Bitti, evet. İşte o kadar. Onun tacınıza, tokanıza. Ha. Artık bilmiyorum, bileklere, bileklik bile olabilir yani,
1: evet.
3: Bileğinize. Artık o da size kalmış.
1: Şöyle.
3: Evet, bak,
1: çok güzel oldu evet, sweatshirt'ün üzerine. Çok şık oldu yani. Aslında evet, değişik bir hava katmadı mı?
3: Bakabilirsin. İyi günlerde güle güle kullanın. Bugün Tuğba'cığımız geldi bize. Çok güzel bir program oldu. Ben çok zevk aldım. Umarım sizler de zevk almışsınızdır. Umarım Tuğba da zevk almıştır. Teşekkür ediyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum her şey için. Dönemiyorum düşecek yakamdan diye. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten
3: teşekkür
1: bana
3: ediyorum.
1: Göstermiş olduğunuz ilgiye, sevgiye ve öğretme çabasına karşı
3: evet, teşekkür ederim.
1: Tekrar teşekkür ediyorum. Efendim biz bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde nakış atölyesindeydik değil mi?
3: Evet.
1: Burada ben yaka iğnesi yaptım bu şekilde. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım? Programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağız, çatı katında ne yapıyoruz dersiniz? Ben bugün Ataşehir'de 15 katlı bir binanın cam siliciliğini yapacağım. Nasıl olacak bilmiyorum. En tehlikeli işlerden bir tanesi bu olacak sevgili seyirciler. Vallahi çok heyecanlıyım. Herkes hakkını helal etsin bana. Bilmiyorum yani yere inebilecek miyim? Ne diyorsunuz? Ne yapalım? Kolay mı sandım, başlasın mı? Hadi buyurun.
1: Bugüne kadarki tüm işlere eyvallah da bu işi yapmasak mı Tuğba? Bir daha düşünsen olmaz mı?
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Bu güzel ekiple efendim. Murat Devşeli ve Can Devşeli. Efendim nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben deyim. Hoş geldin Can'cığım. Murat abi demek istiyorum sana. Çünkü
2: memnun olurum.
0: İki haftadır kendisini o kadar çok rahatsız ettim ki abi ne olur bana da cam sildirin diye. Artık çok samimi olduk ve kendisi zaten o kadar babacan biri ki neredeyse baba diyeceğim. Yani o kadar sevdim kendisini. Şimdi biz hazırlandık. Ekipmanlarımızı bir güzel taktık üzerimize ama şimdi esas olaya geldik değil mi? Şunu da belirtmek isterim ki Murat abi aslında dağcılık yapıyordu. Bunu mesleğe nasıl çeviririm dedi ve gerçekten çok da doğru. Bunu bilen insanlar yapmalı değil mi?
2: Kesinlikle. Yani Türkiye'de özellikle binaların hep böyle dikine büyümesi.
0: Evet.
2: Bir sektör oluşturdu. Biz de hobimizi mesleğe çevirdik. Meslekte 15 yıldır devam ediyorum. Şimdi artık bayrağı oğluma devrediyorum. Oğlum devam edecek. O şekilde ama hani bizim keyifli bir iş. Zaten keyif olmasak bu işi yapamayız.
0: Evet, siz çok eğleniyorsunuz ya.
2: Daha eğlenmeye başlamadık. Aslında eğlence biraz sonra.
0: Ben hiç eğlenemedim yani, bilmiyorum.
2: Yok, emin ol, rahat ol. Sen de birazdan eğleneceksin.
0: İnşallah abicim.
2: Ama şunu söyleyeyim. İlk kez inenler ipe girerken çok geriliyor, çok şey oluyor. Yere ayağı değdiği anda ondan sonra diyor ki bir daha ineyim.
0: İnşallah.
2: Biz hazırız. Yalnız bir dakika. Tamam, ambulansımız hazır, itfaiyemiz hazır ve cenaze aracımız da hazır.
0: İnanmıyorum sana ya. O zaman ne yapalım
2: çünkü
0: abi?
2: Çünkü bizim işte şey yok. Hani Allah saklasın bir kaza anında.
0: Yani
2: bilmiyorum. O yüzden dikkatli olmak lazım.
0: Önce Allah'a, sonra size güveniyorum. Sevgili seyirciler, hakkınızı helal edin. Kameraman arkadaşlarım, sizi seviyorum. Evet. O zaman önce Can'ı mı indireceksin
2: abi? Önce Can'ı indireyim.
0: Bu ip
2: o hazır olsun. Evet, bu senin iniş ipin.
0: Bana gitmiş yeni sıfırdan almış biliyor musunuz? Ya. Başıma bir şey gelmesin diye.
2: Sen bize emanetsin yani. O yüzden. Evet, hadi Can. Geçin bir daha.
0: Evet, başlıyoruz.
1: Hayır, birinizin hobisi, diğerinin keyfi. Ben gelmesem mi diyorum Tuğba?
2: Geldik şimdi en eğlenceli.
0: Ne oldu Murat abi?
2: Ya bu muydu? Hangi ipti? Bir an böyle.
0: Yapma ya.
2: Yer değişelim. Yer değişiyoruz. Evet.
0: Sana güvendim diyorum.
1: Ben de sana güvendim Tuğba. En iyi dostum sensin.
0: Bayağı güç gerektiren bir işti Murat abi değil mi?
2: Evet,
0: aslında bayağı çok efor sarf ediyorsunuz
2: kesinlikle
0: yani.
2: Kesinlikle yani.
0: İn çık hazırlan, tekrar kovaları çıkar.
2: Akşamları yattığımız zaman bütün kemiklerimiz ağrıyor.
0: Oo.
2: Ya ben her sabah hani kalkarken ya ben bu işi bırakacağım diyorum da.
0: Gerçekten mi?
2: Olmuyor. Yani yıllardır artık alıştık. Evet, bunu bırakabilirsin. Şimdi bir derin nefes alıyorsun.
0: Şey gözlerini. Ama Can bir şeyler yaptı, ondan çıkardı, bir şey taktı.
2: Sen rahat ol. Rahat mısın?
0: Evet, hazırım.
2: Rahatsın. Bir aşağı bak. İneceğin yeri gör.
0: Tamam.
2: Korkuyor musun?
0: Yok.
2: Kork bence. Haydi.
0: Ben niye korkmuyorum ya? Ne oldu bana?
2: Şimdi normal yukarıya çıkıyorsun. Şuraya. Evet, acele etmeden. Hareketlerimizi yavaş yavaş yapıyoruz.
0: Ay.
2: Bacağını atıyorsun bu tarafa. Evet. Evet, dizlerin üstünde. İp bacak aranda.
0: Tamam.
2: Tamam. Şimdi iki dizini birden dayıyorsun. Hı hı. Rahat mısın?
0: Rahatım.
2: Şu ana kadar bir problem var mı?
0: Yok.
2: Yok. Güzel. Bir dakika bekliyorsun. Şimdi ben de yani çok rahat bir şekilde ineceksin. Önce bir dizini geriye.
0: Şöyle.
2: Evet. Sonra diğer dizini geriye. Evet.
0: Bir şey tutacak mıyım şimdi?
2: Hiçbir şeyi tutmana gerek yok. Şimdi şu dirseğini buraya dayıyorsun ve bu dizini aşağı bırakıyorsun. Evet. Ve kendini geriye bırakıyorsun. Geriye bırakıyorsun. Evet. Yükün bende. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Çok güzel.
0: La la la la la.
2: Çok güzel. Rahat mısın?
0: La la la la. Şu an iyiyim. Evet.
2: Belli zaten şu sıkışıklığı görüyorsunuz. Bu genelde ilk inenlerde hemen böyle bir kavrama oluyor.
0: Aşağı hiç bakmıyorum şu an.
2: Aşağı bakmana gerek yok. Rahat mısın?
0: Yo, rahatım şu an.
2: Evet. Yani şu anda en zor kısmı yaptın.
0: Gerçekten mi?
2: Evet. Çünkü bizim en zor kısmımız ipten inmek.
0: Kolay mı sandınız siz bu işleri sevgili seyirciler?
2: Evet.
0: Şu an hiç kalbim de çarpmıyor. Ne oldu bana ya?
2: Evet, çok rahat.
0: Sana güveniyorum herhalde abi.
2: Teşekkür ederim. Şimdi bir de kovanı vereyim. Bir cam sil de bakalım. Aynı şeyleri düşünebilecek misin?
0: Vallahi bilmiyorum. Ayberk güzel çek bak. Zayıf çek. Öyle derler ya.
2: Evet.
0: Şimdi esas olaya geldik.
2: Evet.
0: Canın kovası daha az mı?
2: Yok, aynı. Biz bunları...
0: Şey gibi öğretmenin şikayet.
2: Şimdi kovayı alıyorsun, kovanın ağırlığı sende yanına. İstersen şöyle artık yavaş yavaş başlayalım.
0: Tamam.
2: Evet, aydemizi açıyoruz.
0: Bunu hepsi ailemle mi kullanacağım?
2: Hiçbir yere dokunma. Şu aydeyi bir açıyorsun önce. Şimdi sol elinle bu ipi tutuyorsun. Şundan çok hafif. Önce bir şöyle bir 3-5 santim in aşağı. Bir bak bakalım. Bırak. Olay bu. Ki aşağı indikçe daha rahatlayacaksın.
0: İnşallah.
2: Evet.
0: Hadi
2: biraz
0: bakalım.
2: Çekiyorsun.
0: Sen gelmiyor musun abi ya?
2: Geleceğim ben. Tamam. Kitle dediğimde kitleme pozisyonu alıyorsun.
0: Böyle.
2: Olay bundan ibaret.
0: Tamam ya.
2: Olay bitti ya. Tamam. Sıkıntı yok.
0: Tamam ben rahatım.
2: Hemen ben de gireyim. Sen bir soluklan. Aşağı bak.
0: Güzel görünüyor ya.
2: Bir keyif yap.
0: Aşağısı da süper görünüyor.
1: Süper mi? Aşağısı korkunç gözüküyor.
0: Murat abicim.
2: Evet.
0: Yukarıdan başladık şimdi. Ben yine sakinim şu an, rahatım. Bilmiyorum, yavaş yavaş aşağı indikçe.
2: Evet, yavaş yavaş inelim. Yalnız şu hizada bir koruma koymamız lazım iplere. Çünkü sürtünme olabilir.
0: Ha.
2: Aşağı doğru devam ediyoruz.
0: Tamam.
2: Önce açıyoruz. Evet. Aynen. Yavaş yavaş. Ayaklarını cepheden ayırmıyorsun. Evet, ayırmıyorsun. İktir bacaklarını, iktir bacaklarını geriye doğru. Evet. Şimdi bir aşağı. Hani böyle komandolar pıt pıt pıt pıt yapıyorlar ya.
0: Aynen.
2: Ha, onun gibi devam ediyoruz ve cam hizasına kadar yavaş yavaş, sakin sakin.
0: Ne kadar ciddiyim.
2: Evet.
0: Bir dakika.

0: diyorsun devam. Camı sen sileceksin.
1: Aa, bu biz altlarda.
0: Tabii. Aa, biraz daha geldin. Evet. Biraz daha iniyorsun. Ve sistemini kilitliyorsun. Sonra sana bir tane ben mantuz vereyim.
1: O ne abi?
0: Aa, hani düğünlerde şey yaparlar ya, gelinin dayısından bir tane mantuz. Bunlar cama kendini bir sabitle bakalım. Takıp kapatıyorsun.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Mesela örnek veriyorum, o elinle tut. Belişimizi ayarlayalım. Evet, belişini alıyorsun. Camı güzel bir pelişliyorsun. Evet.
2: Ay ay ay.
0: Evet, her noktasına. Evet. Hiç böyle kuru yer kalmayacak. Aynen. Evet, tamam. Koyuyorsun. Şimdi çekçeğini alıyorsun. Nasıl istiyorsan öyle. Aynen. Hatta şöyle yap, şu elini bırak. Şu elinle vantuzdan tut. Heh. Denge. Evet, aynen.
1: Şöyle.
0: Evet.
1: Of, zormuş bu işler abi. Kolay mı sandın Tuğba?
0: Kolay mı sandın?
3: Şu işi yerde yapsaydık ne vardı Tuğba?
0: Ama şu ipi sıkı tut ha.
1: Hangisini?
0: Bunu sıkı tut. Çok sıkı tut, şey olmasın. Düşmeyesin ne? Aşağı.
1: Ya. Öyle bir riskimiz var mı? Ha Murat abi?
0: Yok. Bütün riskleri minimize ediyoruz. Bir de şöyle.
1: Hay Allah'ım yarabbim, ne yapıyorum ben şu anda, kendime inanamıyorum. İnanamıyorum sevgili seyirciler. Ne oldu şimdi, sildin mi?
0: Olay bitti.
1: Ay çok silindim. Güzel görünüyorum şu camdan yansıyandan ya. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Alıştım devam ediyoruz ben. Daha tamam. Yeni başladık.
1: O zaman...
0: Daha aşağı kadar 14 kat camımız var.
1: O zaman sevgili seyirciler, bir alt katlarda tekrar görüşeceğiz.
3: Ben gerçekten hem çok korktum hem de çok gerildim Tuğba. Aşağı bakınca kötü hissediyorum, kendime haberin olsun.
1: Gerçekten Murat abi çok zormuş. Şu an belim ağrıyor benim. Daha kaç dakika oldu ki yani?
0: Bir de düşün yani, biz saatlerce böyle ip üstünde çalışıyoruz.
1: Değil mi?
0: Yeri geliyor yemeğimizi ip üstünde yiyoruz.
1: Vallahi.
0: Tabii. Yeri geliyor kahvemizi, çayımızı ip üstünde içiyoruz.
1: Vallahi bravo. Tamam.
0: Tamam. Okey. Devam ediyoruz.
1: Let's go.
0: Let's go.
1: Let's go.
0: Yavaş yavaş.
1: Hadi bakalım, yavaş yavaş iniyoruz.
0: Evet, türkü söyleye söyleye. Haydi.
1: Hadi bakalım.
0: Ya sen çözdün bu işi.
1: Gibi abi.
0: Bir eğitim alsam.
1: Vallahi süper olur. Geldik mi kafa?
0: Yorulduysak bir mola verelim istersen.
1: Bence devam edelim değil mi?
0: Tamam.
1: Birkaç aşağı mı iniyoruz? Geldik mi?
0: Burayı bir silelim. Evet, kilitledik. Hazırsak peluşlarımızı alıyoruz.
1: Tamam.
0: Evet. Yaşasın peluş kardeşliği diyoruz. Ve camı peluşluyoruz.
3: Bence mola vermeyelim. Hep bir elden çalışalım. İşi tez zamanda bitirip camları silip bir an önce aşağı inelim.
0: Ya sen bırak bu programcılığı. Gel biz cam silelim sen
1: de. Vallahi bir iki daha çıksam abi sizinle.
0: Evet.
1: Olacak bu iş.
0: Kolay mı sandın?
1: Kolay mı sandın sen cam silmeyi? Şöyle onu da aşağı inince temizleyeceğim.
0: Aynen. Evet.
1: Vallahi yoruyor ya.
0: Şimdi şöyle
1: gerçekten
0: bir...
1: Gerçekten yoruyor yani. Evet abi.
0: Ayaklarını bir daya. Şunu bir koy. Evet. Çünkü iki ayağını birden cama daya. Karşıya.
1: Nasıl şöyle
0: evet.
1: Mi?
0: Evet. Şöyle bir kendini geriye ver ağırlığını.
1: Durabilirsin.
0: Durursun. Evet. Belin bir rahatlasın.
1: Evet. Belim ağrıdı.
0: Şöyle. Evet. Pilates yapar gibi. Bir hamle sağa. Bir hamle sola.
1: Ay, vallahi süper ya.
0: Biz tabii uzun yıllar bu işi yaptığımız için
1: evet.
0: Çok rahat geliyor aslında. Gerçekten ağır bir iş.
1: Gerçekten ağır yani. Evet. Ben bile şu an şurada kaç dakika yani. Oldu yani. Yoruldum hemen. Belim ağrımaya başladı.
0: Evet. Hadi devam ediyoruz.
1: Devam ediyoruz sevgili seyirciler.

0: Hadi ayağa kalkıyorsun.
1: Murat yavaş abi. Yavaş.
0: Sakin sakin. Evet.
1: Ay Murat abi ne zormuş bu işler ya. Ellerimin içine bakın.
0: Kolay mı sandın?
1: Hep kesildi mesildi bir şeyler oldu elime.
0: Bugün Tuğba bizimleydi. Beraber istasyonları kurduk, indik. Gayet de iyiydi, gayet de başarılıydı. Ha, iyi inişlerinde haliyle biraz endişesi vardı. Ne kadar şey yapmasa da ama gayet iyiydi. Cam silimi gelirse bayağı bir ders alması lazım.
1: Öncelikle ben size neler yaşadığımı bir anlatayım sevgili seyirciler. İlk etapta ben endişeleneceğimi, korkacağımı zannediyordum. Ama müthiş bir rahatlık var. Neden bilmiyorum. İlk defa denedim böyle bir şeyi. Daha öncesinde hiç aşağı inip yukarı çıkmadık. Sadece ekipmanları taktıktan sonra böyle küçücük bir deneme yaptık. Bakalım nasıl olacak diye, değil mi Murat abi?
0: Evet.
1: Ama en ufak bir korku, bir heyecan olmadı. Çünkü size çok güvendim ben. Ekibim çok güzeldi. Ama çok güzel bir deneyim oldu benim için. Vallahi çok teşekkür ediyorum Murat
0: güzel.
1: Abi sana.
0: Psikolojik olarak yani hazırladın kendini.
1: Evet, herhalde tamamen hazırladım ki korkmadım çok.
0: Evet. Gayet iyiydin, gayet başarılıydın. Yani ben de tebrik ederim çünkü bu her insanın yapabileceği bir şey değil.
1: Denedim işte program için her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler çıkarmak adına. Can sana da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş bir ekipsiniz. Baba oğul olarak gerçekten başınıza bir şey gelmeden daha uzun bir süre inşallah bu işi icra edin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Efendim ben kolay mı sandın da bugün Ataşehir'de 15 katlı bir binanın cam siliciliğini yapmaya çalıştım. Bugün Murat abim ve Can'la birlikte bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün Kadıköy'deyiz. Kadıköy'ün en güzel yerlerinden biri olan Kadıköy sahilindeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsınız. Bil Bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim
1: hoş
0: efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Mehmet Özdemir, 37 yaşındayım, Özgatlıyım. İstanbul'da ikamet ediyorum. Başarılı dilerim arkadaşlar.
0: Ne iş yapıyorsun Mehmet abi?
1: Satış elemanı.
0: Satış elemanısı. Nasıl gidiyor hayat? Güzel mi?
1: Güzel. Yani güzel diyelim.
0: O zaman hemen rakibine geçmek istiyorum ben.
1: Olur tabii.
0: Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Ben Ege Mukan, 24 yaşındayım.
0: Ege.
2: Ege, evet. 24 yaşındayım. Aslen Muğla Fethiye'liyim ama son 3 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Reklamcılık yapıyorum. Son 3 yıldır reklam ajanslarında çalışıyorum ben de.
0: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Arkadaşlar, kuralları zaten biliyorsunuz, sizlere anlatmıştık. Şu andan itibaren rakipsiniz, en fazla soruya doğru cevap veren yarışmacıyla birlikte ben artık bir üst etaba geçmiş olacağım diyeyim. O zaman Mehmet abimize soralım. Sence kim kazanır? Var mı bir iddia?
1: Bakalım, bilgiye göre.
0: Diyorsun. Sadece bilgi değil, hızlı
1: tecrübe,
0: olmak da,
1: hızlı.
0: Olmak da önemli bu
1: yarışta. Tecrübe her zaman iyidir. Hızlı olmasın, yavaş olsun ama sağlam gidersin.
0: Kendine güveniyor musun?
1: Bakacağız. Sorulara bakacağız.
0: Güvenmiyor gibi. Yani.
1: Güveniyorum canım. Güveniyorum. Tabii.
0: Bunu duymamız lazımdı. Hemen rakibe geçelim. Peki rakibe şans diliyor musun?
1: Bakacağız. Bilgisine dayalı.
0: Peki. Bilgisine dayalı şans.

0: Biliyorsun diyelim.
1: Tabii.
0: Ege.
2: Vallahi ben çok bilgi yarışmaları izleyen biri olarak hani yapabileceğimi düşünüyorum ama tabii ki iyi olan, hızlı olan kazansın diyorum.
0: Hızlı olan kazansın.
2: Evet.
0: Efendim o zaman hazırsınız. Bil bilebilirsenin ilk etabı başlasın diyelim. 90 liralık bir gömlek %50 indirime girerse kaç liraya satılır?
1: 45.
0: Çift ses geldi, çift ses. Ege.
2: 45.
0: 45. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ege'ye göndermiş olalım efendim. Butondan ilk kimin sesi gelirse o cevap veriyor. Eğer erken cevap verirseniz rakibinize kopya vermiş olabilirsiniz
1: tamam,
0: diyelim.
1: Tamam olsun diye bastık ama sorun değil.
0: Evet. Evet, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Beyaza biraz kırmızı karıştırılmasıyla oluşan açık renk
1: pembe,
0: dedik.
1: Açık pembe.
0: Pembe, pembe. Doğru cevap Mehmet Bey'deydi. Birebirlik bir puan tablomuz var şu anda. Hızlı gidiyoruz. Nasıl, heyecanları biraz atlatabildik mi?
2: Atlatabildik. Bende zaten yoktu da yani hiç kalmadı diyebilirim.
0: Hiç kalmadı diyebilirsin. Peki Mehmet Bey, sizde var mı şu an
1: İnceden.
0: Heyecan? İnceden, biraz çıtırdan heyecanımız
1: var. Bacakta vurmaya başlıyor.
0: Evet, sorular geçtikçe heyecanlar biraz artıyor. Efendim geliyoruz artık üçüncü sorumuza. Kaz etiyle nam salmış ilimiz hangisidir? Dedik efendim, tek ses geldi. Kars, Kars doğru cevap. İkiye birlik bir puan tablomuz var. Mehmet abinin heyecanı şu anda rakibinin önüne geçmesini sağladı. Ege. Son iki sorumuz kaldı. Efendim iki birlik bir puan tablomuz var. Dördüncü sorumuzdayız. Plak dinlemek için kullanılan cihazlara ne dedik, kestik efendim, ne ad verilir?
2: Pickup.
0: Pickup doğru cevap. Evet. Ege'yi de kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım efendim. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu şu anda ve artık bu etabın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir sonraki etaba, bir üst etaba geçmiş olacağız diyelim. Efendim çok hızlı bir şekilde sorum geliyor ve kolay bir soru geliyor. Sizdeyiz. Halk arasında güvey kelimesi ne anlamı gelir? Tek ses geldi.
1: Güvey, kendi evinde yaşamak, iç güveysi.
0: Yanlış cevap. Rakibe geçiyorum.
2: Vallahi
0: tam güveyin anlamını soruyorum aslında.
2: Bilmiyorum vallahi.
0: Bilmiyor musun?
2: Evet, bilmiyorum.
0: Siz biraz düşünün, ben tekrardan Mehmet Bey'e geçelim. Yani şimdi güveyi düşünün, güvey, iç güveysi
1: yani
0: dediniz.
1: İç güveysi, yani kendi alanın, kendi...
0: Peki kimlerde kullanılır? Kime
1: söylüyor? Genellikle gelin veya damat iç güveysi aldım derler. Yani bir, kendi alanında yaşama hakkı gibi bir şey gibi oluyor.
0: Aslında cevabı çok yakınsınız. Ama ben bir şey duydum.
1: Beraber yaşamak yani.
0: Beraber
1: yaşamak. Aileyle beraber yaşamak.
0: Sadece güvey kelimesinin anlamını soruyorum.
1: Yani bildim o.
0: Evet, beraber yaşamak.
1: Beraber yaşamak.
0: Ama iç dediğimiz zaman beraber yaşamak oluyor. Yani ya, güvey, bir de gelmez.
1: Beraber
0: yaşamak. Genelde gibi. Kimlere söylenir güvey mesela?
2: İç güveysini biliyorum ben de. Damatlara söyleniyor genelde.
0: Peki.
2: Erkek tarafı için kullanılan bir tabir ama güvey olarak hani kendi başına ne anlama geldiğini
0: aslında
2: ben de
0: aslında cevabı veriyorsunuz ikinizden. İkiniz de cevap veriyorsunuz ama biz bir duyamadım. Evet,
1: ya aile içi yaşama gibi. Yani kendi...
0: Evet, yaşamayı bir kenara bırakalım.
1: Yani...
0: Şimdi aslında cevabı ikiniz de şu anda veriyorsunuz, ağzınıza söylüyorsunuz.
1: İç yaşam diyelim o zaman ya.
0: Değil. En...
1: O zaman berabere diyelim.
0: Berabere demeyelim, geçeyim Ege'ye. Ege, yani, az önce cevabı verdin ama duymak istiyoruz.
2: Damat.
0: Damat, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ege'ye göndermiş olalım. İç güveysi aslında iç damat gibi yani.
1: Tamam,
0: güveysi.
1: O iç güveysi damat.
0: Sadece güvey kelimesinin anlamını sormuştuk. Damat tamam. Demek halk arasında.
1: Tamam, sıkıntı yok.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Vallahi ne diyelim, pasamışız.
0: Aslında çok kez aslında doğru cevap verdiğiniz
1: pasamışız,
0: zaman...
1: Pasamışız, yapacak bir şey yok. Demek ki biraz bilelemek lazım.
0: Peki, sağlık olsun. Efendim bizler Ege ile birlikte bir sonraki etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Ege ile birlikte artık ikinci etapta izleyelim. Ege, rakibim Mehmet Bey'i aslında 3-2'lik bir farkla mağlup ettin ve sen galip oldun. Neler söylemek istersin?
2: Yani çok da beklemiyordum açıkçası bu sonucu elde etmeyi ama iyi oldu ikinci etaba kalmak bence. Hı hı.
0: Peki ikinci etap hakkında var mı düşüncelerin? Heyecanın devam ediyor mu?
2: Yani heyecanım artık geçti. Başında da söylediğim gibi zaten hiç yoktu. Ama şimdi tamamen geçtiğini söyleyebilirim. Hı hı. Şimdi biraz daha rahat hissediyorum rahat kendim. Bakalım nasıl olacak.
0: Biraz daha rahat olalım çünkü bu etapta artık bir rakibe karşı değil, senin süren rakibin olacak.
2: Tamam.
0: Her sorumuz

0: Toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta bu etabımızda. Atasözlerimiz olacak, şarkı sözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken boşlukları dolduracağız ve bilmecelerimiz olacak bu etabımızda. Toplamda 3 sorumuz var ve her sorunun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Aslında bildikçe kazanıyorsun. Hepsini bilirsen de bu etabın bütün ödülünü kazanmış olacaksın.
1: Anladım.
0: Ege. Hazırsan ilk sorumla başlamak istiyorum. Atasözleridir, efendim şarkılar da nasıldır?
1: Yani mümkün olduğunca kullanmaya çalışırım. Yerine göre, doğru
0: hangi
1: zamanda.
0: Hangi tür şarkılar dinlersin?
1: Yani çok karışık. Hani daha çok yabancı ağırlıklı dinliyorum ama ara ara Türkçe de dinliyorum. Özellikle eski o 90'lar, 70'ler zamanları biraz daha hoşuma gidiyor Türkçe'de. Ama yabancı müzik konusunda herhangi bir zaman tanımadığımı söyleyebilirim. Yani her türlüsünü dinlerim.
0: Aslında o anki ruh haline göre sen şarkılı
1: listeni değiştiriyorsun diyelim. Evet, biraz da içinde bulunduğum ruh haline göre de değişebiliyor.
0: Peki. Hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Efendim, ikinci etabımız başlıyor ve ilk sorumuz bir şarkı sözü. Sorum geliyor. Kesik çayır biçilir mi? Sular nokta nokta içilir mi? Bana yardan geç diyorlar. Seven yardan geçilir mi? Biliyor musun?
1: Soğuk mu?
0: Soğuk. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımı Ege'ye göndermiş olayım ve ilk sorunun ödülünü de Ege bu şekilde kazanmış oldu. Neredeyse süremi başlatamadan sen cevabı vermiş oldun. Dinleyelim mi bu şarkı senden?
1: Olur.
0: Kesik çayır.
1: Ben bilmiyorum. Biraz tahmin yürüttüm diyeyim yani orada.
0: Sular soğuk.
1: İçilir mi?
0: Bana yardan. Bilmiyor musun
1: ben şarkı? Ben bilmiyorum. Tahmin yürüttüm bu arada.
0: Gerçekten. Hiç yok sende şarkı. Peki.
1: Özür dilerim. Ya, o tarz dinlemiyorum normalde de.
0: Neşet Ertaş'tan.
1: Evet.
0: Olsun, sağlık olsun,
1: sağlık
0: diyelim.
1: Sağlık olsun.
0: Ama yine ilk sorumuzun ödülünü Ege bu şekilde kazanmış oldu. Ne kadar şarkıyı duyamasak da
1: ya,
0: sağlık olsun diyelim.
1: Şey,
0: gelelim ikinci sorumuza sevgili izleyenler. İkinci sorumuz bir bilmece. Bakalım Ege bilmecelerde nasılmış, sorum geliyor. Bakınca görünürsün, kaçınca silinirsin. Süren başladı.
1: Bilemedim.
0: Yani genelde her sabah kalktığımızda bakarız o şeye.
1: Ayna.
0: Ayna. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ege'ye göndermiş olalım. İkinci sorumuzun ödülünü de Ege ayna cevabıyla kazanmış oldu. Efendim, çok iyi gidiyoruz. Süremizi çok iyi kullanıyoruz. Geldik artık ikinci etabımızın son sorusuna. Eğer bu soruya doğru cevabı verirsen artık üçüncü etaba geçmeye hak kazanmış olacaksın ve seninle büyük ödül için yarışmış olacağız Ege. Sorum geliyor efendim. Tatsız aşa su ne ilesin, akılsız başa nokta nokta ne ilesin?
1: Ne ilesin?
0: Ne
1: bilemedim.
0: İlesin? Süren başladı. Tatsız aşa su ne ilesin, akılsız başa.
1: Akılsız
0: az önceki
1: başa,
0: şarkı sözü gibi düşünebilirsin.
1: Akılsız başa akıl ne ilesin? Konuşunca...
0: Süremi bir durdurdum.
1: Fikir, akıl, zihin.
0: Yok mu? Gelmiyor mu?
1: Gelmiyor.
0: Peki o zaman maalesef artık bu soruda seni elemiş olacağız.
1: Sağlık
0: ama
1: olsun.
0: Ama hemen cevabı söyleyelim. Tatsız aşa su ne ilesin, akılsız başa söz ne ilesin?
1: Aa, söz.
0: Aslında çok basit düşünürsen
1: yok,
0: cevabını verebileceğim bir soruydu. Olsun, sağlık olsun.
1: Sağlık olsun. Hani...
0: Yine iki sorumuzun ödülünü kazanmış oldun. Ben hemen iki sorumuzun ödülünü Ege'ye vermek istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Güle güle, güzel günlerde.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Valla çok heyecan vericiydi. Hiç beklemediğim bir anda sizi görmek iş yolunda. Valla güzel oldu. Benim için de farklı bir deneyim oldu. Hep bir bilgi yarışmasına katılmayı istemişimdir. Bugüne kısmetmiş.
0: Çok
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkür ederiz. Kendine dikkat et. Hoşça kalın.
1: Siz de hoşça kalın. İyi günler.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Siz tanıyabilir miyiz?
1: Ben Tugay, 21 yaşındayım. Marmara Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi öğrencisiyim. Hı
0: hı. Bu kadar mı Tugay?
1: Evet.
0: Hoş geldin, sefalar getirdiniz diyelim. Ben hemen rakibine geçiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Gökhan ben. İstanbul doğumluyum, 42 yaşındayım. İki çocuk sahibiyim. Özel sektörde gıda işinde çalışıyorum.
0: Allah bağışlasın diyelim efendim.
2: Bu kadar, evet.
0: Çok teşekkür ederiz. Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap ver.

0: gelen yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Tugay'a sormak istiyorum. Sence kim kazanır? Yani, var mı bir iddia?
1: Rakibimin donanımını bilmemekle birlikte kendime güveniyorum. Kendisine de başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Hemen rakibe geçelim efendim. Sizce?
2: Yani tabii tecrübe, hız, bilgi. Yani ben de güveniyorum kendime. Yaş itibariyle de biraz. Bakalım, göreceğiz.
0: O zaman iyi olan kazansın.
2: İyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlıyorum. Kurallarımız zaten biliyorsunuz diyorum efendim. Gelelim ilk sorumuza. Standart bir zarın kaç tane yüzü bulunur? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi?
1: 6.
0: 6 doğru cevap. Cevaplarımızı Tuğay'a göndermiş olduk efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim hızlıca ikinci sorumuza. Bir kişinin soyundan gelen kişileri gösteren çizelge nedir? Tek ses geldi. Lütfen Bey.
2: Tekrar soru alabilir miyim?
0: Bir kişinin soyundan gelen kişileri gösteren çizelge nedir?
2: Nüfus cüzdan örneği.
0: Efendim?
2: Nüfus cüzdan örneği değil.
0: Değil. Rakibe geçiyorum. Değil.
1: Soy ağacı.
0: Soy ağacı doğru cevap. Cevap açılarımızı Tuğay'a göndermiş olduk. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Herhalde siz yanlış düşündünüz.
2: Evet. Farklı biraz düşündüm, biraz daha farklı.
0: Evet. Şimdi üçüncü sorum sizler için çok önemli. Çünkü evet, bir soruya yanlış cevap verirsiniz, otomatik evet olarak rakibiniz sizi elemiş olacak.
2: Aynen, doğru.
0: Artık potudan çevirmek için son şansınız evet efendim. Sorum geliyor. Bitkilerin oksijen üretmesine ne ismi? Çift ses geldi.
1: Fotosentez.
0: Fotosentez doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Tuğay'a göndermiş olduk ve 3-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Maalesef Gökhan evet Bey'i uğurlamak durumundayız. Sizle yarışmak çok keyifliydi.
2: Ben de çok memnun
0: çok
2: oldum.
0: Çok keyif aldık. Evet. Şeyler söylemek ister misiniz?
2: Zaten bizlere takip ediyordum yarışmayı. Ya bir gün ben de katılırım. Deneyim sahibi. Ben bakarız, hani yarışalım, eğlenelim gibi evet düşünüyorduk. Oldu. Çok memnun oldum.
0: Bizler de çok memnun olduk.
2: Arkadaşa da başarılar diliyorum tabii ki.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın. Efendim bizler Tugay'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Tugay'la birlikte ikinci etaptayız. Artık rakibim Mehmet'i 3-0'lık bir galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin? Öncelikle düşüncelerini alalım.
1: Mehmet Bey'i tebrik etmekle birlikte, dediğim gibi donanımı da bilmiyordum fakat kendime güveniyordum. Bakalım bu etap ne olacak?
0: Bu etap için heyecanlı mısın?
1: Yani nispeten evet.
0: Nispeten daha da heyecanlısın çünkü artık bu etapta süreye karşı yarışacaksın.
1: Evet.
0: Karşında bir rakibin olmayacak Tugay. Peki Tugay, seni biraz daha tanıyalım. Neler yapıyorsun, neler yapmaktan hoşlanıyorsun?
1: Ya ben diş protezi bitirdim diyebilirim. Bugün son dersimi verdim. Onun mutluluğu içerisindeyim.
0: Süper, tebrik ederiz seni buradan.
1: Onun dışında gündelik hayatımda müzikle ilgileniyorum. Gitar çalıyorum. Ve Antalya'ya gidip geliyorum. Açıkçası Türkiye'deki ara eleman açığını gördüğüm için diş protez okudum. Buradan da bunun çağrısında bulunmak istiyorum. Hani nispeten böyle bölümlere, hani daha iş potansiyeli vaat eden bölümleri tercih etmelerini öneriyorum yaşıtlarımın.
0: Antalya'ya gidip geliyorum
1: Antalya'ya
0: dedi.
1: Gidip
0: Antalya'da
1: geliyorum.
0: Neler yapıyorsun?
1: Antalya'da daha çok iş üzerine seyahatlerim oldu. Orada yaşayıp bir dönem çalıştım. Açıkçası çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum.
0: Antalya'da mı?
1: Evet. Toplu taşıma daha tenha, yolculuk daha kısa sürüyor.
0: Çünkü daha az her kalabalık yer bir şehir, İstanbul evet gibi çok kalabalık bir şehir değil.
1: Merkezde özellikle yaşadığınız yerle iş yeriniz muhtemelen daha yakın olacaktır. Bundan dolayı dediğim gibi İstanbul'u biraz boşaltmamız lazım.
0: Evet, o biraz zor gibi duruyor ama. Tugay, şimdi kısaca sana bu etabın kurallarından bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmemiz gereken bilmecelerimiz olacak. Bu etabımızda toplamda 3 sorumuz var Tugay. Her sorumuzun toplamda da 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi tamam bulunmakta. Ve şunu da eklemek istiyorum ki her sorumuzun ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Hazırsan ben ilk sorumla başlayabilirim.
1: Buyurun.
0: Sorum geliyor. Bilgi verir herkese, en güzel dosttur bizde. Süren başladım. Kitap doğru cevap. Cevap alkışlarımızı Tugay'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. İlk sorumuzun cevabı da doğru bir şekilde geldi ve ilk sorumuzun ödülünü de kazanmış oldu Tugay. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Aslında müzikle ilgileniyorsun.
1: Evet.
0: Belki de bildiğin yerlerden gelir. Sana çok yabancı olmayacağını düşündüğün bir şarkı geliyor. Soran sorana bak beni, bak seni bana, konuşmama hakkımı kullanıyorum. Son bir nokta nokta, bu da benden sana. Kocaman kocaman

0: demeyi sana...
1: Teşekkür ederim.
0: ...söylemeyi çok isterdim ama cevabımız kıyak olacaktı. Olsun, sağlık olsun. Gayet güzel, keyifli bir yarışmaydı. Ama yine de ilk sorunun ödülünü hemen sana takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanma dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin Tugay?
1: Benim için güzel bir deneyim oldu. Keşke bildiğim bir yerden gelseydi, son soruyu da görebilseydik. Ama olsun, ilk etap en azından eğlendim.
0: Gayet keyifli bir yarışma oldu. Çok teşekkür ederiz Tugay, hoşça kal.
1: Teşekkür ederim, hoşça kalın.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Ne belgesel, ben Ela Tokyo.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokyöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Peşinen imzaladığım boşanma talepnamesini getirdim.
2: Frankfurt uçağının yolcuları lütfen çıkış kapısına.
3: Bana verilen yetkilere dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum.
2: Bırak kolumu!
4: Kocanızın bu kabalığını nasıl tamir edeceksiniz merak ediyorum.
5: İşte böyle erkek arkadaşlarınızla yalnız kalmayacaksınız.
6: Bu işe küçük bir kızın hayatını kurtarmak için razı oldu.
7: Artık herkes gibi okula bile gidebiliyorum.
8: Canım benim.
5: Delirdin mi sen?
8: Boşanmayacağım Murat'tan.
9: Boşanmalarına dair verilen karar tefhim kılındı.
1: Kenan Batmanzade ile cumartesi günü evleniyor.
6: Murat Ali Bey köyde. Eminim ki o da şu anda senin gibi kahrından ölüyordur.
5: Zeynep!
8: Murat!
10: Satın alınan koca bugün 16.15'te TV4'te.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhabalar.
0: Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Gülistan ben. Kimya mühendisiyim, Ankara'da yaşıyorum. Bugün İstanbul'a ziyarete geldik.
0: Geldik,
1: uçaktan yeni indik, biz kardeşiz. Ben ablayım, kız kardeşim. Evet.
0: Hiç benzemiyorsunuz gerçekten. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Direkt kendinizi deniz kenarına attınız Ankara'dan sonra diyelim.
1: Aynen öyle oldu, evet. Sizi izlerken yarışmaya katılmak istedik.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz tekrardan, sefalar getirdiniz. Ben o zaman kardeşiniz olan rakibinize geçmek istiyorum hızlıca. Tabii. Rakibinizi tanıyalım. Efendim hoş geldiniz,
2: merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz.
2: Ben de Rukiye, ben de mühendisim, Ankara'da yaşıyorum. Ziyarete geldik İstanbul'a. Sizi çok seviyorum, her hafta sonu izliyorum. O yüzden çok mutluyum sizinle karşılaştığım için.
0: Bizler de sizleri çok seviyoruz
2: çok
0: efendim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi kurallarımız zaten biliyorsunuz o zaman. Efendim ilk etapımızda 5 adet sorumuz var ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacı ile birlikte bir üst etaba geçeceğim. Peki rakip olduğunuz için ben sizlerden bir iddia duymam gerekiyor efendim.
3: Sizce kardeşiniz mi kazanır, siz mi kazanırsınız?
1: Tabii ki ben. Abla olarak ben, evet.
0: Peki o zaman şans diliyor musun?
1: Dilemiyorum.
0: Evet, kardeşler arasında güzel bir rekabet görüyoruz şu anda. Rukiye Hanım, ablanız çok iddialı. Yani ben size söylemeyeyim, hep böyle hırslı mıdır?
2: Biraz.
0: Biraz. Peki sizce kim kazanır?
2: Bilmiyorum, iyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın diyorsunuz. O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum efendim. Bir bilebilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. Bir erkeğin eşinin kız kardeşi o erkeğin neyi olur? Tek ses geldi. Tek ses kimdeydi?
4: Görümcesi.
0: Efendim?
4: Görümcesi.
0: Görümcesi. Yanlış cevap. Hemen rakibe geçiyoruz.
4: Kız kardeşi.
0: Kız kardeşi. Yanlış cevap. İyi düşünün. Bir erkeğin eşinin kız kardeşi o erkeğin
4: baldızı.
0: Neyi olur?
4: Baldızı.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım Gülistan Hanım'a efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Görümcesi nereden geldi? Bir an kafanız mı karıştı?
4: Bilmem.
0: Efendim, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Vefat eden bir kişiden yakınlarına kalan mal varlığının toplamına hukukta ne ad verilir? Çift ses geldi.
4: Miras.
0: Miras. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızla göndermiş olalım. Efendim, bire birlik bir puan tablomuz var. Bir eşitliğimiz var. Şu anda efendim siz geç kaldınız. Çok hırslı gördüm ben sizi.
1: Doğru
0: basamadınız mı? Ne
1: evet,
0: oldu?
1: Evet. Düşünüyordum o sıra daha erkenciydi
0: bence
1: kardeşim.
0: Bence kardeşiniz de fena gitmiyor.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Rakip güçlü. Ben size söyleyeyim. Efendim gelelim artık üçüncü sorumuza. Bire birlik bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz söz konusu geldik üçüncü sorumuza. Ofis ve şirketlerin resmi yazışmalarda kullandığı, üzerinde firmaya ait logo, adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı kağıt türüne ne ad verilir? Efendim?
1: Antetli kağıt.
0: Antetli kağıt. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Gülistan Hanım'a göndermiş olalım. Efendim 2-1'lik bir puan tablosu oldu. Rakibiniz bayağı hırslı, ben size söyleyeyim.
1: Evet.
0: Efendim geldik 4.

0: Sorumuza sorum geliyor. Mayalı hamurdan yapılan yağda kızartılarak dedim sorumu kestim.
1: Pişi.
0: Pişi doğru cevap. Çok da severiz pişiyi. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım ama soruyu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Mayalı hamurdan yapılan yağda kızartılarak pişirilen genellikle kahvaltıda tercih edilen yiyecek nedirdi sorumuz. Pişi doğru cevap. Efendim 2'ye 2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Siz yapar mısınız? Pişiyi sever misiniz?
1: Evet çok.
0: Kim sevmez ki değil mi? Kahvaltıda en çok tüketilen yiyeceklerden biridir. Peki hanginiz daha iyi yapar?
2: Ablam.
0: Ablanız. Ya ne kadar da alçak gönüllü bir kardeşiniz var gerçekten.
1: O da çok güzel yapar. İkimiz de güzel yaparız.
0: Öyle mi diyorsunuz? Peki. Ben ikinizin de çok güzel yapacağından zaten eminim. Efendim geldik bu etabımızın artık son sorusuna. Sorum geliyor. Kapadokya, Ürgüp ve Göreme hangilerimizin sınırları içerisinde? Diğer çift ses geldi.
1: Nevşehir.
0: Nevşehir. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ruki Hanım'a göndermiş olalım. Efendim 3-2'lik bir puan tablomuz var. Ve maalesef Gülistan Hanım o hırsıyla bizlere veda edecek.
1: Efendim. Sağlık olsun. Sizlerle yarışmış olduk. Eğlenmiş olduk. Yine de teşekkür ediyorum size.
0: Bizler de çok keyif aldık sizlerle yarışımız için. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan hoş geldiniz İstanbul'a diyelim.
1: Çok teşekkür
0: efendim,
1: ediyorum. İyi
0: bizler Rukiye Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz derim. Evet sevgili izleyenler Rukiye Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Rukiye Hanım ablası Gülistan'ı yani rakibini 3-2'lik bir galibiyetle mağlup etti. Efendim neler söylemek istersiniz?
3: Yani mutluyum ama tabii ablamın elenmesini de istemezdim.
0: Bekliyor muydunuz bu performansı?
3: Yani şöyle ben sizi çok izlediğim için herhalde biraz ondan dolayı.
0: Daha hakimsiniz onlara.
3: Evet her hafta sonu sizi izliyorum çok severek takip ediyorum. O yüzden herhalde biraz böyle.
0: Daha hakim olduğunuz
3: hem yakından görmenin mutluluğuyla herhalde bütün sorulara cevap vermiş oldum.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Ya Rukiye Hanım sizi biraz daha tanımak istiyoruz. Birazcık kendinizden bahseder misiniz bizlere?
3: Ben 2 tane kızım var. Ankara'da yaşıyorum. Evliyim. Ben kimya alanında yeni doktoramı bitirdim.
0: Hayırlı olsun.
3: O alanda çalışıyorum. Doktora işte yeni malzemeler üzerine çalıştım. Keyifli bir yolculuktu. Tabii bitmenin verdiği huzurla İstanbul'a gezmeye geldik.
0: Kendinizi
3: ablamızı
0: İstanbul'a
3: ziyaret attınız. Etmiş olduk. Hı hı. Hani güzel bir şey oldu, yolculuk oldu. Zaten sizlerle de iner inmez karşılaşmak çok güzel evet. Bir duygu.
0: Çok güzel oldu. Çok güzel bir denk geliş oldu.
3: Evet.
0: Güzel de bir anı bırakmış olacağız TV4 ailesine. Efendim hızlıca tekrardan kurallarından bahsetmek istiyorum ben sizlere. Bu etabımızda 3 adet sorum var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak, deyimlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak ve şarkı sözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken nasıldır şarkılarlarınız?
3: Yani sizinkilerin hepsini biliyordum ekranda. Umarım burada
0: umarım
3: da bilirim.
0: Umarım burada da bildiğiniz yerlerden çıkar diyelim.
3: Umarım.
0: Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum efendim. Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Sorum geliyor. Ne kanı var ne canı, 5 tanedir parmağı. Aslında süremiz başladı. Yani siz de çok kullanırsınız kendi iş alanınızda. Hijyen içinde kullanılır.
3: Eldiven.
0: Eldiven. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Rukiye Hanım'a göndermiş olalım. Ve ilk sorumuzun ödülünü Rukiye Hanım bu şekilde kazanmış oldu efendim. Geldik artık ikinci sorumuza. Ağacın nokta nokta içinde olur. Ağacın nesi içinde olur?
1: Kurdu.
0: Kurdu içinde olur. Doğru cevap. Efendim tekrardan kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. İkinci sorumuzun ödülünü de çok hızlı bir şekilde Rukiye Hanım kazanmış oldu. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevabı verebilirse Rukiye Hanım artık 3. etabın anahtarı elinde olmuş olacak. Efendim sorum geliyor, bir şarkı sözüm geliyor. Umarım televizyonda izlediğiniz gibi bildiğiniz yerlerden gelir, dinlediğiniz yerlerden gelir diyelim. Sorum geliyor efendim. Dert bende, derman sende, aşk bende, nokta nokta sende. Öldüren, güldüren, her gün ağlatan kalp sende. Neydi o doldurmanın gereken başı?
3: Tekrar al şansını.
0: Dert bende, derman sende, aşk bende, nokta nokta sende.
3: Ferman.
0: Ferman. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Rukiye Hanım'a göndermiş olalım ve çok ufak duyabilir miyiz bu şarkıyı sizde?
3: Ya sesim hiç çok şey değil.
0: Birlikte eşlik ederiz. Tamam. Baş, ben eşlik edeceğim. Dert bende,
3: derman sende.
0: Aşk bende.
3: Erman sende.
0: Bu kadar. Rukiye Hanım'ın sesini, televizyonunuzun sesini biraz açmanız gerekir ki duyabileni beyefendi. Evet. Olsun, sağlık olsun. 3'te 3 yaptık. Bu etaptaki bütün ödülleri kazanmış olduk diyelim. Ben kocaman alkışlarımızı Rukiye Hanım'a göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Ve arkadaşımdan zarfını almak istiyorum. Efendim güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.
3: Çok teşekkür ederim. Yakından gördüğüm için çok mutluyum öncelikle.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Yayın sonrası bir fotoğrafta çekilmiş
3: olur. Çok teşekkür ederim.
0: Kalır. Efendim isterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz daha fazla kazanmak için.
3: Başkaları faydalansın isterim. Bu benim için yeterli. Her şey için çok... sizi görmüş olmak bile yeterli.
0: Çok teşekkür ederim
3: çok
0: efendim.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Bizlere bir şeyler söylemek istersiniz.
3: Sizi ekstra. Yakından gördüğüm için çok mutluyum. Çünkü her hafta sonu kaçırmıyorum. Yani kaçırmadan izlediğim bir program. Hani bu kadar denk gelmesi çok büyük bir tesadüf ve çok büyük bir mutluluk. İnşallah tekrar karşılaşmak kısmet olur diye.
0: İnşallah diyelim başka zamanda başka yerlerde.
3: Umarım.
0: Efendim kendinize çok dikkat edin.
3: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Sen benden bıktın, ortada kalmamada gönlün rahatsız değil, yeni bir sevgili bulayım istiyorsun.
1: Asıl sen benden bıktın. Fırın yakınca çıkmış, sıcak ekmek aldım.
2: Bir peri kızı da bana çarpar belki.
0: İnşallah derim arkadaş.
1: Ben de seviyorum onu, ama sizin gibi değil.
0: Kaybolalı 15 gün oldu arkadaş.
2: Döner canım abicim, ne üzülüyorsun?
1: Ben ayırdım sizi, seni sevdiğimi söyledim. O zaman bırakıp kaçtı seni. Ben burada doğdum büyüdüm.
0: Benimle evlenir misin?
1: Yüzükleri o takamaz.
2: Söylesene, niçin ama?
1: İkiniz de aynı şarkıdaki kızı seviyorsunuz.
0: Ha, biz evlenemeyeceğiz.
1: Niçin? Neden? Ne oldu söylesene?
0: Anlatmak zor. Demek seni istemedi. Ama niçin? Niçin?
3: Menekşe Gözler bugün 18'de TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Çok mu terliyorsun?

0: limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Kızıldağ'dan doğan Kızılırmak, Köse Dağı'ndan doğan Yeşilırmak ve Fırat'ın en önemli kolu olan Karasu Nehri bir şehrin içinde doğmakta. O şehir Mezopotamya'dan gelen kervanların geçtiği, Selçuklular döneminde tüccarların ziyaret ettiği bir merkez. O şehir tarihin her döneminde önemli bir yönetim merkezi olan Sivas. Şehrin isminin nereden geldiğine dair pek çok rivayet var. Rivayetlerden ilki şöyle. Sivas kurulmadan önce ulu ağaçlar altında kaynayan üç pınar varmış. Bu pınar Tanrı'ya şükür, ana ve babaya minnet ve küçüklere şefkat duygularını ifade edermiş. Bu üç pınara Sipas suyu denirmiş. Zamanla mukaddes sayılan bu üç pınarın etrafında küçük bir yerleşim merkezi kurulmuş ve Sipas ismi verilmiş. Diğer bir rivayete göre ise Sivas ismi eski kavimlerden Sivasiplerden gelmektedir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalopolis, Karana ve Diapolis isimleriyle anılmış. Sivas ismiyle ilgili bir başka rivayete göre ise kentin adı Farsça'da üç değirmen manasına gelen Sebast kelimesinden gelmektedir. Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşmiş ve Sivas ismi bu şekilde oluşmuştur. Ülkemizde Konya'dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulunduğu ildir Sivas. 13. yüzyıla ait Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve Mavi Medreseleri Çini sanatı açısından mutlaka görülmeye değer yerlerden. Ulu Cami ise 1100 yılında inşa edilmiş. Hititlerin stratejik kalesi, Kadı Burhanettin, Danişment, Eretna Beyliği'nin başkenti,

Selçuklu Devleti'nin Darüllalası, Osmanlı İmparatorluğu'nun eyalet merkezi, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu Sivas. 4000 yıllık tarihi ile adeta bir kültür ve sanat şehri olan kent, birçok şairin de şiirlerine ilham kaynağı olmuştur. İşte onlardan biri Güven Tahtakıran'ın kaleme aldığı Sivas'la Hasbihal şiiri. Karanlıkta kandil olur yanarsın, kuraklıkta çağlayan bir pınarsın. Kökü derinlerde ulu çınarsın. Ta ezelden bağrı yanıksın Sivas, Türk'ün tarihine tanıksın Sivas. Kış aylarında beyaza bürünen Yıldız Dağı şehrin en önemli yerlerinden. Dağ ile ilgili çeşitli türküler ve efsaneler oluşmuş. Kayak için uygun pist alanları bulunan dağ, Sivas'ın kış turizmi için önemli merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslediği, Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı, tarihi yapıları ve doğasıyla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Sivas, Anadolu'nun yüksek platoları ve dağlık alanları arasında yer alıyor. Osmanlı egemenliği süresinde eyalet merkezi haline gelen Sivas için Evliya Çelebi'de seyahatnamesinde şehirde 40 ilkokul, 1000 dükkan, 18 han ve 40 kadar çeşmesi var diyerek bahsediyor.

Binlerce yıllık tarihiyle hala keşfedilmeyi bekleyen Anadolu toprakları. Yüzyıllardır bereketin, inancın, bolluğun hüküm sürdüğü kadim topraklar. Ne çok şiir yazılmıştır Anadolu adına. Ne aşk hikayelerine tanık olmuştur kim bilir. Ne canlar vermiş, ne canlar yeşermiştir bu topraklarda. Kimi zaman umudun, kimi zaman hüznün adresi olmuştur. Ve Anadolu'da bir kent, binlerce yıllık geçmişiyle, Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi ile tarihin başladığı nokta. Burası Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa deyince tarihlerdir akla gelen yerlerin başındaysa şüphesiz Balıklı Göl gelir. Balıklı Göl'e gidip hayran kalmamak, ayak seslerinizi takip eden balıkların uyumuna şaşırmamak elde değildir. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu yer olarak kabul edilir ve bu nedenle hem İslamiyet hem de Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tek Tanrı fikrini savunan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu esnada Allah tarafından ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emrin üzerine ateş suya, içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Ve Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bir yer Göbekli Tepe. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır.

bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulunur. Göbekli Tepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntularla ilgili hala çözülemeyen sorular bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihine ışık tutan yeni keşifse Karahan Tepe. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahan Tepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında sayılıyor. Karahan Tepe'de de Göbekli Tepe ve çağdaşlarında olduğu gibi yuvarlak planlı yapıların belirli yerlerde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Mezopotamya'nın esrarengiz şehri, peygamberler diyarı. Anadolu'nun göbeğinde tarih kokan bir şehir. Anlatılacak hikayesi bitmeyen, tarihe ışık tutmaya devam eden bir kent. Şanlıurfa, tarihin sayfalarını aralamaya, bize yeni keşifler sunmaya devam ediyor.

Ege'de birinci, güzellikleriyle kendini hayran bırakan, mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan, burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken kendisine Uğur ola, uğurlu geldi demesinden üretildiği söylenmektedir. Denize açılan her sokağında şüphesiz farklı bir hikaye barındıran Urla'da büyüyen şairimiz Necati Cumalı, bu şirin ilçeden o kadar etkilenmiştir ki sevgisini dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum, birden duruyor kalem, bir görüntü ak kağıtlarda, ev ev, sokak sokak, yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz yazın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın, Nobel ödüllü şair Yorgo Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşiflere tanık olunacak Urla, unutulmayacak bir ziyaretin kapısını açık tutuyor.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün efendim güzeller güzeli Kadıköy'deyiz. Kadıköy sahilindeyiz diyelim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim. Efendim unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın.

0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar, getirdiniz diyelim. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk, nasılsınız?
0: İyiyim, sen nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: Adım Berkay. 22 yaşındayım. Kıbrıs'tan geliyorum.
0: Kıbrıs'tan geliyorsun. Evet. Hoş geldin. Sefalar getirdin hoş Berkay. Bulduk. Ne iş yapıyorsun? Okuyor musun?
2: Okuyorum.
0: Ne okuyorsun?
2: Matematik ve bilgisayar bilimleri.
0: Matematik kaçıncı sınıftasın?
2: 3.
0: 3. Bitecek gibi mi?
2: İnşallah.
0: İnşallah. Buraya gezmeye mi geldin?
2: Evet, gezmeye geldim.
0: Nereleri gezdin şu ana kadar?
2: Yani Beşiktaş bölgesini kısmen gezdim. Şimdi de Kadıköy'e bir uğrayayım dedim. Öyle. Kısmı göreceğim.
0: İlk defa mı geliyorsun, daha önce
2: geldin? Yok, daha önce gelmiştim ama yalnız başıma ilk defa geldim.
0: Arkadaş mısınız bu arada?
2: Evet.
0: Nereden arkadaşsınız?
2: Work and Travel programına katılmıştık yazda. Amerika'ya gitmiştik. Orada tanıştık. İyi bir arkadaşlığımız oldu. Birbirimizi şey yaptı. Geldik, ziyaret edeyim. Birazından gideceğim de diğer arkadaşlarımla buluşalım.
0: İyi öyle yapmışsın Berkay. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Rakibini hadi tanıyalım. Efendim, sizleri tanıyalım.
3: Ben Harun. Yani ben de 22 yaşındayım. Ben de üniversite okuyorum. Mekatronik mühendisi. 3. sınıf öğrencisiyim. Buraya Berkay'ı yenmeye geldim. Yani bakalım, gezeceğiz, göreceğiz.
0: Evet. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Berkay, sence kim kazanır?
2: İyi olan kazansın diyeyim. Ama dişli bir rakip olduğumu da söyleyeyim kendisine.
0: Ya, hadi bakalım. Sen ne diyorsun?
3: Ben de iyi olanı kazanmasını istiyorum. Zaten arkadaşım. Ama
0: peki bakacağız. Sen iyi misin?
3: Tabii konuya göre de değişir. Kendimi iyi olarak tanımlıyorum. Yani genel kültür olsun. Ama şarkı konusunda nasıl olur bilmiyorum.
0: Peki. O zaman iyi olan kazansın diyerek umarım başlayalım. Hazırsak efendim ilk soruyla ben başlamak istiyorum. Tabii. İlk sorum geliyor. Tabelasının yanında kırmızı büyük E harfi bulunan yer neresidir? Tek ses geldi.
3: Eczane.
0: Eczane doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Berkay.
2: Evet.
0: Bilmiyor muydun?
2: Yani ben aklıma eczane gelmedi. Bilirdim.
0: Ne geldi aklına?
2: Ben böyle il plakalarına gitti direkt attım.
3: İl plakalarına
2: gitti. Yani hep araba plakalarına gitti direkt attım.
0: Olsun, gitmesin. Bundan sonraki rakibin seni geçemesin. Berkay.
2: Göreceğim.
0: Hadi bakalım. Evet, 1-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. Dünya evine girmek ne anlama gelir? Yine tek ses geldi.
3: Evlilik.
0: Evlilik, evlenmek doğru cevap. Efendim, kocaman alkışlarımızı tekrardan göndermiş olalım. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Berkay.
2: Basamadım, geç kaldım.
0: Yalnız Berkay'ın her soruda sevgili izleyenler bir bahanesi var.
2: Var.
0: Berkay, sürekli bahane üretir misin?
2: Evet. İnkar etmem bu konuda, üretirim.
0: Mesela en sık ürettiğin bahane nedir?
2: Bir yere geç kaldığımda.
0: Ne dersin?
2: Gidemediğimde. Aklım o saat ne gelirse, en uygun yalan neyse.
0: Mesela en son ne zaman bu yalanı söyledin? Sen bu yalanı yapıyorsun bu arada.
2: Yani aslında yaptığımda diyemem. Bahanem var, her şeye bahanem yaparım. Sürekli bir bahanem olur.
0: Şimdi sen bu yarışmayı kaybedersen bahanen ne olacak mesela Berkay?
3: Yani son bozuktu falan.
2: Büyük ihtimalle bozuk çıkacak. Bahanem ne olabilir? Yani farklı bir ülke, alışık değilim, onu diyebilirim.
0: Peki. Peki, şimdi evet sevgili izleyenler, 2-0'lık bir puan tablomuz var. Eğer Berkay bir soruya daha cevap veremezsen otomatik olarak rakibin seni elemiş olacak. O yüzden bu soru senin için çok önemli.
2: Tamam.
0: Anlaştık mı?
2: Anlaştık.
0: Anlaştık mı?
3: Tabii.
0: Efendim, o zaman 3. sorumuz değil, sorum geliyor. Dolması ve tavası da yapılan kayalık bölgelerde yaşayan kabuklu deniz canlısı nedir? Çift ses geldi.
2: Midye.
0: Efendim?
2: Midye.
0: Midye doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Berkay'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Berkay.
2: Evet.
0: Bildin. Bildiğin. Sever misin midye?
2: Evet, severim.
0: Seversin.
2: Peki. Son 7 sene önce denemiştim Türkiye'de. Kısmetse kaçmadan yine denemek istiyorum.
0: Haydi bakalım. Sen sever misin midye?
3: Çok severim. Yani hastasıyım diyebilirim bir oturuşta. Belki rekorum vardı. Bir 50 taneymiş.
0: 50
3: yani
0: tane. Tabii. Bayağı bir rekormuş gerçekten. Şimdi efendim 2-1'lik bir puan tablomuz var. Gelelim 4. sorumuza. Yüz ve boyun güzelliği için cilde sürülerek bir süre bekletildikten sonra çıkarılan krem, macun gibi malzemelere ne denir? Çift ses geldi. Berkay.
2: Maske.
0: Maske doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Berkay'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 2-2'lik bir şu anda bir beraberliğimiz var. Ne oluyoruz?
3: Bilmiyorum.
0: Geride kaldın sanki
3: ben
0: biraz.
3: Ben de bahane uydurayım ya biraz. Şu sorular biraz aklıma gelmedi hızlı bir şekilde. Bastım ama biliyordum cevapları.
0: Evet, Berkay seni hızlı sollamaya başladı diyebiliriz.
3: Bakacağız. Şimdi son iyi gülen.
0: Evet, son yüzlükteyiz artık. Bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevap veren yarışmacıyla birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Ve artık o yarışmacı sevgili izleyenler ödülleri kazanmaya başlayacak diyelim. Bir sorum geliyor. Davul zurna eşliğinde el ele tutuşarak ya da kol kola girerek topluca... Dedim, tek ses geldi. Soruyu kesiyorum.
3: Halay.
0: Halay doğru cevap ama soruyu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Topluca oynanan Türk halk oyununun adı nedirdi sorumuz. Halay doğru cevap. 3-2'lik bir puan tablomuz var. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. Berkay.
2: Yani kolay bir soruydu. Ben daha bildim ama ben soru bitmeden basılabileceğini bilmiyordum. Bahanem de bu.
0: Evet, Berkay bahaneleriyle meşhur. Sevgili Berkay maalesef bu etapta başarılı olamadı ama Berkay seni tanıdığımda çok memnun olduk. Ben bizlere bir şeyler söylemek istersin. İster misin ya da rakibine?
2: Yani rakibimi ben aslında kolay görüyordum. Geçebileceğimi bilirdim. Şans sandım kendisine.
0: Geçebilemedin ama.
2: Şansları da iyi değerlendirdi. Başarılar diyorum bir sonraki turlarda.
0: Çok teşekkür ederiz. İsmini tekrardan alabilir miyim?
2: İsmim Harun.
0: Harun'la birlikte sevgili izleyenler ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Harun'la birlikte ikinci etaptayız. Harun, rakibin Berkay'ı 3-2'lik bir galibiyetle yendin. Neler söylemek istersin?
3: Ya Berkay misafirim nasıl olsa onun da geçmesini isterdim ama kendimi de güveniyorum. Yani güzel bir oyun oldu ama amaç devam ettirebilmek. Devam ettirebilirsem ne mutlu bana.
0: Evet, şimdi bu etabımızda seni neler bekliyor? Harun, kısaca bahsetmek tabii istiyorum. Bu etabımızda boşluk doldurmalı sorularımız olacak. Her sorumuzun para ödülleri bulunmakta. Atasözlerimiz olacak. Bilmemiz gereken bilmeceler ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerinden oluşuyor.
3: Okay.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta Harun. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta değilim. Hazırsan ilk sorumla başlayabilirim.
3: Hazırım.
0: O zaman sevgili izleyenler ilk sorum geliyor. Ne eksi ne artı her işin başı hep onunla döner matematik dünyası. Süren başladı.
3: Ne eksi ne artı her iş onunla döner matematik dünyası.
0: Evet. Aslında çok kolay yani yutar bu. Nedir bu? Ne bu?
3: Okey sıfır.
0: Sıfır. Doğru cevabı cevap alkışlarımızı Harun'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve bu şekilde de Harun ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü tamamlamamız gerekiyor Harun.
3: Umarım.
0: Umarım bildiğin yerden gelir.
3: Umarım.
0: Hangi tür şarkılar dinlersin?
3: Genelde yani İngilizce şarkılar dinlerim ama Türkçe'de kulak karşına alım var.
0: Türkçe arada var diyorsun. Aynen. Süper, o zaman bir sorum geliyor. Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm. Ah canım çıkmamış yerinde, nokta nokta gibi geri döndüm. Süren başladı. Ne biliyor musun şarkıyı?
3: Bilmiyorum.
0: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Ah canım
3: aslan
0: çıkmamış yerinde. Aslan gibi geri döndüm. Doğru cevap, kocaman alkışlarımızı Harun'a göndermiş olalım. Ve Harun'dan da bu şarkıyı ufak da olsa duyabilir sevgili izleyenler.
3: Çok yanlış kişiden istediniz ama.
0: Özüme sözüme
3: döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
0: Ah can çıkmamış.
3: Devam edeyim mi?
0: Tabii.
3: Ah can çıkmamış. Ben bilmiyorum şarkıyı.
0: Nasıl o yüzden... aslanı buldun?
3: He?
0: Aslanı nasıl buldun o zaman?
3: Şeyler bu genelde bizim kültürde olur ya sürekli arabalar dinlenir ama şarkıyı bilmezsiniz. Benim de arkadaşlarım beni bu konuda çok böyle dalga geçerler. Her şeyi biliyorsun ama şarkıları çok kötü.
0: Doğru söylüyorsun. Aynen. Yanlış söylüyorsun.
3: Evet, yanlış söylüyorum.
0: Peki bildiğin şekilde okusana bir.
3: Okey, o zaman okuyayım.
0: Yani bildiğin şekilde, söyleyebildiğin şekilde bakalım ben senin yanlışlarını düzelteceğim şimdi.
3: Umarım, abi. Umarım. Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
0: Evet.
3: İnanın bilmiyorum, sallarsam çok komik olacak.
0: Buyur buyur.
3: Kandıralı ben... Ferdi gibi olacağım.
0: Evet Harun.
3: Yani biraz ipucu alabilir
0: miyim? Bir durmadan gidelim ya. Bir durmadan okay. Gidelim rica ediyorum.
3: Okay.
0: Buyur.
3: Bir ipucu alabilir miyim sizden? İlk harfini verin devamlı
0: ah, gideceğim. Ah can çıkmamış yerinde. Ben...
3: Okey. Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm. Ah can çıkmamış bedenden, aslanlar gibi geri döndüm.
0: Kocaman alkışlarımızı Harun'a göndermiş olalım ama ah can çıkmamış yerinde olacaktı ama yine de çok ufak bir yerde hata yaptığı
3: tabii,
0: için
3: tabii.
0: Ben sana gerçekten yıldızlı ödül göndermek istiyorum.
3: Çok teşekkürler.
0: Şimdi
2: Müzik öğretmenim bunu görmesin diye.
0: İkinci sorumuz da bu şekilde geçmiş olduk. Harun ikinci sorumuzun ödülünü de sevgili izleyenler bu şekilde kazanmış olduk. Oldu. Gelelim üçüncü ve bu etabımızın son sorusuna. Bir atasözümüz gelecek.
2: Tabii.
0: Sorum geliyor. Nerede nokta nokta orada dirlik?
2: Cevabım birlik.
0: Nerede birlik orada, birlik demişler.
2: Çok güzel tecrübe atasözü.
0: 3-3 yaptık. Bütün sorularımızın ödülünü de Harun bu şekilde kazanmış oldu ve ben hemen ödülünü takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. Harun, istersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilir ve daha fazla kazanma şansın var. Daha fazla kazanabilirsin. Tamam mı? Devam mı?
2: Yani Harun, çok sevdiğim bir laf vardır. Hani sonunu görmeyen kahraman olamaz diye. Görelim sonunu o zaman.
0: O zaman Harun'la birlikte üçüncü etaba geçiyoruz sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Harun'la birlikte artık üçüncü etaptayız. Harun, yüzdün kuyruğuna geldin diyebiliriz. Bu etapta sana soracağımız soruları kendin belirleyeceksin. Sana bu etapta hayvanlar aleminden mi soralım, spora mı geçelim yoksa coğrafyaya mı geçelim?
2: Oo, çok güzel bir soru.
0: Evet, Harun seç bakalım.
2: Spora geçelim ya.
0: Sporların iyi midir?
2: İyidir.
0: Emin misin?
2: Eminim, her zaman
0: gibi kendimden. Peki, o zaman spor zarfımı alıyorum ve açıyorum. Bakalım Harun'u bu etapta nasıl sorular bekliyor sevgili izleyenler. Harun, bizden bu etapta bir joker hakkı kazandın.
2: Tabii.
0: İstersen takıldığın tek bir soruda, cevaplayamadığın tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin.
2: Tabii.
0: Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin.
2: Tabii.
0: Tek bir soru için.
2: Tek bir soru için. Okay.
0: Süremiz bulunmamakta.
2: Tamam.
0: Ama cevabını verirken eminim demen bizler için
2: eminim.
0: Yeterli olacak.
2: Tabii ki de.
0: Tek cevap hakkımız var. Hazırsan başlayalım.
2: Tabii.
0: Sorum geliyor. Voleybolda savunmayı yapan oyuncu hangi mevkidedir?
2: Libero.
0: Libero cevabından emin misin?
2: Eminim.
0: Evet. Voleybolda savunmayı yapan oyuncu hangi mevkidedir diye sorduk. Libero cevabı geldi sevgili izleyenler. Acaba libero doğru cevap mı?
2: Yani o olduğunu hatırlıyorum. Çünkü Pastor Smasher ve libero arkadaki, hatta genelde kısa boylu oluyorlar. Yani normale göre. Libero cevabına eminim ya.
0: Libero doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Harun'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Geldik ikinci sorumuza. Masa tenisinde bir set kaç sayıda bitmektedir?
2: Masa tenisinde bir set kaç sayıda bitmektedir? Süren var mıydı?
0: Süremiz bulunmamakta.
2: Bir hatırlamaya çalışayım. Masa tenisi.
0: Oynar mısın masa tenisi?
2: Kendi aramızda çok oynarız da. Umarım doğrudur ya. Ama 21 ile 11 arasında çok kalıyorum da. Masa tenisinde 11 demek istiyorum ya.
0: 11 cevabından emin
2: ama misin? Ama 21 de olabilir. Ama genelde oynadığımızda 2-2-2, 11 demek istiyorum ya.
0: 11 demek istiyorum.
2: Aynen.
0: Peki, 11 cevabından emin misin?
2: Değilim ama eminim.
0: Peki, eğer 11 doğru cevapsa Harun artık 3. soruyu da görebilecek. Fakat yanlış cevapsa maalesef Harun bu etapta eğlenecek sevgili izleyenler. 11 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Harun'a tekrardan göndermiş olalım. Artık 3. etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevabı verirsen bu etaptaki büyük ödülü de kazanmış olacaksın Harun.
2: Evet.
0: Heyecanlı mısın?
2: Bir tık heyecanlıyım, evet.
0: Gelsin mi sorum?
2: Yarın da gelebilir ama bilmiyorum, çok heyecanlıyım.
0: O zaman?
2: Hazırım.
0: Sorum geliyor. Pike çekmek hangi spor dalına ait bir terimdir?
2: Pike çekmek.
0: Evet.
2: Çok tanıdık geldi.

0: Keçekmek.
1: Hangi spor dalına ait bir terimdir?
0: Keçekmek. Hangi spor dalına ait bir terim? Joker hakkımı kullanabilir miyim?
1: Tabii joker hakkım bulunmakta. Kime sormak istiyorsun?
0: Arkadaşıma sormak istiyorum.
1: Arkadaşını aynen. Sormak istiyorsun. Hemen arkadaşını buraya alalım. Mikrofona. Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş buldum.
1: Bir cevabınız var mı? Pike çekmek hangi spor dalı?

0: Bilardo'da çok mu kötüsü? Evet, evet.
1: Daha çok futbolda iyiyim ben ya.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Hoşça kal. Evet, Harun. Bilardo cevabı geldi. Eğer Bilardo cevabını kullanırsan ve doğru çıkarsa...
2: Tamam.
0: Büyük ödülü bu etapta kazanacaksın. Fakat arkadaşının verdiği cevap yanlış çıkarsa ve sen de bu cevabı kullanırsan... ...maalesef bu etabın ödülünü kazanamamış olacaksın.
3: Yani Muhammed yani yoldaşım oldu benim Amerika'dayken.
0: Evet.
3: Ve ben de ona her zaman güvenirim. Bilardo demek istiyorum.
0: Son Bilardo.
3: Eminim.
0: Eminsin. Eğer Bilardo doğru cevapsa...
3: Umarım
0: Harun büyük ödülü kazanmış olacak diyelim. Bilardo. Doğru cevap kocaman arkadaşlarımızı Harun'a göndermiş olalım. 3'te 3 yaptık efendim bütün sorularımıza.
3: Muhammed'e doğru, teşekkürler.
0: Doğru cevap verdik. Bu arada Joker hakkı kullanan arkadaşımıza teşekkür ederiz, evet. Muhammed'e. Evet, ben hemen ödülümü almak istiyorum. Güle güle güzel günlerde kullanman dileğiyle. Şimdi sana bir teklifim var Harun. İstersen kazandığın bu ödülü ikiye katlayabilirsin. Tek bir soru, tek bir cevap.
3: Okay.
0: İkiye katlayabilirsin doğru cevabı verirsen. Fakat yanlış cevap verirsen kazandığın bütün ödülü kaybedersin. Risk etabımız var, son etabımız. Yani bu riski tabii ki de senin yani alıp almaman konusunda düşünmen gerekiyor.
3: Tabii ki de.
0: Bence alınabilecek bir risk. Sonuç olarak kazandığın bütün ödülü ikiye katlama şansın var işin ucunda. Güzel de bir ödül. Ama tabii ki de buna da azla da yetinebilirsin, çekinebilirsin. Ama ben senin yerinde olsaydım kesinlikle katılırdım. Yine de sen bilirsin. Risk etabına geçelim mi?
3: Görüyorum ve arttırıyorum. Geçelim.
0: Geçiyorum. O zaman efendim biz Harun'la birlikte sevgili izleyenler risk etabına geçiyoruz. Risk etabında görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Harun'la birlikte artık risk etabındayız. Harun bir risk aldı, ödülümü ikiye katlamak istiyorum dedi. Harun, ne hissediyorsun?
3: Şu an saatim uyarı veriyor biraz, nabzım artmış ama bakacağız.
0: Yani ya bu etapta kazandığın bütün ödülü kaybedeceksin, bütün emeklerin aslında çöpe gidecek. Ya da kazandığın ödülü ikiye katlayarak daha karlı bir şekilde bu yarışmadan ayrılmış olacaksın.
3: İstediğimiz bu.
0: Hazırsan ben yavaştan zarfımı açmaya başlıyorum abi.
3: Tabii.
0: Gittikçe nabzımız yükseliyor. Zarfımı alıyorum ve açıyorum. Oo, soruyu gördüm. Ben de ilk defa giriyorum seninle birlikte. Sen görmüyorsun gerçi ama.
3: Çok iyi.
0: Biraz daha sana soracağım.
3: Bekliyorum.
0: Güzel bir soru geldi Harun. Süper bir soru. Seni bekliyor. Hemen şöyle lütfen vermek şey istiyorum. Hazırsan bu etabın, risk etabının sorusunu soruyorum.
3: Değilim.
0: Tek cevap hakkım var. İstediğin kadar düşünebilirsin.
3: Tabii.
0: Ama etraftan, izleyicilerimizden bir kopya veya bir göz yansıması görürsem otomatik olarak iptal etmek durumunda kalırsın.
3: Tamamdır.
0: Bilgiyi baştan vermiş olalım. Hazırsan risk etabı başlasın mı?
3: Başlasın.
0: Soru geliyor efendim. Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır?
3: Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımı.
0: Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır?
3: Şu an iki tane düşüncem var.
0: Hı hı. Birincisi ne Harun?
3: Yani şu kadınların seçme ve seçilme hakkı
0: hangi yıldan
3: verilmeden önce 1931 yılında önce.
0: Niye diyorsun acaba?
3: Bu oy sayımı yapılıp ona göre o zamanlar rey deniyordu oylara. Hı hı. Acaba ona göre mi bir seçme kağıdı dağıtıldı diye düşünüyorum. 1924 değildir Cumhuriyet kurulduktan sonra hemen acaba yapmışlar mıdır diye düşünüyorum. Şu an sesi düşünüyorum aslında.
0: Sesi düşünebilirsin, hiçbir
3: aynen,
0: problem yok Harun. Çünkü ödülü ikiye katlamak da var, bütün ödülü kaybetmek de var Harun. Bu etap senin için çok önemli.
3: Kesinlikle. Yani düşüncem 1923 yılında olmadığını düşünüyorum. Hemen Cumhuriyet kurulduktan sonraki idari işler ve devletin bazı işleri dolayısıyla nüfus sayımı yaptıklarını pek sanmıyorum ama cevabım 1924 ile 1930 arasında olacak.
0: Evet.
3: Ve sanırım cevabım 1924 olacak.
0: 24 cevabından emin misin?
3: Pek değilim ama eminim.
0: Peki. Evet efendim. Risk etabının sorusunun cevabı geldi. Eğer bu soru doğruysa

0: ödülünü ikiye katlayacaksın. Fakat yanlışsa maalesef kazandığın bütün ödülü kaybedeceksin. Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır diye sorduk. 1924 cevabı geldi. Eğer 1924 doğru cevapsa ödülünü ikiye katlamış olacaksın.
1: Umarım.
0: Fakat 1924 yanlış cevapsa ödülünü kaybetmiş olacaksın. O yüzden aslında bu riski sen seçtin.
1: Tabii, kesinlikle.
0: Ve bu heyecanı da sen dahil olmak istedin.
1: Alıyorum, aynen.
0: Birazcık açgözlü mü davrandın acaba?
1: Asla bunu açgözlülük diyemem. Yani
0: daha fazlası yoksa kendine inanarak, güvenerek mi geldin buraya?
1: Baktığında insanoğlu zaten açgözlü bir insan. Hı-hı. Her zaman daha fazlasını ister ama ben kendime her yerde güvendiğim için yanlış da olsa sıkıntı yok.
0: Efendim, 1924 doğru mu acaba?
1: Çok heyecanlıyım.
0: 1924 efendim. Ne hissediyorsun?
1: Gergin hissediyorum.
0: Gergin hissediyorsun. 1924 yılında ilk nüfus sayımı olabilir de olmayabilir de tabii.
1: Yapıyorsunuz. Daha da gergin halim.
0: Efendim, cevabımız 1924 ise doğru cevap. 1924 ise ödülü ikiye katlamış olacaksın. Eğer değilse katlamamış olacaksın. Efendim, okay. Hazır mısın?
1: Tamamen ne hissediyorsun? Hazırım. Umarım doğru cevaptır ama yani emin olmayarak söyledim kendimden. Doğru cevapsa mutlu olacağım. Değilse de yani katıldığım için mutlu olacağım. Her türlü mutlu olacağım. Yani enerjimizi, mutluluğumuzu kaybetmeyelim yeter ki.
0: Efendim, 1924 doğru mu acaba? ...1924... maalesef yanlış cevap. Doğru cevap 1927 olacaktı.
1: 27.
0: Harun.
1: Sağlık olsun.
0: Bu riski sen almak istedin.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten ben çok keyif aldım ama keşke ödülü de kazanabilseydin.
1: Keşke ama...
0: Sağlık olsun diyelim ben.
1: Kesinlikle.
0: Harun. Sana hep Berkay diyeceğim. Senin adın Berkay olsun mu?
1: Olsun.
0: Ben Harun'a bir moral alkışı istiyorum sevgili izleyenler. Gerçekten çok uğraştık. Çok sevmek etti.
1: Beraber.
0: Bir şeyler söylemek ister misin bizlere?
1: Yani çok katıldığım için mutluyum. Yani güzel bir yarışmaydı. Bilgimizi kendimize test ettik. Buradan herkese söyleyeyim. Kendinize inanın, güvenin. Ne olursa olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoşça kal.
1: Harun. Teşekkürler.

0: Evet. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sefalar, getirdiniz diyelim efendim.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Bizleri tanıyabilir miyiz?
2: Nida ben, okul öncesi öğretmeniyim. Tokatlıyım. Eşimle birlikte Kadıköy'de geziyoruz.
0: Hoş geldiniz Nida Hanım. Sefalar, getirdiniz diyelim. Burada çok tatlı bir baba kız görüyorum ben efendim. Sizleri tanıyalım.
1: Mehmet ismim benim, memurum. Bir kızımla beraber geziyorduk. Öyle denk geldik, katılmak istedik yarışmaya.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Peki hanımefendiyi tanıyabilir miyiz? Merhaba. İsim ne?
1: Beren Şaşmaz.
0: Beren, hoş bulduk Beren. Ben de çok memnun oldum. Evet, Beren'den şu anda ses çıkmıyor ama büyüyünce çıkacak değil. Şimdi efendim, şu andan itibaren sizler rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Ama ben şey merak ediyorum, sizin tanışma hikayenizi çok merak ediyorum. Kimden daha güzel öğrenebilirim bunu?
1: Ya tanışma mevzumuz, ortak bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık biz. Ona da çok teşekkür ediyoruz yani bizi tanıştırdığı için. Ondan sonra da ilerledi. Evlendik 2021 yılında. Hı hı. 2024 yılında da çocuğumuzu kucağımıza aldık. Ya şükürler olsun.
0: Allah bağışlasın diyelim. Evet, hazırsak efendim ilk soruna ben başlamadan önce rakip olduğunuz için bir iddia duymam gerekiyor Nida Hanım. Sizce kim kazanır?
2: Yani ben de kazanabilirim ama Mehmet ilerlerse Mehmet de kazanabilir.
0: Peki sizce kim kazanır? Siz kendinize güveniyor musunuz?
2: Güveniyorum. Ben de kazanabilirim.
0: Ben de kazanır mısınız peki?
2: Kazanırım. İnanıyorum.

0: Yani ilerleyebileceğime inanıyorum yani.
1: Karşı tarafın şansı yok diyorsun yani.
0: Yani genelde programlarda aslında ben daha çok ilerliyorum ama Mehmet de belki ters köşe yapabilir.
1: Yani böyle birbiriniz arasında böyle en çok iddialarda, iddialaştığınız zamanlarda kim kazanıyor?
0: Ben.
1: Siz.
0: Bence ben yani.
1: Bakalım. Mehmet Bey'e soralım bir de. Mehmet Bey ne der diyecek?
2: Ya biz kızımla birlikte olduğumuz sürece zor yani İdanur'un şansı. Biz kazanırız diye düşünüyorum.
1: Tabii siz daha güçlü bir takım gibi duruyorsunuz şu anda burada. O zaman iyi olan kazansın diyerek sevgili izleyenler. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Aileniz artık mürüvvetini görmek istiyoruz diyorsa sizden ne yapmanızı istiyordur? Çift ses geldi Mehmet Bey.
2: Evlenmemizi istiyordur.
1: Evlenmemizi istiyordur. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mehmet Bey'e göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var.
0: Evet galiba ilerleyecek.
1: Basamadınız.
0: Yani aynen ben.
1: Biraz daha hızlı olmanız gerekiyor ki rakibinizi yenebilesiniz değil mi? Evet o da aynı şeyden.
0: Yani şu an bayağı avantajlı durumdalar.
1: Ama size bakıyor.
0: Evet.
1: O da belki size bir güç verebilir. Evet. Efendim gelelim ikinci sorumuza. Yön tespit etmek için kullanılan araca dedik.
2: Pusula.
1: Ne ad verilir olacaktı? Pusula. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı yine Mehmet abimize göndermiş. Olalım 2-0'lık bir puan tablomuz var.
0: Mehmet bana hiç fırsat vermiyor.
1: Mehmet abi sen niye fırsat vermiyorsun İlda ablaya?
2: Ya bilmiyorum. Beren'den aldığım güçle galiba oluyor bu.
1: Evet 2-0'lık bir puan tablomuz var efendim. Gelelim artık 3. sorumuza. Eğer bu soruya da cevap veremezseniz veya yanlış cevap verirseniz otomatik olarak Mehmet Bey sizi elemiş olacak.
0: Ay, yani daha hızlı cevap vermem gerekiyor.
1: Yani, o zaman sorum gelsin efendim. Lambanın etrafına takılarak ışığın şiddetini azaltmaya yardımcı olan yuvarlak parça hangi meyvenin adıyla anılır? Evet henüz butonlara basan olmadı.
2: Lambanın etrafındaki ışığı.
1: Tek ses geldi bir dakika.
0: Armut.
1: Armut. Yanlış cevap. Hemen size geçelim. Soruyu tekrarlayalım. Lambanın etrafına takılarak ışığın şiddetini azaltmaya yardımcı olan yuvarlak parça hangi meyvenin adıyla anılır olacaktı? Armut cevabı geldi. Yanlış cevap. Sizdeyiz. Var mı bir cevap? Rakibe geçeceğim yoksa?
2: Ya yok bir cevabım yok.
1: Geçtim rakibe.
0: Karpuz olabilir mi?
1: Karpuz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Hülya Hanım'a göndermiş olalım. 2-1'lik bir puan tablosu var. Efendim gelelim 4. sorumuza. Varşova hangi ülkenin başkentidir? Varşova. Beren, biliyor musun? Evet, henüz butonlara basan olmadı. Varşova. Çift ses geldi.
2: Polonya.
1: Polonya. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mehmet Bey'e göndermiş olalım. 3-1'lik bir puan tablomuz var maalesef Nida Hanım. Ya. Sizleri bir puanla uğurlamak durumundayız. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Yani çok keyifliydi katılmak. Görevi eşime devrediyorum. Yani tebrik ediyorum ona da ayrıca.
1: Üzüldünüz sanki biraz.
0: Yani biraz üzüldüm.
1: Ama kızınızın şansı
0: evet,
1: değil.
0: Evet kızımın şansına ilerliyor. Evet. Çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum.
1: Bizler teşekkür ederiz. Biz Mehmet Bey ile birlikte ikinci Mehmet Bey ve Beren Hanım'la birlikte evet, ikinci etaba geçiyoruz diyelim efendim. Evet sevgili izleyenler, Mehmet Bey ve Beren Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Mehmet abi, eşini 3-1'lik bir puan tablosuyla yendin, galip geldin.
2: Evet.
1: Neler söylemek istersin? 3-1'e hiç de fırsat vermedin yani Nida ablaya. Bastırmadın yani bu konulara.
2: Biraz öyle oldu evet. Ya biraz da ayıp etmiş olduk sanki ama biraz öyle
1: bunu
2: oldu.
1: Bunu fark etmek için sanki biraz geç,
2: geç
1: mi oldu?
2: Evet, biraz geç kaldık.
1: İnşallah bu gece salonda yatmazsın diye.
2: Sıkıntı yok kızım var, o da benimle birlikteydi.
1: Süper. Efendim şimdi bu etapın kurallarından bahsetmek istiyorum sizlere. Bu etapta 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bilmemiz gereken de bilmecelerimiz olacak diyelim. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsak ben ilk sorumla başlayabilirim.
2: Hazırım.
1: Gelsin mi sorum?
2: Gelsin.
1: İlk sorumuz bir bilmece. Sorum geliyor. Kabuğu sert, içi ak, sabah kahvaltısının vazgeçilmezi her evde bak.
2: Ceviz.
1: Ceviz. Süren geçiyor. Değil, değiştir, değiştir. Kahvaltılarda olur. Nedir bu?
2: Fıstık, fındık.
1: Çok farklı yerlerdesin.

0: Yumurta.
1: Yumurta. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mehmet abimize göndermiş olalım. İlk sorumuzun cevabı da bu şekilde gelmiş oldu ve Beren biraz sinirlendi sanki.
0: Evet.
1: Beren merak etme, baban yenecek.
0: Bilemediğim için sinirlendi biraz galiba.
1: Bilecek. Biraz daha dayan, son iki sorumuz kaldı Berenciğim. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Evet, Beren biraz huysuzlandı. Evet. Evet, Beren'i sevgili izleyenler, güneş birazcık rahatsız etti. Kırmayalım Beren'i, hemen yer değiştirelim sizle efendim. Berenciğimiz rahat rahat bakabilsin bizlere. Evet, ikinci sorumuza geçecektik, yerimizi değiştirdik. Beren artık gayet keyfi yerinde Beren'in. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Nasıldır şarkılarla aranız?
0: Yani şarkılarla daha çok değil de türkülerle aram iyidir.
1: Umarım bildiğiniz yerden gelir diyelim.
0: Umarım.
1: Sorum geliyor efendim. Her güzele koşma demedim mi? Her tatlı söze kanma demedim mi? Nokta nokta seni inanma demedim mi? Olmaz olmaz bu iş olamaz süren başladı. Biliyor musun bu şarkıyı? Her güzele koşma demedim mi? Her tatlı söze
0: kanma demedim mi?
1: Nokta nokta seni inanma demedim mi? Olmaz olmaz bu iş olamaz. Süremiz doldu. Her tatlı söze kanma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? Aldatır olacaktı cevabımız. Maalesef cevap gelmedi. Sizleri ikinci sorumuzla uğurlamak durumunda kalacağız ama ilk sorumuzun ödülünü ben hemen takdim etmek istiyorum efendim. Ben şöyle Beren Hanım'ı takdim etmiştim. Alabilirse eğer. Beren. Al bakayım. Baban kazandı, sen ye, tamam mı? Anlaştık. Şöyle. Evet, Beren ödülü bu şekilde tutmuş oldu. Efendim, kendinize çok dikkat edin.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Hoşça kalın.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Evet, gerçekten çok eğlenceli bir yarışma olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyifli izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarından biri olabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşça kalın.

Semra Çetinkaya, geçirdiği kaza sonrası hayat ona bambaşka bir yol çizdi. Ama o bu yolda durmayı değil, mücadele etmeyi seçti. Tam 30 yıldır yalnızca kendi engellerini değil, toplumun görmezden geldiği duvarları da aşmak için çalışıyor. Bugün kendi hikayesini binlerce insanın umuduna dönüştüren Semra Çetinkaya'nın etkileyici yaşam yolculuğuna tanıklık ediyoruz.

Ben Semra Çetinkaya. İstanbul doğumluyum. Ancak çok erken dünyaya gelmiş, 7 aylık. O zamandan beri mücadele içindeyim. Anneannem beni büyüttü. Çünkü annem babam Almanya'ya gitmek durumunda kaldılar. Bizim geleceğimizi daha iyi hazırlamak için. Anneannemden çok şey öğrendim. Anneannemden çok dua aldım. Daha sonra bu yaşıma kadar bize çok güzel öğretiler öğrettiler. Ancak anneannem hastalandı ve biz Almanya'ya gitmek durumunda kaldık annem babamın yanına. 17 yaşımıza girdiğimizde babam orada bir Hans'la evlenmeyelim diye bizi İstanbul'a gönderdi. Babam Hans'la evlenecek diye korkarken yanlış bir evlilik yaptım. Ama iki çocuğum oldu. İyi ki de onlar oldu çünkü onlar benim hayatımda en büyük mucizem. Çocuklarımı büyütürken ev kadınıydım. Ancak boşanma süresinde iş kadını olmaya karar verdim. Sigorta acenteliğim vardı. İstanbul'un en iyi acentelerden bir tanesiydim. Ve müşterime çok özenirdim. Ayağına hizmet götürürdüm. Onlar da çalışma sisteminden çok memnunlar.

arkadaşımla beraber yola çıktık. Araba bakımdan geçti. İlk defa gideceğimiz bir yoldu. O zaman tabii böyle 94 senesinde geçirdiğim kazaydı. Navigasyon falan yoktu. Cep telefonları bile yoktu. Hatta aracı telefonundan konuştuk yol boyunca. Yolda çok güzel sohbet ederek giderken bir kafamı kaldırdım. Otobandı. Adana Mersin Evhası'nı gördüm. Hala gözümün önündedir 30 sene sonra bile. Ve hemen şirketimi aradım araç telefonundan. Arkadaşlar biz geldik merak etmeyin dedim. Onlar da çok mutlu oldu. Kapattık telefonu. Bağdaş kurdum. Kuruyemiş vardı yanımda. Kitabımı okurken bir baktım araba durdu. Kafamı şöyle bir kaldım. İki tane memur, polis memuru. Biz arabayı durdurdular. Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza yedik. Biz bunu şakaya aldık. Hava da çok sıcaktı. Sarhoş camını açtık. Klimayı kapattım bana dokunduğu için. Biz bunu şakalaşırken yola devam ettik. Kemer takılı değildi tekrar. Cezayı yedikten sanırım 3-4 dakika sonra alamadığımız bir viraj, ölüm virajı. Buradan 40 metre aşağı uçmuşuz. Şimdi eğer emniyet kemeri takılı olmuş olsaydı ne ben bu durumda sandalyede otururdum ne de arkadaşım vefat ederdi. Emniyet kemeri çünkü hayatımıza bağlayan bir kemer. Arkadaşım sarhoş camından dışarı fırlamış. Ben de arabanın içinde, araba takla attıkça göğüs kafesinden, başımdan, iç organlarımdan, akciğerlerimden ama en önemlisi sırtındaki omurga yapım kırılmış. Omurga kırıkları dışarıdan belli olmuyor. Yani ayağınız kırılır, kolunuz kırıldı, şişen morarır ya. Omurgada böyle bir şey belli olmuyor. Ancak bilincim de kapalıymış ki bana dokunmayın, ben hissetmiyorum da diyememişim. İlk yardıma koşan iyi niyetli fakat bilinçsiz jandarma benim boynumu sabitlemeden, sırtımı sabitlemeden kapıdan çıkartacağı yerine sunroof'tan çekerek çıkarmış. İşte bu çekme benim maalesef son şansım olan yanlış ilk yardımdan dolayı ben bugün tekerlekli sandalye kullanıyorum. Paramız bitti. Taburcu oldum hastaneden. Ambulanstan kapıya kadar geldim. Sedye merdivenden dönmediği için babam sırtına aldı beni. İki kat çıkartmak zorunda kaldı. Babamın her adımı attıkça sanki basamaklar bana gülüyordu. Semra artık buradan koşamayacaksın, ayak izin olmayacak. Babam da bir taraftan ağlıyordu. Herhalde ki elime hep gözyaşları geliyordu. Gelen gidelim çok oldu. Herkes Semra bir şey lazım olursa beni ara dedi. Ben kimseyi aramadım. Çünkü benim her an bir şeye ihtiyacım vardı. Yatakta dönemiyorum, hissedemediğim bir beden, oturamıyorum. Ama en son annem de yanımda kaldığında o da pes etti. Dedi ki Semra eşyalarını sat, gel yanıma biz sana bakarız. Ben ilk defa düşündüm, taşıdım gece boyunca. Ben şimdi iki tane çocuğumla annemin evine gitsem ya çocuklarım için bir şey söylerse ben çocuklarımı koruyamazsam. Ama annemi gördüğümde ilk bana bu teklif ettikten sonra anne dedim izin var. Ben bu hayatı tek başıma başaracağım dedim. İlk defa anneme karşı geldim.

Annem de gidince çok ağladı, çok kızdı. Sen nasıl böyle bir şeyi kabul etmiyorsun diye. Annem de gidince biz iki tane çocuğum, Tuğba ve Tolga'yla bir başımıza kaldık. Karnımız acıktı. Kim pişirecek yemeğimiz? Ben hala yatıyorum. Hadi kızım getir soğanı, getir rendeyi. Sofra bezini kur yatağıma, yan dönerekten soğanımı rendeledim. Hadi kızım şimdi bunu biraz kavur. Hadi öyledir böyle derken yapamadık.

0: Annem kaza geçirdiği zaman ben çok küçüktüm. 13 yaşındaydım. Kardeşim de öyle. Yani çok farklı bir hayattan birden bütün düzenimiz değişti. Çok zordu. Ya çok küçük olduğum için tabii hani orada roller değişti. Annemin yerine geçmiş oldum ama bir yandan hani ben de çocuğum, onun içinde onu hep anlayış geliştirerek büyüdüm aslına bakarsanız.
1: Bir gün kızım karşıma dikildi. Anne dedi, sen bize çok hakaret ediyorsun. Ama dedi, sen hiç dedi anneni babanı yoğun bakım kapısına bekledin mi? Biz seni çok seviyoruz. Seni hastane kapılarına bekledik. Seni çok seviyoruz. Ama biz sadece çocuğuz. Anne, ben avukat değilim, doktor değilim, tamirci değilim dediğinde işte benim hayatta ilk adımım bu karar oldu. Ben mükemmel olmasam da anne olmak durumundaydım. Ondan sonra hayat mücadelem gerçekten bir şekilde hayatı tutunaraktan devam etti.
0: Annem çok güçlü bir kadın. Bunu kabullenip okey ben şu an ne yapabilirim? Bu çocuklarla nasıl hayatta kalabilirim? Bu şu anda da benim aslında daha güçlü bir Tuğba olmamı sağladı. Belki çok yıkılan bir anne olsaydı bambaşka bir gelecek yazılmış olurdu benim için. Şu an çoğu konuda güçlü olmamın sebebi hem yaşadığım o çocukluk hem de annemin zorluklar karşısında verdiği tavırdı aslında.
1: Gençliklerini belki yaşatamadım. Yani çocukluklarını belki yaşatamadım ama bunun çok acısını çektim. Lise bittiğinde onları üniversite sınavına gönderemedim. Dershaneye gönderemedim. Çünkü her şeyimden gerçekten tükenmiştim. Tekrar yapılanırken onlarla beraber yolculuğum daha kolay oldu ama çok zorluk da yaşadım.
2: Tabii ben daha küçüktüm. Yani 9 yaşındaydım diyebiliriz. 9 yaşındaki bir çocuğun ne kadar zorsa o kadar bir zor süreç yaşadık. Çünkü tam anneye ihtiyaç olduğu bir noktada bir anda istemsiz bir şekilde anne hayattan ayrılıyor. Bizim yani daha doğrusu yanımdan ayrılıyor. Burada da tabii zorlukları büyüyerek daha hızlı yaşadık. Ama zamanla işte tekrar birbirimizi bağlanarak o açığı bir şekilde geç de olsa kapattık diyebiliriz. Şöyle aslında annem benim tamamıyla bir motivasyon kaynağım. Özellikle birçok iş hayatında zorluklarla karşılaştığımız zaman annemin şu anki haliyle beraber 7-24 çalışması beni ayrı bir motivasyonu sağlıyor. Çünkü tam düştüğüm anda diyorum ki ben bu halimle düşüyorken yani annemi düşündüğüm anda tamamıyla hızlı bir şekilde ayağa kalktığımı söyleyebilirim. Tam bir motivasyon kaynağı benim için.
1: Ben aylarca sandalye almadım çünkü şuna inanıyordum. Bir sabah olacak ben ayağımı yere basıp hayata kaldığı yerden devam edeceğim.

Kabullenmek evet tabii ki artık yürümediğimi kabullendim ama sadece hayat yürümek değil. Tekerlekli sandalyeyle bir yaşam var. Evden dışarı çıkmak benim için çok önemliydi. Evim içinde mutfağımı, banyomu ve diğer yerleri kullanmak benim için çok önemliydi. Ama ben hiçbir şey değiştirmedim. Ben hep evin şekline göre yaşamayı sevdim. Bugün ben kahvemi koltukta içmek istiyorum, oturarak. Lisa, can you help? Yeah. Lisa ile biz bir teknik geliştirdik, bakın. Tekerlekli sandalyemi şöyle yanaştırıyorum. I will hear this, Lisa. So. Şimdi benim boyum uzun ya, biraz daha zor oluyor tabii.

Yavaş yavaş anne olmayı öğrendim ve hayata tutunmak için de bir sebebim olmalıydı. Çocuklarım yeterliydi ancak bir şeyler daha yapmalıydım diye düşündüğümde bir gün evime telefon geldi. Biz Omurg Felçler Derneği'ni kurmak istiyoruz. Hoca sizin isminizi verdi. Sizi de ilk toplantıyı bekliyoruz dediklerinde. İkinci katta oturuyordum. Oğlum beni sırtında taşıdı. Bir taraftan kızım eşyalarımı indirdi aşağıya. O süreçlerim çok zor oluyordu ama yine buna katlanmak zorundalardı. İlk toplantıya girdiğimde Cerrahpaşa Fakültesi'nde yapıldı. Çünkü yerimiz falan yoktu. Benim gibi omurg felci olmuş birçok arkadaşımla tanıştım. 12 kişi falanlardı. Hatta derneği beraber kurduğumuz birçok arkadaşımın en çok önceliğinde sevgili Ramazan Baş derneğin başkanlığını yaptı. Ben de derneğin genel başkan yardımcısıydım. İlk Ramazan'ın tanınımında boyundan aşağı felçliydi deniz kazasından dolayı. İlk parmaklarını kullanmayan omurg felci olarak onu gördüm, çok şaşırdım. Toplantıya girdiğimde benden daha uzun süreli omurg felci olmuş arkadaşlarımı duyunca 10 sene, 15 sene onu duyunca çok şaşırdım. Korktum da eyvah yani insanlar nasıl yaşamışlar 18 sene ve hala yaşama bağlılar. Oysa benim için hayat ya yürümekti ya da yürümemekti.

şöyle oturup düşündüğümde 63 yaşıma kadar doğdum, Almanya'ya gittim, anne babam büyüttü, evlendim, çocuk sahibi oldum, boşandım, iş kadını oldum, tekerlek sandalyede yaşadım, daha sonra kanser de yaşadım. Bunlar hep benim için sınavdı, zorluydu ama hepsinden daha güçlü, daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.

0: Önyargıyı ben çok yaşadım. Öncelikle iş bulurken, daha sonra ev tutmak isterken. Dışarıda gördüğünüz gibi ben süslü bir kadın. Süslü olmayı seviyorum. Bakımlı olmayı seviyorum çünkü kendime saygılı davrandığım anda karşıma da o saygı geçiyor ve o özveri de geçiyor. Bir alanda iki kadın beni gördü. Böyle bir alışveriş merkezinde bir koridordu. Beni gören diğer kadın yanındakini dürttü. Aa dedi, kadına bak, hem sakat hem ruh sürmüş dedi. Şöyle bir beğenimden dedim, pardon dedim, bana mı söylediniz dedim. Şimdi duyduğumu anlayınca tabii çok şey oldu, mahcup oldu. Hayır, aslında size söylemek istemedik. Siz bir kadınsınız, tekerlek sandalye, ne kadar özenmişsiniz. Rujunuzu falan sürmüşsünüz. Oysa biz aynı alandayız, sadece toka takıp çıktık dediklerinde. Biraz kıvırdılar mı bilmiyorum ama böyle bir durum yaşandı. Ne işin var senin sokakta abla diyen oldu. İş yerime giderken taksiyle gidip geliyordum.
1: Bu gece yemeği birlikte yiyelim öyleyse.
2: Bu gece mi? İmkansız.
3: İş kızım, ne yapsın?
1: Elimden kurtulamaz babacığım.
2: Geçebilir miyim burada?
4: Geç kardeşim, tapulu yerimiz değil ya.
1: Bir artiste benzetiyorum ama çıkaramadım. Bu ne hal fikri?
2: Sahi bu ne arıyor kucağımda böyle? Bu bildiğiniz misafirlerden değil. Sizlerden sıkılabilir.
1: Onu neyin çarptığını biliyorum ama hadi neyse.
2: Nasıl oldu bu anlayamadım işte.
1: Sevgin yeter bana.
5: Canikom birazdan TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıra

0: Dakika kazanan sen ol. Magnum. Hasbeşinde sen. Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi.

0: iş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
12: Üzüm.
13: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
12: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
13: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
12: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
13: Ceviz de buna çok yakışır bence.
12: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
13: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
11: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
14: Buraların redlisiyim.
15: Nerelerim be?
14: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de podla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Ekmek paranı getiririm eve diyen oldu. Oysa benim mücadelemi takdirden de çok fazla oldu ama bu anlamda şaşırdığım bazı cümleler de duydum tabii ki.

Benim bu dünyaya gelme sebebim, hiçbir şey olmasa emniyet kemerini tak, ilk yardım bilmiyorsan dokunmayı insanlara öğretmek. O kadar değerli bir şey ki. Çünkü hepimiz arabaya kullanıyoruz. Ya da denize atlıyoruz. Ya da yüksekten düşüyoruz. Bunlar hepsi önlenebilecek kazalar. Bunları fark etmediğimiz takdirde işte benim gibi şakayı alırsın ve daha sonra tekerlek sandalye yaşamı sürersin. Bir eksikliğin, bir ihmalin seni ömür boyunca hayatını değiştirebiliyor. Bu da benim bu dünyaya gelme sebebim diye inanıyorum. Benim hikayem 94 senesinde geçirdim. Trafik kazasıyla başladım. Ve şu an sınırı tanımadan insanların hayatlarına dokunarak devam ediyor.

0: merhaba teyzeciğim.
1: Ay canım, hoş geldin. Ütü dağlar gibiydi ama bitirdin.
0: Eline sağlık. Yemeği de ben yaparım. Pirzola ısmarlamıştım, gönderdi mi kasap?
1: Yo! Zaten ne zaman yolladı ki? Vallahi billahi bir gün pataklayacağım bu kasabı.
0: Sen üzülme tatlım, şimdi telefon ederim, hemen gönderir.
2: Alo! İyi günler Serap Hanım. Evde tabii. Çalışıyor, bir dakika.
3: Alo! İyi ki telefon ettin Serap.
4: Seni çok özledim. Çalışıyormuşsun. Kendini bu kadar yorma sevgili. Alo! Alo! Ne oldu canım? Ne kasabı?
5: Aile kasabı Faik Efendi'yi arıyorum.
4: Çık aradan canım!
0: Emredersiniz hanımefendi! Ben aradan çıkayım da sen de rahat rahat konuş, öyle mi? Alo! Faik Efendi! Of be! Nihayet buldum seni! Bir kilo pirzola gönderecektin, ne oldu?
2: Alo, alo! Ben kasap Faik! Anladım, anladım! Yağsız tarafından pirzolam var! Bir kilo yeter miydi?
3: Alo, ne pirzolası kardeşim?
0: Koyun pirzolası beyim! Kömür ateşiyle enfes olur!
3: Zıkkım ye! Boğazında kalır da bir daha konuşamasın inşallah!
5: Duası kabul olunsaydı gökten kemik yağardı!
3: Başına taş yağsa daha iyi olmaz!
4: Başıma taş mı yağsın? Ne biçim konuşuyorsun sen?
2: Ne varmış konuşmamda yani? Taşlalıyım diye neden küçük görüyorsunuz? Yahu kaç kişi birden konuşuyoruz biz böyle?
3: Alo! Serap, beni duyuyor musun? Ben mi hakaret ediyorum? Olur mu öyle şey tatlım? Araya bir münasebetsiz girdi işte!
0: Münasebetsiz sensin, kart horoz! Kurdun gene tezgahını! Müzik, içki, bol palavrayla avratları uyutuyorsun! Kaç defa telefonumuz karıştı, hep aynı masalı dinledik!
3: Çok da meraklı tazeymişsin, hizmetçi parçası sen de! Hanımın gelince görürsün gününü!
0: Bu evin hanımı benim kart horoz! Acaba sen kimin uşağısın?
3: Ağzını topla, yoksa cart diye yırtarım ha!
4: Ben bir şey demedim ki sana! Neden ağzımı yırtacakmışsın? Fikret, çok sinirlisin bugün!
2: Ette sinir falan olursa geri gönder! Lokum gibi pirzola gönderiyorum!
0: Çabuk gönder Faik Efendi! Senin yüzünden zır delilerle uğraşıyorum şu telefonda!
3: Zır deli sensin, evde kalmış karı! Senin kim olduğunu tespit edebilsem tımarhaneye yatıracağım, parasını da ben vereceğim!
0: Bana bak! Sen önce aç karnını doyur, pis! Şimdi hangi enayi karının parasını yiyorsun acaba? Enayi sensin, ahlaksız!
5: Yarası olan gocunur! Demek ki herife para yediriyorsun!
4: Öf, ay şimdi bayılacağım!
0: Kızgın karı! Madem ki para yedireceksin, şu kart horozu nereden buldun be?
3: Kart horozlar gagalasın seni, bana bak!
0: Sana mezarcı Mahmut baksın!
1: Oh! Ağzına sağlık güzelim! Nedir bu heriften çektiğimiz be?
0: Hırsından şimdi ayaklarını yiyordu! Ama şu hat karışmasına bir çare bulmamız gerek! Ya.
4: Bir hatırını sorayım dedim, hakaretlere uğradım sevgilim! Sana çok ihtiyacım var şimdi! Sıcak kucağında dinlenmek, huzura kavuşmak istiyorum! Sanırım kucağında sevgilim, benim için bir yer vardır!
3: Hiç olmaz mı yavrum? Senin yerini hiç kimse alamaz! Hayır, bugün gelme! Çok kötü durumdayım! O deli karı sinirlerimi fena bozdu! Hemen bir uyku ilacı alıp yatacağım! İyi günler yavrum, öperim seni! Hadi canım!

0: Gerekirse telefon numaramın değiştirilmesi için dilekçemde istekte bulundum.
1: Dilekçenizi sıraya koyacağız. O kadar çok müracaat var ki, herkes hat karışmasından şikayet ediyor.
0: Evet, doğru. Acaba hattımın kiminle karıştığını öğrenebilmem mümkün mü?
1: İmkansız.
0: Peki, çok teşekkür ederim.
2: Lütfen not edin. 49-75-64 numaralı telefonum devamlı bir başka telefonla takılıyor. 4-5 kişi birden konuştuğumuz oluyor. İlgili yere müracaat edin, benim de selamlarımı iletin.
1: Baş üstüne Fikret Bey, derhal bu sorununuzla ilgilenirim.
2: Bir dakika Ebru Hanım.
1: Buyurun efendim.
2: Telefon sorunu benim için çok önemlidir. Şimdi size izin versem, bu meseleyle ilgilenseniz, sonra da bana neticeyi bildirseniz, nasıl olur?
1: Çok iyi olur efendim. Neticeyi bildirmek için sizi nerede bulabilirim?
2: Evimde. Size zahmet olacak ama.
1: Rica ederim. Büyük zevk duyacağım.
2: Ondan hiç şüpheniz olmaz.
3: Ah, özür dilerim hanımefendi.
4: Rica ederim. Market o kadar büyük ki insan yolunu şaşırıyor.
3: Nasılsınız hanımefendi? Eskiden sık sık karşılaşırdık.
4: Biraz rahatsızdım, gribe yakalandım. Üstünüze afiyet.
3: Geçmiş olsun.
4: Teşekkür ederim. Markette hep sizi görüyorum. Galiba hanımefendi pek alışverişten haz etmiyorlar.
3: Bendeniz, bekarım efendim. Eşiniz beyefendi nasıllar acaba?
4: Evli değil, hiç evlenmedim yani.
3: Hayret doğrusu. Sizin gibi güzel, cazip bir kadının bekar kalması büyük bir mucize.
4: Çok naziksiniz, hayalimdeki erkeği bulamadım şimdiye kadar.
3: Bendeniz de öyle hanımefendiciğim.
4: Müsaadenizle beyefendi.
3: İyi günler hanımefendi. Tekrar görüşmek ümidiyle.
4: Evet.
3: Güle güle, güle güle.
5: Sayın üyeler, genel müdürümüz Fikret Bey'in üstün başarısı sayesinde yıllık kazancımızda 80 milyon bir artış kaydedilmiştir. Kendisine huzurunuzda teşekkür ederken, genel başkanlık için tek adayım olduğunu da belirtirim. Tebrik ederim. Gel bakalım, bir misafirimiz bekliyor.
6: Büyük iki aşkım nihayet gelebildi.
5: Sen bekliyorsun diye toplantıyı yarıda kestim kızım.
6: Sağ ol babacığım.
5: Hadi.
6: Nişanlımı genel başkanlığı için tebrik edebilir miyim?
7: Henüz seçilmedim yavrucuğum.
5: Biz kızımla düşündük Fikret. İki mutlu olayı birlikte yaşayalım dedik.
6: Yani senin genel başkanlığın ve nikahımız aynı gün olsun dedik.
7: Ah, şey iyi yapmışsınız. Ama ben hazır değilim nikah için. Korkunç derecede yorgunum. Ayrıca kısa bir seyahate çıkmam gerek. İş için yani.
6: Bu gece yemeği birlikte yiyelim öyleyse.

0: Gece mi? İmkansız. Hayati önemde bir randevum var. Geç bile kaldım. Zor yetişeceğim. Hoşça kalın.
1: İş kızım, ne yapsın?
2: Elimden kurtulamaz babacığım. Onu nikah masasına mı?

0: Alo, müzisyenler lokantası mı? Cemil'i çağırsana çabuk.
1: Sağ ol. Alo, evet, benim, emredim.
0: Bu ay hiç boş yok oğlum. Atla gel, bizimki gene iş koymuş.
2: Kız, bugün markette kimi gördüm biliyor musun?
3: Şu yakışıklı, kibar, asil beyefendi mi?
2: Evet. Ağzından bal akıyor adamın.
3: Ne demezsin?
2: Bir de acayip bakıyor ki anlatamam.
3: Güzele kim bakmaz ki? Yakında sana görücü gelirse hiç şaşmayacağım.
2: Aman kız, sen de! Şöyle iki tatlı laf ediyoruz adamdan, o kadar işte. Siz sabah kaçta hareket ediyorsunuz?
3: Vallahi belli değil. Şimdi telefon edip öğreneceğim.
4: Geldim. İçeride, hareminize katılmak için sabırsızlıkla bekliyorlar.
5: Alo? Evet, benim. Şule mi? Hangi Şule?
6: Hangi Şule mi? Kaç tane Şule var acaba hayatında, kaç tane?
3: 10 desem iyi mi?
7: 10 çok geç olur, ay! 7.30'da hareket edersek, 11'de orada oluruz.
8: Cehennemde olun daha iyi.
7: Tabii olabilir, ne?
9: Yahu kasten mi yapıyorsunuz? Sonu çok kötü olacak ha! Ben kimim biliyor musun?
3: Kim olacaksın? Kartorosun tekisin işte! Gaganı kapat da iki laf edelim şurada!
9: Ay, gene mi sensin çenesi düşük karı? Bıktım artık be! Ne yapışkan karısın sen öyle?
6: Ben mi yapışkan karıyım? Seni düzenbaz seni! Ne çabuk unuttun bana yalvardığını, sana bitiyorum dediğini! 2 saat kulağıma şiir okumuştun!
3: Şimdi de 7 ceddine rahmet okuyor ahlaksız! Senin papucun dama atıldı kızım, oho!
9: Şule, inanma bu zır deliye! Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin! Yavrum, tatlım, kömür gözlüm benim, fıstığım, mis kokulum!
8: Bayılıyorum sana!
7: Höst ulan höst! Sapık mısın sen? Senin karşında erkek var ya!
6: Aldırma sen ona! Yarın 7.30'da bekliyorum!
9: Bekle kızım! Azrail gelip canını alır da ben de kurtulurum!
7: Şişt, bana ver!
6: Hey! Bana baksana sen, terbiyesiz herif!
2: Sen çekil bakayım şöyle, acık da ben kalaylıyım!
6: Nereden çıktın başına?
2: Oh, bak şimdi! Alo! Lan faresi! 7 babalı temiz aile çocuğu! Senin ağzına salıncak kurarım da, sallana sal. Anladın mı? Anası mimli, babası 150, umumhane çocuğu! Senin ananı, avradını...
3: Erkeksen adını söyle, adresini ver de karşılıklı konuşalım!
0: Konuşalım! Sesinden ne olduğun belli zaten! O kenef ağzını kapat! Yoksa ayaklarımı öptürürüm sana!
2: Önce ayaklarını yıka da kokmasın, pis mende vur! O elindeki telefon var ya, onu alır da senin en münasip diye...
3: İyi, yeter artık teyze!
2: Ya, ya iki yakında konuşturmuyorsun!
3: Ama sakin ol!
2: Neyse biz dedi, daha sefere ver ondan intikam bak nasıl alacak?
4: Ağzının payını verdim beyim!
5: Sağ ol ama benim tadımı kaçır.
4: Ah, içerideki lokum tadınızı geri getirir beyim! Ya.
0: Çal maestro, çal!

0: Ah, rica ederim Seref Hanım, Fikret Bey rahatsız edilmekten hoşlanmaz.
1: Bana randevun olduğunu söylemiştin.
0: Yalan mı? Ben yalan söyler miyim hiç?
1: Sarhoşsun sen! Ve senin sarhoşluğundan istifade ediyor. Sen... Fikret benden hoşlanıyor, çatla sen! Ben erkeğimi sokak karılarına yedirmem, bildin?
2: Ağzını toplamazsan ben seni yerim, ahlaksız!
3: Durun! Durun canım! Ne yapıyorsunuz? Durun, ayıp! Ayıp!
4: Hanımlar, istirham ederim, yapmayın lütfen! Yapmayın ama, değil mi ya? Kayboluyor!
1: Muhammed tellalı sen de!
2: Hadi oradan düdük, ben daha geçer... ihtiyacım yok!
1: Ağzın yırtılmadı da böyle konuşuyorsun!
5: Ah!

0: Bak Acar, Ayten'le senin nişanını burada yapalım. Çalışmalarımız hafifleyince takarız yüzükleri.
1: Acele işe şeytan karışır. Daha rahat bir zamanda yaparız.
2: Ekmek çarpsın yan çiziyor herkese.
0: Doğru.
1: Başlatma ulan! İyi ki bir yüzük taktın Nurten'e.
0: Hiç kıvırma aslanım, sen de takacaksın yüzüğü.

0: Ha uşaklar, harpten mi çıktınız da?
1: Evet, meydan muharebesinden çıktık.
2: Kumandan harp sahasını terk edip kaçtı.
0: Kumandan kaçınca siz de hezimete uğradınız ha!
3: Tatlım, sen de şöyle geç bakalım.
4: Çocuklar! Baksana, o değil mi o?
5: Kim yani?
4: Bize yardım eden adam.
6: Ta kendisi. Bu herif hiç gözüm tutmadı çocuklar. Pek ayak altında dolaşıyor.
5: Çok fesatsın anca. Ayrıca kibar bir adam.
4: Yakışıklı da. 10 numara manken olur ha.
7: Gırgırına teklif edelim ha. Dalgamızı geçeriz.
6: Fena olmaz. Kim teklif edecek?
5: Ben ederim.
6: Sen otur oturduğun yerde.
4: En iyisi ben teklif edeyim. Nasılsa kıskanacak kimsem yok.
7: Gırgır başlıyor.
4: Merhaba.
8: Merhaba. Bu ne güzel sürpriz. Buyurmaz mısın? Bir içki alır mıydınız?
4: Hayır, teşekkür ederim. Hemen konuya geçmek istiyorum. Manken olmak ister misiniz?
8: Manken? Ben mi yani?
4: Evet, siz. Geçerli bir fiziğiniz var. Başarılı olacağınızdan eminim. İyi de para kazanırsınız.
8: Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim. Ama yapamam, ben çok sıkılganımdır.
4: Hiç de öyle bir haliniz yok. İsterseniz biraz düşünün.
8: Düşüneceğim. Çünkü sizinle çalışmak büyük bir zevk olur benim için. Bugün baktım da size... sanki bir su perisi gibiydiniz.
4: Şey, teşekkür ederim. Cevabınızı bekliyoruz. Müsaadenizle.
9: Aman, aman, aman dikkat edin çocuklar! Harika bir poz yakaladım. 2 saattir uğraşıyoruz ama bu poza değer. Daha canlı bakayım, bakayım. Daha canlı bakın. Daha canlı. Sırtın güzelce ne? Günün en harika fotoğrafı olacak. Çekiyorum.
10: Allah kahretsin! O el sallamak nereden çıktı?
4: Ay ne bileyim ben? Kuyruğuna basmışlar gibi ne bağırıyorsun? Bir daha çekersin. Hadi hazırım.
10: Peki, peki!

0: Toprağım çok yakında.
1: Zahmet olacak.
0: İlk tedavinizi orada yapalım. Hadi, tutunun bana. Tutunun.
2: Dikkat kumandan Çeliği, misafiri de vardı.
3: Ah, ben bakayım.
4: Buyursunlar efendim.
0: Çabuk bana ilk yardım çantasını getir.
4: Olur, baş.
5: Ne oldu bizim kurda? Her zaman içki ve müzik isterdi.
2: Ha, taktik değiştirdi galiba. Önce hafif bir pansuman yapacak.
0: Burası acıyor mu?
1: Yo.
0: Peki burası?
1: Ay biraz.
0: Ha, şöyle kolunuzu oynayın. Çok şükür kırık falan yok. Sadece adele ezilmiş. Şimdi çaresine bakarız.
3: Olmadık, ne olacak şimdi? Ya. Ha, buldunuz mu?
1: Ne oldu çocuklar, otelde mi Bahar? Henüz dönmemiş, siz de bulamadınız
3: mı? Hayır, bulamadık. Ah, ah, ah, eşek ya, kafam! Ya. Denize açılmasına izin vermeyecektik. Hı
4: hı. Hemen aramaya çıkalım.
3: Hadi.
1: Hadi. Çok rahatladım, teşekkür ederim.
0: Kısa sürede iyileşirsiniz, merak etmeyin.
1: Sağ olun.
3: Bahar! Bahar! Allah kahretsin!
1: Bahar!
0: Şimdi nasıl?
1: Eskisi kadar acımıyor, artık gidebilirim.
0: Yo yo, sakın ha! Bu gibi vakalarda kesin istirahat şart.
1: Mutlaka otele dönmem gerek. Bugün Acar'la Ayten'in nişan töreni vardı.
0: Önce şöyle oturun. Tehlikeli dönemi atlatınca sizi otele ben götürürüm.
1: Sağ olun, size de dert oldum.
0: Rica ederim, eviniz gibi rahat edin lütfen. Bir içki alır mıydınız?
1: Evet, fena olmaz.
0: Oğlum!
6: Bu kıza bir şey olursa içim yanar.
3: Sanki cenaze arkasından konuşur gibisiniz. Bırakın laf etmeyi, hadi bağırın, hadi!
4: Tekrar alır mısınız efendim?
5: Tabii, ama böyle tadımlık getirme. Özel bir servis hazırla, bol, çeşitli.
4: Derhal efendim.
0: Neden güldün?
1: Bu şahane tekne, hizmetkarlar, kaptan...
0: Gülünç mü geldi sana?
1: Halimize gülüyorum. Sana iş teklif etmiştik. Kim bilir senin deli komiğine gitmiştir.
0: Yo, hoşuma gitti. Bir gün evet dersem hiç şaşırma. Çünkü senin yanında olmak güzel bir şey.
1: Arkadaşlarım beni arıyorlar.
0: Sen otur, ben bakarım.
3: Bulduk, bulduk!
0: Özel servis iptal edilsin. Müzik de başlamasın. İkinci bir emre kadar da ortaya çıkmayın. Çünkü pişecek aşa su katanlar var.
3: O pes, pes, vallahi pes, pes doğrusu bana, pes!
6: Kız, vallahi çok gamsızmışsın sen doğrusu.
1: Meraktan öldük yahu.
6: Niye merak ediyorsunuz? Boşuna telaşlanmışsınız. Üzerime doğru gelen motordan korkup dengemi kaybedince... sandaldan düşerken omzum incindi.
3: Hangi ayı motorlu üzerine doğru geldi?
0: Ben.
3: Özür dilerim tabii. Kaza geliyorum demez.
6: Fikret Bey olmasaydı şimdi çoktan boğulmuştu.
4: Sağ olsun, bu sıcak havada da tabut taşınmazdı yani.
6: Senin ağzından da hayırlı bir şey çıkmaz mı yahu? Hadi çocuklar, otele dönelim tamam. De nişan için tamam. Hazırlanalım.
0: Sizi bırakamam çocuklar. Çünkü birazdan hava patlayacak.
6: O zaman da benim nişanım yatar.
3: Kötü hava şartlarından biraz erteleriz canım, değil mi?
6: 6 aydır erteledin zaten.
3: Aa, öyle mi?
0: Ertelemenize gerek yok. Nişanı burada yapabiliriz.
3: Olmaz kardeşim. Bir kere müzik lazım.
0: Tedarik ederim.
3: Ya içkiler? Biz acayip içki içeriz.
0: Bol miktarda bulunur teknemde.
3: Bir garson falan da lazım.
0: En iyisi mevcut.
3: İyi ama birader, sen kimden yanasın?
0: Sevenlerden yanayım.
3: Hepsi tamam. Peki, yüzükler ne olacak yüzükler?
6: Onlar da çantamda cicim.
3: Arkadaş, işte buna kurt kapanı derler. Nişanlanıyoruz anasını satayım.
0: Konuşmasını beceremem. Kısa kesip başınızı ağrıtmayacağım. Evlilik denen kutsal olayın... birbirini seven bu iki gencin nişanını ilan ediyorum.
4: Geçmiş olsun kardeşim.
6: Bravo, bravo!
1: Acar, heykel gibi durmasana, sarılsana Ayten'e.
4: Herif sanki idam sehpasına çıkıyor. Sırıt ulan biraz.
6: Acar.
0: Tebrik ederim.
6: Sağ olun.

0: Ne oluyor bunlara be?
1: Şişt, çocuklar bakın.
0: Evet çok güzel çocuklar, sakın bozmayın. Harika bir poz bu. Çekiyorum. Bahar. Sprey reklamı yapıyoruz. Yüzündeki ifade mahkeme duvarı gibi. Bahar, Bahar!
2: Ne oldu? Bana mı dedin?
0: Yok canım. Dağlara taşları söylüyorum. Ne oluyor sana kız?
2: Hiçbir şey olmuyor.
3: Bana kalırsa deniz havası çarptı.
4: Onu neyin çarptığını biliyorum ama hadi neyse.
2: Hey bakın!

0: Kolay gelsin çocuklar.
1: Sağ ol.
2: Sağ ol. Bizim de işimiz bitmek üzere.
1: Tabii. Ne? Ne bitmesi? Ya daha başlamadık ki bitsin. Yeni başladık.
2: Allah'ım.
0: Bir yorgunluk içkisi ikram edebilirim teknemde.
1: Aman abicim, olmaz. Aman seni tekne doğru. Bir defasında geldik, nişanlandık. İkinci defasında nikaha basarsın, yok olmaz. Olmaz. En iyisi mi sen bizim misafirimiz ol, peder bey.
0: Sağ ol damat bey. Davetine memnuniyetle geleceğim.
1: Elif'e bak be! Şaka yaptım, ciddi sandı.
2: Ya çizme canım, nişanı bedava yaptın, bari bu gece para harca.
0: Siz hemen İstanbul'a dönün. Bu akşam bir misafirim gelecek.
3: Erkek misafirleriniz mi?
0: Hayır hanım.
4: Keman çalmamı istemiyor musunuz?
3: Ya servisi kim yapacak?
0: Bu bildiğiniz misafirlerden değil. Sizlerden sıkılabilir.
5: Ha, bakın öyle fazla sormayın. Bu patronun yeni bir taktiğidir.
6: Tamam abi, sen hiç merak etme.

0: Şişti kaldı inek. Bu dansı bir denese kalpten güm diye gider.
1: Ben size demedim mi? Kafa var bende, kafa!
2: Adam taş getirdi sanki, felç oldu, felç!
0: Her numaraya yatıp herifi bahardan uzaklaştırmalıyız. Hiç gözüm tutmadı herifi çocuklar.

0: senin verdiğin fikre bak.
1: İşi uzatıyoruz ya. Adamı yarın çekim dümeniyle tepeye çıkartalım. Kıçına bir tekme, oldu bitti.
2: Aman ne keskin zeka, bir caniyle nişanlanmışım da haberim yokmuş.
3: Hey, aklıma bir fikir daha geldi.
0: Söyle bakayım cicim.
3: İçkiye dayanamaz bu adam. Kafayı bulunca dağıtır. Rezil.

0: olur Bahar'ın gözünde.
1: Yavrum, sözümü geri aldım. Canım benim, canım öperim seni. Canım, canım. Yap, yap, yap, yap, yap, yap. Birazdan görürsün sen, yap. Dans etmenin ne demek olduğunu.
2: Ne o, içki stoku mu?
1: Hayır, içki yarışı. Ara sıra Erol'la yaparız aramızda. Sana da aile boyu ısmarladık.
2: Sağ olun.
3: İçki sert gelirse maden suyu ısmarlayalım ha?
2: Yok, ben tercih ederim.
1: Çok yoruldum Peder Bey, çarpmasın.
2: Merak etme damat bey. İçkinin erkek işi olduğunu bilirim. Garson!
1: Buyurun efendim.
2: 10 şişe viski daha.
1: Emredersiniz efendim.
4: Lütfen, bu deliler gazoz gibi içerler.
2: Ben de şansımı denerim. Şerefe.
1: Komaya girdiğinde seni nereye yatıralım? Otele mi, yoksa tekneye mi?
2: Zahmet olur. Sarhoş olan sızdığı yerde kalsın. Şerefe.
4: Ne olur yapma, sen uyma bu delilere.
2: Şansımı deniyorum. Şerefe.
5: Var mı içkinin benimle yarışacak? Hadi buyurun, varsa gelsin.

0: Bir gecede bütün dünyam değişti.
1: Pişman mısın? Belki içkiliydim gece. Ama sana evlenme teklif ettiğimi hatırlıyorum.
0: Yinelemek zorunda değilsin. Her şey ben istediğim için oldu.
1: İlk erkeğin olduğumu söyleyebilirdim.
0: Ne fark ederdi? İlk erkeğim ve ilk sevdiğimsin.
1: Seni ben de sevdim Bahar. Nasıl oldu bu anlayamadım işte.
0: Sevgin yeter bana. Buna inanmasam bu gecemizi utançla anardım. Oysa mutluyum ve seni seviyorum.
1: Sevileceksin Bahar. Yaşamım boyunca seveceğim seni.
2: Bu kafa beni iki sene idare eder.
3: Nereye baksam hala çift görüyorum.
4: Oh! İçme dedik kağıdım. Bir daha fikir verirsem kör olayım.
2: Aman aman iyi edersin.
4: Günaydın çocuklar. Geç kalmadım ya.
5: Cevabını kendin ver Bahar. Senin özel hayatına karışacak değiliz. Ama seni mutsuz görmek istemeyiz.
4: Aa, mutluyum çocuklar, ölesiye mutluyum.
6: Bir gün seni gözü yaşlı görürsek, inan ki kendimizi bağışlayamayız Bahar.
4: Beni gözü yaşlı görmeyeceksiniz. Üzerimi değişeyim, hemen işe çıkalım. Erken dönelim. Çünkü kız tarafı olarak biri size görücü gelecek.
6: Kız yoksa Fikret mi?
4: Evet, Fikret. Fikret! Sevgilim! Nasıl şekerim? Sürprizimi beğendin mi? Anladım, kırgınsın bana. İşte özür diliyorum. Hadi affet beni sevgilim.
1: Şey, hiç beklemiyordum.
4: Sensiz yapabilir miyim ben?
1: Yaparsın Serap. Bu konuyu görüşmemiz gerek.
4: Konuşmaya geldim. Geri dönmeye de hiç niyetim yok.
1: Dur şimdi, zamansız geldin. Ben de İstanbul'a dönüyordum zaten.
4: Birlikte döneriz canım.
1: Şey, yani işim bittikten sonra demek istedim Serap.
4: İşinin bitmesini memnuniyetle beklerim.
1: Yo yo, hayır. Dönelim daha iyi. Kaptan!
7: Buyur beyim.
1: Demir al kaptan, hemen gidiyoruz.
7: Emreder.
4: Sevgilim!
5: Bahar kardeşim! 17 defa saatine baktım. Burada krem reklamı yapıyoruz, saat reklamı değil!

0: benden bu kadar arkadaş! Aklımın nerede olduğunu biliyorsun!
1: Sahi çocuklar, Bahar'a görücü gelecek, ancak yetişiriz!
2: Hadi söyleyse!
0: Lan şöyle!
2: Bana bakın çocuklar! Fikret'i iyicene terletmeden Bahar'ı vermek yok!
0: Verir miyiz? Yedi göbek sülalesini araştıracağız!
3: İnim inim inletelim Ergele'yi!
4: Ay insaf edin be! Eniştenizi fazla üzmeyin ha! Vazgeçerse boğarım sizi! Ben işimi sağlama alayım da ne yaparsanız yapın!
2: Tamam, tamam!

0: Fikret geldi mi?
1: Gelmeyecek Bahar.
0: Gelmeyecek mi?
1: Evet. Az önce telefon etti. Seni sordu. Önemli bir iş için İstanbul'a hareket ettiğini bildirdi.
0: Başka ne dedi?
1: O kadar.
2: Resmen atlattı bizi. Ne bir telefon etti.
3: Kaçtı erkele.
2: Ne de bir
3: hepimizi
2: adres.
3: Hepimizi uyuttu.
0: Sizleri belki uyuttu çocuklar. Ama beni yıktı.

0: Çöl kadar kuru hayatımı sulandırdınız Saadet Hanım. Sıhhatinize!
1: Oo, çok hızlı gidiyoruz Selim Bey. Başım dönmeye başladı. Bu müzik de nereden geliyor?
0: Ah, kalbimin içinden Saadet! Aa,
1: ne kadar şakacısınız beyefendi!
0: Oo, bana artık Selim de! Bu resmiyeti kaldıralım aradan! Daha samimi olalım! Birbirimize sokulalım, hayatımın kadını!
1: Ya, ben hızlısınız derken yalan söylemedim! Daha birbirimizi iyice tanımıyoruz bile çapkın!
0: Aa, pişecek aşa su katma güzelim, adım Selim, güzeli severim.
1: Demek bu koskoca evde yalnız yaşıyorsunuz.
0: Hizmetkarlarım var, çok zengin sayılırım ya. İçelim,
1: öyle
0: içelim.
2: Beyefendi, nereden çıktınız böyle birden?
3: Ya sen nereden çıktın peki?
2: Selim abim tezgah boş kalmasın diye iş koydu da, ne olur kızmayın, onun da canı var.
3: Kim kızdı oğlum, sen devam et bakalım. Nasıl olsa ben uslandım artık.
2: Uslandınız mı?
3: Evet, öyle oldu. Yani birini seviyorum ben. Hadi sen devam et.
1: Allah aşkına Selim, bırak ya! Oo, ay, ay bak, kalbim fena çarpıyor!
0: Ay, niye çarpıyor seni müşrik kollarında dinlendireyim? Şöyle olsun.
1: Yo, yo, yo! Ben burası daha iyi! Bırak
0: ay, burası
1: şimdi.
0: Daha rahat gibime gelmişti ama aman. Nasıl istersen!
1: Ay,
0: nasıl istersen! Oh. Sana bir içki getireyim hayatım, boşalmış bu!
3: Getirdim efendim!

0: İzinden geç döndüğüm için özür dilerim beyefendi.
1: Rica ederim.
0: Buyurun. Aman aman, zahmet etmeyin. Hanımefendi, içkiye buz emrederler mi?
2: Hayır, içki istemiyorum. Ben artık gitmeyi müsaadenizle.
1: Nasıl arzu ederseniz sultanım.
0: Arabayı hazırlatayım mı beyefendi?
1: Hazırlan.
2: Zahmet etmeyin, evim çok yakın. Hem yürüyeyim de biraz açılırım. Müsaadenizle.
1: Güle güle.
2: Allah ısmarladık.
1: Biraz daha otursaydınız hanımefendiciğim. Kapıya kadar buyurun hanımefendiciğim. Güle güle.

0: Kızım, açlıktan ölmek uzun sürer. At kendini balkondan aşağı, kurtul gitsin.
1: Lütfen üstüme varma teyze.
0: Ne demek varma? Sen benim canımsın. Seni üzgün görmeye yüreğim dayanır mı hiç?
1: Bu da geçer teyze.
0: Geçer, geçer ama deler de geçer. Nasıl kandın o soysuza yavrum? Seni paçavra gibi atmasına nasıl izin verdin?
1: Beni sevdiğini sandım, kapıldım birden. Vedalaşıp ayrılsaydık, böylesine üzülmezdim.
0: Allah büyüktür! Kimse bu herif ayağına dolaşır elbet! Onu eğer parça parça etmezsem, bana da kontak saadet demesinler! Alo! Kim? Bir dakika kızım! Seni Ayten arıyor.
1: Alo! Ne olsun Ayten, bildiğin gibi işte.
2: Israr etme Belma! Seninle buluşmama imkan yok. Hayır, sen de gelme Belma!
3: Ne belması kardeşim, Ayten'im ben! Lütfen çıkın aradan! Hatlar karıştı Bahar!
4: Bahar değil, kara kış!
2: Kabak tadı verdiniz artık, kapatın telefonu, takıldı gene!
3: Beyefendi, lütfen siz kapatın! Bir kerecik olsun insanca davranın, lütfen! Alo! Ayten! Ben Bahar, Bahar!
5: Seni çok merak ediyoruz Bahar! Çocuklar yanımda, Nurten, Erol ve Acar da seninle konuşmak istiyor! İyi misin canım?
6: İyi sayılmam Ayten! Şile anıları kahrediyor beni! Fikret kötü vurdu, fena yaraladı!
7: Bahar bu! Gökte ararken yerde buldunuz, bir mucize bu!
2: İnanılmaz bir olay! Telefondaki kız Bahar'mış meğer!
7: Ve de Şile'deki aşkınız!
2: Sus, sesini çıkarma sakın!
1: Siz beni ikaz ettiniz çocuklar! Keşke sizi dinleseydim! Bu hatayı ben işledim! Gerekirse canıma kıyarım! Tabii Fikret'i de yaşatmam!
8: Alo, alo! Komşu, komşu!
9: Ne komşusu canım, ben Nuri! Ne oluyoruz canım, kaç kişi konuşuyor şu telefonda?
10: Özür dilerim beyefendi, yanlış numara, kapatın!
3: Of! Sen kapatsana beyim, ne laf anlamaz adamsın yahu! Alo! Ayten! Beni duyuyor musun?
9: Alo, ben Acar Bahar! Bilirsin, seni öz kardeşimiz kadar severiz! Sakın bir delilik yapma! O Fikret hergelisini bulalım yeter! Ya nikah masasına oturur, ya da ölür!
1: Sağ olun çocuklar! Siz takmayın kafanızı! Benim için kan davası oldu bu! Bizim ailede kimsenin kanı yerde kalmamıştır! Yarın görüşürüz!
11: Herkesin selamı var! Senin arkandayız Bahar! Rahmetli pederin Karadağ tabancası duruyor! Fikret'i bulunca istersin benden! Hadi eyvallah!
8: Alo! Alo komşu!
10: Bahar Hanım! Bahar Hanım! Beni dinleyin lütfen! Bahar Hanım, sizinle konuşmak istiyorum!
3: Kim oluyorsun sen be? Telefon röntgencisi! Utan, utan biraz!
8: Bahar Hanım! Korkunç bir tesadüf bu! Bir mucize sanki! Ben kimim biliyor musunuz?
3: Kimsin be adam?
8: Ben Fikret! Yani Fikret'in arkadaşı İzzet!
3: Ne? Fikret'in arkadaşı mısın? Seni gidi yalancı düzenbaz kartoros seni!
0: Yürü taş arabası! Anca varırsın deve!
8: Bahar Hanım! Lütfen dinleyin beni! Yemin ederim doğru söylüyorum! Ben Fikret'in en yakın arkadaşıyım!
1: Madem ki yakın arkadaşısın, Fikret'i tarif etsene bakayım!
3: Yaşa!
10: Çok uzun boylu, geniş omuzlu, atletik yapılı, kumral saçlı, gözleri de yeşil!
8: Güzel giyinir, güzel konuşur... Yani acayip çekici bir erkektir! Şile'de tatil yapar, şahane bir teknesi vardır!
6: Yeter, Fikret'i tanıdığınıza inandım!
8: Şimdi sizi de tanıdım! Fikret'in deliler gibi aşık olduğu Bahar Hanım sizsiniz!
1: Evet, Bahar benim! Ama aşık olduğuna inanmıyorum! Beni Şile'de terk edip gitti!
10: Olamaz! Fikret'in altın gibi kalbi vardır! Her şeyi anlattı bana, sizi deliler gibi seviyor!
1: Beni sevdiğine bir inanabilsen!
2: İnanın! Mecnun'un Leyla'yı sevdiği gibi seviyor sizi! Benden hiçbir şeyini saklamaz! Şile'den döndükten sonra hep sizi arıyordu!
6: Fikret'i nerede bulabilirim şimdi?
2: Nerede mi? Şeyde... Tarabya sahillerinde! İnsanlardan kaçıyordu son günlerde! Koşun oraya! Orada denizden gelen sevgilisini bekleyen bir aşık bulacaksınız!

0: İnanamıyorum.
1: İnanılacak gibi değil sevgilim.
0: Nasıl buldun beni? Mucize mi?
1: Evet, mucize. İzzet Bey söyledi burada olduğunu.
0: İzzet mi? Nereden tanıyorsun onu?
1: Sadece tesadüf. Telefonlarımız karışmıştı. Seni tanıdığını söyledi. Önce inanmadım ama doğruymuş.
0: Askerlik arkadaşımdır İzzet. İyi çocuktur.
1: Biraz da çapkın. Daha önce de telefonlarımız karışmıştı. Sayısız kadınla ilgisi var.
0: Vay ahlaksız vay! İnsan tek bir kadını sevmeli. Onu yüreğinde taşımalı. Tıpkı benim gibi Bahar.
1: Beni terk ettiğini sanmıştım. Ölmeyi, öldürmeyi düşünürken seni tekrar buldum.
0: Ben kaybolmamıştım ki Bahar.
1: Neden vedalaşmadan döndün?
0: Sebebi vardı. Her şeyi sana anlatacağım yavrum. Nişanlım gelmişti Şile'ye.
1: Nişanlın mı?
0: Evet. Mecburi bir nişanlılıktı bu. Yani istemeyerek nişanlandım onunla.
1: Neden?
0: Bana aşık olmuş. Kendisine yüz vermedim. Sonra intihar etti.
1: İntihar mı etti?
0: Evet, hem de kaç kez. Bana karşı en büyük silahı intihar etmek. Ama artık seni tanıdım. Seni sevdim Bahar. Ayrılacağım nişanlımdan.
1: Peki, gene intihar ederse?
0: Hayır, sanmıyorum. Çünkü onu ikna edeceğim.
1: Hayır, olmaz! Yapamazsın!
0: Yazık oldu Vazo'ya.
1: Nişanı atarsan seni de öldürürüm, kendimi de Fikret!
0: Çocukluk ediyorsun. Ben buraya uygarca konuşmaya geldim. Taşkınlık yapma.
1: Beni bırakırsan bütün sosyeteye rezil olurum.
0: Bak yavrum, sen beni bırak öyleyse. Nişanı kafasına attım de, sosyeteye ben rezil olayım, tamam mı?
1: Tamam değil, sensiz yaşayamam.

0: Tamam ben.
1: Yaşanır yavrum. Anan da vaktiyle öyle dermiş. Ama galiba baban 8. kocası. Sen de unutursun
0: asla
1: beni.
0: Asla! Tek erkeğim sen olacaksın Fikret. Beni de kendini de yakma. Babamın bütün serveti senin olacak, düşün!
1: Düşündüm ve karar verdim. Sana iyi şanslar, mutluluklar dilerim.

0: Alo? Alo? Ben Serap. Dinle beni Sami. Bırak şimdi hürmetlerini sunmayı be adam. Ben intihar ediyorum. Evet. Her zamanki gibi intihar, tamam mı?
1: Peşine imzaladığım boşanma talepnamesini getirdim.
2: Frankfurt uçağının yolcuları lütfen çıkış kapısına.
3: Bana verilen yetkilere dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum.
2: Bırak kolumu!
4: Kocanızın bu kabalığını nasıl tamir edeceksiniz merak ediyorum.
5: İşte erkek arkadaşlarınızla yalnız kalmayacaksınız.
6: Bu işe küçük bir kızın hayatını kurtarmak için razı oldu.
7: Artık herkes gibi okula bile gidebiliyorum canım benim.
5: Delirdin mi sen?
2: Boşanmayacağım Murat'tan.
8: Boşanmalarına dair verilen karar tefhim kılındı.
1: Kenan Batmanzade ile cumartesi günü evleniyor.
6: Murat Ali Bey köyde. Eminim ki o da şu anda senin gibi kahrından ölüyordur.
5: Zeynep!
2: Murat!
9: Satın alınan koca bugün 16.15'te TV4'te.
10: Bu otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
15: Şok şok cepte şok.
16: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
17: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Parasının kıymetini bilenler.
20: Biziz.
21: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
20: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
21: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
20: Para mı kaybettirir?
21: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
22: Biz en iyisi kalgona geçelim.
21: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: ne kadar emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitki diyeceksin. Nasıl? Hani daha neyi bitki? Ne?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya daha?
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
10: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
12: Parasının kıymetini bilenler.
13: Biziz. Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
14: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
14: Para mı kaybettirir?
13: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
15: Biz en iyisi kalgona geçelim.
13: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Parasının kıymetini bilenler.
10: Biziz.
11: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
10: Para mı kaybettirir?
11: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
12: Biz en iyisi kalgona geçelim.
11: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iade ile şimdi dene.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerim mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi. Alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
6: Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot.
7: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Şu anda kendimi kuşlar kadar özgür hissediyorum.
1: Ayrılmanız bu kadar kolay oldu demek.
0: Kolay denemez. Ama onu ikna ettiğime inanıyorum.
1: Kuşlar kadar özgür olduğuna göre artık daldan dala konabilirsin.
0: Evet, daldan dala, çiçekten çiçeğe. Ama seni tanımasaydım, seni sevmeseydim Bahar, benimle evlenir misin?
1: Hayır diyebilecek güç var mı bende?
0: Sen aradığım mutluluğumsun benim. Bakalım parmağına uyacak mı? Arkadaşlarını da düğünümüze davet ederiz yavrum.
1: Teşekkür ederim. Çok kısa bir zamanda en büyük acıyı ve sonsuz bir mutluluğu tattırdın bana.
2: İşte oradalar efendim.
3: Fikret Bey, Fikret Bey! Çok şükür sizi bulabildim.
0: Beni niye arıyorsun?
3: Çok feci bir olay oldu. Bağışlayın hanımefendi, ben Doktor Sami. Sizi rahatsız ediyorum.
1: Rica ederim.
3: Gecenizi bozmak istemezdim ama mecburum.
0: Kısa kesin Sami Bey.
3: Haklısınız. Nişanlınız intihar etti Fikret Bey.
1: Aman Allah'ım!
3: Ya, yani şey, evet, intihar. Yani intihara teşebbüs demek istedim. Ancak kurtarabildim Serap Hanım'ı.
0: Tebrik ederim. Güle güle Sami Bey.
3: Ama henüz komada. Devamlı sizin adınızı sayıklıyor. Size rica ediyorum, yanına gidin Fikret Bey.
0: Gidemem.
1: Git ne olur. O zavallının şimdi sana ihtiyacı var. Lütfen Fikret, benim hatırım
0: için. Ama Bahar, o kadın...
1: Yalvarırım Fikret. Bir mezarın üstüne yuva kuramayız. Git ona, teselli et. Yardımcı ol. Senin şefkatine ihtiyacı var şu anda.
0: Peki ya. Seni şimdi daha çok seviyorum.
4: Bu taraftan buyurun Fikret.
1: Fikret. Fikret sevgilim. Seni

0: Fikret, sevgilim, geldin demek. Artık ölmek acı vermeyecek bana.
1: Yaşayacaksın Serap. Doktor tehlikeyi atlattığını söyledi.
0: Öyle mi dedin doktor bey? Ah, halbuki ben ölüyorum.
2: Yani şimdilik atlattı dedim. Çok kritik bir dönemdesiniz. İkinci bir şokta kurtaramam sizi.
1: Hey, kendine gel doktor, moralini bozuyorsun hastanın.
2: Ben gerçekleri söylüyorum Fikret bey, sorumluluk alamam. Komadan tam çıkınca, sakin bir otele götürüp kesin istirahat ettirmelisiniz.
1: Şey doktor, acaba evinde istirahat etse daha iyi olmaz mı? He?
0: Olmaz Fikret, bunalım geçiriyorum evimde. Yalvarırım, al götür beni bir yere, hayatımı kurtar.
1: Pekala. Şimdi uslu uslu yat bakalım, ben yarın gene uğrarım.
0: Bir değil, bin canım olsa hepsini sana feda ederdim Fikret.
2: Tıp adına size teşekkür ederim büyük insan, bir hayat kurtardınız. Oh, ödüm koptu anlayacak diye, ama her an tehlikedeyim. Hele sahte doktor olduğumu anlarsa parçalar beni. Çok korkuyorum.
0: Bu dolgun çek herhalde korkunu azaltır dostum.
1: Tabii tabii.
0: İş iştir Fikret, git sevgilim.
1: Senden ayrılmak istemiyorum ama.
0: Çocuk olma, sen bir iş adamısın ve işin kutsaldır.
1: Benim için sen kutsalsın.
0: Teşekkür ederim, yolculuk ne zaman?
1: Hemen. Senden ayrılabilirsem tabii.
0: Ayrılacaksın, ben tembel koca istemiyorum. Serap iyileşti mi?
1: İyileşti gibi, hem bana ne canım?
0: Güzel mi bari?
1: Yok canım, kısa boylu, şişman, badi badi, kompleksli bir kız.
0: Vah vah, bunca yıl iyi sabretmişsin.
1: Anlattım ya sana, sık sık intihar ederdi.
0: Ayrılmaman için başka bir neden daha yok mu?
1: Yok sayılmaz, babasıyla iş bağlantılarımız da var.
0: Anladım. Gerçeği söylediğin için teşekkür ederim.

0: Vay anam vay! O kadın musalla taşındaki ölüyü bile diriltti. Ah! Ne yapıyorsun sen be?
1: Seni öldüreyim de bakalım o kadın nasıl diriltecek görelim.
2: Çocuk olmayın. Kıskançlık kötü bir hastalıktır. Kimmiş o kadın Acar?
0: Kadın. Yabancı sayılmaz canım. Serap Hanım. Fikret'in nişanlısı.
2: Yanlışın var. Serap çok çirkin bir kadınmış. Fikret öyle söyledi.
0: Öyle mi? Lafımı geri aldım. Sen boynuzlanmayı kabul ettikten sonra bize şey düşer. Şey.
2: Bu işin şakası olmaz Acar.
0: Ciddi olduğunu öğrenmek istiyorsan eline git. Salonlu bir daire tuttular.
2: Vay alçak! Vay yalancı ahlaksız! Gene aldattı beni. Güya iş seyahatine çıkacaktı.
3: Çapkınların silahı iştir kardeşim. Armudun iyisini gene Fikret Bey'im izliyor.
2: Yiyemeyecek. Boğazında kalacak domuzun. Acar!
0: He?
2: Bana babanın tabancasını versene.
4: Tabancayı üste koydum. Elini atınca hemen bulursun.
2: Sağ ol teyze.
4: Elini korkak alıştırma. Tabancayı eline aldın mı tetiği çekiver.
2: Olur teyze. Seni gene yalnız bırakıyorum. Sıkılacaksın.
4: Sıkılmam bir tanem. Zaten davetliyim. Hani o kibar bey var ya, beni yemeğe davet etti.
2: Aman dikkat et. Erkeklere güven olmaz. Bir de senin namusunla uğraşmayalım.
4: Korkma sen! Kontak saadeti baştan çıkaracak erkek daha anasının karnından doğmamış! Hadi canikom! Güle güle canım! Hadi müjdeli haberlerini bekliyorum ha!
2: İnşallah! İyi ki geldik sevgilim! Şahane günler geçireceğiz!

0: Bana yalan söyledin.
1: Masum bir yalan. Mecbur kaldım. Doktor tıp adına bir fedakarlık yapmamı istedi.
0: Hani Serap çirkindi?
1: Benim için öyle tatlım mı? Senden başkasını gözüm görmüyor.
0: Öyleyse düş önüme hadi.
1: Sakin ol. Bir skandal çıkarır kendini öldürmeye kalkar rezil oluruz. İki gün sonra postalarım onu, söz veriyorum sana.
0: Senin sözüne güvenilmez ama başka çare yok. Yalnız dikkat et, o ateşe fazla sokulma, yanarsın.

0: Kendimi çok iyi hissediyorum sevgilim.
1: Güzel. Madem ki iyisin dönelim.
0: Dönersek gene hastalanabilirim. Ben senin yanında iyiyim hayatım. Peki sıcak burası. Hadi ceketini çıkart da rahat ol.
1: Ya, ya, ben donuyorum. Çok feci soğuk burası. Donuyorum.
0: Ama terliyorsun.
1: Ateşim vardı ondan. Hastalanıyorum galiba.
0: Dur ateşine bakayım. Bir şey yok. Demir gibisin.
1: Şey...
0: Neyin var hayatım? Niçin titriyorsun?
1: Üşüyorum dedim ya.
0: Yatağa girerim istersen. Ha? Hadi.
1: Şey bu yatağı mı?
0: Hadi.
1: Ama ben bu yatağa girersem ölürüm.
0: Aa, nereye gidiyorsun?
1: Hamama, saunaya, daha da ter atamazsam koşarım.

0: Bu mesele artık namus meselesi oldu beyim.
1: Oh, dur Bahar, namusla ne ilgisi var bunun?
0: Ben kendi namusumdan söz ediyorum. Göz göre göre boynunuzda tamasın beni.
1: Tövbe de, Serap'ı bir kadın olarak değil, bir hasta olarak görüyorum.
0: O kadın seni yatağına çekmeden iyileşmez aslanım.
1: Ben çocuk değilim yavrum. Bu gece onunla masum bir yemek yerim ve başımdan savarım onu.
0: Ya seni baştan çıkarırsa?
1: Mümkün mü canım? Çünkü seni deliler gibi seviyorum.

0: Bir dakika!
1: Buyurun!
0: Acaba otelde yeni evli bir çift mi var?
1: Öyle sayılır. Serap Hanım nişanlısının doğum gününü kutlayacak, anlarsınız ya.
0: Müzik ruhun gıdasıdır sevgilim.
2: Gıdaya ihtiyacım yok. Yok, üstüme gelme.
0: Sinirlerin bozuk senin.
2: Nerem sağlam ki? Kendimi iyi hissetmiyorum, ölebilirim. Yani ecelimle değil. Çabuk hazırlan, dönüyoruz.
0: Fikret! Çok nefis bir yemek yedim.
3: Afiyet olsun canım. Hadi içelim.
0: Yok, yeter artık. Sen de sarhoş oldun sevgilim.
3: Beni sen sarhoş ettin. Aklımı başımdan aldın. Komalara soktun güzelim.
0: Ağzından bal akıyor. Yoksa yalan mı bu sözlerin ha?
3: Ben hiç yalan söylemem hayatım. Hadi şerefine.
0: Afiyet olsun. Madem ki uşağın izini, sofrayı ben toplayacağım.
3: Yo, benim işim o. Yani uşak filan gelmeyecek de.
0: Kovdun mu yoksa? Aman zaten hiç de uşağa benzer bir hali yoktu.
3: Uşak değil de ondan.
0: Ne demek o?
3: Asil bir adamdır kendisi. O kadar asildir ki benim yerime kendisi uşaklığı üstlendi.
0: İçki komasına girdin galiba. Neler saçmalıyorsun sen?
3: Esas uşak benim Saadet. O evin sahibi Fikret Bey'dir. Nişanlısı intihar etmişti, bir otele götürdü. Hani fabrikatörün kızı var ya Serap, işte onu.
0: Yoksa şu zengin kızı Serap mı nişanlısın?
3: Ta kendisi.
0: Ya, Serap demek. Beyin çok çapkın galiba.

0: acayip. Dişi sineği bile kovalar. En son sevgilisi de Bahar.
1: Bahar mı?
0: Bahar, kıza iyi dümen yapıyor Allah için. Telefonda takıştığı kızı mışıl mışıl uyutuyor. Fikret oluyor, İzzet oluyor.
1: Ya! Ya!
0: İşte böyle Saadetciğim. Sana gerçekleri anlattım, kandırmaya gönlüm razı olmadı. Beni öpmeyecek misin?
1: Öpeceğim, nanoşum! Al sana!
0: Bu ne biçim öpüş Yanigom?
1: Irz düşmanları böyle öpülür, pis herif! Puh!
0: Saadet, dur bir dakika!
2: Ne oldu ya? Bunca yıl staj gördün, bir hatunu memnun etmesini öğrenemedin mi?
0: Anlamadım ki. Demek dürüst olmamak lazım bu dünyada. Yalana devam etseydim, şimdi hamileydi Saadet Hanım. Vay, kafam.
3: Demek ki o evden üç ceset çıkacak teyzeciğim. Fikret, İzzet ve Selim.
1: Üç değil, iki ceset kas kapalı. Fikret ve İzzet aynı kişi.
3: İyi ya işte. Fikret'i iki defa öldüreceğim. Bir kurşun Fikret'e, bir kurşun İzzet'e.
1: Vay anasını be! Hadi sen süt kuzusu Bahar kandın! Ya 40 yıllık kontak Saadet nasıl uyudu?
3: Takma kafanı! Mezarlarına birer de çiçek koyarız, olur biter.
1: Nasıl koyarız kız? İkimiz de koleste olacağız. Başka bir intikam şekli yok mu ha? Ya biraz kafanı çalıştır! Niye ama bu Saadet çürüyeyim ben? Ha? Söylesene! Yok mu? Ha? Yok mu?
3: Var teyze. Önce kırılan gururumuzu kurtaracağız. Sonra da dan!
4: Alo?
5: Alo? Evet, benim İzzet. Nasılsınız Bahar Hanım? İyi ki aradınız. Ben de Fikret'le beraberdim, her şeyi anlattı. Çok üzülmüş. Galiba biraz sizi kızdırmış. Kahroluyor zavallı. İyi çocuktur çünkü.
6: Evet, iyi ama biraz büyükçe bir çocuk.
5: Nasıl yani?
6: Yani yaşlıca diyorum. Aramızda bir hayli yaş farkı var. Size güvenebilirim, değil mi?
7: Tabii, biz dert ortağıyız. Ağzım da çok sıkıdır.
6: Çok iyisiniz İzzet Bey. Galiba ben biraz soğudum Fikret'ten. Yani dengim değil, birbirimize uyamıyoruz.
1: Neşe kız!
5: Kim demiş canım? Sanki birbiriniz için yaratılmışsınız.
6: Ama siz beni tanımıyorsunuz ki. Nereden bileceksiniz? Ayrıca bir sırrım var.
7: Söyleyin lütfen, benden laf çıkmaz.
6: Biri benimle ilgileniyor. Çok genç ve çok yakışıklı bir delikanlı.
5: Sakın ha! Aman Bahar Hanım, yanlış bir şey yapmayın. Gençlerden hayır gelmez. Ayrıca benim arkadaşım 40 tane genci cebinden çıkartır.
6: Aa, hiç sanmam! Bu delikanlı acayip bir şey! İnanın pazıları benim belim kadar kalın!
5: Fikret'in de pazıları fena sayılmaz hani! Hem saçmalıyoruz galiba! Fikret'i sevdiğiniz belli!
6: Seviyordum ama neyse! Acaba onunla konuşur musunuz? Yakın arkadaşınızdır!
3: Ayrılmak istediğimi siz söylerseniz daha münasip olur!
5: Hayır! Hayır, söyleyemem! Sen de kendini ateşe atma! Yanarsın kızım, yanarsın vallahi!
6: Evet, belki yanarım ama hiç değilse fırında yanarım. Oh. Fikret gibi küllenmiş mangal ateşinde değil. Ay, sizin de başınızı ağrıttım. Ben onunla konuşurum. Siz bir şey söylemeyin. Hoşça kalın İzzet Bey.
1: Oh! Yaşasa al canım! Şimdi fidili aldı domuz!
6: Aldı ya, aldı!
8: Beni mi çağırdınız efendim? Evet, söyle bakalım. Nasılım ben? Yaşlı mıyım?
9: Pek de genç sayılmazsınız yani.
8: Defol!
9: Defol! Defol dedim!
3: Ne düşünüyorum biliyor musun?
8: Herhalde beni.
3: Hayır, ikimizi. Acaba ayrılsak mı?
8: Saçmalama Bahar!
3: Yo, çok mantıklıyım. Uygar insanlar gibi konuşalım. Sen tekrar Serap'a dönsen iyi olacak.
8: Ben o defteri çoktan kapadım.

0: sende bir şeyler var Bahar.
1: Yo, sana öyle gelmiş.
0: Niye devamlı saate bakıyorsun?
1: Saate neden bakılır canım?
0: Ama her saniyede bir bakılmaz ki. Randevun mu var?
1: Evet.
0: Kiminle?
1: Yani bizim çocuklarla çekim hazırlığı yapıyoruz da... hatta geç bile kaldım.
0: Dur biraz. Gece ne yapıyorsun?
1: Vallahi ben erkenden yatacağım.
0: Telefon numarası ver bana.
1: Ne yapacaksın?
0: Hiç, belki ararım.
1: 49-20-15. Ama erken ara.
0: Neden erken canım?
1: Ay, uyandırmaman için söylüyorum, hoşça kal.
0: Dur biraz. Şirkete mi gidiyorsun?
1: Öyle dedim ya, istersen sen de gel.
0: Yok, gelemem. Toplantıda bulunmam lazım. Güle güle. Hı hı.

0: Nasıl?
1: Bak, göbek attırıyor. Nasıl, beğendin mi?
2: Fena değil. Acaba daha irisini bulamaz mıyız çocuklar?
1: Bundan daha irisi ancak ayı olur.
3: Aman Bahar, bunu buluncaya kadar canımız çıktı zaten.
2: Nereden buldunuz?
4: Ormandan.
2: Şakanın sırası değil Erol.
4: Ormandan bulduk ya, biraz gerizekalı. Tarzancılık oynuyormuş.
3: Vallahi doğru Bahar.
4: Yaptığımız tahkikatta öğrendik. Dedesi de meşhur Manisa tarzanıymış.
2: Neyse, idare eder. Şartları konuştunuz mu?
1: Konuştuk. 500 lira yemeği alacak. Yemesi içmesi sana ait. Ne dersen onu yapacak. Hı. Fazla konuşmayacak. Zaten konuşamıyor, yumurdanıyor.
2: Tamam çocuklar, bu geceden itibaren işe başlasın.
3: Bu kadar çabuk mu kız?
2: Hı-hı. Öyle tahmin ediyorum.
5: Alo, Bahar Hanım'ı rica ediyorum. Ben Fikret.
6: Uyuyorlar efendim.
5: Lütfen uyandırın hanımefendi.
7: Uyandıramam Fikret Bey. Yarın arayın, kapatıyorum.
5: Alo, kafa mıyım? Mutlaka konuşmalıyım, aksi halde ben oraya geleceğim.
7: Gelmeyin! Gelmeyin çünkü evde yok! Ay, ağzımdan kaçtı! Bari doğrusunu söyleyeyim, diskoteye gitti arkadaşlarıyla! İyi geceler!

0: Yo, ben değilim. Hani evde uyuyacağını söylemiştim.
1: Maşallah, ne güzel kıvırıyorsun.
2: Ha? Ağzını topla, terbiyesiz! Bunun adına dans derler, dans! Anladın mı, ayı?
3: Lütfen tatsızlık çıkartma, sana gerçeği anlatacaktım.
0: Gerçek dediğim bu ayı mı?
3: Saçmalama, yarın konuşuruz her şeyi.
0: Hayır, şimdi konuşacağız, yürü! Yürü diyorum sana!
3: Bırak beni!
1: Sen de yürü, hadi, yürü!
3: Karışma sen! Bırak beni diyorum sana, bırak!
0: Yürü!
4: Ulan Moğol, ne biçim tarzansın sen? Haydi Jane'i kaçırıyor, sen uyuyorsun! Ayı ol ayı!
3: Bırak kolumu!
1: Jane!
5: Burada! Burada!

0: Başkan olmaktan da, damadın olmaktan da vazgeçtim.
1: Bunu yapamazsın Fikret! Yoksa intihar ederim.
2: Buyurun küçük hanım! Tepe üstü atlarsanız daha sağlam olur. Hadi! Üç kağıtçı o doktoru sakın gönderme bana, yoksa onu gerçek bir komaya sokarım. Seninkiler gibi sahte olmayan bir komaya. Anladın mı?

0: Kim ararsa yokum.
1: Başlayın.
2: Ahlaksız, namussuz, şerefsiz köpek!
3: Ah sebebi hayatım, beni yanlış anladın.
2: Dost, buna cevap verme, anlaşılmaz mı? Paçalı
4: Tüm teyze, buraya kavga etmeye geldim.
2: Ne yapalım yani, bu herifi gördün mü cinlerin tepeme toplanıyor beni.
3: Bir dakika bakayım.
2: Nerede o muhabbet tellallığı yaptığın sahtekar patronlar?
3: İçeride.
2: Nerede?
3: İçeride sebebi hayatım.
2: İçeride. Hayat deme bana! Bir kız!
5: Aa, beyefendi, kemancınız
2: ve boynuzlu uşağınız da yeni bir av mı bekliyorsunuz?
0: Hayır, hayır Bahar! Beni yanlış anlama! Ben seni çok seviyorum!
5: Sus! Sen yaman bir yalancı, bir zamparasın! Tanıştığım günden beri beni aldatıyor, devamlı yalan söylüyorsun! İkili hüviyetle İzzet Bey, Fikret Bey diye beni uyutmaya kalktın! Ama işte böyle! Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış!
0: Bahar! Ne yalan söyledimse seni kaybetmemek içindi.
5: Yalan!
2: Bana da uşak dümeni yapmıştı.
3: Sevgilim, ben sana hakikati itiraf etmedim mi?
2: Sus ulan! Sevgilimmiş! Ulan ben kala kala senin gibi muşmula sırtlığa mı kaldım be?
3: Ay, o güzel ağzın laflar hiç yakışmıyor!
5: Teyze, lütfen uzatma! Fikret beyefendi, ben evleniyorum. Bunu bildirmek için geldik. Bir daha yolumuza çıkmayın.
0: Bahar, lütfen beni dinle.
2: Yakında nikah davetiyenizi de göndereceğiz.
5: Hem daha evvel de söylediğim gibi, bizim yaşlarımız birbirine uygun değildi. Ben genç bir kız.
2: Sen de kart bir horoz!
5: Değil mi İzzet Bey? Ay pardon, Fikret Bey!

0: Ne demişler? Çalma kapıyı, çalarlar kapını.
1: Mümkün yok. Ben saadetsiz yaşayamam. Kurunun yanında yaş da yanarmış.
0: Bana bak oğlum, karı seni yaşlı buluyor.
1: Seninki de öyle Allah Allah demiyor yani.
0: Üzüleceğimi sanıyorsa yanılıyor.
1: Ne demezsin? Benden utanmasan ağlayacaksın be.
0: Ağlamayan çocuğa meme vermezler oğlum.
1: Saadet bana bir öpücük versin. 6 ay ağlamazsam ekmek çarpsın.
0: Ağlayıp da gözden mi olalım yani?
1: Peki ne yapmak lazım öyleyse?
0: Tezgahı kurup iş koyacağız. Hadi Cemil'e haber ver hemen.
1: Pes doğrusu. Hala gözün çöplükte be adam.
0: Evet, çöplükte ama kendi çöplüğümüzde aslanım.
1: Ha, anladım. Ya.
0: Var mısın?
1: Var mı anasını satayım?

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
7: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Ama ne otel?
0: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
12: Üzüm.
13: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
12: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
13: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
12: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
13: Ceviz de buna çok yakışır bence.
12: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
13: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
11: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
9: Ama ne otel?
0: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
0: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Kapıyı aç.
15: Merhaba. Nasılsınız?

0: regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Kız kadrosu, parafüstü, küsüratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi, restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm, avantaj basını tam zamanında verin.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750.

0: 750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise Kısa Film Festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba. Nasılsınız?
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
9: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Vallahi de onlar, billahi de onlar geliyorlar.
1: Gelecekleri varsa görecekleri de var. Sakın yumuşama teyze, gün bugündür.
0: Aman yumuşar mıyım kız? Ay vallahi billahi kapıyı zorluyorlar. Ne yumuşum, ne olacak şimdi?
1: Yaklaşmayın, yakarım dedim.
2: Yaktığın yetmedi mi kız? Oh, seni almaya geldim. Ah, ben de seni alacağım Saadet.
0: Şüş! Pazardan domates mi alıyorsun hıyarası?
1: Defol lan! Yoksa ateş ederim.
2: Beni dinlersen ateş etme yavrum. Çünkü ölü bir damat hiçbir işe yaramaz.
3: Damat mı?
2: Evet. Sen de benim gelinimsin. Hop!
0: Bırak beni! Ay, yerimi kıracağım, dur! Ay, bırak beni!
2: Hadi bakalım, sus, sus şimdi gidiyoruz.
0: Bu yahu! Ay, Allah'ım yarabbim!
4: Rejim yaptım.
0: Deneceğim de!
4: Zayıflayacaksın.
0: Ay!
2: Şunu atalım.
0: Ama benim.
2: Aman ne güzelmiş.
0: Hayat müşterektir, ne yapalım?
2: Hayat müşterektir, hadi.
0: Ayıp be, utanma.

0: Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Ufak'ta Pokemon'dan sevgiler.
1: Ela ile size kocaman sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ela'cığım bugün sizin için özellikle çikolata sevenler için çok güzel iki tane tarif hazırladı. Ne yaptık Ela'cığım? Bir tane kurabiye yapacağız. O da yine çikolatalı ve tahinli bir kurabiye olacak. Ve kış aylarında dışarıda içmeyi çok sevdiğiniz o sıcak çikolatayı biz sizlere en sağlıklı formülle yapacağız. Kurabiyemizin yanında da onu içeceğiz bugün, değil mi Ela? O zaman ne yapıyoruz? Biz şimdi önlüklerimizi giyelim ve tarif için burada buluşuyoruz.
0: Anne haydi kurabiyemize başlayalım.
1: Evet, Ela çok heyecanlanıyor çünkü bu kurabiye gerçekten çok basit ve çok da kolay bir aslında ve çok da pratik de bir tarif. Aynı zamanda da sağlıklı bir alternatif.
0: Evet.
1: Önce ne yapalım o zaman? Sen bize bir malzemeleri say bakalım neler kullanacağız.
0: Tamam. Tahin, damla çikolata, bir de
1: keçi
0: boynuzu.
1: Unu.
0: Unu.
1: Evet, bir de keçi boynuzu unu kullanacağız. Ela için belki bu terim yeni olabilir. Belki sizler için de yeni bir terim olabilir. Harnup olarak da geçen aslında keçi boynuzu. Biliyorsunuz o keçi boynuzunun meyvelerinin öğütülmesiyle aslında elde edilen bir şey. İçerik olarak gerçekten posadan çok zengin. Sindirime çok yardımcı, kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi çok değerli mineraller

0: içeriyor. O yüzden de bizim hani tariflerde kullanmayı çok sevdiğimiz bir şey. Un yok, şeker, rafine şeker yok, gluten yok derken hakikaten çok sağlıklı bir alternatife geçmiş oluyoruz. Sindirimi de kolay olduğu için aslında tüketmesi rahat, çok hızlı pişiyor. Dolayısıyla evlerinizde çok severek yapacağınız bir tarif. Hatta çikolata kullandığınız aslında her tarifte bu keçi boynuzu ununu da kullanabilirsiniz. O zaman ne yapalım Ela'cığım? Tarifimize başlayalım. Şöyle kabımızın içerisine. Bu arada tarifte şöyle kullanabilirsiniz. Birebir ölçü gibi düşünün. Yani bir su bardağı tahine, bir su bardağı keçi boynuzu unu gibi düşünün. Çikolata Ela'nın tarife kattığı bir yenilik de aslında. Hiç kullanmaya da bilirsiniz. Ama biz Ela sevdiği için bu tarifte kullanmak istedik. Tamam. O zaman tahini ekleyerek başlayalım mı?
1: Ben dikkatlice koyuyorum.
0: Koyabilirsin. Kaldırabiliriz. Bakalım. Tahin sağlıklı yağlardan... Ay ben yardım edeyim istersen.
1: Ben tamam. Şuradan tutayım sana oldu.
0: Tahin sağlıklı yağlardan çok zengin. O yüzden tariflerde kullanmayı çok sevdiğimiz bir ürün aslında. Ve top tutuyor, enerji veriyor. O yüzden de bizim hani alternatif olarak sevdiğimiz bir ürün. Bir yer, şimdi ekledim mi artık şeyden elimi sileyim ben de.
1: Hangisi?
0: Keçi boynuzlu unu dediğin... Evet aynen öyle. Kakaoya benzetmişti Ela ilk önce onu. Ama o bir kakao değil. Tarifteki unumuz. Ekleyelim. Evet, dur tamammış. Ay dur olmadı. Ben tamamını şöyle ekleyeyim istersen. Böyle.
1: İlk önce sen karıştır, sonra ben karıştırayım.
0: Tamam, şöyle bu şimdi karıştırırken yavaş yavaş bir hamur kıvamına gelecek. Sanki bir oyun hamuru gibi bir kıvam alıyor. Şöyle güzelce karıştıralım. Çok da dökmeden. Sonra bunlardan şekiller vereceğiz. Ondan sonra o şekilleri de fırında pişireceğiz. Hakikaten içerik olarak da zengin olduğu
1: birazcık
0: için...
1: Birazcık da ben karıştırayım sonra, tamam. Tamam mı?
0: Özellikle böyle yetişkinlerde de kahve yanına gerçekten güzel bir alternatif oluyor bu arada. Denemenizi çok isterim. Ha, ama burada şunu söyleyeyim. Şimdi
1: ben
0: keçi boynuzu...
1: karıştırayım.
0: Şunu söyleyelim o zaman. Keçi boynuzu unu çok ısıya maruz kaldığında acılaşıyor. O yüzden mutlaka kontrollü pişirilmesi gerekiyor. Hani ben bunu yaparken tarifler genelde 10 dakika gibi söyleniyordu ama 10 dakika çok fazla acılaştırmıştı. O yüzden böyle aşağı yukarı 5-6 dakika kadar bırakmanız yeterli. İlk başta yumuşakmış gibi bir hamur kıvamı olabiliyor. Ama sonra o yavaş yavaş katılaşacaktır piştikçe. Alalım mı şöyle nasıl olmuş? İyice şöyle hamurla şey yapalım, özleştirelim. Güzel olmuş. Şimdi onu ben eldiven giyip güzelce şey yaparım.
1: Tamam.
0: Ama tepsiye kaşıkla evde yaptığımız gibi yaparız, olmadı kaşıkla alabiliriz, problem olmaz.
1: Evet, ben kaşıkla alayım, sen elinle eldivenle.
0: Evet, sonra sen üzerine çikolatalardan ekle. Bitter tamam. Çikolata formundan da çok güzel olur. Şimdi şöyle yapalım, ben bize fırın tepsimizi getireyim.
1: Evet.
0: Hadi bakalım. Bunlara şekiller yavaş yavaş verelim. Eldiven de giyebiliriz daha rahat etmek için.
1: Tamam. Sen eldiven giy, ben kaşıkla koyuyorum.
0: Evet, sen bize bugün bir şarkı söyleyecektin ya Ela. Hatırladın mı?
1: Aa, evet.
0: Nasıl bir şarkıydı? Ben eldivenlerimi giyerken sen de bize o güzel şarkını söyler misin? Arabada da bana söylüyordun ya.
1: Tamam. Aha. İlk önce uç uç uçurmanla bak.
0: Öyle mi? E tamam, hadi onunla başla o zaman.
1: Uç uç uçurma, uçur beni uçurma, gel bakalım renkli dünyaya. O kadar.
0: O kadar, bir daha aynısını söylüyorsan gidelim mi?
1: Tamam.
0: Uç uç uçurma. Devamı
1: evet,
0: nasıldı?
1: Uç uç uçurma, uçur beni uçurma, gel bakalım renkli dünyaya.
0: Evet.
1: Tamam, devamını da söyledim.
0: Söyledin, çok güzel oldu ya. Uçurtma sever misin? Ben uçurtmaları çok severdim, biliyor musun Ela?
1: Ben de seviyorum.
0: Sen de seviyorsun.
1: Şimdi bile seviyorum.
0: Siz babayla uçurtma uçuruyordunuz, hatırladın mı onu?
1: Evet.
0: Güzel oluyordu. İşte biz böyle Ela ile evde kendimize tarifler yaparken böyle güzel sohbetler de ediyoruz. Yani çocuklarla mutfakta olmanın güzelliği bu aslında. Çok güzel etkinlik ortamı yaratıyor. Ben o anlamda çok da seviyorum. Ve tabii ki hem de sağlıklı şeyleri öğreniyor. Ela artık biz yemek yerken sürekli bana şey sorar. Anne bu sağlıklı mı? Bunun içinde ne var? Değil mi Ela? Sürekli bana bunları soruyor. Tabii hem belki mesleğim de elbette bunu sormasını gerektiriyordur ama genel olarak kendi de hakikaten böyle sağlıklı beslenmeyi çok seviyor. O bende çok güzel. Şimdi ben bunu birazcık şöyle düzenleyeceğim.
1: Düzenle. Öbürleri gibi olsun.
0: Evet, öbürleri gibi olsun. Şöyle birazcık.
1: Anne şu bir yerde
0: sen çikolatalarımızı koymadın. Hadi yavaş yavaş üzerine çikolatalarımızı da ekleyelim.
1: Tamam, aldım ben.
0: Al bakalım. Hadi
1: yapayım
0: bakalım.
1: Hepsini.
0: Tek evet, eldivenime çok gerek kalmadı. Şöyle elimle düzeltineyim dedim ama gerek kalmadı gibi. hafif hafif. Yuvarlayabilirsiniz bu arada. Daha da güzel olur ama yuvarlamak yerine ben biraz daha pratik bir yöntem tercih ettim. Bunu da yapabiliriz. Ben de yardım edebilir miyim sana?
1: Sen de birazcık yardım et bana.
0: Sen bu çikolata, damla çikolatayı çocuklar çok seviyorlar ama Ela'cığım da bunu gerçekten böyle çok aşırı sevdiği için onu kırmak istemedim ve tarifi Ela'nın dokunuşu olarak birazcık bitter çikolata eklemiş olduk. Buna da biraz ekleyebilirsin. Bak az kalmış tamam. Onunkiler. Onlara
1: birazcık
0: da koyalım.
1: Birazcık az kalmış o da.
0: Tamam. Şöyle, nasıl oldu sence?
1: Şöyle
0: şimdi bunlar
1: bitti.
0: Tabii bu formatta...
1: Hani şurada birazcık az kalmış.
0: Koyabilirsin o zaman.
1: Şurası
0: tamam, onlara da ilave eklemeler yapalım. Bunu fırına koyduktan sonra dediğim gibi birazcık o 180 derece fanlı ayarda kontrollü pişirin ki çok fazla acılaşma oluşmasın diye. O zaman Ela'cığım ben şimdi bunu fırınımıza götüreyim.
1: Tamam.
0: Ondan sonra biz diğer tarif için burada olacağız.
1: Haydi anne, sıcak çikolatamıza başlayalım.
0: Evet, Ela gerçekten çok heyecanlandı. Aslında bunun hikayesi de şöyle başladı. Biz Ela'yla sıcak çikolata içmek istedik. Dışarıda içtik ama Ela gerçekten çok tatlı buldu. Ben hiç beğenmedim. Kesinlikle içemedik. Sonra tabii ki bir anne sözü der ki ben bunu evde yaparım dedim ve ben bunu gerçekten evde yaptım. Ela da gerçekten çok sevdi. O yüzden biz bugün Ela'nın da çok isteğiyle bunu hemen tariflerimize eklemek istedik. Ela size bence malzemeleri bir saysın o halde.
1: Süt, kakao, muz ve...
0: Çikolatamız
1: çikolata.
0: Var. Evet, bitter çikolata kullanıyoruz biz ama normal çikolata kullanmak isteyenler de olabilir. Onun tarifteki yeri zaten çok küçük. Burada ana malzememiz süt ve muz oluyor aslında. Şimdi Ela'dan tabii ki her zamanki gibi muzu doğramasını isteyeceğim. Ela'cığım getirebilir misin? Biz burada çocuk bıçağı kullanıyoruz. Keskin olmayan ve benim tabii kontrolüm altında oluyor. O yüzden Ela bunları rahatlıkla güvenle kesebilir. Sadece burada muz çok büyüktü. Benim aldığım muz daha küçük olacağı için yarımını kullanacağım ben. Yoksa çok puding kıvamında bir süt elde etmiş oluyorsunuz. O yüzden burada yarımını kullanmamız yeterli. Ela'cığım doğrayabilirsin bana.
1: Tamam, doğrayayım ben.
0: Sonra onu böyle smoothie kabına koyacağız. Güzelce de onu blenderdan geçireceğiz. Doğrayabilirsin. Muz potasyumdan çok zengin. Biliyorsunuz o anlamda çok güzel. Spor yapanların çok sık
1: tamam,
0: tercih ettiği
1: yaptım.
0: Bir ürün. Bunu da rahatlıkla kullanabilirler. Şöyle. Ay, düşürdüm.
1: Allah.
0: Şimdi senden bir şey isteyebilir miyim? Süt ekleyelim mi içerisine?
1: Ben dikkatlice ekleyeyim.
0: Deneyebilirsin.
1: Deneyeyim şöyle.
0: Yardımcı olabilirim.
1: Sen de...
0: Olsun, sileriz orayı da. Tamam. Süt ekledik. Kakaoyu da ekleyebilir misin içine?
1: Kakao.
0: Bir tatlı kaşığı kadar kakao koymamız yeterliydi. Şöyle silerim orayı da. Ay, elime döküldü.
1: Allah.
0: Evet Eloş'um ya.
1: Çok hop diye dökülüyor.
0: Evet ya, hemen dökülüyor. Olsun, silerim ben onu. Kakao burada tabii ki ana malzemelerimizden bir tanesi. Sana da vereyim, dur. Sen de silebilirsin ellerini güzelce. Kakao buradaki ana malzemelerimizden bir tanesi. Şöyle yapayım da artık üzerindeki de dökülsün. Tamam, bunu alalım güzelce.
1: Bu unu ben şöyle yapıyorum.
0: Ver dökülüyor. Bana, ben alırım. Teşekkür ederim. Ela da çok titiz gerçekten. Evde de böyle. Sürekli bana yardım eder değil mi? Tezgahımızı temizler. Şimdi bunların hepsini smoothie kabından geçireceğiz.
1: Tamam.
0: Bak şöyle gördüğünüz.
1: Anne, şunu da alayım.
0: Alırım ben şimdi. Şunu bir kapatayım.
1: Buraya koyuyorum.
0: Tamamdır. İyi yapıyorsun. Tamamdır Ela'cığım. Çok güzel elde ettik, gördün mü?
1: Evet.
0: Şimdi aynen sıcak çikolata yaparmış gibi bunu güzelce kaynatacağız. Yani birazcık cezvemize koyacağız. Hafif böyle fokurdayana kadar da kaynatmış olacağız. Şöyle bakın. Bir karışım elde ettik. Buraya kadar... Zaten muzlu böyle kakaolu bir süt kıvamında bir şey olmuş oldu aslında. Hemen ocağımızı açalım. Bakalım şimdi birazcık kaynayacak. Ondan sonra bunu bardağa alacağız. Ve evet. Güzelce içine Ela'cığım sevdiği çikolatalardan ekleyecek. Ve...
1: Evet, yani bitter çikolata.
0: Evet, yani bitter çikolata ekleyecektik. Çok da güzel olacak bence. Bardağımızı da yerleştireceğiz. Bakalım. Bir yandan böyle karıştırın. Yoksa çok dibine düşüp çökebiliyor bu arada. Ben size cam olarak da göstermiş olayım zaten. Yavaş yavaş kaynamaya devam ediyor. Çikolatalıyı çocukların hepsi çok seviyor. Biz geçen yine diğer bölümlerden bir tanesinde çikolatayı kendimiz yapmıştık. aslında eri de denerken de bunun içerisine o kendi yaptığımız sağlıklı çikolatayı ekleyerek yaptık. O kadar muhteşem oldu ki gerçekten çok da lezzetliydi. Sadece onu biraz daha ılıdıktan sonra eklemiş, içerisinde bal olduğu için. Bu tip tariflerde hani ya daha tatlı olsun, çikolata yerine hani bal eklesen mi diye düşündüğünüz zaman bu ısınacak, kaynayacak. Isı dışlama pekmezler, ballar girmediği için de onu çok fazla bunda tercih etmeyeceğiz aslında. Biraz daha böyle kaynasın, ondan sonra güzelce bunu Ela'cığım, kurabiyelerimizin kokusu gelmeye de başladı fırından. O da çok lezzetli olacak.
1: Evet.
0: Sen sevmiş miydin? Evet. Güzel oluyor değil mi? Sen kurabiye de seviyorsun, çikolatayı da çok seviyorsun. Ama bu gerçekten güzel bir alternatif oluşturacak bizim için de. Kaç tane çikolata eklemek istersin içerisine? Kaç tane olsun? Bence iki tane yeterli görünüyor buradan. Bunların bir tanesi normalde 30 gram ama bu biraz daha 10-15 gramlık bir çikolata. Yani toplamda 30 gramı da geçmeyecek kadar bir çikolata eklenmesi yeterli. Hiç eklemeyebilirim dersiniz tabii ki, o da bir alternatif ama eklediğiniz zaman o sıcak çikolata kıvamına tam anlamıyla ulaşmış olacaksınız. O yüzden biraz artık fokurdamaya başladı bakın içerisinde. Böyle çok çok aşırı kaynatmıyoruz zaten. Hafif böyle o fokurdama baloncukları gördüğünüz zaman bilin ki sıcak çikolatamız olacak. Zaten hani Ela tadacağı için ben aşırı sıcakta yapmıyorum. Çünkü onun soğumasını beklerken bu sefer süt ilavesini de bulunuyoruz ılıtmak için. Ona gerek kalmasın diye. Bak görüyor musun? Ufak ufak baloncuklar oluşmaya başladı. Evet. Bu da hazırladık. Şimdi bunu bardağımıza dökeceğiz. Oh, rengine baksana Ela. Çok güzel oldu.
1: Şimdi iki tane bitter
0: Evet, içerisine bitter çikolatanı ekle bakalım.
1: Şu iki tanesini
0: evet,
1: koyalım.
0: Sen bitter çikolatanın içerisine eklerken o halde ben de tam o sırada koydum. Fırından kurabiyelerimizi çıkartayım ve sunumlarda buluşalım.
1: Anne çok güzel kokuyor.
0: Evet, gerçekten çok güzel kokuyor. Ela bugün çok mutlu. Her şeyde çünkü çikolata vardı. O zaman bir tane kurabiyemizden tatmak istiyor. Hemen bir kurabiyemizi Ela'cığıma verelim. Şöyle dağılıyor birazcık, onu ısırabilirsin. Ve hemen sıcak çikolatadan da yiyebilirsin. İçebilirsin. Hadi bakalım. Küçük ısırabilirsin çünkü ağzında çok da zorlamasın seni.
1: Çok güzel olmuş.
0: Oh, afiyet olsun sana. Bir de çikolata içersen bence şahane olacak. Tam senin sevdiğin bir konsept oluştu şimdi. Gerçekten Ela'dan tam not aldığımıza göre gereken yapılmış. Çikolatalar yerini bulmuş demektir. Hadi bakalım ondan da bir deneyelim.
1: Güzel olmuş.
0: Güzel olmuş değil mi? O dışarıda içtiğimiz o şekerli çikolatalar gibi de değil. Gerçekten de sağlıklı. Ela'dan tam not aldığımıza göre bu tarifleri mutlaka denemenizi biz çok ama çok istiyoruz. O halde ne diyoruz Ela'cığım? Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, ben Tuğba Zehra Şengül, 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Yüzme ile ilgileniyorum. Aynı zamanda okulumuzun spor kulübünde de voleybol eğitimi alıyorum. Darbuka çalmayı çok seviyorum. Bilgi ve kelime yarışmalarına da bayılıyorum. Bu yarışmaya katıldığım için de çok mutluyum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
2: Merhaba, benim adım Şümer İde İmak. 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Süper Kumbara yarışmasını severek izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, ben Eren Kekin.

17 yaşındayım. 6. sınıf öğrencisiyim. Hemen hemen her gün Süper Kumbara yarışmasını izlemeye ve büyük bir heyecanla soruları cevaplamaya çalışıyorum. Şu an bu yarışmaya seçildiğim için çok mutluyum. Futbol oynamayı seviyorum. Fenerbahçeliyim ayrıca. Yarışmacı arkadaşlar başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.

0: biliyorum. Satrancı iyi oynarım. Yarışmanızı ailece seyrediyoruz ve çok zevk alıyoruz. Bu yüzden ben de katılmak ve deneyimlemek istedim. Yarışmada görüşürüz.
1: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda İda var, ikinci masamızda Oğuz, üçüncü masamızda Tuğba ve dördüncü masamızda Ali. Nasılsınız arkadaşlar?
2: Çok iyi.
1: Şahane gözüküyorsunuz. İda ile başlayalım. İdacığım, tekrar hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Adım Şimali'de İmat. 6. sınıfa gidiyorum. 11 yaşındayım. Piyano çalmayı çok seviyorum. En sevdiğim dersler ise matematik ve İngilizce.
1: Harika. Başarılar diliyorum İdacığım. Oğuzcuğum, hoş geldin.
4: Adım Oğuz Kuan. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Eskrim yapıyorum. Resim çizmeyi ve satranç oynamayı çok seviyorum. En sevdiğim ders beden eğitimi ve sosyal bilgiler.
1: Harikasın Oğuzcuğum. Sana da teşekkür ediyoruz. Tuğba'cığım, hoş geldin.
2: 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Darbuka çalmayı çok seviyorum. Bir voleybol spor kulübünde de voleybol eğitimi alıyorum. Yarışmayı da çok seviyorum.
1: Teşekkür ederiz. İyi ki geldin Tuğba'cığım. Ali'cim, hoş geldin.
5: Ben Ali Eren Keklik. 11 yaşındayım. 6. sınıf öğrencisiyim. Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Futbol oynuyorum ve ayrıca Fenerbahçeliyim.
1: Harikasınız arkadaşlar. Bütün hayalleriniz gerçek olsun. O zaman artık hazırsak başlayalım mı? Gelsin mi harf tablosu?
2: Evet.
1: Duyamadım. Hiç duyamıyorum sizi.
2: Evet.
1: O zaman İda için geliyor harf tablomuz.
3: Derinin D'si.
1: Derinin D'si 60 puan değerinde ve yapılardan geliyor sorumuz. Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birbirine bağlayan bölümdür. Süremiz başladı.
3: Koridor.
1: Hızlı gelen bu cevapla kumbaramıza ilk 60 puanımızı ekler miyiz görelim. Bravo. Güzel başladık arkadaşlar. Oğuz'la devam ediyoruz.
4: Edirne'nin E'si.
1: Edirne'nin E'si 60 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Arıların bal peteklerini yaptığı şekildir. Süremiz başladı.
4: Altıgen.
1: Görelim. Bravo. Arkadaşlar, görselimiz yanımıza geldi. Ben de hemen sizinle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Herhangi bir düzlemi eşit alanlı bölgelere ayırmak istersek çevresi en küçük olan bölge düzgün altıgen olur. Bu kuralı arılar da içgüdüsel olarak kavramış olsa gerek petek yapmak için düzgün altıgeni seçmişlerdir. Çünkü en az bal mumuyla en çok bal depolayabilecekleri şekil altıgen prizmadır. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olduk ve Tuğba ile devam edelim.
2: Murat'ın M'si.
1: Murat'ın M'si 60 puan değerinde ve ulaşımdan geliyor sorumuz. Yolculukta gidilecek yere ulaşmak için birden fazla taşıt değiştirmektir. Süremiz başladı.

0: Ali?
1: Aktarma.
0: Aktarma mı görelim doğru cevabımız? Bravo. Ali ile devam ediyoruz.
1: Babam Nurbay'ın N'si.
0: Nurbay Bey'in N'si 70 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. Pembe, beyaz parlak tüyleri, uzun boyunlarıyla dikkat çeken ve tek ayak üzerinde durabilen kuş türüdür. Süremiz başladı.

0: İda?
1: Flamingo.
0: Flamingo mu doğru cevabımız, görelim. Bravo. Arkadaşlar, görselimiz de yanımızda, çok güzel gözükmüyor mu?

0: harika gözüküyor değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet.
0: Şimdi bu görsel yanımdayken ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Bakalım kaç puanımız var? Arkadaşlar 250 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 2250. Daha çok sorumuz var biliyorsunuz. Yolun başındayız. Harikasınız. İda için gelsin harf tablomuz.
2: Trebolu'nun T'si.
0: Trebolu'nun T'si 50 puan değerinde ve psikolojiden geliyor sorumuz. Birinin kendisini başkasının yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru anlamasıdır. Süremiz başladı.
2: Empati.
0: Cevap doğruysa 50 puanı kumbaramıza ekler miyiz görelim. Bravo. Harf tablomuz Oğuz için geliyor.
3: Adana'nın ağası.
0: Adana'nın ağası 50 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Ressamların üzerine tuval koyup resim yaptığı sehpadır. Süremiz başladı. Gelmedi cevap.
2: Şövalye.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar görselimizi de gördük. Vardı değil mi aramızda resim yapmayı sevenler?
1: Evet, vardı. Evet ben
0: evet,
1: seviyordum.
0: Oğuz da Tuğba seviyordu. Tuğba ile devam ediyoruz.
1: Kalemin K'si.
0: Kalemin K'si 70 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Saatin dakikalarını gösteren ve uzun olan ibresidir. Süremiz başladı.
1: Yelkovan.
0: Doğruysa cevabımız Tuğba kumbaramıza 70 puan ekler mi görelim. Bravo. Arkadaşlar ısınma turunda hızla ilerliyoruz. Ali için geliyor harf tablomuz.
4: Sivas'ın S'si.
0: Sivas'ın S'si 60 puan değerinde ve şehirlerimizden geliyor sorumuz. Mantısı ve pastırmasıyla ünlü bir ilimizdir. Süremiz başladı.
4: Kayseri.
0: Görelim bakalım acaba cevabımız Kayseri mi? 60 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Bravo. Ali'cim gittin mi hiç Kayseri'ye?
4: Hayır gitmedim hiç.
0: Gitmedin ama galiba bu ikiliyi seviyorsun.
4: Ama daha önce Sivas'a uçak bulamamıştık. Kayseri'den Sivas'a gitmiştik.
0: Bir aktarman olmuş
4: evet,
0: yani.
4: Evet bir aktarman oldu orada.
0: İda ile devam ediyoruz.
2: Pikniğin P'si.
0: Pikniğin P'si 40 puan değerinde ve şarkılardan geliyor sorumuz. Üsküdar'a giderken şarkısında kolalı gömleğin yaraştığı kimsedir? Süremiz başladı. Hatırladınız mı bu şarkıyı İdacığım?
4: Şarkıyı biliyorum ben de biliyorum.
0: Haydi ekip çalışması. Güzel bir ekip çalışmasıyla.
1: Yakup olabilir mi?
0: Kim?
1: Yakup.
0: Yakup mu doğru cevabımız görelim. Arkadaşlar şarkıyı hatırladık dediniz. Bir mırıldansanız belki bulabiliriz. Nasıldı? Ali?
4: Katip.
0: Aa dedi arkadaşların. Doğru mu görelim? Bilen var mı? Mırıldanalım mı biraz? Nasıldı? Nasıldı?
5: Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katibinin setresi uzun, eteği çamur.
0: Teşekkür ederiz. Oğuz'la devam ediyoruz.
3: Şevval'in şeysi.
0: Şevval'in şeysi 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Çok hızlı, hemen, çabucak anlamlarındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Arkadaşlar ısınma turu için sadece iki sorumuz kaldı ve iki harfimiz Tuğba için geliyor harf tablomuz.
1: Fatsa'nın F'si.
0: Fatsa'nın F'si 70 puan değerinde ve kitaplardan geliyor sorumuz. Jean Valjean karakterinin yer aldığı Victor Hugo romanıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Victor Hugo romanı. Jean Valjean karakterinin yer aldığı. Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. İda?
1: Sefiller.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Ve son harfimiz Ali için geliyor.
2: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Genellikle askısı bulunan deri, metal, cam ya da plastik su kabıdır. Süremiz başladı.

0: Olmadı, cevap gelmedi ama ekip burada değil mi arkadaşlar? Hadi evet. Bir ekip çalışması. Var mı bir fikrimiz? Düşünelim arkadaşlar, su kapları ne olabilir?
1: Benim dilimin ucunda da şu an gelmiyor.
0: Ali'nin ya. Dilinin ucunda. O zaman ben bir harf açayım, yardım edeyim. Hadi bakalım. Açalım bir harf. Genellikle bir daha soruyu okuyacaktım ki İda'dan gelir mi cevap?
2: Matara.
0: Doğru mu görelim? Ali katılıyor musun sen de? Arkadaşına. Senin de aklına bu gelmişti değil mi Ali'ciğim? Arkadaşlar çok güzel bir ısınma turu geçirmedik mi?
3: Evet.
0: Şahanesiniz. Nasıldı bu tur sizin için İda'cığım?
2: Isınma turuydu. Güzel.
0: Alıştın. Isındın artık değil mi Oğuz'cuğum?
4: Yani güzel geçti.
0: Tuğba'cığım?
3: Çok eğlenceli geçti. Ekip arkadaşlarımızla birlikte birbirimizin yapamadığı şeyleri tamamladık.
0: Harikasın Tuğba'cığım, Ali'ciğim.
1: Benim için de çok güzeldi. Heyecan biraz daha yatıştırdım şu anda. Alıştım bir de.
0: Ben hiç sizi heyecanlı görmüyorum arkadaşlar. Hepiniz şahanesiniz. Hiç heyecan yok. Buraya yansımıyor. Peki. Şimdi ben bir de kumbaramıza gideceğim ama öncesinde tahminleri alalım İda'cığım.
2: 600.
0: 600 olmuştur diyor İda. Oğuz.
4: 650.
0: 650 Tuğba.
3: 550.
0: 550 Ali.
1: 700.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 660 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1840. Harikasınız. Hadi o zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
1: Evet.
0: Harikasınız. İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turunun ardından şimdi geldik artık ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız ikinci tur için?
3: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman İda için geliyor harf tablomuz.
2: Hazal'ın H'si.
0: Hazal'ın H'si 80 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Genellikle kendisine kayıtlı kişilerin yaşadığı yerin yakınlarında görev yapan doktordur. Süremiz başladı.

0: Aile hekimi.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Oğuz için geliyor Arif tablomuz.
2: Mustafa'nın M'si.
1: Mustafa'nın M'si 110 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz.

0: Haydi ekip çalışması İda.
1: Kafa yoramamak.
0: Kafa yoramamak mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Hadi ekip.
2: Kafa yormamak.
0: Kafa yormamak mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar, düşünelim.

0: Konunun artık üstünde durmamak anlamındaki deyim. Konunun üstünde durmamak. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Düşünelim arkadaşlar. Var süremiz. 70 saniye. Bir kutu daha açalım.
1: Kafa aldırmak.
0: Kafa aldırmak mı doğru cevabımız? Olmadı. Son 50 saniye. Bir kutu daha açalım.
1: Rafa kaldırmak.
0: Aliye senin de elin butonuna
2: evet,
0: gitti.
2: Rafa,
0: herkes katılıyor mu arkadaşlar?
2: Evet.
0: Tamam, o zaman bir bakalım doğru mu cevabımız? Eller gitti alkış için önceden. Tuğba ile devam ediyoruz.
3: Ankara'nın ağası.
0: Ankara'nın ağası 80 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Özel olarak kazılıp toprak altında hazırlanmış yerde pişirilen et yemeğidir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Toprak altında hazırlanmış yerde.
1: Kuzu kebabı.
0: Kuzu kebabı mı doğru cevabımız? Olmadı.

0: Soruyu bir daha okuyalım arkadaşlar. İçimizden ben hep öyle diyorum. O zaman hemen bulabiliyoruz. Bir kutu daha açalım.
1: Kuyu kebabı.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar görselimiz de geldi. Daha önce hiç tadanlar var mı, deneyenler? Kimse denememiş. Peki Ali ile devam ediyoruz.
2: Fenerbahçe'nin F'si.
0: Fenerbahçe'nin F'si 80 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. AFAD kısaltmasının açılımıdır. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta durum yönetimi başkanlığı. Süremiz başladı.
2: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar şimdi bir kumbaraya gitmek istiyorum. Bakalım kaç puanımız var? Kumbaramızda 960 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 1540. Harikasınız. İkinci turda da 4 soruyu geride bıraktık ve İda ile devam ediyoruz.
3: Annem Ceren'in C'si.
0: Ceren Hanım'ın C'si 80 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Ebeola'nın diğer oyuncuları kovalaması üzerine kurulu bir oyundur. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken.
1: Yakalamaca.
0: Bu cevapla kumbaramıza 80 puan atar mıyız görelim. Bravo. Oğuz için gelsin harf tablomuz.
2: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 150 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek. 150 puan da bu turdaki en yüksek puanımız. Görelim sorumuzu. Hiçbir zaman aşırıya kaçılmamalıdır anlamındaki atasözüdür. Süremiz başladı.

0: Ali?
1: Çoğu zarar azı yarar mı?
0: Görelim doğru mu? Olmadı. Yaklaştık. Ne olabilir arkadaşlar? Hiçbir zaman aşırıya kaçılmamalıdır. Bir kutu açalım.
1: Çoğu zarar, azı karar.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Tuğba için gelsin harf tablomuz.
2: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 140 puan değerinde ve ulaşımdan geliyor sorumuz. 2016 yılında İstanbul'da açılan Anadolu ve Avrupa yakası arasındaki yapıdır. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta köprüsü. Süremiz başladı.
2: Yavuz Sultan Selim Köprüsü.
0: Acaba 140 puanı kumbaramıza atar mıyız görelim? Bravo. İkinci turun 8. sorusu Ali için gelecek. Görselimiz de yanımızda arkadaşlar. Kullanmışızdır değil mi köprüyü?
2: Evet.
0: Herkes kullandı. Bayağı da uzun bir köprümüz ve Ali ile devam ediyoruz.
1: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 120 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Eksik veya hatalı bir davranışın anlayışla karşılanması için söylenen özür sözüdür. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması ne olabilir? Eksik veya hatalı bir davranışın anlayışla karşılanması için söylenen özür sözü.

0: Bir kutu daha açalım. İda?
1: Kusura bakmayın.
0: Doğru mu görelim?
1: Bravo.
0: Arkadaşlar, şimdi kaldı bu tur içinde sadece 4 sorumuz. Hemen bir kumbaramıza gidelim. Kaç puan var? Kumbaramızda 1420 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 1080. Harikasınız. İda için gelsin harf tablomuz.
1: Uzağın U'su.
0: Uzağın U'su 90 puan değerinde ve tabirlerden geliyor sorumuz. Bitkin hale gelmiş, gücü kalmamış anlamındaki ifadedir. Süremiz başladı.

0: bitkin hale gelmiş, gücü kalmamış. Açalım bir kutu. İda?
1: Yorgun argın.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Oğuz için geliyor Arif'te ablamız.
2: Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si 100 puan değerinde ve gökbiliminden gelecek sorumuz. Merkür'den sonra Güneş'e en yakın gezegen olan Venüs'ün anıldığı isimlerden biridir. Süremiz başladı.

Ne olabilir arkadaşlar? Merkür'den sonra Güneş'e en yakın gezegen olan Venüs'ün anıldığı isimlerden biri. Venüs. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Son 60 saniyemiz arkadaşlar. Bir kutu daha açalım.

0: Hadi bir kutu daha.
1: Çoban Yıldızı.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Tuğba ile devam edelim.
2: Samsun'un Sesi.
0: Samsun'un Sesi 140 puan değerinde ve sinemadan gelecek sorumuz. Şarkı söyleyen üç sevimli küçük hayvanın maceralarını anlatan sinema filmidir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? Şarkı söyleyen üç sevimli küçük hayvanın maceralarını anlatan bir sinema filmi. Var mı fikrimiz? Bir fikrimiz yok. O zaman bir kutu açalım.
1: Alvin ve sevimli sincaplar.
0: Doğru mu görelim? İyice bakalım, evet.
1: Alvin ve sincaplar.
0: Tuğba, Alvin ve sevimli sincaplar dedi. İda da Alvin ve sincaplar dedi. Bu ortak çalışmayla kumbaramıza 130 puan ekler miyiz peki görelim? Bravo. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Görselimiz yanımızda çok tatlı gözükmüyorlar mı? Çok güzeller. Hiç birbirinizi kutlamadınız. Değil mi?
1: Aynen.
0: İkinci tur bitiyor. Aynen dedi Tuğba. Hadi bir birbirinizi kutlayın bakalım. Harikasınız. Şahanesiniz arkadaşlar. Ali için gelsin harf tablomuz. Son harfimiz P.
2: Pırasanın P'si.
0: Pırasanın P'si 90 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Öğrencilerin bir konudaki duygu ve düşüncelerini etkili biçimde anlattıkları yazıdır. Süremiz başladı.

0: Yap.
1: Gelmedi cevap. Hadi arkadaşlar, ekip çalışması. Herkes öğrenci değil mi?
2: Evet.
1: Bir konudaki evet. Duygu ve düşüncelerinizi etkili biçimde anlattığınız yazı. Kendimizden yola çıkalım.
3: Kompozisyon.
1: Herkes katılıyor mu? Arkadaşınız?
2: Yani olabilir, evet,
1: herkes bence katılıyormuş. O zaman doğru mu cevabımız görelim. Bravo. Arkadaşlar bu tur da bitti. Ne diyorsunuz?
3: Çok hızlı geçti.
1: Çok hızlıydı benim için de. Peki şimdi ben bir kumbaraya gideceğim ama önce puanları alalım. Olur mu? Tahmin alalım. İdacığım.
3: 2000.
1: 2000 dedi.
4: 2100.
1: 2100 Tuva.
3: Bence de 2000.
1: 2000 Ali.
2: 1900.
1: 1900 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1780 puanımız var. Hedefimiz için kalan puansa 720. Yani bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim. Hadi bir matematik, her soru 200 ise.
2: 4 soru.
1: 4 soru dedi Ali. 4 soru cevaplarsak eğer arkadaşlar ödül bizim olacak. O zaman hızlıca gidelim mi finale?
5: Evet.
1: Finale gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, harika iki turun ardından şimdi de geldik final turumuza. Arkadaşlar, final için hazır mıyız?
1: Evet.
0: Harikasınız. O zaman kategorilerimiz İda için geliyor. Özel günler, coğrafya, bitkiler, içecekler. Hangisi olsun?
2: İçecekler ı.
0: İçecekler ı, sorumuzu görelim. Kurumuş yaprak, çiçek ya da meyvelerin sıcak suda demlenmesiyle yapılan içecektir. Süremiz başladı.
2: Bitki çayı.
0: Cevabımız doğruysa 200 puanı kumbara ekler miyiz? Bravo. Şimdi bir kumbaraya gidelim bakalım kumbaramızda kaç puan var? Arkadaşlar, kumbaramızda 1980 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 520. Yani 3 soru bilirsek ödül bizim Oğuz için gelsin. Kategorilerimiz.
3: Coğrafya ü.
0: Coğrafya ü, sorumuzu görelim. Burdur ilimizde bulunan, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan coğrafi oluşumdur. Süremiz başladı.

Hadi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar cevabımız? Bir kutu açalım.

0: Son 28 saniye. Bir kutu daha açalım. Var mı tahmin?
1: Yok.
0: Bir kutu daha açalım. Son 5 saniyemiz. 4, 3, 2, 1. Olmadı, cevap gelmedi. Görelim doğru cevabımız neymiş. Salda Gölü arkadaşlar.
1: Ha, Salda.
0: Şimdi aklınıza geldi değil mi?
1: Evet.
0: O zaman kategorilerimiz kimin için geliyor? Tuğba için.

0: İçecekler Yaren'in yeğesi.
1: İçecekler Yaren'in yeğesi. Sorumuzu görelim. Tuzlu suda sirkede bekletilmiş meyve ve sebzenin ekşimsi içeceğidir. Süremiz başladı.

0: Var mı cevap Oğuz?
1: Turşu suyu.
0: Cevabımız doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Bravo. Ali ile devam ediyoruz.
2: Özel günler Ali'nin ağası.
0: Özel günler Ali'nin ağası, sorumuzu görelim. Her yıl 4 Ekim'de kutlanan özel gündür. Nokta nokta nokta nokta günü. Süremiz başladı.

0: geldi cevap ama ekip var değil mi arkadaşlar? Evet. Hadi bakalım ekip bir çalışsın. Ne olabilir cevabımız? Her yıl 4 Ekim'de kutlanan özel gün. 4 Ekim. Son 40 saniyemiz. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. İda.
1: Hayvanları koruma.
0: Doğru cevabımız. Hayvanları koruma günümü görelim. Bravo. Arkadaşlar var mıydı evcil hayvanlarımız? Kimse de yok mu?
1: Benim vardı.
0: Tuğba'da ve Oğuz'da ne var evcil hayvanımız?
2: Bende kuş var.
0: Kuş var. Tuğba'cığım sen de?
1: Benim kedim vardı.
0: Kedim vardı. 4 Ekim hayvanları koruma günü. Hayvanları koruyoruz değil mi arkadaşlar? Onları evet. Önemsiyoruz. Onlarla birlikte yaşıyoruz ve şimdi bir puan tablomuzu görelim. Bakalım kaç puanımız var?
3: Sen benden bıktın. Ortada kalmama da gönlün razı değil. Yeni bir sevgili bulayım istiyorsun.
4: Asıl sen benden bıktın.
5: Fırın yakınca çıkmış. Sıcak ekmek aldım.
6: Bir peri kızı da bana çarpar belki.
3: İnşallah derim arkadaş.
7: Ben de seviyorum onu. Ama sizin gibi değil.
3: Kaybolalı 15 gün oldu arkadaş.
6: Döner canım abicim, ne üzülüyorsun?
7: Ben ayırdım sizi. Seni sevdiğimi söyledim. O zaman bırakıp kaçtı seni.
5: Ben burada doğdum büyüdüm.
6: Benimle evlenir misin?
7: Yüzüklere o takamaz.
6: Söylesene niçin ama?
7: İkiniz de aynı şarkıdaki kızı seviyorsunuz.
6: Biz evlenemeyeceğiz.
5: Niçin? Neden? Ne oldu söylesene.
6: Anlatmak zor.
3: Demek seni istemedi. Ama niçin? Niçin?
8: Menekşe Gözler bugün 18'de TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
6: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
7: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Kırmızı eriğin kilosu 89 lira 50 kuruş.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde CP yüzey temizlik havlusu çeşitleri 75 lira.
7: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yılın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar. Baraf dünyası,
1: güzellikler dünyası. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.

0: Yüzden fazlasından.
1: Bak aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi. Alışveriş fit çeki. Buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Bakın. Tam da leslik.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
9: Kasa.
11: Marul.
9: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: 2380 puanımız var arkadaşlar. 120 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor?
14: Son bir soru.
10: Son bir soru. Hadi bakalım İda için gelsin kategorilerimiz.
15: Trabzon'un T'si.
10: Trabzon'un T'si bitkiler kategorisinden geliyor sorumuz. Görelim. Sulak yerlerde yetişen,

0: Gelmedi cevap. Hadi ekip çalışması. Son 45 saniye. Bir kutu açalım. Sulak yerlerde yetişen, kışın yaprağını döken, çok sayıda türü olan bir ağaç. Bir kutu daha açalım. Ali?
1: Söğüt ağacı. Söğüt.
0: Ali söğüt ağacı dedi. Peki cevabımız doğru mu görelim? Gittik ödül arkadaşlar. Bravo.
2: Oo!
0: Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi İda. Bravo İda. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Oğuz. Bravo. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Tuğba. Bravo Tuğba. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ali. Bravo Ali. Şimdi ben çok merak ediyorum. Her bölümde soruyorum. Biliyorum artık arkadaşlarım onu diyor ki Yeliz ablacığım sen bir türlü bu ödülün yerini öğrenemedin. Ama ben de diyorum ki benim karşıma çıkmıyor ödül. Nerede? Nereden geliyor? Siz gördünüz mü? Nerede ödül abla?
1: Orada.
0: O tarafta mı? Ödül ablacığım bir gün seni şuradan bekliyoruz Duygucuğum. Teşekkür ederiz tabletler elinde ödül ablamızın. Her zaman olduğu gibi. Arkadaşlar güzel bir ekip çalışması yaptık. İyi ki geldiniz. Ali'cim iyi ki geldin. Tuğba'cığım iyi ki geldin.
3: Teşekkürler.
0: Oğuz'cum iyi ki geldin ve İda'cığım iyi ki geldin.

Aşk için neler yaptınız? Uzun yollara mı düştünüz mesela? Hiç yapmam dediğiniz şeyleri mi yaptınız? Olamam dediğiniz biri mi oldunuz?

0: Hocam Muğla'nın Yatağan ilçesinin Eskihisar köyündeyiz. Evet. Ve şehrin, antik şehrin kuzey kapısındayız. Kuzey şehir kapısı ve sütunlu cadde.
1: Stratonikeia.
0: Stratonikeia. Ölümüne aşkın ve gladyatörlerin kenti Stratonikeia'dayız.
1: Gerçekten öyle. Bunları konuşalım içeride.
0: İnşallah.

0: Ölümünü aşkın kenti. Evet. Ne demek bu ölümünü aşkın kenti?
1: Hep öyle Statonikea denildiği zaman aşkın kenti, aşkın kenti bu laf geçiyor. Aslında bu bir efsane ya da bir hikaye. İstersen okuyayım. O kitapta yanımda bu.

0: Karısı öldüğünde oldukça yaşlıdır. Artık yalnızlığa tahammül edemediğinden mi yoksa bazı kaynakların aktardığı gibi sadece politik nedenlerle mi bilinmez. Makedonya kralının işte genç ve güzel kızı Stratonike ile evleniyor.
1: Evet.
0: Özet olarak hani evet. Araları atlayarak geçiyorum.
1: Ama hikaye burada başlamıyor değil mi?
0: Hikaye burada başlıyor da aslında...
1: burada bitmiyor.
0: Burada hiç bitmiyor. Ama asıl sorun güzel kraliçenin seyahatten veya seferden dönen üvey oğlu, yani işte kocasının oğlu, birinci Antiochos'la karşılaşması Eyvah. İle başlıyor.
1: Bir sonra. Üvey anne var işin içinde.
0: Üvey anne ve oğul geliyor. Genç ve yakışıklı prens olarak bir oğul geliyor. Kraliçeyi görünce güzelliği karşısında bu prensin de nutku tutuluyor.
1: Eyvah.
0: Aklı başından gidiyor. Yıldırım aşkı dedikleri bu olsa gerek, yemeden içmeden prens kesiliyor.
1: Eyvah.
0: Aşk ateşi öyle bir bacayı sarıyor ki benliğini mahvediyor, yemeden içmeden kesiliyor, yataklara düşüyor. Prens, yine özetlersem, hekimler geliyor tabii prensin durumunu teşhis edebilmek için. Mısırlı bir hekim diyor ki, ben durumu buldum, teşhis ettim, babasına anlatıyor. Vallahi böyle böyle bir durum var, oğlunuz aşık. Ama çok fena birine aşık, yani Eyvah. Karınıza aşık. Ve dolayısıyla Nikator, Seleukos Nikator
1: bir tercih yapmak zorunda.
0: Karar vermek zorunda tabii. Ya oğlu derdinden ölecek ya da karısını oğluyla nikahlayacak. Tabii baba yüreği diyelim.
1: Ama zaten yaşlı da adam ya.
0: Yaşlı da, çok yaşlı da bir adam. Ve işte karısıyla oğlunun evlenmesine müsaade ediyor.
1: Oğlu sonra bu şehri onun adına mı inşa ediyor?
0: Bu şehri onun adına 281 milattan önce 281'de, onları zaten konuşacağız. Ama bu hani efsane böyle dilden dile dolaşarak uydurulan bir hikayede değil aslında. Milattan sonra 1. yüzyılda yaşamış Yunan tarihçi, işte deneme yazarı, biyografi yazarı Plutarkos'un bir hikayesi bu.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Bir öykülme var yani.
0: Şey gibi, dur bakayım, onun ismi de işte tuhaf bir aşk hikayesi gibi filan da bir o eserinin evet. ismi var. Tuhaf bir evlilik ya da tuhaf
1: Sanki
0: bir evlenme.
1: Shakespeare'in de böyle bir oyunu vardı değil mi? Tuhaflıklar komedisi.
0: Yani ama o galiba
1: yok, o
0: başka
1: tamamen
0: bir konu.
1: Yanlış anlaşılma
0: bu
1: üzere.
0: Tuhaf bir evlenme diye geçiyor. Hatta Ahmet Necdet adlı şair, bildiğimiz o ünlü şair de kraliçe üzerine, yani Stratonike üzerine bir uzun şiir yazıyor. Evet. Hafif böyle tiyatro oyunu gibi hafif uzun manzum eser yazıyor. Yani bu hikaye aslında şairlerden çıkan ve hala şairleri de ilgilendiren bir hale dönüşmüş durumda.
1: Biz de böylece şehrin kuruluş efsanesini
0: öğrenmiş oluyoruz.

0: Hoppa! Hocam, burası şehrin Kuzey Sütunlu Caddesi ve Kuzey Kapısı'nın girişi.
1: Evet, hikayeler anlatıyoruz filan ama her geçtiğimiz yerde de bir üzerinde durup konuşacağımız bir yer çıkıyor açıkçası.
0: Evet, aslında siz söylemiştiniz yani hikayede, efsanede Karya diye. Bu aslında Karya bölgesinin çok önemli bir kenti Stratonike'ye.
1: Böyle.
0: Yani kuruluş dönemine baktığımızda Helenistik çağda başlıyor. Sonra Roma, Roma'dan sonra Bizans, Beylikler dönemi ve Osmanlı. Üzerindeki hayat akışı hiç kesilmemiş. Ta Cumhuriyet, Cumhuriyet sonrasına kadar da gelmiş. Hatta şu anda köyde 4 tane hane var. Hala yaşayan.
1: Hala Cumhur yaşayan içerisinde. Bir de o senin saydığın bütün dönemlerde şu anda iç içe.
0: İç içe, evet. Yani görebildiğimiz en net şey burası.
1: Peki burası ne?
0: Burası Kuzey Kapısı'nın girişindeki büyük havuz. Halk bu kapıdan içeriye girdiğinde bunun altından küm sistemiyle birlikte bu caddenin altından ta şeye kadar gidiyor. Bu 200 metre kadar gidip Buletaryon'un oraya kadar gidiyormuş.
1: Ya da su buraya oradan geliyor.
0: Ya da su buraya oradan geliyor. İçi temiz su dolu. Bakın şuralar aşınmış, görüyor musunuz? Hı hı. Halk buradan böyle kovalarla, testilerle su çekiyor.
1: İp izi.
0: Evet.

0: ip izi. Şurada da var iki tane ip izi. İlginç. Bunlar herhalde böyle çekiliyor. Burada böyle dönen bir makara sistemi gibi bir sistem var. Bunlar o iplerin aşındırdığı mermerler. Taban mozaiklerine baktığınız zaman da onlar da yine bu bölgeye ait mermerlerden yapılmış, mozaiklerden oluşmuş.
1: Evet.
0: Böyle hem kentin girişini su amaçlı yapmışlar, hem aslında çok amaçlı. Aynı zamanda da halkın tamamen su ihtiyacını giderdiği, hem de böyle hani şehrin girişinde olduğu için böyle bir su serinliği verdi ve göz zevkine hitap eden estetik bir böyle yarım daire biçiminde bir havuz hocam. Havuzun taban mozaikleri de mermerden.
1: Üstüne basmamızın bir sakıncası olmadığını öğrendik. Evet, bu yüzden girdik.
0: Orada bir portik alan var. Biraz sonra göreceğiz. O evet. Portik alanda restorasyon çalışması yapıyor genç evet. Arkeolog arkadaşlar. Hocam bölge aslında kent mermer üzerine inşa edilmiş. Bütün Roma döneminde ve Helenistik dönemde beyaz mermer kullanılmış. Çünkü mermer çok yakın. Buradaki bölgeden çıkıyor. Biliyorsunuz hala günümüzde de öyle. Yatağın denilince akla gelen maddelerden biri de mermer oluyor. Ve mermer beyazlığını hiçbir zaman yitirmiyor.
1: Geometrik desenler var.
0: Evet, geometrik desenler var. Demek ki başka dönemlerde de kullanılmış. Bakın Roma, Roma'dan sonra Bizans, Bizans'tan sonra beylikler ve Osmanlı'ya kadar da aynı işlevi görmüş gibi duruyor.
1: Bazı kültlere ait ya da dini diyelim motifler kullanılmış. Çünkü evet. Sen biraz önce söyledin, burası dini alandan gelen, kült alanından gelen bir yol ve havuzu da onun kenarına
0: evet, ya bak,
1: koyup motifleri öyle
0: bile yürütebiliriz. Hani temizlik bütün dinlerde esastır ya. Ya belki olabilir. Ne bileyim bilmiyorum. Suyla ilişkilendirdik ama işin içinden çıkamadık. Böyle bir şey söyledim.
2: Salonika'ya sadece kent merkezi olarak değil, kendi etrafında bölgesiyle birlikte anlıyordu. Çoklukla biz şimdi Salonika'nın Helenistik dönemdeki adını daha çok biliriz. Oysa burada daha önceki dönemde yerleşme de vardı. Mesela bu bölge Hititler döneminde Atria bölgesi olarak biliniyor.

0: kentin kuruluşu Helenistik dönemden Roma, Roma'dan Bizans, Bizans'tan beylikler ve Osmanlı'ya kadar devam ettiği için, yani hayat devam ettiği için, ilk kurulduğu dönemde kuzey kapısından içeri girdiğiniz zaman böyle geniş bir mermer alan
1: karşılıyor. Bir meydan var, evet.
0: Bir meydan
1: giriş
0: var.
1: Giriş meydanı.
0: Tabii başka uygarlıklar döneminde bu meydan daraltılmış.
1: Başka uygarlıklar Bizans. Tabii meydanı
0: hemen sağ tarafta
1: kapatmış.
0: Kocaman bir kilise inşa etmiş. Onu da buradaki apsisten anlıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdiki arkeolojik ekip iki tane böyle sütun başlığını getirip oraya koymuş ki daha belirgin.
1: Belirlensin. Evet, belirlensin.
0: Aslında bu kocaman meydanı Bizans biraz daraltmış hocam. Sağlı sollu daraltmış. Bu meydandan geçtikten sonra sizi sütunlu galeriler karşılıyor. Zaten buraya sütunlu cadde dedi.
1: Bir ana cadde var, mermer bir cadde.
0: Evet.
1: Nereye kadar gidiyor cadde?
0: 8 metre 70 santim genişliği, 200 metreye kadar da giden, ta Boletaryon'a kadar giden bir
1: kadar gidiyor.
0: Caddesi de var. Fakat arkeolojik ekip, yani Bilal Söğüt Hoca ve ekibi çok az bir kısmını açmışlar. Nedenini biliyor musunuz?
1: Tahmin ediyorum ama söyle.
0: Çünkü bundan sonrası özel mülkiyet olduğu için o tarafa
1: izinleri yok,
0: edemiyorlar. Ve bu Türkiye'deki arkeolojik kazı alanlarının da en büyük problemlerinden bir tanesi.
1: Evet, problem.
0: Sütunlu caddeden girdikten sonra sağlı sollu bizi galeriler karşılıyor hocam.
1: Dükkanlar.
0: Evet. Böyle sütunlu galeriler.
1: Üste herhalde
0: çatısı ahşap.
1: Ben de onu diyecektim.
0: Evet. Sol tarafta portik bir alan var. Yani Bizans'tan kalan taban mozaikleri var hocam. Ama sağ tarafta aynısı söz konusu değil.
1: Belki de çıkartılmadı ya da dağıldı gitti.
0: Evet. Burayla ilgili kısa bir bilgi daha vereyim mi hocam size? 138'de kentte çok büyük bir deprem oluyor ve kent yerle bir oluyor. Halk toplanıyor. Antonius Pius'tan yardım istiyorlar bununla ilgili. O da buraya 25 bin dinaryusluk bir yardım yapıyor ve onu şükranlarını sunmak için bir anıt yazıyorlar. Üstünde de yazısı olan. Ama o anıtı şu anda göremiyoruz alanda. Hmm. Müzede de yok belki.
1: O
0: ama
1: yazı da kaidesi falan herhalde, o yazı olan, o da yok herhalde.
0: Ama antik kaynaklardan varlığından haberimiz var.
1: Evet. Bir kanalizasyonun önünde durduk.
0: Evet. Kanalizasyon hala işlevini görüyor. Aynı şekilde su buradan akıyor. Yani biraz önce havuzun oradaki pişmiş topraktan yapılan künkler vardı ya, o künkler de buna bağlı.
1: Evet.
0: Buradan cadde boyunda altyapı olarak gidiyor.
1: Devam ediyor.
0: Portik orada alanda bir şey var, çalışma var. O çalışmaya ben bir göz atayım mı?
1: Sen bir göz at, biraz da konuş bakalım.
0: Tamam.
1: Görüşürüz.

0: portik alan taban mozaikleri çalışmasındayız. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Duygu ben. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Mimar Restorasyon Bölümü öğrencisiydim. Evet. Şu an burada stajyer olarak çalışıyorum.
0: Bitti mi okul?
1: Okul bitti.
0: Stajyer olarak. Restoratörsünüz değil mi? Bizans dönemine ait bir taban mozaiği bu galiba.
1: Evet.
0: Tam bize bu yapmış olduğunuz işin muhteviyatını anlatır mısınız? Herhalde bir şey döküyorsunuz, onu bir kurumaya bırakıyorsunuz.
1: Evet, harç hazırlanıyor. Kuruduktan sonra da test araları belirginleştirmek için biraz kazıma işlemi yapıyoruz, seviye indiriyoruz. Bu şekilde test aralar daha belirgin ve daha güzel görünüyor.
0: Bu koruma amaçlı mı yapılıyor?
1: Koruma amaçlı. Test aralar birbirinden kopmasın ve ayrılmasın diye.
0: Bu aradaki maddenin kuruması için ne kadar zaman lazım?
1: Yani bir saat yeterli.
0: Bir saat yeterli. Hı hı. Ondan sonra fırçalıyoruz.
1: Güneşe de bağlı oluyor.
0: Güneşe bağlı. Herhalde sıcaklıkla ilgili bir şey. Tamamladıktan sonra bayağı uzun bir alan gibi görünüyor burası.
1: Evet, bayağı uzun. 7 panelden oluşuyor.
0: 7 panelden oluşuyor.
1: Biz şu an 6 ve 7 numaralı panellerde çalışıyoruz.
0: Mozaik değil değil mi bunlar? Bildiğimiz mermer.
1: Yani
0: Bizans döneminde yapılmış.
1: O zaman böyle yapılmış. Geç dönem mozaiği bu. Hı hı. O yüzden fazla şey yapılmamış ama yine de mozaik.
0: Üstündeki,
1: taban mozaiği.
0: Üstündeki motifler mitolojik değil herhalde değil mi? Sadece
1: yok,
0: sembolik.
1: Yok herhalde sembolik.
0: Kaç çeşit mermer kullanılmış?
1: Kaç çeşit olduğu hakkında?
0: Renk olarak bir kemik rengi var, bir beyaz mermer var, bir de kırmızı var galiba değil mi? Kırmızı
1: evet, renk orada desen yapılmış. Evet.
0: Daha ne kadar çalışacaksınız bu alanda?
1: Bu alanda bayağı bir işimiz var.
0: Ne kadar
1: daha
0: mesela?
1: Daha harç uygulanmayan yerler var. Oralara da harç yapacağız. Hı hı.
0: Sonuna kadar gidecek misiniz?
1: Sonuna kadar evet.
0: Bittikten sonra tekrar böyle...
1: Bittikten sonra tekrardan bakımları yapılacak.
0: Ve sonra
1: periyodik bakımları.
0: Doğaya bırakacaksınız herhalde.
1: Yine üstünün kışın üstü kapanacak.
0: Kapanacak. Hı-hı. Üstünü neyle kapatıyorsunuz?
1: Jeotekstil bezler. Hı-hı. Sonra üzerine elenmiş kumlar da ekleniyor. Kışın bu şekilde kapalı bir şekilde kalıyor. Sonra
0: önümüzdeki
1: kazı
0: sezon,
1: başlayınca
0: yine açılıyor. Evet. Bu tarafında olduğunu söylemiştik. Acaba Sütunlu Galeri'nin öbür tarafında da bulunan böyle taban mozaiği var mı acaba?
1: Çalışmalar devam ederse belki çıkabilir o tarafta da.
0: Anladım. Peki o zaman size kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: İçiniz zor valla. Bu hem sıcak hem sıcaklık.
1: Olsun, keyifli bir iş.
0: Kaçta başlıyorsunuz?
1: Biz 7'de başlıyoruz.
0: Sabah 7'de başlıyorsunuz.
1: 5'e kadar devam ediyoruz.
0: 5'e kadar devam. Ama aralarda şey
1: molalarımız
0: veriyorsunuz. Molalarınız var.
1: Var
0: herhalde. Peki Duygu, bunun okulunu okudun. 2 yıl meslek yüksek okulunda. Nasıl başladın bu işe?
1: Ben
0: bu seçerek tercih ettiğim bir
1: biraz bölümde. İsteyerek evet, meslek lisesi çıkışlıyım. Hı-hı. Yine resimle uğraşıyordum orada da.
0: Hı-hı. Yani daha çok hani mimari üzerine senin yoğunlaşman herhalde.
1: Teknik çizim falan, bunları severek başladım. Bu bölümde de bunlar vardı. Hı-hı. Ve sanatla uğraşmak herkesin hoşuna gider tabii ki de.
0: Bundan sonraki mesleki hedefin nedir?
1: İnşallah bu bölümde devam etmek istiyorum.
0: Bu bölümde devam edeceğim. Peki bunu seçecek olan yeni arkadaşlara neyi öneriyorsun?
1: Yani biraz el becerisi ve yetenek gereken bir şey.
0: Yetenek derken çizim yeteneği.
1: Çizim resim, yeteneği de gerekiyor. Resim. Evet, çünkü bölüm derslerimiz ve sabır.
0: Sabır.
1: Evet.
0: Peki o zaman biz de sana sabır diliyoruz.
1: Teşekkür
0: kolay
1: ederim.
0: Gelsin.
1: Çok sağ olun.

0: Hocam selam.
1: Ha, bitti mi konuşma?
2: Bitti vallahi.
0: Tamam.
2: Vay, burada oturuyorsunuz. Bunun bir anlamı var biliyorsunuz değil mi?
1: Taşın mı?
2: Evet evet.
1: Tarihi bir eser üzerine oturuyor olmayayım sakın.
2: Tarihi eserin üstüne oturduğunuz doğru ama beylikler döneminde ve Osmanlı'da burası bir mahalle.
1: Evet
2: zaten
1: evet. Harika bir yer.
2: Şehir acayip inanılmaz konumlanmış.
1: Harika
2: yani. Yaşamak
1: bir yer.
2: Devam ettiği için böyle buranın sokaklarında dalıp gidiyorsunuz. Hamallar buraya dinlenirlermiş hocam. Sırtında küfeleriyle gelirlermiş. Bakın burasını da hamalların sırtındaki küfeleri çarpmasın köşe bende diye.
1: Çok hoş.
2: Evet, tıraş.

0: başlayarak yapmışlar. Önce gelir, buraya küfesini çıkarttırmış, yanına da otururmuş.
1: Evden aynı benim gibi. Ben de elimdeki eşyaları buraya koyabilirim.
0: Evet. Evin böyle cumbalı olan penceresinden de hemen tam üstünüzden de ona tasın içinde ayran ve su ikram ederlermiş. Burada dinlendikten sonra tekrar köyün meydanına doğru ilerlermiş.
1: Benim ayran şansım yok galiba.
0: Evet, su şansım.
1: Peki bu evi kim yapmış biliyor musun? Ömer Usta.
0: Evet.
1: 1930'lu yıllar ama sonundaki yazıyı okuyamadım.
0: Cumhuriyet dönemi yani.
1: Çok güzel de bir meydan var. Aslında evet. Orada da biraz kalabiliriz yani.

0: güzel bir meydan değil mi?
1: Hocam insan kayboluyor içinde ya şehrin.
0: Gerçekten öyle.
1: Burası Osmanlı döneminde bir mahalleymiş, meydanmış. Bu meydanda muhtarlık seçimleri ve şeyler yapılırmış, düğünler yapılırmış. Her türlü işte düğün, nikah, sünnet.
0: Çok merkezi bir meydan demek ki burası. Evet, yani evet, herkesin toplandığı filan bir meydan. Aslında şimdi hani şöyle bir hafızamızı yakın zamanın hafızasını bir toparlayacak olursak. Mesela antik şehre girdik Kuzey Kapısı'ndan değil mi? Oraya gelen yol Lagina'dan nekropolü yani mezarlığı geçiyor. Evet. İşte bizim Kuzey Kapısı'na geliyor. Orada bir çeşme, havuz. Büyük caddeden Sütunlu geçtik. Cadde. Sütunlu ve aralarda heykeller de olduğu söyleniyor onun. Evet. Şimdi aklıma geldi. İşte hafıza yoklaması dedik ya. Mesela o Kuzey Kapısı, o büyük kapı, sen bahsetmiştin hani deprem oldu diye. 130, o da 140'ta yapılmış.
1: 2 yıl sonra.
0: Yani. 2 yıl sonra orasını yapmışlar. İşte yanındaki
1: Antonius Pirus.
0: Çeşme, ondan sonra o havuz filan. Evet. Neyse caddeden geldik ve birdenbire
1: kendimizi başka bir uygarlığın
0: başka içinde bir yüzyılda bulduk. Yani nefis bir yol, nefis evler, bir meydana geldik. Aklıma şu geldi. Doğan Kuba'nın bir benzetmesi vardır. Diyor ki mesela Sultanahmet'e gidin, orada lüks bir otelde kahvaltı edin. Yani modern bir otel. Sonra birkaç adım yürüdüğünüz zaman yaklaşık 1500 yıl geriye gitmiş olacaksınız. Çünkü Ayasofya ile karşılaşıyorsunuz. Onların hepsi iç içe, aynı meydanda. Burasını ona benzettim yani şu anda.
1: Doğru, doğru, aynen öyle. Aynen.
0: Yüzyılları kat ederek, atlayarak, yüzyıldan yüzyıla geçerek Glutaryon'a doğru gidiyoruz aslında.
1: Evet, doğru. Siz hep bana şey dersiniz, programda siz daha duygusal ağırlıklısınız, daha böyle romantiğimdir ya ben.
0: Evet.
1: Hakikaten böyle bu bir ruhsal bir dehlizin içindeymişsiniz gibi değil mi? Böyle arkada çınar ağacı, köy meydanı, bir
0: nefis,
1: hayrat.
0: Nefis.
1: Ondan sonra dediğiniz gibi hani bir mahalle ile bir mahalle arasında 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl var
0: evet
1: belki de.
0: Evet. Şimdi milattan önce tekrar mesela 3. yüzyıla doğru yola çıkabiliriz. Glutaryon'a yol alalım.

0: Boletaryonun içindeyiz hocam.
1: İçindeyiz. Borsa duvarından geçtik bu tarafa içeri.
2: Stat 12'ye de satılan tüm ürünlerin veya verilen hizmetlerin adları ve fiyatları var. Bu Latince olarak yazılmış. İş tarafında ise şimdi sizin bahsetmiş olduğunuz başka bir yazı var ki bu da yine bizim için önemli ve benzeri az bulunan örneklerden birisi. O da Menippos gibi meşhur birisinin yaptığı takvimle ilgili.
0: Evet, burada basamaklar varmış. Tabii ki o Bizans'ta yıkılmış yapı taşı olarak kullanılmış. Şimdi sadece 4 tane basamağı, bir tanesi de yarım kürsüsü kalmış.
1: Bunların hepsi kiliselere gitti tabii, Bizans kiliselerine.
0: Maalesef.
1: Bir sahne görüyorum, yuvarlak bir sahne.
0: Evet.
1: Birkaç oturma sırası kalmış.
0: Evet.
1: Bir de
0: kürsü gibi bir şey var.

0: gibi bir şey var orada.
1: Yani sütunun yarım hali var.
0: Evet. Peki ben burada
2: ne anlatacaktınız? Siz burası ile ilgili arkamızda Grekçe bir takvim var.
0: Takvim bu mu?
2: Evet.
0: Tamam.
1: Bu takvimle ilgili siz bize bilgi vereceksiniz.
0: Evet. Aslında bu takvimle ilgili bir bilgiyi tam olarak veremem. Yani böyle bir takvimin olduğunu biliyorum ama bu işin inceliklerini herhalde Bilal Hoca'dan sorsak daha iyi olur. Fakat bunu yapan Menippos.
3: Burada Menippos şöyle diyor. Hiç okuma yazma bilmeyenler bile parmaklarıyla hesaplayarak bulsunlar diye çok kolay bir takvim yaptım diyor. Hakikaten de öyle. Aylar 30-31 diye devam ediyor. Arada bir tane 28 var. Şimdiki bizim takvimlerimiz gibi.
0: Şimdi Menippos hakkında bizim o ünlü el kitabımız Strabo'nun coğrafyasına başvurabiliriz. Sana oradan bir iki bir şey okuyabilirim. Tabii. Diyor ki mesela Menippos hakkında burada yani bu şehirde babalarımızın zamanında dikkate değer bir adam doğmuştu. Katokas takma adı olan Menippos. Cicero yazılarından birisinde işte özetlersek şayet onun Asya'daki bütün konuşmacılardan çok daha iyi bir konuşmacı olduğunu
1: Menippos için diyor.
0: Söylüyormuş. Ve hepsinin üstünde tutuyormuş Menippos'u. Yani bu takvimin ne derler?
1: Mucidi,
0: yaratıcısı. Şimdi Menippos'a baktığımız zaman aslında bu takvim hakkında pek bir şey bilmiyorum ama onu soracağız. Menippos hakkında ufak tefek bir iki bir şey söyleyebilirim. Bir kinik felsefe ustası ya da kinik felsefe mensubu. Nedir kinik felsefe? Aslında şey anlamı, kelime anlamı köpek ya da köpeksi. Ve insanın erdeminin bu felsefeye mensup olanlar hiç böyle dışarıdan kendilerine yüklenmiş değerler olmadığını savunuyorlar. Yani mülkiyetmiş, aileymiş, şuymuş, buymuş. Dışarıdan gelen hiçbir değeri kabul etmiyorlar. Sadece tek bir erdem nedeni var. O da kendi bağımsız kararları, kendi inisiyatifleri. Bu kinik felsefenin de en önemli temsilcilerinden bir tanesi biliyorsun Diyojen'dir, Sinoplu. En son şunu da söyleyeyim, oraya bağlayayım. Mesela Menippos'un nereli olduğu çok net değildir. Evet. Şimdi burası bir Seleukos krallığına dair bir şehir olduğu için, Menippos da buraya ait bir adam olduğu için onun da Suriyeli olabileceği üzerine yazılar vardır. Ancak Sinoplu olabileceği üzerine de yazılar vardır. Olabilir çünkü Diyojen'in felsefesi de kinik felsefe olduğuna göre bu da Diyojen'le o konuda işte bir mesai yaptığına göre yani evet. Aynı felsefeyi paylaştığına göre diyelim o da Sinoplu olabilir diye düşünüyoruz.

0: antik kenti kuzey-güney ekseninde kesen...
1: Şöyle evet, diyoruz şu yani kesen. Uzunlamasına.
0: Antik yazıtlarda da Stratonika'ya ait 3 tane hamam olduğu söyleniyor. Ama yapılan kazı çalışmalarında en belirgin gün ışığına çıkan yer Roma hamamı oluyor. Tabii
1: bir de bir Türk hamamı var. Evet. O, tabii daha yeni.
0: Selçuklu hamamı var hocam. İlk Şaban Ağa Camii. Batı kısmından girildiğinde kentin tam caminin hemen bitişiğinde herhalde bir tanesi de cimnazyonun içindeydi. En doğru yer cimnazyum olarak belki değerlendirilebilir. 6 bölümden oluşuyor hocam. Soyunma, ılık, soğuk ve sıcak olmak üzere.
1: Sıcak güneydeymiş.
0: Güneyde.
1: Aynı rüzgarlar gibi. Evet. Soğuk kuzeydeymiş. Evet.
0: Ve bir de palestrası var. Öndeki sütunlu yeri oluyor. Bunu söylediğiniz iyi oldu hocam. Antik kentlerde de yerleşim hep güney kısmına olur. Çünkü hava şartlarına
1: bağlıdır. Hava koşulları daha iyi.
0: Kuzey her zaman çok daha sert rüzgarlar aldığı için korunmak amaçlı bütün yapılar, sivil mimariler antik kentin güneyine konumlanır. Burada hamamın dışında başka sütunlu palestra var dedik. Hemen onun bitiminde latrine var dedik.
1: Latrine, yani toplu, tuvaletler var.
0: Toplu tuvalet. Biz bunu daha önceki bölümlerde en net Orhan Hoca ile konuşmuştuk galiba.
1: Evet, çünkü Magnezya'da çok büyük bir tuvaletle karşılaşmıştık. Yani sıra sıra böyle, yani Efes'teki gibi neredeyse.
2: Stratonikea'da biz 3 tane Roma hamamının olduğunu biliyoruz. Önceki yapılar hariç. Bu hamamlardan, yazıtlara göre bu hamamlardan birisinde sadece kadınlar hamamı olduğunu yazıtlardan yine biliyoruz. Kalıntı anlamında ise bizde 2 hamamımız var şu an. Bir tanesi sizin bahsetmiş olduğunuz. O hamamdaki çalışmalar şimdi devam ediyor. Milattan önce 2. yüzyılda inşa edilen hamamlardan birisi. Bizim sıralı tip dediğimiz planlarda, yani kuzey güney yönünde kentin hipodermik sistemine ya da ızgara planına uygun olarak belli ayrılan alana yerleştirilmiş bir yapı.
0: Aslında daha böyle kamuya açık alanlar oluyor değil mi? Kamu mimarisiyle ilgili.
1: Doğru. Şimdi burası hakkında benim aklıma geliveren, yani senin bu anlattıklarının dışında, burası bir Roma hamamı ama Karya karakterini taşıyor mimari olarak.
0: Bunu tiyatrosunda daha net ve kesin bir şekilde göreceğiz. Daha özgün bir yapıya.
1: Evet. Yani bir Karya tipi hamamla karşı karşıyayız ve milattan sonra da 2. yüzyılda yapılmış. Benim hamam konusunda ekleyebileceğim şeyler bunlar yani.
0: Karya dediniz, hazır sözü açılmışken. Buranın yapısına, mimari yapısına ait bir şey daha geldi aklıma sizinle birlikte yolda yürürken. Izgara planlı yapılıyor. Yani birbirini paralel kesen cadde ve sokaklardan oluşuyor.
1: İşte hipodamus planı dediğimiz şey, belki de her bölümde aşağı yukarı onu aramaya çalışıyoruz. Ya da işte var mı yok mu tespit etmeye çalışıyoruz. Bazen tartışmalar çıkıyor var ya da yok diye. Ama tabii burası hakkında da öyle bir bilgi var. Yani ızgara plan dediğin gibi bazı adaların oluşturulması, caddeler ve sokaklar arasındaki birbirine yakın konseptli binaların yerleştirilmesi bir hipodamus planı. Evet, burası için de söyleniyor.
0: Hazır hamamdan söz etmişken, hamamın ana maddesi, materyali olan suyla da ilişkisinden biraz söz edelim kentin isterseniz.
1: Mesela hamamdan çıkıp yollardan yürümeye başladığımız zaman bu hamamın etrafını dolaşan su kanallarının olduğunu göreceğiz. Harika. Tam o kanallar binanın, yani hamamın olduğu binanın yanından geçiyor.
0: Harika. Buradan yolumuz nereye düşsün? Tiyatro
1: bir
0: veya
1: çıkalım bakalım.
0: Tapınak veya cimnazyum.
1: Bir çıkalım bakalım.
0: Peki.

0: Özgür, gladyatörlüğe ne dersin?
1: Burada mı? Cimnazyumda. Evet diyorum hocam, hazırım.
0: Ciddi misin?
1: Üçlü olacağım, Roma dönemine gideceğim ve bir gladyatör olacağım.

0: Aslında ben böyle antik kentlerde hemen gladyatörlerden konu açılmasından pek hoşlanmıyorum ama aklıma o soru da mecburen geldi.
1: Ben de hemen ruhuna giriyorum hocam.
0: Evet, mesela tiyatrolara falan gidenler, yani bazıları diyelim, hemen orada bir arena gözlerinin önüne getirirler. Halbuki yani bir Helenistik tiyatro, gerçi Roma'da bir parça hani gladyatörlere göre tanzim edilmişse de, hep benim için bir tiyatro, bir gösteri.
2: Daha bir estetik, daha bir sanatsal kaygısı
0: olsun isterim
2: var,
0: ama burada öyle bir şey gelmedi aklıma gerçekten. Hemen gladyatörler geldi.
3: Helenistik dönemde inşa edilen bu tür yapıların bir başka önemi var. O da şu, Helenistik dönemdeki yapılar, İnsanların kullanması için yapılan yapılar inşa edilmişti o dönemde. Bu önemli bir sürecin başlaması anlamına geliyor. Bizim Stratonikea'daki gimnazyumumuzda M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilen en büyük gimnazyumlardan birisi. Yani şu an ölçü olarak yaklaşık şu an kuzey kenarını biz biliyoruz 105 metre ve bu güneye doğru 267 metre devam ediyor.
2: Bu bir de gimnazyumun büyüklüğünden olsa gerek.
0: Evet evet, müthiş bir şey hakikaten.
2: Yarım daire, arkasında iki tane var, iki tane burada var, bir tane orada var, beş tane odadan oluşan bir kompleks.
0: Burası genç erkekler odası diye geçiyor. Ay. Ben daldım ama yani.
2: Genç sayılır.
0: sonra bu yuvarlak mekanın diğer iki yanında dörtgen odalar var.
2: Evet, o,
0: oda dediğime bakma yani, müthiş salonlar var. Soğuk su odası diye geçen bir oda var.
2: Şok.
0: Onun hemen yanında işte yağlanma odası, pudralanma odaları.
2: Kum torbası odası var.
0: Evet, galiba. Torba odası vesaire. Hatta ama tabii jimnazyumu biliyoruz ki sadece sporla ilgili değil. Evet. Ya da işte gladyatörlükle falan ilgili değil. Felsefeyle, işte ne bileyim, matematikle ilgili dersler de burada veriliyor. Ama gerçekten burası dediğin gibi son derece muhteşem bir mekan.
2: Bir anda ruhuna bürünüyorsunuz hocam. Kalkıp böyle savaşçı olursunuz geliyor. Koşup koşup koşup böyle arenaya, bu şehrin en büyük gladyatörü benim diye.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi fermente dana kangal sucuk, KOP'ta sadece 929.

0: Piyano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
6: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
12: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
12: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
11: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
13: Tam da leyslik.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
15: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
16: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
17: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Yıldızı Paraf Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar. Paraf Paraf Dünyası,
1: güzellikler dünyası. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
10: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar...

0: peşinen imzaladığım boşanma talepnamesini getirdim.
1: Frankfurt uçağının yolcuları lütfen çıkış kapısına.
2: Bana verilen yetkilere dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum.
1: Bırak kolumu!
3: Kocanızın bu kabalığını nasıl tamir edeceksiniz merak ediyorum.
0: İşte kabalığı! Erkek arkadaşlarınızla yalnız kalmayacaksınız.
4: Bu işe küçük bir kızın hayatını kurtarmak için razı oldum.
5: Artık herkes gibi okula bile gidebiliyorum.
1: Canım benim.
0: Delirdin mi sen?
1: Boşanmayacağım Murat'tan.
6: Boşanmalarına dair verilen karar tefhim kılındı.
0: Kenan Batmanzade ile cumartesi günü evleniyor.
4: Murat Ali Bey köyde. Eminim ki o da şu anda senin gibi kahrından ölüyordur.
0: Zeynep!
1: Murat!
7: Satın alınan koca bugün 16.15'te TV4'te.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ilçesinde Emirgan korusundayız. Muhteşem bir bölüm, program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun bütün güzel enerjimizle Emirgan korusunda. Başlasın mı? Başlasın. Gezmek olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başladı. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Çaylarını, kahvelerini alsın. Çünkü gerçekten muhteşem bir program sizleri bekliyor sevgili seyirciler. Rengarenk bir program sizleri bekliyor. Baharı evlerinize getireceğimiz bir program sizleri bekliyor Emirgan Korusu'nda. Şimdi siz şöyle Emirgan Korusu'nda bir kaybolun. Muhteşem renklerin arasında, muhteşem çiçeklerin, en önemlisi lalelerin arasında kaybolun. Sonrasında sizleri tekrar karşılayalım.

Nefes nefese kaldım. Yukarıya doğru çıkarken biraz böyle hani yokuş çıktığınız için nefes nefese kalabiliyorsunuz. Emirgan korusu çok büyük bir alanda. Benim de elimde cep telefonum var. Hiçbir görüntüyü kaçırmak istemiyorum açıkçası. Şu anda Emirgan korusu fazlasıyla renkli. Ne sağımda akan suyu kaçırmak istiyorum, ne solumdaki laleleri, beyaz, sarı, kırmızı laleleri kaçırmak istiyorum açıkçası. Hepsinin fotoğrafını çekmek istiyorum ki hemen karşı tarafımda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve muhteşem bir boğaz manzarası var. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç sizlere gösteriyor. İstanbul Boğazı kıyısında 47.2 hektarlık bir alanda Emirgan Korusu sevgili seyirciler. Bu alana yayılmış durumda ve çevresi duvarlarla örtülmüştür. Daha doğrusu Emirgan Korusu'nun. Şu an biz hafta içi geldik. Hafta içi gelmiş olmamıza rağmen bile Emirgan Korusu fazlasıyla kalabalık. Piknik yapanlar mı dersiniz, laleleri görmeye gelenler mi dersiniz diyeceğim ama hem piknik yapanlar hem de laleleri görmeye gelenler fazlasıyla var. Hem yerli hem de yabancı turistler. Şu konuda bir uyarı yapmak istiyorum. Emirgan Korusu'nda dolaşırken güvenlik memuru arkadaşlarımız var. Güvenlik memuru arkadaşlarımız ziyaretçilerimizi kontrol ediyorlar. Nedenini söyleyeyim hemen ben sizlere. Laleleri bazı yabancı turistler, yerli vatandaşlarımız da olabilir, koparmaya çalışıyorlar ya da üstlerine oturup fotoğraf çekmeye çalışıyorlar. Biraz önce biz şahit olduk. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımız da onları engellemek için her alanda fazlasıyla varlar. 1-30 Nisan arasında lale haftası, lale zamanı. Sadece Emirgan Korusu'nda değil, Gülhane Parkı'nda da ve kasırlarımızda da yine bu muhteşem renk cümbüşünü görebilirsiniz diyelim ve sizi Emirgan Korusu'ndaki muhteşem lalelerle baş başa bırakalım ki her bir korunun köşesinde ayrı bir renk cümbüşü var.

1871-1878 yılları arasında korunun içine 3 köşk yapıldı. Bunlardan bir tanesi hemen arkamda bulunan Beyaz Köşk, Sarı Köşk ve Pembe Köşk. Şu anda Beyaz Köşk ve Sarı Köşk'ün tadilatta olduğunu belirtmek istiyorum. Pembe Köşk hizmet veriyor. Bu köşkler günümüze kadar ulaşmıştır ve biraz önce de dediğim gibi hizmet vermeye devam etmektedir. Koru çok büyük bir alan sevgili seyirciler ve geçmişi de oldukça dolu. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Buraya belediye otobüsüyle çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Kendi aracınızla geldiğiniz zaman da aracınızı park edebileceğiniz otoparkların, ücretli otoparkların olduğunu belirtmek istiyorum. Hemen Emirgan Korusu'nun aşağı tarafında da Lale Müzesi olduğunu belirteyim. Emirgan Korusu'nu gezdikten sonra sizleri Lale Müzesi'ni de götüreyim. Ama önce Emirgan Korusu'nda şöyle mükemmel güneşin ve bu güzel renklerin keyfini çıkartalım hadi. O kadar tatlı ki keşke gelse de böyle sevseydik değil mi Mithat? Emirgan Korusu çok büyük bir alan olduğu için koruda gezerken görmüş olduğunuz gibi böyle tabelalar var. Tabelalarla nereye gideceğinizi takip edebilirsiniz. Şelale var alt tarafta ki Sarı Köşk hemen bu arada Mithat'ın arka tarafında. Beyaz Köşk'ten hemen indik zaten sevgili seyirciler. Meydan var, bazen meydanın olduğu yerde de böyle küçük küçük kulübeler oluyor belirli zamanlarda. Ve el emeği, göz nuru ürünler satılabiliyor belirli zamanlarda. Daha önce geldiğim zaman da vardı ve yine yukarıda da göletin olduğunu belirtebilirim. Ve hemen Sarı Köşk'e gelelim. Sarı Köşk'ün tadilatta olduğunu belirtmiştim. Hemen şurası Sarı Köşk. Pembe

Köşk'te onun biraz daha alt tarafında aşağı kapı girişinde kalıyor. Pembe Köşk şu anda bizim geldiğimiz zaman da hizmet veriyor. Normalde Sarı Köşk'e de geldiğiniz zaman Emirgen kurusunda açıksa eğer burada da yine güne kahvaltıyla başlayabilir. Öğle ya da akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz ama Emirgen kurusunda o kadar çok piknik yapılacak masa ve alan var ki buraya genelde hem okullar hem turlar hem de insanlar işte gün yapan hanımlar ya da oturup sohbet etmek isteyen arkadaş grupları piknik malzemelerini alıyorlar ve piknik yapmaya geliyorlar. Görmüş olduğunuz gibi Sarı Köşk. Bu köşkü de size göstermeden buradan geçmek istemedim. Hemen aşağı doğru yürüdüğünüz zaman zaten Sarı Köşk'ten şelalenin olduğu bölümü görmüş oluyorsunuz. Bu arada Emirgen Korusu'na geldiğinizde de sevgili seyirciler şunu belirtmek istiyorum ki yürüyerek hem Emirgen'i rahatlıkla gezebilirsiniz, sahil şeridinde yürüyüşünüzü yapabilirsiniz, dinlenebilirsiniz ya da sahil şeridinde bulunan yerlerde bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Benden size tavsiye Emirgen Korusu'na geldiğinizde yürüyerek arka sokaklarda mutlaka kaybolun.

Gerçekten fazlasıyla yabancı turist var. Sesimizi nasıl duyurduysak herkes laleleri görmeye gelmiş ve biz Emirgan Korusu'nda şelalenin oradayız. Bu şelaleye girmek tehlikeli ve yasaktır. Öncelikle onun uyarısını yapayım ve önemli söylüyorlar, ördekleri beslemeyin diye. Bunun nedeni de şimdi şöyle ki, ördeklerimizi Yaban İstanbul projesi kapsamında yeterli ve sağlıklı bir şekilde besliyoruz. Ekmek ve bazı gıdalar onları hasta eder, doğru besinler içermez ve kışın sıcak tutmak için gerekli olan kaloriyi sağlamazlar diye uyarı asmışlar. Burada çürüyen yiyecekler suyu kirleterek su yüzeyinde ALG oluşmasına neden olur ve onları hasta eder demiş. Doğru söylüyorlar. Hiçbir hayvanı bilmediğimiz şeylerle beslememek gerekiyor. Şimdi genelde insanlar böyle ekmek atmaya, ördeklere meraklı olduğu için böyle tabela asma gereği duymuşlar ama istediğiniz kadar her yere tabela asın. Çöp olduğu takdirde etrafa çöp atan insanlarla doluyor Emirgan Korusu zaman zaman, ki birçok çöp de gördük etrafta. Bilmiyorum sen gördün mü Mithat? Ben de gördüm aynı şekilde. Çöpler çöp kutusuna atılsın ve laleler de yerinden koparılmasın ve ördeklere de hiçbir şekilde yiyecek atılmasın diyelim. Ve sizi İstanbul'un içinde ama sanki İstanbul'un dışında başka bir dünyadaymışsınız gibi hissettirecek bu muhteşem manzarayla baş başa bırakalım Emirgan Korusu'nda.

0: Herkes bu arada tripodla gelmiş sevgili seyirciler. Onu da belirtmek istiyorum. Herkes profesyonel çekim yapıyor. Kimse bu manzarayı kaçırmak istemiyor. 3 kuruş fazla olsun, kırmızı olsun, böyle yaklaşıyorum size. Samimiyetinize güvenerekten. Yok, sizinle ilgisi yok. Gerçekten herkes böyle profesyonel tripodla gelmiş. Neden mesela? Merak ettiğim için soruyorum.
1: Daha güzel çıkıyor.
0: Hiç üşenmiyor musunuz bu kadar büyük taşımaya tripodu? Kapanıyor.
1: Tabii.
0: Ha, biraz önce birkaç hanımefendi daha gördüm. Onlar da böyle tripodla böyle çekim yapıyorlar. Heyecanlanacak bir şey yok. Geçen 15. yılımı kutluyordum. Ben de konuşamadım. Ben de çok heyecanlandım. Kamera yoktu o yüzden herhalde. Kamera varken ben de hiç heyecanlanmıyorum. Cam gibi baksana Mithat, ne güzel çekiyor. Telefon da son model herhalde. Hayırlı olsun hanımefendi. İsim bu arada?
1: Serap.
0: Serap Hanım. Ne güzel çekiyor gerçekten de. Nerede, sosyal medyada falan mı kullanacaksınız? Ama şu an çekmiyor.
1: Şu an çekmiyor, evet.
0: Ben şöyle bir tane çekeyim. Heyecan yapmış basmamış. Ben bir tane fotoğraf çektim şöyle. Tripod gerçekten çok güzelmiş. Her yere tripodla mı gidiyorsunuz?
1: Yani böyle yerlere, evet.
0: Siz İstanbul'da mı yaşıyorsunuz,
1: evet,
0: peki?
1: İstanbul'dayız.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nerede?
1: Sultanbeyli.
0: Sultanbeyli'de. Peki ilk kez mi Emirgan Korusu'na geliyorsunuz?
1: Yok, ilk kez değil ama Lalelerde ilk kez.
0: Evet. Lalelerde 1-30 Nisan arasında, siz de kaçırmak istemiyorsanız Lale zamanında Emirgan Korusu'da ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri. Nisan ayı Lale ayı, değil mi? Peki lale olan her yere gidiyor musunuz? Gülhane Parkı'nda da var, orası da çok güzelmiş. Kasırlar'da da var.
1: Oraları zaten daha önce gittik de hiç Emirgan'a gelmemiştim ben.
0: Aa, ilk kez
1: yani
0: mi geldiniz?
1: Lale olarak

0: Sadece Sarı Köşk ve Beyaz Köşk tadilattı ama böyle bizim büfeler koronun içinde hizmet veriyor. Bir de şey, Pembe Köşk açıkmış. Öyle bilgin sahilde mi? İnatla sahilde mi? Koruyu ikna edemedi. Ha doğru, sahilde yap. Evet bence de doğru.
1: Sultanbeyli'de sahil yok.
0: Sultanbeyli'de sahil yok da oraya Mirgen Korusu'na gelmişken sahilde yapacak. Bu arada ileride Lale Müzesi de varmış. Haberiniz olsun. Gelirseniz abartmayın o zaman. Abartmak isterseniz lalelerle ilgili. Beklerim ben sizi orada misafir ederim. Heyecanlanma ya Serap. Serap dedim, bir sakıncası yok değil mi? Tamam. Muhteşem bir gün olsun. Aynen. İyi gezmeler. Tripodunuzla mutluluklar. Vallahi çok güzel kareler çıkıyor. Bayıldım telefona da bu arada. Cam gibi gösteriyor. Basmış parayı, almış en son modelini. Vallahi ben bir tane daha çekeyim bari. Aklımda kalmasın.

0: Boğaz manzarası ve Boğaz manzarasının yanı sıra İstanbul'un Anadolu yakası da bulunduğumuz yerden muhteşem görünüyor. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Bu arada piknik yaparken martılardan dolayı pikniğiniz birazcık neye uğrayabilir Mithat diyelim? Sekteye evet uğrayabilir. Neden? Çünkü martılar misafiriniz oluyor fazlasıyla. Onu da söyleyeyim. Şimdi her piknik masası dolu. Şu anda biraz tenha olan yerde geziyoruz ama her piknik masası dolu ve gerçekten hafta içi olmasına rağmen adım atılacak yer yok Emirgan Korusu'nda. Şu an hafta içi adım atılacak yer yoksa hafta sonunu ben düşünmek istemiyorum ki otoparkta hiçbir şekilde yer bulunmuyormuş. Herkesin elinde ya fotoğraf makinesi profesyonel ya da cep telefonu kamerası var. Herkes her yeri fotoğraflıyor. Şimdi şurada karşı tarafta çok güzel bir piknik masası görüyorum. Eğer ki kameradan rahatsız olmazlarsa ne var ne yok oraya bakmak istiyorum açıkçası. Mithat sence? Katılalım dedi. Bak tam şurada. Tam şurada. Şurada bak tam şurada. Hanımlar toplanmışlar. Allah bilir neler getirmişler. Hanımefendi de kızının en güzel fotoğraflarını çekmeye çalışıyor. Muhtemelen kızı beğenmiyor olabilir. Genellikle çünkü fotoğraflar biliyorsun anneler tarafından çekilince ya da Mithat tarafından çekilince beğenilmiyor olabilir. Ben Mithat'ın çektiği bazı fotoğrafları yalan yok beğenmiyorum. Sen de mi beğenmiyorsun? Helale Müzesi'nin görmüş olduğunuz gibi tabelasını da gördük. Birazdan Lale Müzesi'ne de gideceğiz. İbadet yapmak isteyenler buraya rahatça gelebilir. Burada mescit de bulunuyor sevgili seyirciler. Onu da belirtmek istiyorum. Çok büyük bir alan olduğu için Emirgan Korusu. Aslında Emirgan'a geldiğiniz zaman evet sahile de geldim. Sahilin de keyfini çıkartmak istiyorum diye olabilirsiniz ama bence korudan çıkmaya gerek yok. Sence? Kesinlikle gerek yok diyor. Ya muhteşem. Yıldız Parkı da aynı şekilde. Muhteşem ötesi gerçekten. Hanımefendilerin piknik masasına gelebilir miyiz dedik. Yok teşekkürler dediler. Mithat'ın yüzünden. Hep Mithat'ın yüzünden. Mithat'ın kamerası olduğu için bizi misafir etmek istemediler. Kameran olmasaydı bizi misafir edebilirlerdi ve oradaki güzel yiyeceklerden yerdik. Neden eşine şöyle börek mörek sardırmadın da böyle sigara böreği sardırmadın da biz şu piknik masalarında oturup pikniğimizi yapamadık. Bak bir piknik masası daha kuruluyor. Yine şurada da masa var mı? Şöyle bakıyorum kurulmuş mu? Sanki oraya gidebiliriz dedi. Ama orada yiyecek bir şey var mı yok mu onu göremiyorum Mithat'cığım. Bakın böyle fotoğraf çekmek için de birçok alan var. Fotoğraflarınızı da yine bu alanlarda çekebilirsiniz. Şimdi biz Emirgan Korusu'nun girişine geldik. Bir tek Pembe Köşk'ün açık olduğunu belirtmiştik. Üç köşkten Pembe Köşk'e doğru gideceğiz. Ama şuraya da bir soracağım. Şansımı her yerde deniyorum. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduğum. Nereden geldiniz?
1: Biz İranlıyız.
0: İranlısınız. Ben şöyle geleyim. Sesi duyuluyor mu?

0: Efendinin Mithat. Yanına geç dedi. Bir de misafirimiz var şöyle. Şöyle geleyim ben sizin yanınıza. Adı ne?
1: Leo.
0: Leo da piknik yapıyor. Değil mi?
1: Evet.
0: İran'dan geldiniz.
1: Evet. Ben burada yaşıyorum da annem geldi.
0: Anneniz İran'dan geldi. Merhaba, hoş geldiniz. Nerede oturuyorsunuz İstanbul'da?
1: Ben şeyde, Osmanbey'de.
0: Osmanbey'de oturuyorsunuz. Buraya pikniğe geldiniz bugün. Normalde Emirgen Korusu'na geliyor muydunuz?
1: İlk defa geliyorum.
0: Gerçekten mi? Kaç senedir İstanbul'da yaşıyorsunuz?
1: Ben 3 sene.
0: 3 seneden beri ilk kez mi geliyorsunuz?
1: Evet, Leo.
0: Leo Mithat'ı sevmedi. Mithat'ı değil aslında, kamerayı. Köpekler kamera görünce havlıyorlar ve çekiniyorlar. Kediler de aynı şekilde, kuşlar da aynı şekilde ve hoşlarına gitmiyor.
1: Evet.
0: İsim bu arada?
1: Ben Şayeste.
0: Şayeste. Çok memnun oldum. Sen diye konuşuyorum, bir problem yok değil mi?
1: Yok, hayır.
0: Tamam, ne iş yapıyorsun Şayeste?
1: Ben öğrenciyim.
0: Öğrencisin, hangi bölüm?
1: Yüksek lisans okuyorum da, kimya mühendisliği.
0: Şu an çalışıyorsun ama değil mi?
1: Hayır, okuyorum.
0: Ha, okuyorsun hala, evet. Yüksek lisansa devam ediyorsun,
1: evet.
0: Çalışmıyorsun.
1: Evet.
0: Süper. Emirgen Korusu'na anneni getirdin. Annenin sayesinde geziyorsun.
1: Evet. Festival Lale
0: Festivali. Lale Festivali.
1: Dedik de o yüzden geldik.
0: İyi yapmışsınız. Beğendiniz mi laleleri?
1: Beğendim.
0: Çok güzel değil mi? Bence de çok
1: annem
0: güzel.
1: Annem çok iyi Türkçe konuşamıyor da o yüzden.
0: Yok,
1: anlıyor da konuşamıyor.
0: Anlıyor ama beğendim dedi. O bize yeter yani. Sonuçta anlıyor, konuşamıyor. Olabilir ama bence güzel konuşuyor. Sorduğum bütün sorulara net bir şekilde cevap verdi. Türkiye'de yaşayıp zaten Türkçe konuşmayanları ben anlamıyorum. Sakın yanlış anlama Şahes'te.
1: Evet.
0: Ya uzun yıllar Türkiye'de yaşıyor. Bazıları konuşmamdan hiçbir şekilde anlamıyorlar. Ben bayağıdır böyle İstanbul'da geziyorum ya, çok denk geliyorum İstanbul'da yaşayan yabancı
1: evet.
0: insanlara. Aa diyorum, sen niye Türkçe bilmiyorsun diyorum, o kadar da hani bayağıdır İstanbul'daymışsın diyorum. Öğrenemedim falan diyor böyle İngilizce. Benim de İngilizcem çok yok. Yani şöyle böyle.
1: Ay,
0: çok pardon.
1: Leo.
0: Leo. Leo, benim de var bir tane helvam. Anam,
1: helva
0: biri
1: mı?
0: Yaramaz. Adı helva.
1: Ay, güzelmiş, dişi.
0: Adı helva, dişi.
1: Ay,
0: ama çok yaramaz. Çok yaramaz. O zaman biz şöyle burada sohbet edelim Mithat'cığım. Sen de bir Emirgen Korusu'na doğru git. Şahesli Hanım ve annesiyle, ne dersin?

Şimdi biraz Emirgen Korosu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Koroya gelip de bilgi vermemek olmaz diye düşünüyorum açıkçası sevgili seyirciler. Koro 17. yüzyılda Osmanlı Padişahı 4. Murat tarafından Emirüneoğlu Yusuf Paşa'ya armağan edilmiş. Daha önce Feridun Bahçeleri olarak adlandırılıyormuş bulunduğumuz Emirgen Korosu. Daha sonra Emirgen Korosu olarak adlandırılmaya başlamış. Yüzyıllar boyunca da pek çok kez el değiştirmiş Emirgen Korosu sevgili seyirciler. 19. yüzyılda Osmanlı Padişahı Abdülaziz tarafından Mısır Hidivi İsmail Paşa'ya verilmiş. Size köşklerin önünde de söylemiştim. 1871-1878 yılları arasında korunun içine 3 tane köşk yapılmış ve günümüze kadar gelmiş. İki köşkü gördük sizlerle beraber, beyaz ve sarı köşkü. Birazdan pembe köşke gidip bir nefes alacağız. Koru gerçekten çok keyifli ve çok güzel. Bir saat değil, bir gününüzü koruda geçirebilirsiniz. Korunun hemen her yerinden Boğaz manzarasını görebileceğinizi belirtmek istiyorum ve Anadolu yakasının eşsiz manzarasını görebileceğinizi belirtmek istiyorum. Sahil kısmına indiğiniz zaman da Kanlıca tarafına motorlarla geçebilme imkanınız var. Aslında Emirgan'a geldiğiniz zaman karşı tarafa da Anadolu yakası tarafına da kolaylıkla geçebilirsiniz. Koruya eğer çocuklarınızla geldiğiniz zaman parkların etrafında piknik masaları bulunuyor. Siz pikniğinizi yaparken, masalarda otururken, çocuğunuz parkta oynarken keyifle seyredebilirsiniz. Parkın içinde sadece şu an pembe köşkün üst tarafındaki oyun alanındayız. Burası yok. O kadar çok park alanı var ki ve sizlerin egzersiz yapabileceğiniz alanlar var ki koruda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Koruya hayvanlarınızla birlikte de gelebilirsiniz. Tabii ki hayvanlarınızın dışkısını toplamak ve çevreyi temiz tutmak ve onları tasmalarıyla gezdirmek şartıyla. Buraya yakın oturanlar buraya spor yapmak, egzersiz yapmak için geliyorlar. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi park alanı da fazlasıyla kalabalık ve hem küçük çocuklar için, yani

1-1,5 yaştan itibaren çocuklar için hem de onlardan daha büyük çocuklar için oyun alanları da fazlasıyla mevcut. Nar çiçeği şerbeti o kadar güzel ki içmeye doyamadım. Şimdi biz pembe köşkte oturamadık açıkçası. Çok kalabalıktı çünkü. Nar çiçeği şerbetimizi aldık ve dışarı çıktık. Emirgan Korusu'nda gezmeye devam edeceğiz. Lale Festivali'nin keyfini sonuna kadar, dibine kadar çıkartacağız. Sizlere söylemiştik sadece Pembe Köşk'ün hizmet verdiğini ama pazartesi günleri gelirseniz Pembe Köşk'ün sadece pazartesi günleri restoran bölümünün kapalı olduğunu belirtmek istiyorum. Ama içeride bir şeyler yiyip içebileceğiniz ya da bir şeyler satın alabileceğiniz kafenin açık olduğunun yani büfenin açık olduğunun bilgisini de eklemek istiyorum. İşte şerbetinizi, çayınızı, kahvenizi, kurabiyenizi, minik pizzanızı ya da tostunu alabileceğiniz self servis olarak hizmet veren bir büfe var. Onun haricinde de restoran da var. Aslında buraya kahvaltıya da gelebilirsiniz. Serpme kahvaltı, kahvaltı tabağı. Ama dediğim gibi pazartesi günleri kapalı ve şu anda kalabalık olduğunu belirttiğimden dolayı da oturacak yer yok. Ben de şerbetimi aldım ki bu el yapımı bir şerbet. Burada limonataların da el yapımı olduğunu, kesinlikle konsantre olmadığını da belirtmek istiyorum. Karşımda muhteşem bir boğaz manzarası var. Manolyaların kokusu burnuma geliyor ve ben Emirgan Korusu'ndan açıkçası çıkmak istemiyorum ama çıkacağız. Neden? Bu kadar laleden bahsetmişken, Lale Festivali'nin içindeyken Emirgan Korusu'nun hemen yakınında bulunan Lale Müzesi'ne buraya kadar gelmişken gitmemek olmaz değil mi sevgili seyirciler? Siz de buraya geldiğiniz zaman Lale Müzesi'ne gidebilirsiniz. Lale Müzesi ile ilgili bilgileri de Emirgan Korusu'nda biraz daha dolaşıp bu güzel havanın keyfini çıkartıp içimize bol bol oksijen çekip sonrasında sizlerle paylaşacağız. Hadi bakalım şimdi biraz Emirgan Korusu'nda yürüyüş, sonrasında Lale Müzesi. Şu anda yürüdüğümüz yol aynı zamanda arabanın giriş yolu. Arabasıyla gelenler için. Hafta sonu buradan arabalar geçmiyor. O kadarını söyleyeyim. Biraz önce güvenlik görevlisiyle de konuştuk hanımefendiyle. Aynı şeyi söyledi. Hafta içi böyleyken hafta sonu hiçbir şekilde adım atılacak yer olmadığını söylüyor herkes. Lale Festivali'ni kaçırmak istemiyorum diyorsanız Emirgan Korusu için konuşuyorum. Mutlaka hafta içi gelmenizi tavsiye ediyorum. Ve biz Emirgan Korusu'ndan çıkış yapıp Lale Müzesi'ne giderken sizleri son kez İstanbul'un içinde ama sanki başka bir yer dışındaymışız gibi muhteşem bir güzellikle bizi karşılayan bu koruyla sizi son kez baş başa bırakıyorum. Buyurun efendim.

yandan da ben bu arada sevgili seyirciler üstümü çıkartıyorum. Neden? İstanbul'un havasına açıkçası güveni olmuyor. Sabah bir yağmurluyken ve hava kapalıyken bir anda hava açabiliyor ve fazla sıcak olabiliyor. Şimdi şu an çok sıcak oldu açıkçası. Ben de montumu üstüme alıp yürümeye öyle devam ediyorum. Helali Müzesi'nde görüyorum karşıdan. Mithat İstanbul Lale Müzesi'ni şu an dışarıdan gösteriyor. Lale Festivali dışında da bu müzeyi gelip ziyaret edebilirsiniz. Bulunduğumuz caddenin adı Koruyolu Caddesi sevgili seyirciler. Bu müze 2013 yılından beri hizmet veriyormuş. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıymış ve bu müze 2013 yıldan beri hizmet veriyor. Benim bu müzeden haberim yok. Bu da benim ayıbım olsun. Ben bu müzeyi keşfettim. Benim gibi bilmeyenlere göstermek için sonrasında hep beraber geliyorsunuz. Hadi içeri girelim.

Lale Müzesi'nin içine giriş yaptık sevgili seyirciler. Gerçekten kesinlikle gelinip görülmesi gereken bir müze. Birazdan müzeyi gezdikten sonra yan taraftaki kafeye de gireceğiz. Kafede de İtalyan ustanın yaptığı taş fırında pizza varmış. Pizzamızı da yiyelim. Şimdi laleler ileride dönemsel sergiler oluyor Lale Müzesi'nin içine girdiğiniz zaman. Yani sadece Lale Müzesi'ni gezmiyorsunuz. Dönemsel sergilerden şu anda girdiğimiz Da Vinci'nin sergisi var. Bir keşif sergisi olduğu için gezerken bazı eserleri deneyebiliyorsunuz. Şimdi bu dolabın içine girebiliyorsunuz ve dolabın içine girdikten sonra kapıyı kapatıp bu yazıyı tersten okuyabiliyorsunuz. Şimdi beni çevir ve aynaya tut diyor. Leonardo da Vinci yazıları tersten yazdığı için bu yazıyı aynaya tuttuğunuz zaman ters bir şekilde şöyle zaten hemen okuyoruz, okuyabiliyorsunuz. Bir kez uçmayı tattın mı dünyada gözün hep gökyüzünde dolaşırsın. Çünkü bir kez orada oldun ve tekrar olmak istersin demiş Leonardo da Vinci. Aynaya baktığınız zaman bu yazıyı okuyabiliyorsunuz ama şöyle baktığınız zaman bu yazıyı okuyamıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Leonardo da Vinci'nin savaş için geliştirdiği, tasarladığı şöyle eserleri görüyorsunuz burada. Tabii ki bu eserlere dokunmak kesinlikle yasak. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Bu arada buraya geldiğiniz zaman hem dönemsel sergileri hem de Lale Müzesi'ni ücretsiz bir şekilde gezebiliyorsunuz. Haftanın 6 günü açık olduğunu belirtmek istiyorum buranın. Sabah 10'dan akşam 6'ya kadar hafta içi, hafta sonu da 7'ye kadar açık.

kolon kaldırma sistemi Leonardo da Vinci tarafından tasarlanan. Leonardo da Vinci İtalyan Rönesans sanatçısı, bilim insanı, mimar, mühendis. Onun birçok eserini burada görüyorsunuz ve Mayıs sonuna kadar bu sergi buradaymış. Deneyimleyebileceğiniz eserlerinin de olduğunu belirtmek istiyorum. Kepçe, yine Da Vinci'nin tasarlamış olduğu kepçe. Leonardo da Vinci'nin o kadar güzel eserleri var ki burada, kaldırma ve inşaat mühendisliği ile ilgili bu bölüm. Gerçekten bakmaya doyamadım sevgili seyirciler, ki benim hayatta dikkatimi çekmez böyle şeyler. Yalan yok. Bunu açıkça söyleyeyim size. Mükemmel. Mekanik inovasyonlar bölümü burası da. Şöyle baktığınız zaman yine burada da birçok eseri, palanga, bakın bisiklet, şanzıman, klima, demirci çekici. Yani gerçekten çok enteresan eserleri var ve insan keyifle bakıp okuyor açıkçası. Tüm medyada Leonardo da Vinci doğayı, bilimsel fenomenleri ve insan duygularını gözlemleme ve yakalama yeteneğiyle ünlü bir Rönesans sanatçısı, mimar, mühendis ve bilim insanı. Leonardo da Vinci'nin yenilikçi başyapıtları ışık, perspektif ve genel etki konusunda ustalığını gösteriyor bu eserlerinde de. Birçok eserinde de zaten bu ustalığı açıkça görebiliyoruz. Şimdi sol tarafımda mekanik ve mekanik aygıtların bulunduğu eserler var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi dokunamayacağınız eserlerin yanında lütfen dokunmayınız yazıyor. Buraya geldiğiniz zaman dokunabilirsiniz yazıyor ve biz bunları dokunacağız. Dokunarak deneyimleyeceğiz. Bakın, bu bakır için küçük haddehaneymiş. Mekanik ve mekanik aygıtların olduğu bölümdeyiz. Da Vinci, ne kadar güzel eserler bırakmışsın gerçekten.

Sen de hayretle onlara bakıyorum ve gerçekten dokunmaktan keyif alıyorum ve Da Vinci'nin eserlerinin olduğu bölümü gezmekten keyif aldım. Burada 140'tan fazla eser olduğunu belirteyim Da Vinci'nin sergisinden çıkarken ve tekrar belirteyim, girişler ücretsiz. Mayıs sonuna kadar gelirseniz sizler de benim gibi Da Vinci'nin eserlerinin arasında eğer ki ilginiz varsa kaybolabilirsiniz. İtalyan Rönesans sanatçısı Da Vinci. Yine şunu da şöyle deneyebiliyoruz. Bakın bunu da böyle deneyebiliyoruz. Yine bunu da. Genellikle insanlar dokunabilirsiniz ya da lütfen dokunmayınızı okumadıkları için her gördükleri esere dokunmak istiyorlar. Ama bu tabii ki doğru değil. Bunu da belirtmek istiyorum sizlere. Ve geldik Da Vinci'nin hemen sergisinden hop buraya. Burası tabii ki daha renkli. Yıldızcığım ne var burada diyeceksiniz. Ben susayım, renkler konuşsun. Sonrasında burayı anlatayım.

Renklerin arasında kayboldunuz değil mi? Ben de kayboldum. Gerçekten burası fazlasıyla renkli ve fazlasıyla keyifli. Burada ne var? Burası Tulipomanya sergisi. Lale Festivali kapsamında laleye dair yapılan eserler var burada sevgili seyirciler. Ama bir farkı var ki buraya geldiğiniz zaman bu eserleri satın alabiliyorsunuz. Beğendiğiniz eserin buradaki görevliye fiyatını soruyorsunuz ve ne kadarsa fiyatı buradan satın alıp bu eseri gidebiliyorsunuz. Ya da illa satın almak zorunda değilsiniz. Sadece eserlere şöyle benim gibi hayran hayran bakıp da gidebilirsiniz. Bu sergi de ücretsiz. Burada dönemsel Lale Müzesi'nin dışında sergiler oluyor sürekli. Biz geldiğimizde işte bu iki sergi vardı. Ama siz buraya geldiğiniz zaman farklı sergiler olabilir, değişebilir. Yine ziyaret edebilirsiniz. Hemen sağ tarafa girdiğimizde de burada da hediyelik eşya bölümü var. Buradaki ürünleri de satın alabileceğinizi söylemek istiyorum. Hemen şöyle girdiğimizde neler var bakalım. Lale Festivali kapsamında yine birçok güzel seramikler var. Üçlü, motifli vazo setleri var. Şöyle hemen arkamı döndüğümde bardak altlığı var. Kahve fincanları var. Su bardağı var. Ve şöyle baktığımız zaman yine birbirinden güzel mücevherler var. Ve hemen üst tarafında onları kimlerin yaptıkları da yazıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Yine bunları da satın alabilirsiniz. Buradaki görevli hanımefendi ya da beyefendiye sorduğunuz zaman sizlere bilgi vereceklerdir diyelim. Ve Lale Müzesi'ne geçelim. Hadi bakalım. Şöyle girdiğimiz zaman lale motifli seramik örneklerinden tutun da hemen şöyle yine yan tarafıma baktığım zaman üç etek entari Osmanlı döneminden 18. yüzyıl sonundan pamuk dokuma, para kesesinden, terlikten dilediğiniz her şeyi görebileceğiniz fazlasıyla keyifli bir müze ki lale motifli çanta var Osmanlı döneminden 19. yüzyıldan ipek. Terlik var yine 20. yüzyıldan çuhak kumaş, kösele. Hemen üst tarafta bakın yemeni var. 20. yüzyıldan keten dokuma. Yine Osmanlı döneminden 19. yüzyıldan kutlu kumaş var. Osmanlı döneminden buraya geldiğiniz zaman lale motifli birçok eseri diyeyim görebiliyorsunuz sevgili seyirciler. 18. yüzyıldan, 17. yüzyıldan kalma. Her eserin alt tarafında da bilgisinin olduğunu belirtmek istiyorum. Yine Lale Müzesi'ni gezmek de ücretsiz. Koru Caddesi'nde bulunuyor Emirgan'da Lale Müzesi. Lale'nin Anadolu'ya gelişi hikayesini de yine buraya geldiğiniz zaman okuyabilirsiniz. Lale Türklerle birlikte

başta Orta Asya'dan yola çıkıp İran'dan geçerek Anadolu'ya yerleşip İstanbul'da çoğalırken yalnızca bu topraklarda değil, kültürümüzde de kök salmış bir çiçektir diyor Lale Müzesi'nde Lale'nin Anadolu'ya gelişini anlatan yazıda. Buraya geldiğiniz zaman fotoğraf yasak ve video yasak tabelaları var. O tabelaları dikkate alın ama o tabelalar neden var? Flaşlı fotoğraf çekmemeniz açısından var. Onu da belirtmek istiyorum. Mendil, 20. yüzyıldan pamuk dokumam. Üzerinde lale motifleri var. Lalenin Türk kültüründeki anlamından da bahsetmek istiyorum size birazcık sevgili seyirciler. İslam dininde özel bir yeri bulunuyor lalenin. Onu belirtmek istiyorum açıkçası. Aslında lale Farsça bir kelime. Allah ve Hilal isimleri aynı harflerle yazıldığı için ebced hesabıyla değerleri aynı olup harflerin ebced olarak sayısal toplamı 66 sayısını vermesi laleye diğer çiçekler arasında farklı ve mistik bir değer kazandırmış. Lale tersten okunduğu zaman hilal anlamı ortaya çıkıyor. Hilal kelimesi ortaya çıkıyor ama lalenin yansıyışı olarak da tanımlanıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Baskı kalıbı var. Yine lale baskı kalıbı. 20. yüzyıldan ahşap. Tabelalarda lale ile ilgili çok güzel bilgiler var. Mesela sağ tarafında İstanbul lalesi ile ilgili bilgi var. Aslında lalenin yabani bir çiçekten bir bahçe çiçeğine dönüşmesinin hikayesi yazıyor. 16. yüzyılda İstanbul'da gerçekleşmiş. Ne kadar enteresan değil mi ya? Her çiçeğin, her bitkinin, aslında her bir şeyin hikayesi var. Bina ile ilgili de bilgi vermek istiyorum. Eskiden burası at ahırı olarak kullanılıyormuş. Hemen korunun yan tarafında burası. Atların bakım ve onarımları yapılıyormuş burada. Buraya geldiğiniz zaman da zaten tarihten izlerin olduğunu da göreceksiniz. Hiçbir şekilde zarar verilmemiş. Lale Müzesi'nde de 100'den fazla eser bulunduğunu belirtmek istiyorum. Geldiğiniz zaman eserlerin altında bulunan yazıları da okuyabilirsiniz. Yine 18. yüzyıl sonundan bakır var. Hemen şöyle ilerlediğim zaman çok keyifli bir müze. Osmanlı dönemi 20. yüzyıldan pamuklu dokuma var. Bu arada Lale Müzesi diğer sergileri gezdiğimiz alanlara göre biraz daha serin. Üstünüze mutlaka bir böyle şal ya da işte ceket gibi bir şeyiniz olsun diyelim ve sizi Lale Müzesi ile baş başa bırakalım. Burası gerçekten muhteşem bir müze. Girişler ücretsiz. Buyurun Lale Müzesi. Vallahi ayağımıza sürdük herhalde. Müzeye gelen gelene iyi gezmeler. Şimdi hemen müzeyi gezdikten sonra şuradan çıkıyorsunuz bu arada. Giriş buradan, çıkış oradan. Yine bu yolu takip ederek hemen yan tarafta kahvenizi, çayınızı ya da soğuk içeceğinizi yudumlayabilirsiniz. Ve İtalyan ustanın ellerinden de pizzanızı yiyebilirsiniz ya da tatlınızı. Benden söylemesi muhteşem bir boğaz manzarası. Şimdi birazdan siparişimi söyleyeceğim. Girerken söyledim, İtalyan ustanın ellerinden bir pizza yememiz gerekiyor buraya geldiğimiz zaman. Burada hemen serginin ve müzenin yan tarafında çok güzel gerçekten bu kafeterya ve boğaz manzaralı. Boğaz manzaralı olmasa bile kafeteryanın ortamı çok güzel. Hem içeride hem dışarıda oturabiliyorsunuz. Tatlıları taze. Yani ben bu zamana kadar gerçekten burayı nasıl keşfedememişim bilemiyorum. Hemen Mithat'ın arka tarafı da bu arada Emirgan Korusu. Şu duvarın arka tarafı da Emirgan Korusu. 30 saniye buraya yürüme mesafesi demiştim. Yalan söylememiştim yani. Gerçekten 30 saniye. Şimdi ben pizzamı söyleyeyim ve siparişim gelince keyifle yiyeyim. Sonra da bir tatlı çay. Değil mi? Söyleyelim ve sonrasında zaten galiba bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz.

Sevgili seyirciler, bir margarita söyledim, bir de karışık pizza söyledim sizlerin görmesi için. Buraya geldiğiniz zaman sadece pizza değil, İtalyan ustanın ellerinden. Güne kahvaltıyla başlayabilir, tatlınızı yiyebilir, kahvenizi, çayınızı ya da soğuk içeceğinizi yudumlayabilirsiniz. O kadar keyifli bir yer. Sizlere bunu belirtmek istiyorum. Pizza da bence iki kişinin doyacağı kadar büyük. Ama ben bunu tek başıma çok atsam yerim. Yalan yok. Şimdi şöyle çok az yağdan dökeyim. Odun ateşinde pişti bu arada bu pizza. Siz damak zevkinize göre dilediğiniz gibi siparişinizi verebilirsiniz. Hemen pizzanın tadına bakalım. Pizza o kadar güzel ki ben bir dilim daha alacağım. Ve sonrasında pizzamı yiyip hemen çayımı, kahvemi ve tatlımı söyleyeceğim. Şimdi ben pizzamı keyifle yiyeyim. Siz de oturduğum yerin muhteşem Boğaz manzarasına bir göz atın. Sonrasında tatlı ve çay keyfinde buluşalım. Ben bal kabaklı cheesecake tercih ettim ama vişnelisi de var. Tabii ki arzuya göre farklı cheesecake de var. Mozaik pasta var, kruvasan var. Hepsi burada yapılıyor. Hepsi günlük sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum. Evet, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyelim. Pizza muhteşemdi bu arada. Gerçekten de. Biz burayı tekrar söylemek istiyorum, üstüne basa basa geç keşfettik ama bırakmaya niyetimiz yok. Ben çekimden sonra da buraya mutlaka geleceğim. Hem sessiz, hem sakin, hem de muhteşem bir manzara var. Emirgan'ın arka sokaklarında, daha ne olsun? Amacınız gezmek olsun. Hemen tatlımdan bir kaşık alayım. Bu arada bal kabaklı değil, karamelliymiş. Güzel atmışım. Hiç sormadım da direkt orada baktım, bana bal kabaklı gibi geldi. Hanımefendi de karamelli mi dedi. Yo, bal kabaklı dedim ısrarla. Karamelli ve çok güzelmiş gerçekten de.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsessor.
5: Silver moon. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki.
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.

0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
2: Şok şok cepte şok.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Tüm sene çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Abi, ne yapıyoruz şu an? Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Tam da leyslik. Sevince.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4.200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.

0: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Bu pazar 1 kilogram Tarım Kredi Fermente Dana Kangal Sucuk, KOP'ta sadece 929 lira.
2: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
3: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
4: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
2: Tekne.
4: Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
3: Ya Faruk tamam hallederiz.
4: Dost.
3: Harca böl üstürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla hafızaları tazele bitti gitti.
4: Oh.
3: Oh tabii.
5: Ortak harcamalarınızda harca böl üstür kullanın kafanız rahat etsin.
6: Tatlı gerçekten çok keyifli ama ben tatlının keyfini programın kapanışını yaptıktan sonra çıkartmak istiyorum. Çünkü Mithat bize ayrılan sürenin bittiğini söylüyor. O zaman amacınız gezmek olsun. Çok keyifli bir gün geçirdik. Lale Festivali İstanbul'da 1-30 Nisan arasında. Sizler de benim gibi Emirgan'da güzel bir gün geçirebilirsiniz ki Emirgan'ın ara sokaklarında ve arka sokaklarında da keyifle gezebilirsiniz. İlerleyen bölümlerde program içinde dediğim gibi sizleri ben de gezdireceğim. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Yine çok güzel bölümlerle karşınızda olmak üzere efendim. Bir hatamız olduysa affola. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Her zaman tatlı yiyin, tatlı konuşun.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Bursa Yeşil Bölgesi'ndeyiz. Yolculuğumuz Panorama Müzesi'nden başlayacak. Ardından Irgandı Köprüsü ve daha sonra Yeşil Külliyesi'ni gezdikten sonra Hünkar Kasrı'nda gezimize son noktayı koyacağız. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, söylenceler ve hikayeler bizlere eşlik edecek.

Şu anda Panorama Fetih Müzesi'ndeyiz. Tabii ki bu fetih Bursa'nın fethi ve yıl 1326. İşte o tarih burada tam panoramik bir müzede canlandırılmış. Biraz sonra oraya gireceğiz. Ancak müzeye girdiğinizde sizi ilk karşılayan 16 tablonun olduğu salon. 16 rakamı tabii ki manidar. 16 rakamı bize şunu anlatıyor. Tarih boyunca kurulmuş 16 Türk Devleti'ni. Ayrıca yine müze 6 direk üzerinde yükseliyor. Bu da Bursa'da gömülü olan 6 Osmanlı padişahını sembolize ediyor. Ve bu 16 tablo Ertuğrul Gazi ile başlıyor ve ardından Osmanlı'nın manevi mimarı kabul edilen Şeyh Edebali ile devam ediyor ve yine Bursa'da vuku bulmuş önemli olayları resmediyor. Ve buradan sonra da yukarıya tam panoramik müzeye çıkıyoruz. Dilerseniz bu şahane müzeyi yakından bir görelim ve sizi 6 Nisan 1326 tarihine götürelim.

Danışmanlığını Halil İnalcı'nın yaptığı ve 2018 yılında açılan bu tam panoramik müze o günden bugüne 2 milyon kişiyi ağırladı. Tabii ki bu gelenler muhtemeldir ki benim duygularımı yaşadılar. Çünkü buraya girdiğinizde gerçekten müthiş bir atmosfer ortaya çıkıyor. Ve sizi buradaki müze içine alıyor ve 6 Nisan 1326 tarihine götürüyor. Ve o tarihi işte iki medeniyetin buluştuğu ve biraz da çatıştığı bir tarih. Çünkü yeni doğmakta olan ve o enerjiyle Bursa önlerine gelmiş bir Osmanlı, Oğuz Türkmenleri ve karşılarında da artık enerjisi tükenmiş ve bitmekte olan bir Roma İmparatorluğu. Doğu Roma, Bizans İmparatorluğu. İşte onunla yani Bizans'la Oğuz Türkmenlerinin karşılaştığı ve kansız olarak şehri teslim ettikleri tarih. İşte o tarihten sonra artık burada Türk hakimiyeti başlıyor ve Bursa resmen bir süre sonra Osmanlı'nın başkenti oluyor. Buraya geldiğinizde gördüğünüz resim o kadar iyi canlandırılmış ki 6 Nisan bahar ayları ve leyleklerin de göç ettiği bir dönem. Ve buraya geldiğinizde sadece bu resmi görmüyorsunuz. Ayrıca çocuklar için de bir uygulama var. Eren, sizi ve çocuklarınızı eğer bu uygulamaya girerseniz tamamen bu coğrafyanın içinde gezdirecek ve size o günleri yaşatacaktır. İşte bu şahane müze dünyada 36 tane tam panoramik müzenin en büyüğü olarak da ayrı bir yer tutuyor. Ve bütün bunlar Bursa'ya gelmeniz için size önemli bir neden veriyor.

Bursa, akarsular ve çeşmeler şehridir. Doğal olarak hemen arkasındaki Uludağ'dan pek çok su yolu şehrin içinden geçerek yoluna devam eder. İşte Gökdere de onlardan biridir ve onun üstünde pek çok köprü vardır. Ama bir köprü vardır ki özellikle dikkate değerdir. O da hemen arkamda gördüğünüz Irgandı Köprüsü. İsminin sebebi yaptırandan ötürü. 1440 yılında

2. Murat döneminde burayı bir tüccar yaptırıyor. Kendisi Irgandılı ve bu nedenle de Irgandılı Müslihittin yaptırdığı için Irgandı Köprüsü olarak anıla gelmiş. Ama bu köprünün önemli özelliği dünyada 4 tane bulunan üstünde çarşı olan köprülerden biri. Floransa, Venedik ve Bulgaristan'ın Lofça kentinde var bu tür köprüler. Üstünde dükkanlar var. Bu aynı zamanda bir çarşı ve aynı zamanda iki yakayı birbirine bağlayan bir köprü görevi görüyor. Bu dahiyane fikir, dedim ya, dünyada 4 yerde uygulanmış ve bir tanesi de Bursa'da. Ancak bu Irgandı kelimesiyle ilgili Evliya Çelebi seyahatnamesinde bambaşka bir hikaye anlatıyor. Dilerseniz o hikayede neler anlattığına gelin çarşıda bakalım.

Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu köprü için Anadolu, Arap ve Acem diyarının en büyük köprülerinden biri der ve ekler göğe baş çekmiştir der. Ama bir şey daha söyler, ırgandı, anlamı sallanmak demektir der ve hikayesini şöyle anlatır. Orhan Gazi döneminde fetihten sonra burada bir savaşçı er dolaşmaktadır. Ancak henüz köprü yoktur. İşte burada dolaşırken bir ses duyar gaipten. Çıkayım mı, varayım mı diye. Kılıcını çeker bu savaşçı ve çık bre melun diye bağırır. Ve kılıcını burada bir yere vurur, sesin geldiği yere vurur ve vurduğu yerden de bir hazine akar. Hazine akarken de işte burası ırgandı, yani sallanır. Evliya Çelebi böyle söylüyor. Ardından bu hazineyi alır, Orhan Gazi'ye gider ve durumu anlatır. Orhan Gazi de der ki, bu sana nasip olmuştur. Sen bununla dilediğin gibi hayır sanat işine giriş der ve o da işte o paranın bir kısmıyla bu köprüyü inşa ettirir. Bu nedenle burasına Irgandı Köprüsü dendiğini seyahatnamesinde yazar Evliya Çelebi.

Bursa'nın en güzel semtlerinden biri kuşkusuz Yeşil semtidir. Ve bu semte adını veren de hemen arkamda gördüğünüz Yeşil Külliye'nin camisidir. İşte Yeşil Külliye geniş bir alana yayılan yapılar topluluğu ve onun da baş tacı tabii ki cami mekanı. İşte cami mekanının giriş kapısı, bu taç kapı aslında şu anda gördüğünüzden farklı olarak bir resmin kahramanı olarak yerini almış. Ona geçmeden önce cami ile ilgili öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Yapım yılı 1419. Bu yıl aslında bize bir şeyi ifade ediyor. Osmanlı'nın Fetret Devri'nin son bulması ve ardından Çelebi Mehmet'in tekrar iktidarı ele geçirmesi. İşte bunun ardından Çelebi Mehmet'in yaptığı ilk işlerden biri Bursa'ya bu külliyeyi inşa etmek olur. Çünkü 1401 yılında başlayan Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'ndaki kaybetmesiyle başlayan, o savaşı kaybetmesiyle başlayan süreç yaklaşık 10-12 yıl boyunca bir iktidarsızlık, bir iktidar boşluğu yaratmış Osmanlı'da. Ve kardeşler arasında iktidarı ele geçirmek için savaşlar yaşanmış. İşte bunların sonunda Çelebi Mehmet 1413 yılında Fetret Devri'ni sonlandırmış ve Bursa'da yeniden iktidarını bina etmiş. Bu nedenle de kendisine Osmanlı'nın ikinci kurucusu denir. Ve işte onun 1419 yılında yaptırdığı bu külliyenin camisi ve tabii ki az önce söylediğim muhteşem taç kapısı Osman Hamdi Bey'in Yeşil Cami'nin Önü adlı tablosunun da kahramanı olmuş. Ve bu cami zaten Osman Hamdi Bey'in 4-5 tablosunda kullandığı cami. Anlaşılan kendisini çok etkilemiş. Bunun nedenini zaten içeriye girdiğimizde sizler de çok iyi anlayacaksınız. Özellikle ışık ve çini bir ressam için bulunmaz bir

hizmet. Ancak o ressam olma yaratıcılığını kullanarak bu caminin kapısına basamaklar eklemiş. Bu da kendi hayal gücünün ürünü. Öte yandan hemen taç kapının girişinde üste yer alan bir pencere görünüyor. O pencerenin arkası ise bir başka resim.

Yeşil Cami'nin en etkileyici yeri hemen arkamda gördüğünüz mihrabı. Bu mihraptaki çiniler İznik'te yapılmış. Ama bildik İznik tekniğiyle değil. Bunlar birer sırlı tuğla aslında. Ve üstlerinde daha pütürlü bir yüzey oluşturularak ışık gölge oyunlarıyla ve tabii ki renkleriyle muhteşem bir eser ortaya çıkmış. Ve işte bu mihrabın sadece güzelliği değil, hikayeleri de çok fazla. Burada bazı yazılar var. Biraz dikkatli bakılırsa görülebilecek kadar da küçük. Mihrabın hemen üstünde sağda ve solda bir dikdörtgen içine yazılmış yazılar. Farsça. Bunlar peki ne anlatıyor? Hemen mihrabın sağındaki bunun Tebrizli ustalar tarafından yapıldığını söylüyor. Zaten tarihi kayıtlar Tebrizli Nakkaş Ali'nin bunları yaptığından bahsediyor. Ama işin ilginç yanı burada görülen bu yazılarda hemen sağ tarafta Ameli Üstad'dan Tebriz yazarken sol tarafta yine Farsça Grift yazıda ise bambaşka bir şey yazıyor. Burayla çok da alakalı gibi görünmüyor. Burada yazan yazıda şunu söylüyor. Sen bana kötülük etmeye çalıştın. Ama bu kötülük geldi geçti. Bu zulmünden ben etkilenmedim. Ama bu zulmün vebali senin boynuna kaldı. Çok alakasız. Bir cami, onun şahane çini mihrabı ve böyle biraz kişiye özel bir yazı. Peki bununla ne anlatmak istemişler ve kim yazmış? Bununla ilgili çok bir kayıt yok. Ama bu caminin mimarı olan Hacı İvaz Paşa'nın hayatına baktığımızda sanki biraz onun hayatıyla ilgili bir sitemi dile getiriyor gibi görünüyor. Hacı İvaz Paşa 1300'lü yılların sonuna doğru Tokat'ta doğmuş ve daha sonra Osmanlı'da hem mimar hem paşa olarak görev yapmış. İşte bu camiyi de o inşa ediyor ve Çelebi Mehmet'in de gözde paşalarından biri. Daha sonra Çelebi Mehmet bu dünyadan ayrılıyor. Hacı İvaz Paşa babası 2. Murat'ın emrinde yine görevine devam ediyor. Ancak ne oluyorsa Çandarlı'yla aralarında olan tartışmadan sonra oluyor. Ve Çandarlı'nın 2. Murat'a yaptığı telkinlerle 2. Murat biraz vehme kapılıyor. Bu paşadan kendisine kötülük gelecek konusunda. Ve bunun için de gözlerine mil çekiyor ve onu sürgüne gönderiyor. Ve işte Edirne'den Bursa'ya sürgüne gelen Hacı İvaz Paşa burada bir süre daha yaşadıktan sonra bu dünyadan ayrılıyor. İşte buradaki yazıyla belki de onun hayatı arasında bir bağ kurmak mümkün.

Yeşil Cami'nin önemli özelliklerinden biri ters T planı dediğimiz, biraz erken Osmanlı dönemini işaret eden bir mimari planla yapılmış olması. Bu T'nin hemen üst tarafında iki tarafta kalan, mihrabın sağında ve solunda kalan odalar işte T'nin üst kısmını oluşturuyor. Ve o odalar birer dershane olarak kullanılmış. Toplantılar için kullanılmış ve burayı yaptıran Mehmet Çelebi aslında burayı biraz da yönetim yeri olarak kullanmış. Hatta o sözünü ettiğim odalar birer mahkeme salonu olarak da kullanılmış. Ama asıl önemlisi devletin işlerinin görüşüldüğü yerlermiş. İki oda dedim. Doğuya bakan da Anadolu Beylerbeyliği'nden gelenlerin toplantı yaptıkları yer. Batıya bakan odada ise Rumeli Beylerbeyliği'nden gelenlerin yine toplantı yaptığı, devlet işlerini görüştüğü yer olarak kullanılmış. Ve bu tabhaneli, yani ana binaya yapışık bu tip yapılar Sinan'a kadar sürmüş. Mimar Sinan bütün bunları ayrı birer yapılar olarak kompleksin, yani külliyenin parçaları haline getirmiş. İşte bu biraz erken Osmanlı'yı işaret eden ve sadece T planıyla değil, özellikle içeriye girdiğinizde karşılaştığınız havuzla ve en önemlisi mihrabın bulunduğu sekiyle bambaşka bir mimari plan sunuyor gelenlere. İşte böyle sıra dışı bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu yapının özellikle çinileri ve camlarından, dar camlarından, küçük camlarından süzülen

Gün ışığı buranın ışığını, rengini çok cazip hale getiriyor. Ve özellikle de ressamları muhtemelen çok etkileyen bir mekan. Ve işte o etkilenenlerin başında da Osman Hamdi Bey geliyor. Az önce girişte yaptığı tablodan bahsettim. Ama 4-5 tablosu yine burada yapılmış. Ve onlardan biri de şu anda bulunduğum yerde yaptığı Yeşil Cami'de tilafet. Yani tilafet ne demek? Yüksek sesle ve güzel Kur'an okuma. Burada Kur'an okuyan birini resmetmiş. Ve tam da bulunduğum yerden tablonun sağ taraftaki kemeri ve yine sol taraftaki muhteşem çinileri de içine alan bir bütünlükle burada Kur'an okuyan kişinin resmini yapmış. Ama burada yaptığı bambaşka bir resim daha var ve o resim onun en ikonik tablosu. Ve Osman Hamdi Bey dediğimizde ilk akla gelen de genellikle o tablo olur.

İşte Osman Hamdi Bey'in o çok ünlü ve çok bilinen tablosunun çizildiği yer, Kaplumbağa Terbiyecisi'nin çizildiği yer burası. Osman Hamdi Bey her zaman yaptığı gibi yine geleneksel Osmanlı kıyafetleri giymiş, fotoğrafını çektirip poz vermiş ve o fotoğraftan da işte bu resmi yapmış. Ve bu resmi yaparken tabii ki kendisinden de bir şeyler katmış. Kaplumbağaları koymuş ve onları terbiye eden bir adam rolünde de kendini buraya koymuş. Ve burada az önce dışarıdan gösterdiğim taç kapının üstündeki pencerenin hemen arkasındayız. Burası Hünkâr Mahfili. Hünkârın namaz kıldığı yer. Hemen iki tarafta da Hünkâr Kasrı. Yani namaz öncesi ve sonrası yine padişahın dinlendiği yerler. Ve işte Osman Hamdi Bey'in yaptığı tablonun bu yerinde işte gördüğünüz şahane bir çini var ve yukarıda da bir yazı var. Osman Hamdi Bey de buraya bir yazı koymuş ve o yazıda şunu yazıyor. Kalplerin şifası sevgiliyle buluşmaktır. Burada sevgiliden kasıt Hazreti Muhammed'dir. İşte Osman Hamdi Bey resmini tamamlarken oraya da böyle bir yazı eklemiş.

Çelebi Mehmet bu külliyeyi yaptırdıktan yaklaşık 8 sene sonra bu dünyadan ayrılır. O sırada Edirne'dedir. Savaşlar görmüş geçirmiş ve üstünde 40'a yakın savaş yarası taşıyan bu gazi padişah attan düşerek vefat etmiştir. Atın üstünde felç geçirir ve düştükten sonra bir süre hasta yatağında yatar. İşte o süre içinde oğlum Murat'ı tez getirin bana der. Çünkü Fetret devrinden ders almıştır. Bir karışıklık çıkmasını istememektedir. Oğlunu çağırtır, niyeti o ölmeden tahta onu geçirmektir. Ve şunu da ekler, ola ki ölürsem ölümümü gizleyin Murat gelene kadar der. Ve nitekim de öyle olur. O sırada Manisa'dadır Şehzade Murat. Ve Murat ikinci Murat'tır, Fatih'in babası. Ve 42 gün sürer Edirne'ye gelmesi. Edirne'ye gelene kadar da Çelebi Mehmet'in ölümü gizlenir. Ve tarihte ölümü gizlenen ilk padişah odur. Ve daha sonra ikinci Murat tahta geçer ve babasını Edirne'den buraya getirir. Zaten bu türbe hazırdır ve işte Çelebi Mehmet buraya defnolunur. Şimdi dilerseniz bu Yeşil Sentine de adını veren muhteşem türbeyi yakından bir görelim.

hem konumuyla hem de dikkat çekici sinirleriyle Bursa'nın sembollerinden biridir Yeşil Türbe. Bulunduğu yer bir tepe olduğu için de ve önü de açık alan olduğu için hem iyi ışık alır hem de görsel olarak her yerden görülebilecek bir noktadadır. Ve özellikle de mavi turkuaz çinileriyle dikkat çeker. Ama dışarıdan görülen o çinilerin yanında içeridekiler çok daha etkileyicidir. Tıpkı camideki gibi yine burada da o sırlı tuğladan yapılmış çinilerle karşılaşırsınız. Ve o çiniler sadece duvarlarda değil, Çelebi Mehmet'in sandukası üzerinde de vardır. Ve işte bu ender görünen örneklerden biridir. Bir sandukanın tamamen çiniyle kaplı olması. Ve içeri girdiğinizde 9 sanduka görüyorsunuz. Bunlardan tabii ki Mehmet Çelebi'nin olan en büyük. Onun haricinde kızları, oğulları ve dadısı Daye Hatun'a ait yine sandukalar burada bulunuyor. Ve işte bu şahane külliyenin en önemli parçası Yeşil Türbe'den başka yine çevrede başka yapılar da var. Ve özellikle Hazire bölümünde çok bildik kişilerin mezarları var. Oraya geçmeden önce, o kişilerden birinden bahsetmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beşşehir adlı kitabında Bursa'yı anlatır ve özellikle bu külliyeyi anlatırken çok önemli bir cümle söyler. O da şudur, burayı şöyle tanımlar. Henüz klasik dönem cami mimarisi, külliye mimarisine henüz gelinmemiştir. Çünkü yüzyıl olarak 15. yüzyılın daha başındayız. Onların yani 16. yüzyılda yapılacak olan camilerin, külliyelerin ve yapıların aslında bir ön sözü gibidir. İşte tam da bu noktada Ahmet Hamdi Tanpınar şunu söyler. İleriye doğru giderken geriye atılan son bakış gibidir der bu külliye için. Ve gerçekten de öyledir. O ileride yapılacak muhteşem eserlerin habercisi gibidir. Az önce de söyledim, buradaki Hazire'de pek çok önemli şahsiyet yatıyor. Ama onlardan biri var ki, hikayesi olan ve çok da bilinen önemli bir kişi. Dilerseniz onun mezarına yakından bir bakalım, tabii ki hikayesine de.

Yeşil Türbe'nin bahçesinde yatanlar arasında en öne çıkan isim Hasan Can. Hasan Can, Yavuz Sultan Selim'in müsahibi, yani onun sohbet arkadaşı. Ve kendisiyle Irak seferinde tanışıyorlar ve çok iyi anlaştığını görünce Yavuz Sultan Selim onu yanında İstanbul'a getiriyor. Ve uzun yıllar birlikte yol arkadaşlığı yapıyorlar. Ancak Yavuz Sultan Selim artık ölüm döşeğindedir. Ve ölüm döşeğindeyken Hasan Can'a şunu sorar: "Bu ne haldir Hasan Can?" diye. Hasan Can'ın cevabı şudur: "Artık Allah ile birlikte olma zamanıdır hünkârım," der. Ve Yavuz Sultan Selim'den çarpıcı bir cevap gelir: "Sen bizi bugüne kadar kimle sanırdın ey Hasan Can?" cevabını verir. Ve gözlerini yumar, bu dünyadan ayrılır. Ardından Hasan Can inzivaya çekilir. Daha sonra da Bursa'ya gelir ve burada medresede müderrislik yapmaktadır. 1556 yılında Bursa'da bu dünyadan ayrılır ve Yeşil Türbe'nin bahçesine defne olunur. İşte şu anda da onun mezarının önündeyim.

Şu anda Bursa'ya tepeden bakan Hünkar Kasrı'ndayım. Burası 1844 yılında inşa edilmiş ve bir av köşkü olarak yapılmış. Yaptıran ise Abdülmecit. Tabii ki Abdülmecit 1844 yılında buraya geleceği zaman dönemin valisi Salih Paşa burada büyük bir imar hareketine başlıyor ve tam 19 günde binlerce işçiyi çalıştırarak 19 günde bu kasrı inşa ettiriyor. Ve Kasr-ı Hümayun olarak anılan Bursa'daki ilk ve tek yapı burası. Ve ayrıca burası padişahın halkı selamladığı yer. Onun için burası temenna yeri olarak da anılıyor halk arasında. Ve ardından Abdülmecit'ten sonra Abdülaziz, yine 5. Mehmet Reşat burada zaman zaman gelip konaklamışlar. Ama burada en çok konaklayan Mustafa Kemal Atatürk olmuş. 18 defa Bursa'ya gelmiş. Ve bunların 4'ünde işte burada yaklaşık 29 gün konaklamış. Ve konakladığı sırada da burada biriyle tanışmış. Dilerseniz o kişiyi, tanıştığı kişiyi içeride anlatayım.

Atatürk'ün 1925 yılında geldiğinde kaldığı sırada tanıştığı biri var demiştim. İşte o kişi manevi kızı Sabiha Gökçen'dir. Ve kendisiyle burada tanışmıştır. Şöyle anlatılır bu olay. Hemen yakınında Sabiha Gökçen'in evi vardır. Orada yaşamaktadır ve henüz 12 yaşındadır. Ve çitleri de atlayarak Atatürk'ün geldiğini duyduğu için buraya kadar gelir. Ancak korumalar ona engel olmak isterler ve Atatürk bırakın gelsin der. Ve Sabiha Gökçen Atatürk'ün yanına gelir ve başlarlar sohbete. İşte o sırada Sabiha Gökçen, 12 yaşındaki Sabiha Gökçen anne babasının olmadığını ve kendisinin de okuma isteğinden bahseder. Atatürk ondaki bu okuma isteğini görür ve kendisini evlada edinir. Artık onun manevi kızıdır. Ve böylece eğitime başlar Sabiha Gökçen. İşte o eğitimin sonunda da dünyanın ilk kadın savaş pilotu olarak tarihe geçer. Ve sonrasında da işte onun odası burasıdır. Burada sadece o yatmamaktadır. Atatürk'ün diğer manevi kızı Ülkü de yine bu odada konaklamaktadır. Ve hemen arkamda gördüğünüz karyolalarda işte Ülkü ile Sabiha'ya aittir. İşte bu köşkün önemli odalarından biri burası. Ancak buradan geçen sadece Abdülmecit, Abdülaziz, 5. Mehmet Reşat, Atatürk, Sabiha Gökçen, Ülkü olmamıştır. Yine buradan geçen önemli ve ünlü bir şahsiyet daha vardır. O da Bursa'nın medar iftarı Zeki Müren'dir.

Zeki Müren Bursa doğumludur ve burada yaşarken ailesi ve tabii ki akrabaları da Bursa'dadır. İşte akrabalarından teyzesi Nazmiye Hanım ve eniştesi Sadık Bey 1947-48 yıllarında burada görev yapmaktadır. Peki ne için buradalardır? Çünkü o dönemde burası Bursa Belediyesi'ndedir ve onlar da koruma amacıyla buranın köşkünde kalmaktadırlar. O yıllarda Zeki Müren henüz daha küçük bir çocukken de teyzesini ve eniştesini sıkça buraya ziyarete gelmektedir. Ve işte o geliş gidişlerinde muhtemeldir ki buranın havasından ve güzelliğinden çok etkilenmiştir. Ve söylence odur ki 1955 yılında altın plak kazandığı Benim Güzel Manolyam adlı şarkısını da burada yazdığı rivayetler arasındadır. İşte köşkün böylesi özellikleri var ama bir özelliği daha var ki o da şudur. Köşkün 10 odası ve 2 salonu var ve buradaki eşyaların neredeyse tamamı orijinal, o günden kalma eşyalar. Ayrıca yine bahçesinde çakıl taşlarından yapılmış yürüme yolu, siyah beyaz çakıl taşlarından yapılmış yürüme yolu da yine o günlerden kalan orijinal yer döşemesi. Tıpkı yine bahçede bulunan çini kaplı çeşme gibi. Ve o çini kaplı çeşmenin çinileri Sultanahmet Camisi'ndeki bir çini pano kopya edilerek 19. yüzyılda yapılmış, Kütahya'da yapılmış çiniler.

Üzerinde 16 Türk devletini simgeleyen 16 tane yıldız var. Yine ortada bir güneş. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuzluğunu simgeliyor. Ve bu bayrak 1922 yılında Atatürk İzmir'e giderken aracının flaması olarak kullanılmış. Ardından 1925 yılında ise ilk defa kullanılan o Cumhurbaşkanlığı forsu olan bayraklardan biri olarak da tarihe geçmiş.

Tarihi Rotaların bugünkü bölümünde Bursa Yeşil Semti'ndeydik. Yolculuğumuz Panorama Müzesi'nden başladı. Ardından Irgandı Köprüsü, Yeşil Külliye ve son olarak da Hünkar Kasrı'ndaydık. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bu yolculuğumuzda bize eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

Nurcan Tekneci, kurumsal dünyada yıllarca yöneticilik yaptı. Ama bir gün kendi hayatının yöneticisi olmaya karar verdi. Eşiyle birlikte Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, doğanın kalbinde yeniden bir yaşam kurdu. Şehirde bulamadığı huzuru doğada arıların kanat sesinde buldu. Ürettiği ballarla sadece bir işi değil, ailesiyle daha çok vakit geçirebildiği bambaşka bir hayatı oldu. Ve bu bölümde cesaretin ve yeniden başlamanın hikayesine tanık olacağız.

Ben Nurcan Tekneci, 36 yaşındayım. Aslen İzmirliyim. 5 sene önce Düzce Gölyaka'ya göç ettim. Benim eşim aslen Gölyaka Düzceli. İzmir'den İstanbul'a okulum sebebiyle geldim. İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans mezunuyum ben. Uzunca bir süre kurumsal firmalarda çalıştım İstanbul'da. Yaklaşık 8 sene kurumsal firmalarda çalıştıktan sonra da oğlumun doğumuyla beraber köye göç yolculuğumuz başlamış oldu aslında. Oğlum doğduktan sonra ben kurumsal firmalarda çalışmaya devam ederken onunla hiç vakit geçiremedim. Bakıcılarla büyüdü. Gerek yatılı gerek de günlük bakıcılarımız oldu. Hep devamlı bakıcı değiştirmek zorunda kalmıştık. Asıl biz bu kararı vermemiz pandemi sırasında bir kahvaltı sofrasında gerçekleşti. Çünkü 45 günlük bir sürede biz evde kaldığımız dönem olmuştu. Herkes hatırlar buradan. Orada aslında şeyin farkına vardık. Oğlumuzla bu zamana kadar hiç vakit geçirmemişiz. Onunla hiçbir şey paylaşmamışız. Oğlum o zamanlar 1,5-2 yaşına girmek üzereydi. Ve en önemlisi şunu fark ettim aslında. Bu zamana kadar hep tüketmişiz. Tüketim, tüketim, tüketim. Aslında minimal şeylerle de hayatın devam edebildiğini öğrendiğimiz anda dedik ki biz buradan kalkıp köye göç edelim. Böylelikle hem oğluma zaman ayırabilecektim, hem kendi işimi yapabilecektim. Tabii bu tam olarak bu söylediğimiz kadar da kolay olmadı.

öncelikli olarak kendimiz bir istişare yaptık. Hani evet, çok çılgınca bir fikir. Baktığınızda üniversite mezunuyum, çok güzel işlerimiz var, maaşlarımız çok güzel, maddi durumumuz çok yerinde. Bu baktığınızda delilikti aslında ama eşimle istişare yaptık. Ne iş yaparız, ne yaparız diye. Birkaç sektör baktık çiftçiliğe dair. İşte tavukçuluk olabilir, hayvan bakımı olabilir, bitki olabilir, mantar yetiştiriciliği olabilir vesaire derken hiç arıcılık yoktu aklımızdan. Bir gün böyle bir televizyon izlerken o pandemi sürecinde arıcılık videoları karşımıza çıkmaya başladı. Bence bu da bir hayat tesadüfü olabilir. Biraz daha derinlemesine videolarla biz bu işi nasıl yapabiliriz diye bir araştırmaya başladık. Sonrasında da Düzce Üniversitesi'nde arıcılık programı olduğunu öğrendik. Ve hemen sosyal medya üzerinden Düzce Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretimi bölümü arıcılık programındaki hocalarımıza yazdık. Biz İstanbul'dayız, arıcılık yapmak istiyoruz ve oraya göç edeceğiz. Bize tavsiyeleriniz ne olur diye. Hocalarımızdan çok olumlu, çok güzel dönüşler aldık. Siz bir gelin, burada her şeyi yoluna koyarız, hale yola koyar ve size yardımcı oluruz dediler. Sonrasında biraz daha araştırmalarımızı yoğunlaştırınca dedik ki biz arıcılık yapabiliriz. Peki neden arıcılığı seçtik? Sebebi hem düşük maliyetlerle yüksek katma değerli ürünler üretirseniz daha böyle yapılabilir bir iş olduğunu gördük arıcılığın. Dediğim gibi araştırmalar sonucumuzda da karar verdikten sonra sıra ailelerimize söylemeye geldi. Bizim için en zor süreç bu oldu. Önce babama söyledik. Babam delirmiş olduğumu düşündü çünkü onun gözünde işte 30 yaşında üniversite mezunu, hali vakti yerinde, işi yerinde, gayet de yöneticilik yapan bir kız çocuğuyum onun gözünde. Hani böcek mi bakacaksın dedi. Senin hiç bilmediğin bir işte dağda bayırda ne işin var? Bir de ben şehirde büyüdüm. İzmir'in merkezinde büyüdüm. Köy hayatı bilmiyorum. Bir küstürdüm onları. Babam küstü. Hatta eşimin beni zorladığını falan düşündü. Ama bizim çabalarımızla, bizim gayretimizle bunun sonradan böyle olmadığını onlara gösterme fırsatımız oldu. Eşimin ailesi burada olmalarına rağmen, köyde olmalarına rağmen gelmemizi hiç istemediler. Delilik gibi gördüler, çılgınlık gibi gördüler. Ancak biz kararlıydık, yapacağımıza gönülden inanıyorduk. Bir gecede bütün evimizi toplayıp bir valize sığdırıp Kasım yaklaşık olarak 2021'de de göç yolculuğumuzu başlatmış olduk.

0: işte izinli günümüz oluyordu. Gel hadi Düzce'ye gidelim. Bir iki gün kalıyorduk burada. Bize çok iyi geliyordu. İki saatte geliyoruz. Şimdi o kalabalık İstanbul'un içerisinden böyle doğanın içine geldiğimizde, yeşil Düzce'mize geldiğimizde insan bir mutluluğa düşüyor yani. Bir daha geri gitmek hep bir zordu. Her geldiğimizde geri gitmek biraz daha zordu. Ağırlık çöktü.
1: İlk etapta hemen çok büyük bütçelerle, çünkü kısıtlı bütçelerle gelmiştik buraya. O bizi biraz korkuttuğu için daha temkinli, daha böyle yavaş adımlarla ilerlemeyi planladık. İlk etapta 5 tane kovan almıştık. O 5 kovanla aslında ne yapacağımızı bir planlamak istedik eşimle beraber. 5 kovanımızı aldık, uygulamalara, çalışmalara başladık ve o sene Temmuz ayında ilk bal asadımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak 20 kavanoz falan bal almıştık. Bu bizim için çok kıymetli bir süreçti. Çünkü hiç bilmediğiniz bir işe atılıyorsunuz ve ilk ürününüzü, ilk hasadınızı elde ediyorsunuz ve sağ olsunlar arkadaşlarımız, ailemiz, çevremiz ilk hasatlarımızı satın alarak bize destek olmuşlardı. Şimdi ilk hasadımızı aldığımızda, ilk balı tattığımızda eşimle ikimizin de gözleri dolmuştu. Balın sırrını alırken oradan çıkan balı böyle bir tatmak istedik. İlk defa bu hayatta bir şey ürettik. Hep bu zamana kadar tüketip bitirdik. Ama ilk defa bir şey üretince o duyguyu size derler ya anlatılmaz yaşanır diye gerçekten çok duygulanmıştık. Ve ne zaman bir şeyler ters gitse, hatta ne zaman bir şeylerden böyle vazgeçecek olsak, bir şeyler zor olsa bizim için o ilk tattığımız, ilk ürettiğimiz, o ilk tadını aldığımız bal aklımıza gelir ve şey deriz böyle.

Tamam ya, durmak yok, yola devam, yapacak bir şey yok. İllaki zorluklar çıkacak. O ilk balın tadını unutmadığımız için 5. senenin sonunda hala yolumuza çok rahat bir şekilde devam edebiliyoruz.

0: Eşim genelde bu işin biraz daha sistem kısmında ya da vitrin kısmında oluyor. Planlamayı beraber yapıyoruz. İşte bir şey taşınacaksa beraber taşıyoruz, indiriyoruz, kaldırıyoruz.
1: Şimdi arılara biz sadece ticari amaçla bakmıyoruz. Neden bakmıyoruz? Çünkü onlar aslında bizim iş ortaklarımız.
0: Şu el demirlerimizi de pürmüzleyeyim ki olası bir hastalık riskini kovanlara taşımayalım. Çünkü biliyorum birinde Allah korusun bir hastalık varsa bununla bütün kovanlara yayılma ihtimali var.
1: Benimki tamam mı?
0: Evet.
1: O zaman ben eldiven takacağım.
0: Sen tak.
1: Biz evet bal satıyoruz, buradan ticari beklentilerimiz oluyor ancak arılarla da uyum içinde çalışmayı önemsiyoruz. Nasıl? Onları incitmemeye çalışıyoruz. Kovan kapaklarını açıp kapatırken dahi onların ezilmemesine özen gösteriyoruz. Körüklerle onlara yaklaşırken bile bu özeni devam ettiriyoruz. Çünkü dediğim gibi onlar bizim iş ortaklarımız. Bizim burada onlarla aramızdaki iş bittikten sonra biz hemen toparlanıp eve gitmiyoruz. Sandalyelerimizi, masalarımızı alıyoruz. Burası bizim aslında bir nevi terapi alanımız. Hem iş yerimiz hem de terapi alanımız. Burada işimiz bittikten sonra serinlikte çayımızı demleyip, çerezlerimizi alıp arılarımızla beraber muhabbet, sohbet eşliğinde kendi terapimizi kendimiz yapmış oluyoruz.
0: Dışarıdan bizim mesleğimiz insanlara kolay geliyor. İşte arıyı koyuyorsun, alıyorsun, arı götürüyor doğadan nektar alıp bal yapıyor, bala çeviriyor. Siz de onu satıyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz ki? Zaten çoğunu arı yapıyor. Aslında dışarıdan öyle görünse de çok öyle değil. Tabii arı yüzyıllardır zaten dünyanın varoluşundan beri yaşayan bir canlı. Biz onların burada ticari olarak arıcılık yapıyoruz. Onlardan yardım alıyoruz. Ama bu işte çok zorluklar var. İşte mesela şu an güneşin altındayız. Burada çalışmak zorundayız güneşin altında. Haricinde risklerimiz de var. Nedir? Arı sahibini tanımayan bir hayvandır. Kovanın kapağını açtığında aslında biz artık tehlikedeyiz. Onun için bu üzerimizdeki maskeleri giyiyoruz. Bunsuz arı açılmaz. Maskeyi giymeden arı açılmaz. Körük olacak elimizde. O dumanı verdiğimizde arıyı biraz oyalamış oluyoruz, biraz sakinleştirmiş oluyoruz. Kovanı açtığımızda biz onun evine izinsiz giriyoruz. Onlar da kendini savunmak için haliyle bize saldırmaya çalışıyor. Bu işlerin en büyük riski budur, işte arı sokmaları. Ama bunu kıyafetle ortadan kaldırmış oluyoruz.

Şimdi çiçeğin bittiği dönemlerde arılar arasında yağmacılık faaliyetleri çok oluyor maalesef ki. Bu da çok istediğimiz bir durum olmadığından böyle gelip giriş deliklerimizi daraltıyoruz ki farklı kovanlardan diğer kovanlara herhangi bir saldırı ve yağma olmasın. Şu şekilde ufaltıyoruz. Burada açık olan uçuş deliklerini çok onları incitmeden şu şekilde kapatıp 3'e indiriyorum ve böylelikle yağmacılık faaliyetlerinin de önüne geçmiş oluyoruz. Şimdi köye göç etmek insanların gözünde belki böyle ne güzel köyde yaşıyorlar, doğanın içinde yaşıyorlar, her şey çok güzel gibi gözüksün istemem açıkçası. Çünkü köye yerleşmenin de belli başlı zorlukları var. Öncelikle maddi kaygı. Çünkü ilk başta da dediğim gibi biz doğayla, canlıyla çalışıyoruz ve doğa her

0: her zaman bize adil davranmayabiliyor. Bu sebeple de tabii ki de maddi kaygılarımız oluyor. İlk başladığımızda, ilk geldiğimizde köye maddi kaygılar çok çektik. Çok sıkıntılar çektik. Ancak bu sıkıntılar bizi tabii ki de yıldırmadı. Daha minimal düzeyde yaşamaya çalıştık. Daha her şeyimizi minimal düzeyde tutmaya çalıştık. Böylelikle bir şeyleri aşmış olduk. Ama dediğim gibi karşıdan lütfen şey gözüksün istemiyorum. Köye yerleştiler, çok güzel bir hayatları var. Biz bir kere arıcılık yapıyoruz ve her sene istediğimiz rekolteyi elde edemeyebiliyoruz. 5 sene önce başladım ben arıcılığa. Bu kademeye geleceğimi söyleselerdi inanmazdım. Her şey bizde adım adım. Öncesinde bal üretimi, arıcılığı öğrendik. Sonrasında bal üretiminden sonra katma değerli ürün olarak bal mumuna girdik. Bal mumu piyasasını da gördükten sonra, onu da ele aldıktan sonra şimdi mesela arı sütü üretimine başladık. Orada da yine İl Tarım Müdürümüz Esra Uzun'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü ana elinde arı sütü değerleniyor projesiyle bize gerekli eğitimleri verdi. Buradan Hikmet Kazancı abimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 30 yıllık bir arıcılık geçmişi var. 15 senelik bir arı sütü ve Düzce'de tektir. Onlardan aldığımız eğitimle de ilk 240 gramlık arı sütümüzü üretip ilk müşterilerimizle buluşturduk. Böylelikle aslında bal müşteri portföyümüzün yanında arı sütü müşteri portföyümüzü de sağlamış olduk. Arı sütü üretiminden sonra bal arısı zehri ve daha fazla katma değer ürün olan apilernil ve propolis satışına da geçmeyi planlıyoruz. Aslında en büyük hedefim benim bir arı çiftliği kurmak. Arı çiftliğimde insanların doğru bilinen yanlışları yerinde öğrenmesini çok istiyorum. Gelip kendi balasatlarını kendileri yapmasını istiyorum. Çocukların burada arılarla korkmadan iç içe eğitim görüp arılar hakkında bilgi alıp balın değerini, arı ürünlerinin değerini burada yerinde herkesin aslında gıda okur yazarlığı sağlamak istiyorum tüketiciler için. Bu da benim en büyük hedeflerimden biri.
1: Peşinen imzaladığım boşanma talepnamesini getirdim.
2: Frankfurt uçağının yolcuları lütfen çıkış kapısına.
3: Bana verilen yetkilere dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum.
2: Bırak kolumu!
4: Kocanızın bu kabalığını nasıl tamir edeceksiniz merak ediyorum.
5: İşte kabalığı! Erkek arkadaşlarınızla yalnız kalmayacaksınız.
6: Bu işe küçük bir kızın hayatını kurtarmak için razı oldu.
7: Artık herkes gibi okula bile gidebiliyorum.
8: Canım benim.
5: Delirdin mi sen?
8: Boşanmayacağım Murat'tan.
9: Boşanmalarına dair verilen karar tefhim kılındı.
1: Kenan Batmanzade ile cumartesi günü evleniyor.
6: Murat Ali Bey köyde. Eminim ki o da şu anda senin gibi kahrından ölüyordur.
5: Zeynep.
8: Murat.
10: Satın alınan koca. Bugün 16.15'te TV4'te.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
12: %50'ye varan indirimlerle yaz coşkusu Flo'da başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
13: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın Güneş Cool Mix.
14: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
19: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
20: Süper Kumbara başlıyor.
21: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
22: Ben.
23: Kral Şakir.
24: Armut piş ağzıma düş.

0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya?
2: Ay, dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abacus.
1: Kasa.
3: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Tam da leslik.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4.200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
13: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
14: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
13: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
14: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
13: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV.

0: ぜ。
1: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun kahraman.
3: Nice senelere kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
1: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
2: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsınız?

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Ne kadar emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
5: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
11: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
16: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
17: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
17: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerim mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: %50'ye varan indirimlerle yaz coşkusu Flo'da başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
9: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
10: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
12: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
13: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
11: Tekne.
13: Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
12: Ya Faruk tamam hallederiz.
13: Dost.
12: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla hafızaları tazele bitti gitti.
13: Oh.
12: Oh tabii.
14: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Kafanız rahat etsin.
15: Sen benden bıktın. Ortada kalmama da gönlün razı değil. Yeni bir sevgili bulayım istiyorsun.
16: Asıl sen benden bıktın. Fırın yakınca çıkmış. Sıcak ekmek aldım.
15: Bir peri kızı da bana çarpar belki. İnşallah derim arkadaş.
16: Ben de seviyorum onu. Ama sizin gibi değil.
15: Kaybolalı 15 gün oldu arkadaş. Döner canım abicim, ne üzülüyorsun?
16: Ben ayırdım sizi. Seni sevdiğimi söyledim. O zaman bırakıp kaçtı seni. Ben burada doğdum büyüdüm.
15: Benimle evlenir misin?
16: Yüzükleri o takamaz.
15: Söylesene, niçin ama?
16: İkiniz de aynı şarkıdaki kızı seviyorsunuz.
15: Ha, biz evlenemeyeceğiz.
16: Niçin? Neden? Ne oldu söylesene?
15: Anlatmak zor. Demek seni istemedi. Ama niçin? Niçin?
5: Menekşe Gözler bugün 18'de TV4'te.

benim hikayem kurumsal, 8 yıllık çalıştığım kurumsal hayatımı tek kalemde silip köye yerleşmem ve arıcılık yapmamla başladı. 5 senedir köydeyim ve ilk etapta balla başladığım bu serüvene şimdi daha katma değerli ürünler üreterek yolculuğuma devam ediyorum.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum. Bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız, neden ben sahnedeyim hemen sizlere anlatayım. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'ndeyiz. Akşam saatlerinde Esir adlı bir oyun oynanacak. Çanakkale Savaşı'nda cephede savaşan askerlerin hikayesi anlatılıyor. Ben tabii o hikayede olacak mıyım bilmiyorum henüz. Biraz yönetmenimizle birlikte oyunculuk çalışacağız. Biliyorsunuz ki öyle bir günde oyuncu olunmuyor efendim. Ben böyle nacizane, mütevazi böyle küçük bir şeyler yapmaya çalışacağım. Nasıl mı? Hadi başlayalım. Kolay mı sandın? Başlıyor.
1: Karşımızda usta oyuncu Tuğba.
0: Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Daha doğrusu beni kim çalıştıracak? Oyunumuzun yönetmeni Seyit Demir. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk.
0: Ben de ama şu an ben çok heyecanlıyım. Sahnede olmak beni çok heyecanlandırdı.
2: Çok normal. Bu sahne çok değerlidir bizim için. Bastığımız zaman biz de heyecanlanıyoruz. Topluluğa konuştuğumuz zaman biz yıllardır bu işin içerisinde olduğumuz halde heyecan basıyor ve heyecanımız...
0: Normal aslında.
2: Çok normal. Kolay mı sandın diyebilirim yani bunun için.
0: Hakikaten ben şu an bakıyorum ya, ışıklardan dolayı hiçbir yeri görmüyorum. Bu bana daha çok heyecan veriyor aslında.
2: O bizim dördüncü duvarımız. Aslında oyunculukta üst seviyelere, üst segmentlere gelen arkadaşlarımız o dördüncü duvarı deler ve seyirciyle göz temasına geçer. O da kolay değil tabii ki. Yılların verdiği deneyim ne olur.
0: Evet.
2: Yeni arkadaşlarımız onu dördüncü duvar olarak görür ve hiçbir zaman seyirciye bakmaz. Aslında güzel bir şey, heyecanı atar.
0: Değil mi? Ben bugün ne yapacağım?
2: Şöyle ki ben sizden bir aslında oyuncu seçmesi adı altında audition dediğimiz olayı ben bir yaşatmak istiyorum size. Şimdi soracağım, bir bana tirat hazırladın mı diye soracağım ama.
0: Tirat ne?
2: Yani aslında şöyle söyleyeyim, bir oyunun herhangi bir bölümünden tekstin sizin karakterinize
0: uygun olan
2: bir şekilde yazılmış bir bölüm. Buna biz replik diyoruz. Hmm. O repliklerin bütününe de tirat diyoruz. O zaman ben size bir tekst vereyim. Alayım mı teksti?
0: Bugünkü oyunun teksti.
2: Bugünkü oyunun teksti.
0: Bu kadar
2: Esir
0: şey
2: attı.
0: Ezberliyorlar mı?
2: Tabii ki. Tabii ki.
0: Oh. Çok güzel. Ben
2: şöyle
0: güzel
2: yapalım.
0: Programda rahatım başlama konuşuyorum.
2: O zaman okutturayım ben size burayı. Yani bu aslında hikaye çok güzel bir hikaye. Çanakkale'nin bütün bölümleri, bütün yaşanılan hikayeler, hepsi sinema filmi yapılacak kadar güzel hikayeler var orada. Aslında biz bu Esir adlı oyunumuzda biz İngilizlerin yani düşman askerinin eline düştüğümüzdeki bize yaptıklarını, ondan sonrasında da onlar bize esir olarak düştüklerinde bizim onlara karşı davrandıklarımızı, neler yaptıklarımızı gösteriyor. İki medeniyet arasındaki farkı anlatıyoruz aslında.
0: Evet, çok güzel. Ben biraz tanıtımını izlemiştim. Hı hı. Bayağı da beni etkilemişti oyun. Bana da bugün işte böylesi nasip oldu diyelim.
2: O zaman ben yerime geçeyim.
0: Tamam.
2: Yönetmen olayım artık.
0: Tamam.
2: Tamam mı? Şurayı ben istiyorum. Önce düz isteyeceğim, sonrasında da İngiliz aksanıyla, kırık bir İngiliz aksanıyla isteyeceğim. Hepsini okumana gerek yok, parantez işlerine gerek yok. Hı hı. Bana belli bir aşamaya kadar, hissettiğin yere kadar bir okumanı isteyeceğim.
0: Tamam.
2: Ben geçiyorum, yerime başlayacağım.
0: Tamam.
1: Tuğba biraz zor galiba. Neler yapacaksın? Ben de izleyicilerimiz de merak ediyor.
0: Ben hazırım hocam. Ne yapacağım şimdi? Elimde bir tekst var.
2: O yazıyı düz olarak okumanı istiyorum. Yazı diliyle konuşma dili arasında fark vardır. Bunu bir verebilecek misin? İstediğin yerde kesebilirsin. Ben müdahale ederim zaten. Sen bir okumaya başla.
0: Dümdüz okuyacak mıyım? Hiç böyle bir melodik
2: dümdüz,
0: şey
2: kalmıyor. Aynen, dümdüz okumanı istiyorum sadece şu an.
0: Şerefe dostlar, sağlığınıza ve Büyük Britanya'ya. Ben Robert Brooke. İngiltere'de benim için gelecek vadeden, yakışıklı, yazdığı şiirlerle yürekleri hoplatan genç derler. Şu anda ne kadar mutluyum bilemezsiniz.
2: Kestik. Şimdi bunu algılamaya çalışırken bile ben buradan zor duyuyorum.
0: Ha, biraz daha mı bağırayım?
2: Biraz daha yüksek. Çünkü burası sahne. Yaka mikrofonuyla konuşmuyoruz.
0: En arkadaki kişinin duyması gerekiyor değil mi?
2: Bakar mısın kaç metre var ileride?
0: Şu an olsa beni kimse duymuyordur büyük ihtimalle.
2: Yani o sesi atmamız lazım ki oradaki seyirci dahi duysun seni.
0: Tamam, biraz konuşur gibi okuyayım mı hocam?
2: Lütfen. Onu anlatmaya çalıştım. Yani yazı diliyle.
0: Ben dümdüz okuyacağım sanki.
2: Yok, hayır. Ya dümdüz oku ama tabii ki birazcık da konuşulmuş gibi okursan daha sağlıklı olacak.
0: Tamam.
2: Bununla alakalı aslında bir ön çalışma yapalım mı seninle?
0: Olur, yapalım. Ne yapacağız? Tamam.
1: Seyit yönetmenim gidişi fark etti, olaya müdahil oldu.
2: Şimdi bir tekst alayım ben. Yani buna daha çok var aslında. Ben bir ne çıkacak onu görmek istedim. Şöyle bir kenara koyalım.
0: Bir şey de çıkmadı.

0: Evet. Bu arada dekor da kuruluyor arkada.
1: Güzel bir dekor göreceksiniz kurulduğu zaman. Dekorun bile yaşaması gerekiyor. Yani biz bunu öğrendik. Dekorun yaşaması gerekiyor, kostümün yaşaması gerekiyor ve oyunculuğun yaşaması gerekiyor. Siz yaşadığınız zaman, yaşattığınız zaman karşı taraf da bunu alıyor ve reaksiyon veriyor. Bunu yapmamız gerekiyor. O yüzden buna daha var.
0: Şimdi ne yapacağız?
1: Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Kolay mı sandın Tuğba diye başlayayım mı ben?
0: Olur. Kolay mı sandın?
1: Ben bir asistanımı alayım buraya. Ona verdiğim komutları birlikte
0: merhaba,
1: yapalım.
0: Hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Mehmet Kancar.
0: Mehmet'cim, nasıl geçmek istersin?
1: Şimdi kültür fizikle başlayalım. Bir kültür fizik çalışmalarını bir yapalım. Bir önce
0: tamam.
1: Hem kalp atışımız hızlansın, bir vücudumuz esnesin. Onu
0: tamam.
1: Bir Mehmet üzerinden bir görmek istiyorum.
0: Tamam. Tamam. Ben de yapayım mı bana uyarsa aynı anda?
1: Sizin yapmanız lazım zaten.
0: Ben şey Mehmet yapsın diye bakıyorum. Benim için Mehmet yapabilir.
1: Evet. Bir çalışma yapacağız böyle. Bunun üzerine bir şeyler daha yapacağız. Hani biraz iyi bir oyuncu olma yolunda ilerlemek.
0: Kollarımı sıvadım. Adına. Tamam, evet, hazırım ben.
1: Başlayalım.
0: Tamam, başlayalım.
3: Mehmet ve Tuğba ikilisi, iki genç yetenek, iki usta oyuncu adayı, tiyatromuzun yönetmeni Seyit Bey'in direktifleri ve kontrolünde önce sahne için ısınıyorlar. Bakalım ısınma sonrası Tuğba'nın oyunculuğu nasıl olacak? Heyecanla bekliyoruz.
1: Şimdi ben komut vereceğim. Komutumla beraber başlayacaksın ama sesini atarken diyeceğiz. Minimumdan. Başlayacağım. Nefesin
0: bitene kadar.
1: Bitene kadar. Ama yükselecek. Sürekli crescendo çıkacak. En sonunda da atacaksın.
0: Benimkisi sadece şov yani. Hani oyunculuk falan.
1: Bilmiyoruz artık. Belki ekibi dahil edebilirim. Alabilirim seni. Şuradan sesin gelmiyordu. O yüzden bu sesini çalışalım.
0: Tamam.
1: Evet. Ben komut vereceğim. Diyaframı doldur.
0: Doldurdum.
1: Tamam. Tekrar ver nefesi. Tekrar al. Tamam. Komutumla başlayacaksın.
0: Tamam.
1: Konsantrasyon çalıştık az önce. Evet. Başla. Çok yukarıdan.
0: Ben çok yukarıdan başladım.
1: Minimumdan. Başlamadım. Evet. Komut vermedin.
0: Görev adamıyım ben. Direkt başlayayım.
1: Evet.
0: Tamam.
1: 3, 2, 1. Ses içeri doğru gidiyor.
0: Mimik, evet.
1: Mimiklerimizi açmamız gerekiyor. Muha çalışmamız lazım. Bunu da aslında senin almış olman gerekiyor. Muha. Önce bir elimizi ısıtalım. Ondan sonrasında bütün yüz kaslarımızı açmamız gerekiyor. Bunları oyun öncesinde yapmazsak eğer aktivasyon bozukluğumuz olabiliyor. Şimdi mua çalışmamız var. Mua, mua,
0: mua,
2: mua,
1: mua, mua. Evet, göreyim.
0: Mua.
1: Göreyim Tuba. Yönetmenin de bir şey var.
0: Tamam. Ama Mehmet de yapsın.
1: Tamam. Hadi Mehmet de yapacak. Hadi.
0: Ben hani ilkokulda arkada öğretmen bir şey diyeceğim ama Mehmet de yaptı.
1: Evet.
2: Başlayalım.
0: Tamam.
2: Mua. Mua.
1: Mehmet'in mualar güzel çıkıyor.
2: Mua.
1: Tamam kestik. Şimdi bunlardan sonrası da zaten daha çok önemli. Niye? Karakterin içine girmemiz gerekiyor. Karakterin içine girmediğimiz zaman mesela verdim ben sana Robert Brock diye bir karakter. Bu karakterin analizini yapmamız gerekiyor. Bu karakter kim? Sana göre kim? Kaç yaşında? Nerede yaşamış? Nasıl bir insan? Tekstin içerisinde zaten bunu okuduğumuz zaman anlayabiliyoruz. Yönetmen zaten bu karakter analiziyle alakalı bir şeyler verir. Ama öncesinde senden almam senin oyunculuğunu geliştiriyor.
3: Tuğba'cığım, diksiyon, artikülasyon, nefes ve tonlama için bir ara yanıma uğra istersen.
1: Şimdi Tuğba Bunları yaptıktan sonrasında asıl bizi geliştirecek olan bir meseleye geleceğim. Bir dua

0: Doğaçlama vereceğim sana. Bu doğaçlamayı kapağını kurduğum şekilde bana ya ben bunu yaparsam ne olur, utanırım, sıkılırım değil. İçinden geldiği gibi oynamanı istiyorum.
1: Tamam.
0: Ben şimdi senin babanım. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Ama sorumsuzum. Seninle hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. İşten gelmişim, gazetemi veya kitabımı okuyorum. Sen de 4 yaşında bir kız çocuğusun.
1: Ha, tamam. Tamam. Olur.
0: Bir şekilde bana kendini göstermeye çalışıyorsun. İlgimi çekmeye çalışıyorsun. Benim seninle ilgilenmemi sağlayacaksın. Tamam.
1: Oo,
0: şimdi
1: tamam.
0: Antreye alayım seni. Ben koltuğumda
1: oradan
0: oturuyorum.
1: Geleyim ben. Baba. Ayağım kaydı. Tamam. Babacığım.
0: Baştan.
1: Babacığım ne yapıyorsun? Ne okuyorsun?
0: Önemli işlerim var, onları hallediyoruz.
1: Ben şeyde bir şey gördüm de parkta.
0: İyi yapmış.
1: Beni parka götürebilir misin?
0: Götürürüm, işim bitsin de işlerim var diyorsun.
1: Ama ben şimdi gitmek istiyorum.
0: Şimdi anneni çağır, annen içeride yemek yapıyordu galiba.
1: Yapmıyor yemek. Şimdi gitmek istiyorum ben. Senle gitmek istiyorum.
0: İşim var, lütfen.
1: Ama lütfen.
0: Bak işimi yapacağım. İşimi yaptıktan sonra senle ilgileneceğim.
1: Ama işin yok ki. Şimdi gitmek istiyorum ben. Şimdi.
0: Tuğba.
1: Efendim.
0: Lütfen bak şunu bitirmem lazım. Bunu bitirdikten sonrasında da okumam gereken bir dünya dosya var.
1: Ama ben parka gitmek istiyorum.
0: Tamam götüreceğim dedim kızım. Tamam ilgileneceğim seninle.
1: Ama ilgilenmiyorsun ki benle hiç. Ben parka gideceğim.
0: Bilmiyorum yani bilmiyorum. İlgilenmem için ne yapman gerekiyor bilmiyorum.
1: Saçımı mı kessem acaba? Dikkat çek. Ama ben Elifler parktaydı.
0: Evet.
1: Orada gördüm ben onları. Babası böyle sallıyordu onu salıncakta.
0: Tamam üzülüm. Ben de seni geçen hafta salladım.
1: Ama ben şimdi gideceğim.
0: İşimi bırakayım, şimdi seninle ilgileneyim. Onu mu istiyorsun?
1: Ne olur ki ama herkesin babası ilgileniyor, sen ilgilenmiyorsun. Ne olur.
0: Ben de ilgilendim. 2 ay öncesinde seni götürdüm, oyun oynamaya götürdüm.
1: Ama 2 ay. 2 ay geçmiş. Ne olur gidelim.
0: Tamam.
1: Ne olur.
0: 2 ay olduysa demek ki ben seni bugün götürebilirim.
1: Yaşasın. O zaman gidelim hadi.
0: Ses tonu gayet iyi. Yani bir çocuk olamıyorsun ama işte fiziksel kişilendirme zaten şu an mecbur ona uygun değil ama neticede o moda inmen gerekiyor. Onunla alakalı da bir şapak temizliği yapacağız.
1: Tamam.
0: Tamam. Şimdi oyuncu arkadaşlarım gelecek.
1: Tamam.
0: O sırada biz Robert Block'a tekrar bir çalışalım.
1: Tamam hocam.
2: O tüfek nereden çıktı Tuğba? Dekor da olsa maazallah ateş alır. Dikkat et lütfen.
1: Ben Robert Brock. İngiltere'de benim için gelecek vaat eden, yakışıklı, yazdığı şiirlerle yürekleri hoplatan genç derler.
3: Ben Robert Brock. İngiltere'de benim için gelecek vaat eden, yazdığı şiirlerle yürekleri hoplatan genç derler. Şu anda ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Yüzyılların en büyük hayalini gerçekleştirecek ve İstanbul'a girecek o muhteşem Haçlı ordusunda tabii ki ben de olacağım.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Tebrikler.
4: Biz teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkürler. Şey. Tuğba sağ olsun bugün geldi. Bizimle oyunculuk denemesi yaptı. Aslında burada çok güzel bir şey görmüş olduk. O da oyunculuğun daha doğrusu herhangi bir işi bir gün içerisinde yapamayacağımızı ya da çok kısa bir zaman içerisinde yapamayacağımızı görmüş olduk. Yıllardır bu işin içerisinde pişmek, kavrulmak ve belli bir yere getirmek kendinizi çok kolay bir şey değil. Bunu gösterme şansını bize verdiği için Tuğba'ya çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum size.
0: Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
1: Ne derler? İyi oyunlar mı? Ne denir?
0: Alkışınız bol olsun.
1: Alkışınız bol olsun efendim. Kendinize çok iyi bakın.
0: Çok teşekkür ederim. Ayağınıza, elinize sağlık. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Efendim ben bugün kolay mı sandığında böyle çok küçük oyunculuk denedim. En azından böyle sahnede olmak beni çok mutlu etti. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Ne Yapmalı programının çok sevgili izleyenleri, hepinize kocaman bir merhaba diyerek programımıza başlamak istiyorum. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta psikolojiyle ilgili bir konuyu seçip sizin hayatınızda kullanabileceğiniz bir takım önerilerle bunu destekleyip sizlere sunmaya gayret ediyorum. Bu hafta konumuz psikolojik destek almaya ne zaman ihtiyaç duyarız ve ne zaman psikolojik destek almalıyız? Biraz bu konu üzerine gideceğiz. Bana en çok gelen sorulardan biri bu. Hocam, çocukların psikolojik bir problemi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ya da ben işte psikolojik bir destek alıp almadığımı nasıl anlayabilirim? İşte bunları bugün madde madde konuşalım ve siz de gelmekte olan bir psikolojik problem varsa hemen önlemenizi alabilin. Çünkü bizim için erken teşhis, sorun büyümeden onu önlemek anlamına gelir. Hem siz gereksiz zaman harcamaktan kurtulursunuz, hem de devletin oraya harcayacağı para da azalmış olur. Yani hem ekonomik olarak, hem psikolojik olarak, hem de sizin sağlığınız açısından çok önemli erken teşhisleri yapabilmek. Bunu sadece psikoloji alanında değil, sağlığın bütün alanında biraz kendinizi dinlemeyi ve bir yerde bir sorun varsa onu erkenden yakalamayı bir alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Sağlık için insanın kendini dinlemesi önemlidir. Ama vesveselere, takıntılara fazla girmeden çok dinlemekte bazen sıkıntı olabiliyor. Şimdi bir psikolojik problem bende var mı yok mu? Sorun bu. Peki bunun cevapları neler olabilir? Yine bunu tahtaya yazarak götüreceğim, siz bir yandan görebilin diye. Birinci maddemiz içe kapanmak. Şimdi siz bir yandan şöyle bir düşünün, ben içe kapanmak yazarken buraya. Ben eskisi kadar sosyal miyim? Eskisi kadar insanlarla görüşüyor muyum? Bu arada pandemide geçirilen zamanı da, pandemi şartlarını da hesaba katarak burada iyi bir cevap verin kendinize. Zira içe kapanma miktarı arttıkça bizim psikolojik sağlığımızı en olumlu etkileyen diğerleriyle olumlu ilişki kurmak dediğimiz şey otomatik olarak azalıyor. Oysa ki stresli yaşam olaylarıyla ancak sevdiklerimizin desteğiyle, hem psikolojik hem ekonomik hem duygusal destekleriyle ancak baş edebiliyoruz. O yüzden içe kapanma arttıkça yalnızlık arttıkça sosyal destekte azalma karşımıza çıkıyor. O yüzden bir psikolojik problemin var mı yok mu anlamak için ilk soru şu: eskisi kadar insanlarla iletişim halinde miyim, yoksa yavaş yavaş daha çok evde zaman geçirmeyi, az insanla görüşmeyi mi tercih ediyorum? Hatta işe giderken, evden çıkarken ayağım zor mu kapıdan dışarı çıkıyor? Bunları bir gözden geçirerek işe başlayalım. Hemen ikinci patlama. İkinci madde. Patlama yedik, mesaj vermiş olduk size. Ne diyelim o zaman? Öfke demeyelim de öfke patlamaları diyelim o zaman. İkincisi öfke. Şimdi herkeste öfke vardır. Öfke duygusu da kötü bir duygu değildir. Yani aslında öfke duygusu bizim hayatta kalmamızı sağlayan duygulardan bir tanesi. Bize bahşedilen bütün duygular gibi öfke de insanoğlunun var olmasını sağlayan bir duygu. Fakat bu öfke ne zaman kontrolden çıkar, şiddet ve saldırganlığa dönerse, işte o zaman duygu kontrolüyle ilgili bir sorun yaşadığımızı anlarız. Ve bende bir psikolojik problem gelmekte mi ya da başladı mı ya anlamak için maddelerden bir tanesi de duygu kontrolüm üzerindeki becerilerimse şayet, o zaman ikinci maddeye öfke yazmakta fayda var. Çünkü bunu en iyi öfke üzerinden anlarsınız. Normalde araba kullanırken çok öfkelenmeyen biriyken artık trafikte kendinizi sürekli öfkeli mi buluyorsunuz? Ya da bir futbol maçı izlerken bundan keyif alayım, oh biraz rahatlayayım, mutlu olayım diye televizyon karşısına geçip de ya da stadyuma gidip de bir anda öfkeli, gergin biri haline mi dönüyorsunuz? Eşinizle herhangi normal bir sohbet yaparken şöyle karşılıklı bir çay içelim de biraz hayat üzerine konuşalım dediğinizde bir anda tartışmalar mı başlıyor? İşte bu ikinci maddemiz duygu kontrolü ve özellikle öfke patlamaları üzerinden giden bir duygu kontrolü problemi varsa psikolojik problemlerin habercisi olabilir. Aman dikkat sevgili dostlar. 3. Sürekli bir suçluluk ve pişmanlık halinde olmak. Sevgili arkadaşlar, hepimizin bir geçmiş hayatı var. Bizi geçmişimiz bugüne getirdi. Kimse

0: geçmişinden kendisini bağımsız düşünemez. Anı yaşamak adı altında geçmişinizle fazla uğraşmayan diyenlere çok itibar etmeyin. Zira geçmişi, şimdiyi ve geleceği bir arada tasarlayabilenler ve düşünebilenler ancak geleceğe dair doğru planlar oluşturabilirler. Ama geçmişinizi sürekli bir suçluluk ve pişmanlık olarak ele alıyorsanız zihninizde bir algı hatası var demektir. Çünkü insanların geçmişleri iyi, çoğu zaman iyi ve bazen de olumsuz olaylarla oluşur ve siz geçmişinizde hep pişmanlık duyduğunuz ve hep kendinizi suçladığınız olayları sürekli dönüp dolaşıp hatırlıyorsanız işte bu bir psikolojik problemin kapısının açılmakta olduğunun ya da o kapıdan az önce girdiğinizin göstergesi olabilir. Pişmanlıklar ve suçluluklar artık buraya kadar geldiyse şöyle bir onlara göz atmanızda fayda var. Şimdi dördüncü maddeye geçtiğimde bir sokak röportajımız var. Bazen sizlere soruyoruz ve bu çok işimize yarıyor. Zorlandığımız bütün soruların cevabı sizde var çünkü yaşamın içinde zaten psikoloji. Dördüncü maddemiz zaman yönetimi. Zaman yönetiminiz iyi değilse sürekli olarak bir şeyleri yetiştirememekten şikayetçi olursunuz. Ama çok basit bir şey var. Güne erken başlayanlar aslında zaman yönetiminde pek de sorun yaşamazlar. Ama birazcık daha uyuyayım. İşte kalkayım hemen kahvaltı etmeyeyim de daha büyük büyük bir kahvaltı sofrası hazırlayayım falan derken güne 11.30'da başlamaya kalkarsanız zaten zaman yönetiminde sıkıntılar olabiliyor. Buna da şöyle diyelim. Zaman yönetimi dedik ve hemen sokak röportajı için sizlere mikrofonumuzu uzatıyoruz. Sorumuz şu, zamanınızı iyi yönetebiliyor musunuz? Bakalım sizden ne cevaplar gelmiş.
1: Evet, yönetebiliyorum.
2: Yani yönetimi düşünüyorum.
3: Zamanımı yönetmezsem zaman beni yönetir. Kendimi zamana ayarlamazsam zaman içerisinde kaybolup giderim. Onun için vakte göre kendimi uyarlayıp günün şartlarına adapte olup kendimi aşıp yeni jenerasyonla, yeni kuşakla birleşip, bütünleşip güne göre ve yarına göre ilk adım atıyorum. İlk adım en uzun adımdır.
4: Oldukça günün şartlarına göre.
5: Evet, yaşımın gereği yönetebiliyorum. Çünkü belli bir tecrübeden geçtik. Artık daha böyle prensiplerimize bağlı yaşıyoruz.
6: Yani herhalde ya öyle olduğunu düşünüyorum.
7: Bir gün geliyor ki yönetebiliyorum, bir gün geliyor ki yönetemiyorum yani. Dışarı atıyorum kendimi. İyi oluyorum, dışarı sokağa çıkıyorum, iyi oluyorum. Yönettiğimi düşünüyorum.
8: Elimden geldiğince yönetiyorum.
0: Ne güzel bir cevap geldi arada. Ya sen zamanı yönetirsin, bunu yapamazsan zaman seni yönetir. Evet, zamanla ilgili çok büyük meşguliyet duyuyorsanız, sürekli koştur koştur aynanın karşısına geçtiğinizde kıpkırmızı bir surat görüp de hiçbir işimi yetiştiremiyorum diye yakınıyorsanız burada problem işinizin çok olması değil, sizin zaman yönetimini iyi yapamamanızla alakalıdır. Büyük oranda böyle olduğunu görüyoruz. Zaman yönetimi genelde aşırı aceleci, sabırsız, her işini bir an evvel yapmaya çalışırken birden fazla işi aynı anda yapmaya çalışıp ikisini de yapamayan, sürekli olarak rekabetçi, hatta zaman zaman karamsar, mücadeleci insanlar. Yani aslında şehir hayatını en iyi şekilde yapayım derken sürekli kendini yoran insanlar da ortaya çıkıyor. Bir bankaya gidiyorsunuz, orada bir acele. Trafiğe çıkıyorsunuz, orada bir acele. Pazara gidiyorsunuz, orada bir acele. Çocuğu iki dakika evden çıkarıp bir şey olacaksınız, orada bir acele derken hiçbirinden keyif alamayıp hepsiyle sorun yaşar hale geliyoruz. O yüzden zaman yönetimi günün kontrolünü elimize alır. Şayet zaman yönetiminde sorun yaşıyorsak bu psikolojik bir sorunun başlangıcı olabilir. Depresyonda insanların en zorlandığı şey sabah uyandıklarında yataktan kalkmaktır. Bazen depresyon 1 saat, 2 saat, 3 saat hadi kalkayım deyip durmanıza rağmen bir türlü kalkamamanızla esasında karşımıza çıkan bir rahatsızlık olabiliyor. Beşinci maddeye geçeceğim. Beşinci maddede yine size soruyoruz. Beşinci madde içe kapanma, duygu kontrolü sorunları, pişmanlık, zaman yönetimi dedik. Beşinci madde mutsuzluk. Ve aslında karamsarlık. Mutsuzluk ve karamsarlık çok fazla yaşanıyorsa yani gün içinde kalktınız, güne başlayacaksınız. Başlamak için bir nedeniniz yok. yaşama dair bir beklentiniz yok, gelecekle

0: ilgili planınız yok, ya ben bu yatakta niye kalkayım diyorsanız işte bu biraz mutsuzlukla alakalı bir şey. Mutlu insanlar, yaşamdan beklentisi olan insanlar güne başlarken daha kolay hareket ederler ve psikolojik bir problemlerinin olmadığını hissettirirler bize. Şimdi size sorduk yine sokak röportajıyla, kendinizi mutsuz hissettiğinizde neler yaparsınız dedik.
1: Arkadaşlarımla dışarı çıkıp eğlenirim, vakit geçirdim.
2: Mutsuzluk eksiyse yukarıdan aşağı çizgi çizmeye çalışırım, artı olsun. Bunun ne olur? Davranışlarında, hallerinde, hareketlerinde, düşüncelerinde, fikirlerinde, anlayışımda, çevremde ne görüyorsam bendeki yükü dışarıya bırakırım. Dışarıdakini kendime transfer eder. Ona göre üzerime çöken ağırlığı parça parça böyle hafifletmeye, sıfırlamaya çalışırım. Sıfırlayamazsam en az düzeyimdir.
3: Belki mutsuz hissetmiyorum ben kendimi. Öyle bir şeyim olmadı.
4: Valla kitap okuyorum. Arada bir koşuya çıkıyorum. Genelde yaptığım şeyler bunlar.
5: Ya film izlerim ya kitap okurum. Genelde de kafamı dağıtmaya çalışıyorum.
6: En güzel yaptığım şey nefes terapisi. En iyi gelen şey.
7: Mutsuz hissettiğim zamanlarda film izlerim internetten ya da ne, kitap okurum ya da çıkar dolaşırım. Film izlerim, çıkar dolaşırım, yürüyüş yaparım. Sevdiğim şeyler yaparım.
8: Gezerim.
9: Müzikle ve sporla uğraşırım.
0: Şimdi mutsuz olduğunuzda neler yaparsanız genelde cevaplar mutsuzluğumun üstesinden nasıl gelirimle alakalıydı. Arkadaşlarımla görüşürüm, beni mutsuz eden düşüncelerin farkına varırım. Kitap okurum, koşu yaparım, spor yaparım, müzik dinlerim, film izlerim, nefes terapisi yaparım. Birbirinden güzel cevaplar. Ama burada aslında temel problem mutsuzken hemen mutluluğa doğru gitmek değil, beni mutsuz eden temel düşünceyi bulmakta fayda var. Yani ben neden mutsuzum? Yani 10 adım mutlu olmak adımı atmak yerine bir adım durup da ben neden mutsuzum diye sorarsanız psikolojik iyi olmanızı daha çok arttırırsınız. Bundan emin olabilirsiniz. Bir diğer madde takıntılar. Zihninizde sürekli takıntılar, vesveseler varsa bu yine psikolojik bir problemin habercisi olabilir sevgili dostlar. Takıntılarınızla baş etmeyi öğrenmeniz lazım. Dürtüsel alışveriş yapıyorsanız, yani ihtiyacınız olmayan çok fazla şey alıp bu aldığınız şeylerle kendinizi mutlu etme veya da iyi hissetme çabasına giriyorsanız bu psikolojik bir problemin göstergesi olabilir. Bir diğeri ise eskiden iyi anlaştığınız, herhangi bir sorun yaşamadığınız birçok insanla ilişki sorunları yaşamaya başladıysanız gerek iş yerinde, gerek evinizde, gerek yaşadığınız mahallede bu da bir psikolojik problemin göstergesi olabilir. Şimdi bir zarf sorumuz var. Hemen oraya gidelim. Bir psikolojik problemimiz varsa ne yapıyoruz? Önce farkına varıyoruz, sonra gidip hemen psikolojik destek almak için bir klinik psikolog, bir psikiyatrist yardımı istiyoruz. İşi böyle çok hastalık, yoğun bir durum olmayabilir. Basit bir danışmanlıkla hallolabilir ya da bir problem vardır, bir psikoterapiye ihtiyacınız olabilir. Ama ne kadar erken müdahale o kadar olumlu sonuç. Hocam, 3 yıldır terapiye gidiyorum. Bana iyi geliyor ama çok uzun sürdüğünü düşünüyorum. Evet. Psikoterapi ile ilgili hatalı bir takım bilgiler var ne yazık ki. Bunlardan bir tanesi süresi. Böyle yıllarca süren psikoterapi olmaz. Psikoterapilerde problem belirlenir. Bir yol haritası ve bir formülasyon oluşturulur. Bu yol haritası ve formülasyon danışan kişiye aktarılır. Şu kadar sürede bunları yapacağız ve her hafta bilgisi verilir. Ve bunlar da çok fazla bir yılı aşmayacak olan süreçlerdir. O yüzden hocam 3 yıldır terapiye gidiyorum diyorsanız orada bir hata var. Ya sorun asla çözülemiyor ya da siz tam da ne yaptığını çok da iyi bilmeyen bir kapıyı çalıyor olabilirsiniz. Psikoterapi denen şey başı sonu olan, başlayan ve biten bir süreçtir. Sürekli aynı psikoloğa, sürekli aynı kişiye her hafta gidilmez arkadaşlar. Bunun bir anlamı yok. Şimdi şöyle bir bakacak olursak kabaca hepsine, içe kapandığınız, duygu kontrol sorunları yaşadığınız, geçmişle ilgili sürekli bir pişmanlık ve hesaplaşma içinde olduğunuz, hatta suçlulukların ortaya çıktığı, zaman yönetiminde zorlandığınız ve sabah yataktan çıkmakta zorluk yaşadığınız, genelde kendinizi mutsuz hissettiğiniz bir yaşam içerisindeyseniz, ciddi bir psikolojik probleme yakalanmadan bir an evvel önlem almak için bir devlet hastanesinin ya da üniversite hastanesinin psikiyatri servisine başvurmanızda fayda var. Çünkü sorun ne kadar küçük yakalanırsa o kadar kolay çözülür diyerek huzurlarınızda.

0: ayrılıyorum. Size psikolojik problemlerin sıfır olduğu harika bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.
1: Peşinen imzaladığım boşanma talepnamesini getirdim.
2: Frankfurt uçağının yolcuları lütfen çıkış kapısına.
3: Bana verilen yetkilere dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum.
2: Bırak kolumu!
4: Kocanızın bu kabalığını nasıl tamir edeceksiniz merak ediyorum.
5: İşte böyle! Erkek arkadaşlarınızla yalnız kalmayacaksınız.
6: Bu işe küçük bir kızın hayatını kurtarmak için razı oldum.
7: Artık herkes gibi okula bile gidebiliyorum.
8: Canım benim.
5: Delirdin mi sen?
8: Boşanmayacağım Murat'tan.
9: Boşanmalarına dair verilen karar tefhim kılındı.
1: Kenan Batmanzade ile cumartesi günü evleniyor.
6: Murat Ali Bey köyde. Eminim ki o da şu anda senin gibi kahrından ölüyordur.
5: Zeynep.
8: Murat.
10: Satın alınan koca. Bugün 16.15'te TV4'te.
11: Her kullanımda ilk bilgi tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
12: Düğünü banla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetine.

0: Cihazları Lipton Yellow Label Çay 280 lira. Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 375 lira.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetine

0: regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte
7: şok. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Ama ne otel?
10: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Süper Kumbara başlıyor.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
17: Armut piş ağzıma düş.
18: Dört arkadaşımızla birlikte.
17: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
18: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
18: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
20: Botanik.
19: Abacus.
20: Kasa.
19: Marul.
17: Kumbara.
18: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
21: Süper Kumbara.
13: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
23: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
24: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
25: Otel harika.
26: Evet ve geceliği sadece 13.500.
27: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: yaşanıyor. Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki.
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Tam da leislik.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
15: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
14: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
15: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
14: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: A101'de haftanın yıldızları. Patos mısır cipsi 49 lira 50 kuruş. Ülker dankek lokmalık kek 37 lira 50 kuruş.
18: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
19: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
20: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
21: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
19: Tekne.
21: Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
20: Ya Faruk tamam hallederiz.
21: Dost.
20: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
21: Oh,
20: oh tabii.
16: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
20: Sen benden

0: Bıktın, ortada kalmamada gönlün rahatsız değil, yeni bir sevgili bulayım istiyorsun.
1: Asıl sen benden bıktın. Fırın yakınca çıkmış, sıcak ekmek aldım.
2: Bir peri kızı da bana çarpar belki.
0: İnşallah derim arkadaş.
3: Ben de seviyorum onu, ama sizin gibi değil.
0: Kaybolalı 15 gün oldu arkadaş.
2: Döner canım abicim, ne üzülüyorsun?
3: Ben ayırdım sizi, seni sevdiğimi söyledim. O zaman bırakıp kaçtı seni. Ben burada doğdum, büyüdüm.
4: Benimle evlenir misin?
3: Yüzükleri o takamaz.
2: Söylesene, niçin ama?
3: İkiniz de aynı şarkıdaki kızı seviyorsunuz.
4: Biz evlenemeyeceğiz.
3: Niçin? Neden? Ne oldu söylesene?
4: Anlatmak zor.
0: Demek seni istemedi. Ama niçin? Niçin?
5: Menekşe Gözler, bugün 18'de, TV4'te.

0: Çocukluk hayalim pilot olmaktı ama ben şef oldum. Mutluyum. Çocukluğum annemin yaptığı yemekleri izleyerek geçti ve benim bugünkü şef olmamdaki en büyük ilham kaynağım annemdir. Şef olmamdaki şüphesiz en büyük pay iki tane abimin şef olmasıydı.
1: Bir tane rezerv salat. En son veririm arkadaşlar. Okey şef.
0: Mutfağa girdiğim an bir Japon zeni gibi oluyorum, bu kadar.
1: Eksik yok değil mi?
0: Kapadokya'ya geldiğinizde emin olun dünyadan kopuyorsunuz. Buranın geçmiş yaşamı ve dokusu kesinlikle yaşanmışlığı benim yaptığım yemeklerde bana çok büyük ilham oldu. Merhaba, ismim Mehmet Gök. Amasya Merzifon Alıcık Köyü'nde doğdum. 5 kardeşiz, ailenin en küçük bireyi benim. Çocukluğum köyde geçti ve köy çocukluğunun tadını sonuna kadar yaşamış bir insanım. Annem çok iyi yemek yapardı. Annem köydeki düğünlerde, mevlütlerde yemek yapan bir insandı. Ve ben de annemin etrafında büyüdüğüm için yemek yapmak benim için yazın bahçelerde turşusuydu, tatlısıydı, reçeliydi. Bunların hepsi doğal olarak hayatımın içinde geçti. İlkokulu ve ortaokulu doğduğum köyde bitirdim. Daha sonra iki tane abimin şef olmasından dolayı onların yönlendirmesiyle İstanbul'da aslında ilk gittiğim okullardan bir tanesi seçmelerine gittiğim ve mülakatını kazandığım Deniz Subayı Okulu'ydu Beylerbeyi'nde. Tam o tarihlerde yurt dışında çalışan Fevzi abim izine gelmişti. Düşünün. Telefon yok, mail yok, mektup yok. O benim aslında hayatımı değiştiren o an oldu. Abim benim hani askeri okula gitmemi istemiyordu. Kendisi gibi şef olmamı istiyordu ama eğitimli bir şef olmamı istediğinden dolayı abim benim liseye hangi okula gideceğimi aslında abim karar verdi. Ve Altunzade Turizm Otelcilik Lisesi'ne başladım. Ondan sonra da stajlarım derken kendimi mutfakta buldum ve önümde de iki tane beni yönlendiren abim vardı. Aslında ilk girdiğimde beni servise aldılar. Ben serviste bir ay çalıştım ama servisin bana göre olduğunu hiç kabullenmedim ve kendimi mutfakta çalışmak istediğimi söyledim şefe. Pastanede, soğuk mutfakta derken bütün stajım öyle geçti. Daha sonra hep bu işi yurt dışında yapmak istediğim için böyle bir fırsat bekliyordum restoran şefi olarak.
1: Bir tane rezerv salat. En son veririm arkadaşlar.

yurt dışına adım atıldıktan sonra kariyeriniz hep o şirketin etrafında gerçekleşiyor. 2 yılım Karayipler'de bittikten sonra Londra'ya transfer oldum şef yardımcısı olarak. Çünkü uluslararası bir otel zinciri şefini Türk olarak seçiyorsa bu diğer oteller ve diğer otelde çalışan arkadaşlar için de bir yol açmak oldu. Ve ondan sonra da zaten sizler de biliyorsunuz çok değerli şeflerimiz, genç şeflerimizin hepsi uluslararası zincir otellerin başında şu anda şef olarak çalışıyorlar.

0: Evet, aslında çalıştığım yerler özellikle Karayipler'de çalışırken kış aylarında Amerika soğuk olduğunda herkes sıcak yerlere geliyorlardı. Michael Douglas ve Zeta Jones onlara yemek yaptım. Londra'ya geçtiğimde John Travolta ailesi çocukları onlara yemek yaptım. Red Chili Hot Pepper onlara yemek yaptım derken bunlar sadece benim yurt dışında aklımda kalan isimler. Tabii Türkiye'de de birçok değerli isimlere de yemek yaptım.
1: En son tekrardan bakalım. Hadi bakalım.
0: Yine bana bağlı olan Kapadokya'da çok önemli bir otel vardı. Oraya sıklıkla ziyaret ederken bu 2015-16'lı yıllarda özellikle bölgenin iyi bir restoran açığı dikkatimi aldı. Otellerin içerisindeydi sadece restoranlar bundan 7-8 sene önce. Ortağım da burada zaten çalışan bir arkadaştı. O da başka bir otelin genel müdürüydü. Onunla birlikte bir restoran yapalım kararı aldık. Daha sonra bugünkü restoranımızın yeri hakkında bana bir resim attı, bir video attı. Burası dedi çok güzel bir taş bina, hani kendine ait bir alan içerisinde. Tabii ki iş yaparken ya da bir şeye karar verirken hissiyat çok önemlidir. Ben gelip görmeden direkt evet dedim ve daha sonra her tarafını kendi elimizle, tırnağımızla yaptık. Bahçesini, üst katını, terasını, içindeki dokunulan her tarafı. Yani her metrekaresinde ya da her duvarındaki gördüğünüz en ufak detay hep bizim geçmiş tecrübelerimizle bugünü yansıtan bir iş oldu.

Çok özel bir mekan. Hani ben oranın sahibiyim, kurucu ortağı olarak demiyorum bunu. Siz de göreceksiniz geldiğinizde. Mesela 250 yıllık bir şömine var orada. O şömine eski bir evden çıkarılıp getirildi Kayseri'den. O restoranın içerisinde kış aylarında o da yanıyor. Orası zaten özel bir bölüm. Grupları ya da VIP'leri hep aldığımız bir alandır. Akşamları özellikle çok keyifli oluyor.

Restoranımızda daha çok yöresel yemekler yapıyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de buraya gelen zaten misafirin %80'i yabancı olduğu için bu insanlara bölgenin yemeklerini tattırmak, yedirmek çok çok önemli. Ben de geçmiş tecrübelerimle birlikte hem yani aslında Anadolu mutfağı yapıyorum. Başlangıçlarda mezeler ve bunların her bir tanesinin ürünleri nerede yetişiyorsa, en iyisi neredeyse oradan geliyor. Ara sıcaklarımız en bankolarındandır diyeyim. Yani çünkü bana sorsanız bir restorana gittiğinde, hani ben güzel bir şey söylemiyorum ama genellikle başlangıç ve ara sıcaklarda kalırım ben. Çünkü o kadar çok keyifli yemek yiyorsunuz ki ana yemeğe zaten sıra kalmıyor. Tatlılar da ana yemekler dediğim şöyle söyleyeyim. Mevsimsel olarak değişen ürünler var ve o mevsimi kesinlikle takip ederim. Bahçede birçok ürünü eline bir tane sepet alıyorsun. Bahçeden salatalığını, domatesini, karpuzunu, çekirdeğini, çileğini aklına ne geliyorsa sabah gidip alıp gelebiliyorsunuz. Böyle bir lüksünüzün olduğu bir coğrafyayı düşünün. Yemek yapmak zaten bir keyif oluyor.

Kapadokya'ya geldiğinizde emin olun dünyadan kopuyorsunuz. Buradayken ne telefonunuza ne haberlere bakmıyorsunuz. Çünkü buranın öyle bir enerjisi var ki sizi alıyor götürüyor.

Sabahları erken kalkarım. Burada erken kalkarım derken mesela yazın özellikle balonların kalktığı bir saatte sabah kalkın ve şöyle kahvenizi alın. O balonları gökyüzünde bir seyredin. O bana çok büyük ilham veriyor. Buranın geçmiş yaşamı ve dokusu kesinlikle yaşanmışlığı benim yaptığım yemeklerde bana çok büyük ilham oldu. Yine burada tarihin en eski çömlek olaylarından bir tanesi var. Ben de aslında buna yeni başladım. Yeni hobim diyeyim. Kille uğraşıp farklı tabaklar, vazolar yapmak. Ama tabii ki benimkisi daha böyle başlangıç seviyesinde olduğu için daha çok yal almam lazım. Ama o da bambaşka bir şey. Bir çamura bir hayat veriyorsunuz ve yaptığınız şey bir başkasının evinde ya da elinde yüzyıllarca kalabiliyor.

0: Kapadokya'da mutfağa girdiğimde yılların tecrübesiyle herkes benden çok daha böyle süslü, üst düzey şeyler beklerken aslında ben şunu söylüyorum. Şeflik şöyledir. Her yaşın kendine kattığı bir özellik vardır. Gençli yaşlarda dünyanın en ünlü şeflerini takip edersiniz. Onlar gibi olmak istersiniz. Onlar gibi yemek yapmak istersiniz. Ama ilerleyen yaşlarda şeflik de şöyledir. Ne kadar basitliğin etrafında yemek yapıyorsanız o kadar değerlidir. Ben buraya geldiğimde dediğim gibi malzemenin zaten kendisinin arkasından geçtiğim için onun hikayesini bildiğim, onu yetiştiren insana olan saygımdan geçiyor ve ona en değerli şekliyle değer katacağınız şey nedir? Fazla oynamadan onunla bir yemek yapmaktır. Zaten burada isteseniz de o aradığınız o özel ürünleri bulmanız imkansız. Çünkü lokasyon ve uzaklığından dolayı buna da zaten ihtiyacınız yok. Burada da dediğim gibi kullandığım lokal ürünler, o ürünlerin geçmişteki hikayesi zaten beni o hikayenin içerisine hapsediyor ve onunla birlikte yemek yapıyorum.
1: Bir tane rezerv salat. En son verelim arkadaşlar. Okay, ondan sonra da ana yemekleri verelim.

Şimdi size Nevşehir'in önemli yemeklerinden bir tanesi Nevşehir tavayı yapacağım. Bunun aslı kuzu pirzolayla yapılıyor. Şimdilerde tabii ki kuzu pirzoladan ziyade farklı farklı etlerle yapılmakta. Bunun en güzel özelliklerinden bir tanesi tabii ki yörede yapılan bu toprak ve seramik işlerden dolayı toprak kapta fırında pişiyor olması lazım. Biz bugün açık ateşte yapacağız. Öncelikle malzemeleri sayayım. Dediğim gibi bunun ana malzemesi kuzu pirzola, olmazsa olmazı soğan, altına kuyruk yağ, sarımsak, tarla domatesi, biber, acı biber ve biraz da al biber. Bunların hepsini güzelce dizdikten sonra ağzını kapatacağız ve odun ateşinde yavaş yavaş pişmeye bırakacağız. Şimdi öncelikle ne yapıyorum? İlk önce yapmam gereken şey toprak kabımı ateşe koyacağım. Biraz ısınsın ki bizim kuyruk yağlarımız erisin. Kuyruk yağlarım zaten kesilmiş durumda. Bu arada kuyruk yağının üzerine koyacağım şey soğan olduğu için soğanlarımı keseceğim. Evet. Ya bu niye altına soğan koyuyorum? Bu soğanı altına değil üstüne de koyabilirsiniz ama benim mantığım da şu. Direkt toprağın üzerine etin gelmemesi için altına kuyruk yağını, onun üzerine soğanı ve onun üzerine ben eti koyuyorum ki et zaten bu soğanın üzerinde, soğan da karamelize olacak. Ete daha fazla bir lezzet ve değer katacağız. O sebepten dolayı soğana ihtiyacımız var. Böyle iki tane soğan bize zaten fazlasıyla yetiyor. Bunu böyle gelişi güzel, biraz iri kesebilirsiniz. Bunu keselim ve tahtamızın üzerine bırakalım. Şimdi bir sonraki aşamada ne yapacağız? Bir sonraki aşamada bu ısınırken böyle kuyruk yağlarını atıyorum. Niye kuyruk yağı? Kuyruk yağını koyduğumuzda altında eriyecek ve çıtır çıtır bir lezzet katacak. Eskilerde bu kuyruk yağını zaten tavada böyle pişirirler ve çıtır çıtır böyle ekmekli tuzla yerler. Bunun mükemmel bir lezzet patlaması yapacağından dolayı kuyruk yağını koyuyoruz. Yani zaten sadece bu yöre değil, Anadolu'nun birçok yerinde kuyruk yağı kullanılıyor. Hatırı sayılır miktarda kuyruk yağı koyduk. Evet, şimdi kullanacağımız kuzularımızı marine edelim. Kuzularımıza tuz ve biber atıyoruz sadece. Hatırı sayılır derecede bir tuzumuz olsun. Karabiber.

Şimdi etimizi marine ederken size etle alakalı birkaç bilgi vereyim. Tabii ki Anadolu'da kuzu eti çok önemli. Yaptığınız bütün tencere yemeklerinin aslı aslında kuzu yemeklerindendir. Taze kuzu her zaman çok sert olur. Kasaptan gidip taze et almayın. Mutlaka dinlenmiş, birkaç gün dinlenmiş kuzu alırsanız çok daha lezzetli yemekler yaparsınız. Buradaki en önemli tiyolardan bir tanesi bu. Burada taze kekiğimiz var, biberiyemiz var, kırmızı biberimiz var. Kırmızı biberi zaten kesip içine atacağız. Eti böyle güzelce karıştırdıktan sonra geri kalan şey aslında toprak güveç yapacak. Evet, şimdi ısınmış ama biraz. Kapağını açtım. Ne yapıyoruz? Şimdi bunun altına soğanlarımızı koyuyoruz. Altında da zaten daha evvel kestiğimiz ve erimiş olan kuyruk yağımız var. Soğanları koydum. Soğanların üzerine şimdi birkaç tane sarımsak kesip koyacağım. Sarımsakları da dediğim gibi iri iri kesiyoruz. Çok küçük olmasına gerek yok. Şimdi bunları koyarken birazcık da Nevşehir'deki yemek kültüründen bahsetmek istiyorum. Aslında şöyle söyleyelim, Anadolu'nun birçok şehrinde yemek akşam evde aileyle yenir. Bu sebepten dolayı dışarıda restorancılık fazla gelişmemiştir. Bu son yıllarda mesela gittiğiniz Anadolu'na nereye giderseniz gidin, hep aile restoranları bulursunuz. Bunlardan bir tanesi tavacıdır, bir tanesi köftecidir, bir tanesi yine buna benzer ev yemekleridir. Bu bölgede önemli yemeklerden bir tanesi tava, diğerini ne sorarsanız o da yaprak sarmalarıyla çiçek sarmaları. Daha sonra da tabii ki mantı. Mantı bu bölgede hem Kayseri hem Nevşehir'de fazla bir şekilde yapılıyor. Tatlarına gelince de aside diye bir tatlı var. Aside de üzüm pekmezi, normal aslında helva yapar gibi kavuruyorsunuz bol yağla. Üzüm pekmezi ve sütle birlikte aslında çok basit bir yemek oluyor. Bu malzemeler niye aside? Çünkü herkesin evinde olan ürünlerden dolayı. Evet, şimdi pirzolaları kenardan ortaya doğru bir ters bir düz şekilde koyabildiğimiz kadarını koymak için yerleştirmeye başladım. Daha sonra üzerlerine buradaki taze sebzelerle, domatesle, biberle kaplayacağız. Bir tane de şöyle koyarsam. Gördüğümüz şekilde üzerini komple etle kapladık. Şu anda hiçbir boş tarafı kalmadı. Yemeğin aslında baktığınızda lezzetli bir yemek olacağı zaten belli. Çünkü altında kuyruk yağı var, sarımsak var, soğan var, et var. Üzerine girecek tarla domatesi ve biberleri koyduğunuzda bu güvecin bu yanan odun ateşinde mükemmel bir şekilde yavaş yavaş pişip lezzetli bir yemek olacak. Başka türlüsünü zaten düşünmek mümkün değil. Niye? Çünkü hala yüzyıllarca kullanılan eski tekniklerdir bunlar. Şimdi üzerine geri kalan malzemeleri kesip ve kapatacağız. Şimdi ne yapalım? Domates. Ben bu domatesleri soymuyorum çünkü o kadar güzel ki bunları tarladan topladık. Sadece şu beyaz kısımlarını alacağım. Çünkü zaten pişerken bunların hepsi birbiriyle geçmiş olacak. Burada kullandığımız bütün ürünleri, topladığımız bahçeyi, tarlayı gördünüz. Orada yetiştiriyoruz. Hani bizim için bunları yetiştiren bir aile var. Biz ne olması gerektiğini söylüyoruz. Onlar da bizim için bu ürünleri her yıl yapmaktalar. Tabii farklı farklı ürünler var. Bu domatesler çoğaldığında kendi domates sosumuzu, bir yıllık domates sosumuzu yapıyoruz.

bilecekler ve görecekler, çok güzel şeyler çıkacak ortaya. Şimdi burada gördük, bol bir de domatesimiz var. Domatesin yanına şimdi birazcık da biber keseceğim. Ondan sonra da kırmızı biber koyacağım. 3 tane, 4 tane. Ve maydanozumuz olacak. Bunların hepsini birlikte karıştırdık. Buraya birazcık da maydanoz kesiyorum. Gördüğünüz gibi her şey iri kıyım olarak yapılıyor. Hiç böyle daha ince kesilmiş bir şey yok. Buna da buradan biraz tuz atacağım. Biraz pul biber. Biraz kekikle birlikte şöyle spatula yardımıyla etimizin üzerine koyacağız. Evet, şimdi et suyunla birlikte bir salçalı sos yapacağım. Pişerken hem lezzet katacak hem de ürünümüz çok daha lezzetli hale gelecek. Şimdi buradan bir kaşık alıyorum. Bu arada bu et suyu da ilikli bir kemikten yaptım, sebzeli bir şekilde. Bütün yemeklerimize bu et suyunu kullanıyoruz. Çeşme suyuyla yemek yapılmasın. Burada yapacağımız şey şu. Bir kaşık biber salçası. Bu biber salçası da bu biberlerin çok olduğu dönemde makinalarla çekip burada açık ateşin üzerinde uzun saatler kendi biber salçamızı, domates salçamızı biraz evvel bahsettiğim şekilde hepsini yapmaktayız. Bunu karıştırıyorum. Birazcık da zeytinyağı koyabiliriz. Yani aslında kuru dolma yapar gibi ya da sumak ekşili bir salçalı sos yapar gibi bir sosumuz oldu. Gördüğünüz gibi bunu böyle yavaşça etrafına yediriyorum. Evet, gördüğünüz gibi güveçimiz hazır. Şimdi bunu tekrardan odun ateşindeki ızgaramızın üzerine plakaya koyuyorum. Kapağımızı alıyorum. Bunu kapatıyorum. Bunun burada tahmini pişme süresi 1 saat olacak. Piştikten sonra da bir yaz bulgur pilavı olan bol domatesli ve biberli bir pilavla servis ediyor olacağız.

Annemden aldığım ilhamla başladığım bu meslek artık benim hayatımın vazgeçilmezi. Yaptığım yemekler, kurduğum sofralar ve beni tanımlayan lezzet hikayeleri. Ve yeni başlayan her gün, yeni bir telaş, yeni bir deneyim ve kurulan her sofrada farklı bir hikaye.

0: Gökyüz.
1: Annem Mufak'ta Pokemon'dan sevgiler.
0: Ela ile size kocaman sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ela'cığım bugün sizin için özellikle çikolata sevenler için çok güzel iki tane tarif hazırladı. Ne yaptık Ela'cığım? Bir tane kurabiye yapacağız. O da yine çikolatalı ve tahinli bir kurabiye olacak. Ve kış aylarında dışarıda içmeyi çok sevdiğiniz o sıcak çikolatayı biz sizlere en sağlıklı formülle yapacağız. Kurabiyemizin yanında da onu içeceğiz bugün, değil mi Ela? O zaman ne yapıyoruz? Biz şimdi önlüklerimizi giyelim ve tarif için burada buluşuyoruz.
1: Anne haydi kurabiyemize başlayalım.
0: Evet, Ela çok heyecanlanıyor çünkü bu kurabiye gerçekten çok basit ve çok da kolay bir aslında ve çok da pratik de bir tarif. Aynı zamanda da sağlıklı bir alternatif.
1: Evet.
0: Önce ne yapalım o zaman? Sen bize bir malzemeleri say bakalım neler kullanacağız.
1: Tamam. Tahin, damla çikolata, bir de
0: keçi
1: boynuzu.
0: Unu.
1: Unu.
0: Evet, bir de keçi boynuzu unu kullanacağız. Ela için belki bu terim yeni olabilir. Belki sizler için de yeni bir terim olabilir. Harnup olarak da geçen aslında keçi boynuzu. Biliyorsunuz o keçi boynuzunun meyvelerinin öğütülmesiyle aslında elde edilen bir şey. İçerik olarak gerçekten posadan çok zengin. Sindirime çok yardımcı, kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi çok değerli mineraller içeriyor. O yüzden de bizim hani tariflerde kullanmayı çok sevdiğimiz bir şey. Un yok, şeker, rafine şeker yok, gluten yok derken hakikaten çok sağlıklı bir alternatife geçmiş oluyoruz. Sindirimi de kolay olduğu için aslında tüketmesi rahat, çok hızlı pişiyor. Dolayısıyla evlerinizde çok severek yapacağınız bir tarif. Hatta çikolata kullandığınız aslında her tarifte bu keçi boynuzu ununu da kullanabilirsiniz. O zaman ne yapalım Ela'cığım? Tarifimize başlayalım. Şöyle kabımızın içerisine, bu arada tarifte şöyle kullanabilirsiniz. Birebir ölçü gibi düşünün. Yani bir su bardağı tahine, bir su bardağı keçi boynuzu unu gibi düşünün. Çikolata Ela'nın tarife kattığı bir yenilik de aslında. Hiç kullanmaya da bilirsiniz. Ama biz Ela sevdiği için bu tarifte kullanmak istedik. Tamam. O zaman tahini ekleyerek başlayalım mı?
1: Ben dikkatlice koyuyorum.
0: Koyabilirsin. Kaldırabiliriz. Bakalım. Tahin sağlıklı yağlardan... Ay ben yardım edeyim istersen.
1: Ben tamam. Şuradan tutayım sana oldu.
0: Tahin sağlıklı yağlardan çok zengin. O yüzden tariflerde kullanmayı çok sevdiğimiz bir ürün aslında. Ve çok tutuyor, enerji veriyor. O yüzden de bizim hani alternatif olarak sevdiğimiz bir ürün. Bir yağ... Şimdi ekleyelim mi artık şeyden elimi sileyim ben de?
1: Hangisi?
0: Keçi boynuzu unu dediğin... Evet, aynen öyle. Kakaoya benzetmişti Ela ilk önce onu. Ama o bir kakao değil. Tarifteki unumuz. Ekleyelim. Evet, dur tamammış. Ay dur olmadı. Ben tamamını şöyle ekleyeyim istersen. Böyle.
1: İlk önce sen karıştır, sonra ben karıştırayım.
0: Tamam, şöyle bu şimdi karıştırırken yavaş yavaş bir hamur kıvamına gelecek. Sanki bir oyun hamuru gibi bir kıvam alıyor. Şöyle güzelce karıştıralım. Çok da dökmeden. Sonra bunlardan şekiller vereceğiz. Ondan sonra o şekilleri de fırında pişireceğiz. Hakikaten içerik olarak da zengin olduğu
1: birazcık
0: için...
1: Birazcık da ben karıştırayım sonra, tamam mı?
0: Özellikle böyle yetişkinlerde de kahve yanına gerçekten güzel bir alternatif oluyor bu arada. Denemenizi çok isterim. Ha, ama burada şunu söyleyeyim. Şimdi
1: hemen
0: keçi boynuzu...
1: karıştırayım.
0: Şunu söyleyelim o zaman. Keçi boynuzu unu çok ısıya maruz kaldığında acılaşıyor. O yüzden mutlaka kontrollü pişirilmesi gerekiyor. Hani ben bunu yaparken tarifler genelde 10 dakika gibi söyleniyordu ama 10 dakika çok fazla acılaştırmıştı. O yüzden böyle aşağı yukarı 5-6 dakika kadar bırakmanız yeterli. İlk başta yumuşakmış gibi bir hamur kıvamı olabiliyor. Ama sonra o yavaş yavaş katılaşacaktır piştikçe. Alalım mı şöyle nasıl olmuş? İyice şöyle hamurla şey yapalım, özleştirelim. Güzel olmuş. Şimdi onu ben eldiven giyip güzelce şey yaparım.
1: Tamam.
0: Ama tepsiye kaşıkla evde yaptığımız gibi yaparız. Olmadı kaşıkla alabiliriz. Problem olmaz.
1: Evet. Ben kaşıkla alayım. Sen elinle eldivenle.
0: Evet. Sonra sen üzerine çikolatalardan ekle. Bitter tamam. Çikolata formundan da çok güzel olur. Şimdi şöyle yapalım. Ben bize fırın tepsimizi getireyim.
1: Evet.
0: Hadi bakalım. Bunlara şekiller yavaş yavaş verelim. Eldiven de giyebiliriz daha rahat etmek için.
1: Tamam. Sen eldiven giy, ben kaşıkla koyuyorum.
0: Evet, sen bize bugün bir şarkı söyleyecektin ya Ela. Hatırladın mı?
1: Evet.
0: Nasıl bir şarkıydı? Ben eldivenlerimi giyerken sen de bize o güzel şarkını söyler misin? Arabada da bana söylüyordun ya.
1: Tamam. İlk önce üç üç üç ısırmayla başla.
0: Öyle mi? E tamam hadi onunla başla o zaman.
1: Uç uç uçurma, uçur beni uçurma. Gel bakalım renkli dünyaya. O kadar.
0: O kadar, bir daha aynısını söylüyorsan gidelim mi? Tamam. Uç uç uçurtma. Devamı
1: evet,
0: nasıldı?
1: Uç uçurma, uçur beni uçurma. Gel bakalım renkli dünyaya.
0: Evet.
1: Tamam, devamını da söyledim.
0: Söyledin, çok güzel oldu ya. Uçurtma sever misin? Ben uçurtmaları çok severdim, biliyor musun Ela?
1: Ben de seviyorum.
0: Sen de seviyorsun.
1: Şimdi bile seviyorum.
0: Siz babayla uçurtma uçuruyordunuz, hatırladın mı onu?
1: Evet.
0: Güzel oluyordu. İşte biz böyle Ela ile evde kendimize tarifler yaparken böyle güzel sohbetler de ediyoruz. Yani çocuklarla mutfakta olmanın güzelliği bu aslında. Çok güzel etkinlik ortamı yaratıyor. Ben o anlamda çok da seviyorum. Ve tabii ki hem de sağlıklı şeyleri öğreniyor. Ela artık biz yemek yerken sürekli bana şey sorar. Anne bu sağlıklı mı? Bunun içinde ne var? Değil mi Ela? Sürekli bana bunları soruyor. Tabii hem belki mesleğim de elbette bunu sormasını gerektiriyordur ama genel olarak kendi de hakikaten böyle sağlıklı beslenmeyi çok seviyor. O bende çok güzel. Şimdi ben bunu birazcık şöyle düzenleyeceğim.
1: Düzenle. Öbürleri gibi olsun.
0: Evet, öbürleri gibi olsun. Şöyle birazcık.
1: Anne şu bir yerde
0: sen çikolatalarımızı koymadın. Hadi yavaş yavaş üzerine çikolatalarımızı da ekleyelim.
1: Tamam, aldım ben.
0: Al bakalım. Hadi
1: bakayım
0: bakalım.
1: Hepsini. Tek
0: evet, eldivenime çok gerek kalmadı. Şöyle elimle düzeltirim dedim ama gerek kalmadı gibi. Hafif hafif. Yuvarlayabilirsiniz bu arada. Daha da güzel olur ama yuvarlamak yerine ben biraz daha pratik bir yöntem tercih ettim. Bunu da yapabiliriz. Ben de yardım edebilir miyim sana?
1: Sen de birazcık yardım et bana.
0: Sen bu çikolata, damla çikolatayı çocuklar çok seviyorlar ama Ela'cığım da bunu gerçekten böyle çok aşırı sevdiği için onu kırmak istemedim ve tarife Ela'nın dokunuşu olarak birazcık bitter çikolata eklemiş olduk. Buna da biraz ekleyebilirsin. Bak az kalmış tamam. Onunkiler. Onlara
1: birazcık
0: da koyalım.
1: Birazcık az kalmış o da.
0: Tamam.
1: Şöyle,
0: nasıl oldu sence?
1: Şöyle,
0: şimdi bunlar
1: bitti.
0: Tabii bu formatta...
1: Hani şurada birazcık az kalmış.
0: Koyabilirsin o zaman.
1: Şurası.
0: Tamam, onlara da ilave eklemeler yapalım. Bunu fırına koyduktan sonra dediğim gibi birazcık o 180 derece fanlı ayarda kontrollü pişirin ki çok fazla acılaşma oluşmasın diye. O zaman Ela'cığım ben şimdi bunu fırınımıza götüreyim.
1: Tamam.
0: Ondan sonra biz diğer tarif için burada olacağız.
1: Haydi anne, sıcak çikolatamıza başlayalım.
0: Evet, Ela gerçekten çok heyecanlandı. Aslında bunun hikayesi de şöyle başladı. Biz Ela ile sıcak çikolata içmek istedik. Dışarıda içtik ama Ela gerçekten çok tatlı buldu. Ben hiç beğenmedim. Kesinlikle içemedik. Sonra tabii ki bir anne sözü der ki ben bunu evde yaparım dedim ve ben bunu gerçekten evde yaptım. Ela da gerçekten çok sevdi. O yüzden biz bugün Ela'nın da çok isteğiyle bunu hemen tariflerimize eklemek istedik. Ela size bence malzemeleri bir saysın o halde.
1: Süt, kakao, muz ve...
0: Çikolatamız
1: çikolata.
0: Var. Evet, bitter çikolata kullanıyoruz biz ama normal çikolata kullanmak isteyenler de olabilir. Onun tarifteki yeri zaten çok küçük. Burada ana malzememiz süt ve muz oluyor aslında. Şimdi Ela'dan tabii ki her zamanki gibi muzu doğramasını isteyeceğim. Ela'cığım getirebilir misin? Biz burada çocuk bıçağı kullanıyoruz. Keskin olmayan ve benim tabii kontrolüm altında oluyor. O yüzden Ela bunları rahatlıkla güvenle kesebilir. Sadece burada muz çok büyüktü. Benim aldığım muz daha küçük olacağı için yarımını kullanacağım ben. Yoksa çok puding kıvamında bir süt elde etmiş oluyorsunuz. O yüzden burada yarımını kullanmamız yeterli. Ela'cığım doğrayabilirsin bana.
1: Tamam, doğrayayım ben.
0: Sonra onu böyle smoothie kabına koyacağız. Güzelce de onu blenderdan geçireceğiz. Doğrayabilirsin. Muz potasyumdan çok zengin. Biliyorsunuz o anlamda çok güzel. Spor yapanların çok sık
1: tamam,
0: tercih ettiği
1: yaptım.
0: Bir ürün. Bunu da rahatlıkla kullanabilirler. Şöyle. Ay, şimdi şunu.
1: Allah.
0: Şimdi senden bir şey isteyebilir miyim? Süt ekleyelim mi içerisine?
1: Ben dikkatlice ekleyeyim.
0: Deneyebilirsin.
1: Deneyeyim şöyle.
0: Yardımcı olabilirim.
1: Sen de...
0: Olsun, sileriz orayı da. Tamam. Süt ekledik. Kakaoyu da ekleyebilir misin içine?
1: Kakao.
0: Bir tatlı kaşığı kadar kakao koymamız yeterliydi. Şöyle silerim orayı da. Ay, elime döküldü.
1: Allah.
0: Evet, Eloş'um ya.
1: Çok hop diye döküldü.
0: Evet ya, hemen döküldü. Olsun, silerim ben onu. Kakao burada tabii ki ana malzemelerimizden bir tanesi. Sana da vereyim, dur. Sen de silebilirsin ellerini güzelce. Kakao buradaki ana malzemelerimizden bir tanesi. Şöyle yapayım da artık üzerine geri dökülsün. Tamam, bunu alalım güzelce.
1: Bu, onu ben şöyle yapıyorum.
0: Ver bana, ben alırım. Teşekkür ederim. Ela da çok titiz gerçekten. Evde de böyle. Sürekli

0: sana yardım eder değil mi? Tezgahımızı temizler. Şimdi bunların hepsini Sumiti kabından geçireceğiz.
1: Tamam.
0: Bak şöyle gördünüz.
1: Anne şunu da alayım.
0: Alırım ben şimdi. Şunu bir kapatayım.
1: Buraya koyuyorum.
0: Tamamdır. İyi yapıyorsun. Tamamdır Ela'cığım. Çok güzel elde ettik, gördün mü?
1: Evet.
0: Şimdi aynen sıcak çikolata yaparmış gibi bunu güzelce kaynatacağız. Yani birazcık cezvemize koyacağız. Hafif böyle fokurdayana kadar da kaynatmış olacağız. Şöyle bakın, bir karışım elde ettik. Buraya kadar zaten muzlu böyle kakaolu bir süt kıvamında bir şey olmuş oldu aslında. Hemen ocağımızı açalım. Bakalım, şimdi birazcık kaynayacak. Ondan sonra bunu bardağa alacağız. Ve evet, güzelce içine Ela'cığım sevdiği çikolatalardan ekleyecek. Ve...
1: Evet, yani bitter çikolata.
0: Evet, yani bitter çikolata ekleyecektik. Çok da güzel olacak bence. Bardağımızı da yerleştireceğiz. Bakalım. Bir yandan böyle karıştırın, yoksa çok dibine düşüp çökebiliyor bu arada. Ben size cam olarak da göstermiş olayım zaten. Yavaş yavaş kaynamaya devam ediyor. Çikolatalıyı çocukların hepsi çok seviyor. Biz geçen yine diğer bölümlerden bir tanesinde çikolatayı kendimiz yapmıştık. Aslında evde de denerken de bunun içerisine o kendi yaptığımız sağlıklı çikolatayı ekleyerek yaptık. O kadar muhteşem oldu ki gerçekten çok da lezzetliydi. Sadece onu biraz daha ılıdıktan sonra eklemiş, içerisinde bal olduğu için. Bu tip tariflerde hani ya daha tatlı olsun, çikolata yerine hani bal eklesen mi diye düşündüğümüz zaman bu ısınacak, kaynayacak. Isı dışlama pekmezler, ballar girmediği için de onu çok fazla bunda tercih etmeyeceğiz aslında. Biraz daha böyle kaynasın, ondan sonra güzelce bunu Ela'cığım, kurabiyelerimizin kokusu gelmeye de başladı fırından. O da çok lezzetli olacak.
1: Evet.
0: Sen sevmiş miydin?
1: Evet.
0: Güzel oluyor değil mi? Sen kurabiye de seviyorsun, çikolatayı da çok seviyorsun. Ama bu gerçekten güzel bir alternatif oluşturacak bizim için de. Kaç tane çikolata eklemek istersin içerisine? Kaç tane olsun? Bence iki tane yeterli görünüyor buradan. Bunların bir tanesi normalde 30 gram ama bu biraz daha 10-15 gramlık bir çikolata. Yani toplamda 30 gramı da geçmeyecek kadar bir çikolata eklenmesi yeterli. Hiç eklemeyebilirim derseniz tabii ki o da bir alternatif ama eklediğiniz zaman o sıcak çikolata kıvamına tam anlamıyla ulaşmış olacaksınız. O yüzden biraz artık fokurdamaya başladı bakın içerisinde. Böyle çok çok aşırı kaynatmıyoruz zaten. Hafif böyle o fokurdama baloncukları gördüğünüz zaman bilin ki sıcak çikolatamız olacak. Zaten hani Ela tadacağı için ben aşırı sıcakta yapmıyorum. Çünkü onun soğumasını beklerken bu sefer süt ilavesini de bulunuyoruz ılıtmak için. Ona gerek kalmasın diye. Bak görüyor musun? Ufak ufak baloncuklar oluşmaya başladı. Evet. Bu da hazırladık. Şimdi... Bunu bardağımıza dökeceğiz. Oh, rengine baksana Ela. Çok güzel oldu.
1: Şimdi iki tane bitter
0: çikolata koyacağız. Evet, içerisine bitter çikolatanı ekle bakalım.
1: Şu iki tanesini koyalım.
0: Sen bitter çikolatanın içerisine eklerken o halde ben de tam o sırada fırından kurabiyelerimizi çıkartayım ve sunumlarda buluşalım.
2: Peşinen imzaladığım boşanma talepnamesini getirdim.
3: Frankfurt uçağının yolcuları lütfen çıkış kapısına.
4: Bana verilen yetkilere dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum.
3: Bırak kolumu!
5: Kocanızın bu kabalığını nasıl tamir edeceksiniz merak ediyorum.
6: İşte kabalığı! Erkek arkadaşlarınızla yalnız kalmayacaksınız.
7: Bu işe küçük bir kızın hayatını kurtarmak için razı oldum.
8: Artık herkes gibi okula bile gidebiliyorum canım benim.
6: Delirdin mi sen?
3: Boşanmayacağım Murat'tan.
9: Boşanmalarına dair verilen karar tefhim kılındı.
10: Kenan Batmanzade ile cumartesi günü evleniyor.
11: Murat Ali Bey köyde. Eminim ki o da şu anda senin gibi kahrından ölüyordur.
6: Zeynep!
3: Murat!
12: Satın alınan koca bugün 16.15'te TV4'te.
13: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki, mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
14: Ama ne otel?
15: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
15: Gerçekten mi? Kanıtla.
16: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
14: Favori sitendekini bile.
16: Aynı otel. Yarı fiyatına.
14: Trivago'ya bakmamış.
15: Trivago'ya bakmadım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
19: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
20: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
18: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
21: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetli.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek atıştır.
8: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
12: Süper Kumbara başlıyor.
13: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
14: Ben.
15: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte.
14: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abacus.
14: Kasa.
16: Marul.
14: Kumbara.
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
12: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf.

0: tarif edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetine.

0: Soğutma teknolojisi tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
2: Çok iyi.
3: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca
4: gazoz. Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Emanet tutuyor.
9: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
8: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
10: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
8: Nasıl yakışıyor mu bana?
9: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
11: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız mı buraya daha?
8: Eyvah yakalandım.
12: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
13: Buraların redlisiyim.
14: Nerelerim mi?
13: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
19: Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın Dimes Cool Mix.
4: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
5: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
16: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
4: Tekne.
16: Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
5: Ya Faruk tamam hallederiz.
16: Dost.
5: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
16: Oh,
5: oh tabii.
9: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
8: Çok güzel kokuyor.
6: Evet, gerçekten çok güzel kokuyor. Ela bugün çok mutlu. Her şeyde çünkü çikolata vardı. O tamam. Zaman bir tane kurabiyemizden tatmak istiyor. Hemen bir kurabiyemizi Ela'cıma tamam. Verelim. Şöyle dağılıyor birazcık, onu ısırabilirsin. Ve hemen sıcak çikolatadan da yiyebilirsin. İçebilirsin. Hadi bakalım. Küçük ısırabilirsin çünkü ağzında çok da zorlamasın seni.
8: Çok güzel olmuş.
6: Oh, afiyet olsun sana. Bir de çikolata içersen bence şahane olacak. Tam senin sevdiğin bir konsept oluştu şimdi. Gerçekten Ela'dan tam not aldığımıza göre gereken yapılmış. Ve çikolatalar yerini bulmuş demektir. Hadi bakalım ondan da bir deneyelim.
8: Güzel olmuş.
6: Güzel olmuş değil mi? O dışarıda içtiğimiz o şekerli çikolatalar gibi de değil. Gerçekten de sağlıklı. Ela'dan tam not aldığımıza göre bu tarifleri mutlaka denemenizi biz çok ama çok istiyoruz. O

Ne diyoruz Ela'cığım? Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Ben Tuan Eriler, 11 yaşındayım. 5. sınıfı bitirdim ve 6. sınıfa gideceğim. İstanbul'da yaşıyorum. İlgi alanlarım anatomi, müzik, resim ve voleybol. Büyüdüğümde voleybolcu veya cerrah olmak istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Ece Durmaz. 11 yaşındayım, 6. sınıfa başlayacağım. Yarışmanıza İstanbul'dan katılıyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Büyüyünce psikolog olmak istiyorum. Hobilerim şarkı söylemek, resim çizmek ve keman çalmaktır. Her akşam ailece yarışmanızı zevkle izliyoruz. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhaba, ben Aras Çağın. 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. 1 yaşında küçük bir kız kardeşim var. Onunla oynamayı çok seviyorum. Şimdiden yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Merhaba, ben Ege Yakan. 6. sınıfa gidiyorum. 11 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bu yarışmayı severek takip ediyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Ege var, ikinci masamızda Ece, üçüncü masamızda Aras ve dördüncü masamızda da Tuana. Arkadaşlar nasılsınız? Heyecan çok azıcık var sanki. Gitti mi? Az önce var diyordunuz ama.
5: Benim gitti.
0: Gitti mi Ege'cim o zaman? Seninle başlıyoruz. Hoş geldin tekrar.
5: Hoş bulduk. Benim adım Ege, soyadım Yakan. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. İstanbul'da yaşıyorum. İki kardeşiz. Kardeşimin adı Elis.
0: Elis.
5: Evet.
0: Aa, benim ismime benziyor. Yeliz Elis. Elis'e evet. De sevgilerimizi gönderelim
5: buradan. Teşekkürler.
0: Futbolcu olmak istiyorsun diye biliyorum.
5: Evet, futbolcu olmak
0: istiyorum. Kuşlar kulağıma söylediler. Futbolcu olmak istiyormuşsun ve yani kesin kararınmış bu. Hiçbir güç seni değiştiremezmiş. Öyle mi? Doğru mu?
5: Evet, öyle.
0: Ben nasıl karar verdin? Çok mu seviyorsun?
5: Evet, çok seviyorum.
0: Bir de bir şeyler daha duydum. Evde galiba top oynuyormuşsun.
5: Evet, çok oynuyorum.
0: Doğru mu? Top oynuyorsun. Evet. Peki ben şeyi merak ediyorum. Alt katta kimse yok mu?
5: Var.
0: Şikayet gelmiyor mu böyle?
5: Yok, gelmiyor.
0: Oklavayla kimse yukarıya vurmuyor mu?
5: Yok, vurmuyor.
0: O kadar seviyorsun, o kadar tutkuyla bu işi yapacaksın. İnanıyorum sana Ege'cim.
5: Teşekkürler.
0: Başarılar diliyorum. Hoş geldin tekrar.
5: Hoş bulduk.
0: Ece'cim.
6: Merhaba, ben Ece Durmaz. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hı-hı. Hobilerim keman çalmak, dans etmek, şarkı söylemek. Büyünce de psikolog olmak istiyorum.
0: Psikolog. Neden psikolog olmak istiyorsun Ece'cim?
6: İnsanlara yardım etmeyi seviyorum.
0: Ya ne kadar güzel. Aynı zamanda senin başka bir terapi yöntemin de var. Keman.
6: Evet.
0: Değil mi? Müzikle ruhumuzu böyle çok güzel dinlendiriyorsun.
6: Teşekkür.
0: Sanki bugün de böyle bir şeyler çalacaksın, bir keman diye hissediyorum. Doğru mu?
6: Doğru.
0: Hadi tamam. Bakalım o zaman, yanında değil mi?
6: Evet, yanında.
0: Bekliyoruz. O zaman Ece'yi bir alkış, moral alkış arkadaşlar. Duygu ablamızdan kemanını hemen alalım. Çok heyecanlıyız değil mi? Arkadaşınız bugün çok güzel bir ekip olmuşsunuz. Harikasınız arkadaşlar. Ece'nin performansıyla hepimiz baş başayız şimdi.

0: Süper Baba'dan jenerik müziğini mi çaldın?
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Harikasın Ececiğim. Sana da başarılar diliyoruz. Ve Aras'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhaba. Benim ismim Aras. Soyadım Şahin. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Fobilerim futbol oynamak, basketbol oynamak, piyano
0: çalmak.
2: Bir futbolcu
0: daha.
2: Bir yaşında, 1,5 yaşında hatta küçük bir kız kardeşim var. Onunla çok oynamayı
0: adı
2: severim.
0: Adı ne?
2: Neva.
0: Neva, Neva'ya da sevgilerimizi gönderelim.
2: Bu kadar yani.
0: Bu kadar. Sen de basketbolcu olmak istiyor
2: musun? Evet, birazcık da o var.
0: Ne, birazcık mı?
2: Birazcık.
0: Sen Ege kadar çok istemiyor musun basketbolcu?
2: Yok, o kadar.
0: Ha, daha henüz karar veremedin. Yani belki basketbolcu olacağım diye kafandan geçiyor.
2: Evet.
0: Senin de bütün hayallerin gerçek olsun Aras'cığım.
2: Teşekkür ederim.
0: İyi ki geldin ve Tuana'ya geçiyoruz.
3: Merhaba,
0: Tuana'cığım,
3: ben
0: hoş geldin.
3: Tuana Edilak. 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim voleybol oynamak, müzik dinlemek, resim yapmak ve dans etmek. Büyüdüğümde voleybolcu veya cerrah olmak istiyorum. Aynı zamanda anatomi veya resim gibi alanlarda ilgi alanım.
0: Şimdi cerrah olmak istiyorsun ama az önce bana dedin ki ben Yeliz abla voleybolcu da olmak istiyorum. Böyle
3: evet, yani,
0: acaba şey mi %50-50 mi? Yoksa
3: evet.
0: Böyle biri %60 biri %40
3: yok,
0: olabilir
3: %50-50.
0: Mi? %50-50 mi? Daha karar veremedin. Belki çok iyi voleybol oynayan bir cerrah da olabilirsin Tuana'cığım, evet. Değil mi? İkisi de neden olmasın. Sana da teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Bence artık heyecan gitti diye düşünüyorum. Var mı hala?
2: Yok, ben de gittim. Yani
0: gitti mi? Ege gitti mi?
2: Gitti.
0: Ege, bir de az önce sen Ece'yi dinlerken bir ara böyle gözlerini kapattın. O kadar güzeldi ki, o kadar böyle içeriden dinledin ki çok hoşuma gitti. Çok seviyorsun galiba müzik dinlemeyi.
2: Evet, seviyorum.
0: Arkadaşlar harika bir ekip olacağınızdan ben çok eminim. O zaman Ege için gelsin harf tablomuz.
4: Babamın Türker'in T'si.
0: Türker Bey'in T'si. Hemen bakalım, 50 puan değerinde ve akrabalık ilişkilerinden geliyor sorumuz. Bir kimsenin kız kardeşinin veya kadın akrabalarından birinin eşidir. Süremiz başladı.
4: Enişte.
0: Hızlı bir cevap geldi. Ege'den. Eğer bu cevap doğruysa kumbaramıza 50 puan ekler miyiz? Bravo! Çok emin söyledin Ege'cim. Enişte diye böyle bir anda.
4: Evet.
0: Bravo. Ece ile devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
5: Ece'nin E'si.
0: Ece'nin E'si 60 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Araştırma amaçlı soruları insanlara sorarak bilgi toplayan kişidir. Süremiz başladı. Araştırma yaparken insanlara soru soruyor. Acaba kim? Hadi bir ekip çalışması. Program başlamadan önce çok güzel ekip olmuşsunuz arkadaşlar. Gördüm sizi. Bence bu ekip cevabı bulur. Ne olabilir? Araştırma amaçlı soruları insanlara sorarak bilgi toplayan kişi. Fikir yok mu? Hadi bir kutu açalım. Var mı? Araştırma var. İnsanlara soru sorması var. Sonra bilgi topluyor o sorulardan. Kim olabilir bu kişi? Hadi bir kutu daha açalım. Dilinizin ucunda biliyorum. Hadi bir kutu daha açalım. Bazen böyle kapıları çalarlar. Heh, Tuana.
3: Anketör.
0: Anketör mü doğru cevabımız? Bravo. Ekip çok güzel gidiyorsunuz. Aras'la devam ediyoruz.
2: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 60 puan değerinde ve çizgi filmlerden geliyor sorumuz. Hakan, Selvi ve Umut'un her bölüm internet güvenliğine dair bilgi edindiği çizgi filmdir. Ekip nokta nokta. Süremiz başladı.
2: Siberay.
0: Bildiğimiz yerden mi geldi Aras? Emin miyiz?
2: Eminiz.
0: Bu cevap doğruysa Aras kumbaramıza 60 puan ekler mi görelim? Bravo. Başka var mı arkadaşlar izleyenler?
4: Ben izledim.
0: Ege de izledi.
2: Ben
0: kızlar
2: de izledim.
0: Sizde yok. Aras, hemen sen zaten cevap verdin. Ben size İçişleri Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi de aktarmak istiyorum. Bu çizgi filmde siber dünyaya mesafeli olan Hakan'ın bu dünyayı keşfederken karşılaştığı sorunlar ve ürettiği çözümler ele alınıyor. TRT Çocuk ekip Sibera ile birlikte internetin kullanım amaçları, siber tehlikeler, dijital ayak izleri, siber zorbalık, sanal ortamda gerçeklik algısı ve siber dünyada zaman yönetimi gibi çocuklar için önemli kazanımları arttırmayı hedefliyor. Teşekkür ediyoruz buradan. Arkadaşlar, internet kullanırken çok dikkatli oluyoruz değil mi?
5: Evet.
0: Çünkü güvenilir bilgiler olduğu kadar aslında bizim için tehlikeli olan durumlarda yaşanabiliyor. O yüzden lütfen çok çok dikkat edelim. Teşekkür ediyorum ve Tuana ile devam ediyoruz.
3: Kardeşlerim Masal ve Mete'nin M'si.
0: Masal ve Mete'ye sevgiler, 40 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. Ağız boşluğunun tavanına verilen addır. Süremiz başladı.
3: Damak.
0: Tuana'dan hızlı bir cevap geldi. Eğer bu cevap doğruysa kumbaramıza 40 puan ekler miyiz? Bravo! Arkadaşlar, ilk 4 soru geride kaldı. Ben şimdi bir tahmin alayım. Sence kumbaramızda kaç puan birikti Ege'cim?
4: 300 olmuştur.
0: 300 olmuş mudur Ece?
2: 210.
0: 210, Aras?
2: 150.
0: 250, Tuana?
3: 260.
0: 260, görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Arkadaşlar, kumbaramızda 180 puanımız var ve hedefimiz için 2320 puana ihtiyacımız var. Yaparız, daha 4 soru cevapladık. Sizi kutluyorum. Ve Ege ile devam ediyoruz. Alalım Arif tablomuzu.
4: Hakan'ın H'si.
0: Hakan'ın H'si 50 puan değerinde ve alışverişten geliyor sorumuz. Alınan bir hizmete ödenen ücretten ayrı olarak fazladan verilen paradır. Süremiz.
4: Bahşiş.
0: Başlamadan bir cevap geldi. Bahşiş, doğru mu görelim? Bravo. Çok hızlı cevaplar veriyorsun. Biraz böyle hızlı mısındır Ege'cim?
4: Evet,
0: heyecanlı normalde. Ve hızlı mısındır normalde
4: evet.
0: De? Değil mi? Böyle hani tez canlı derler. Hemen hareket mi edersin? Hemen söylemek istersin.
4: Evet, öyleyim.
0: Bravo, şahanesin. Ece ile devam ediyoruz.
2: Kalemin K'si.
0: Kalemin K'si 50 puan değerinde ve yemekten geliyor sorumuz. Sofralara konulan, üzerinde küçük delikler bulunan bir kaptır. Süremiz başladı.
2: Tuzluk.
0: Cevap doğruysa eğer, bu ekip kumbaramıza 50 puan daha ekler mi görelim? Harikasınız, bravo Ece. Araç, senin için geliyor harf tablomuz.
2: İzmir'in iyisi.
0: İzmir'in iyisi 60 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Dış kabuğu çıkarıldıktan sonra kavrulup çerez olarak yenen nohuttur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir Tuana?
3: Leblebi.
0: Doğru cevabımız leblebi mi görelim? Bravo. Ekip harikasınız ama... Sanki bu ekip hiç birbirini kutlamıyor gibi geldi bana, bilmiyorum. Hiç görmedim. Kutladınız mı birbirinizi?
4: Evet, kutladık.
0: Aa, tamam, ben görmedim o zaman. Tuana ile devam ediyoruz.
3: Yozgat'ın Y'si.
0: Yozgat'ın Y'si 50 puan değerinde ve iletişimden geliyor sorumuz. Bir şey bildirmek için verilen işarettir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir şey bildirmek için verilen işarettir. Şimdi bir, o işaretleri bir düşünelim, ne olabilir? Bir kutu açalım hadi. Biraz düşünelim, var vaktimiz. Ege?
4: Sinyal.
0: Sinyal mi doğru cevabımız, görelim? Bravo! Ege için geliyor harf tablomuz.
4: Rakamın R'si.
0: Rakamın R'si 30 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Köpekgillerden postu gri sarı renklerde yırtıcı bir hayvandır. Süremiz başladı. Köpekgilleri düşünelim.
4: Peki.
0: Köpek var, başka ne var?
4: Kurt!
0: Son dakikada geldi ama Tuana?
4: Kurt.
0: O zaman Tuana ve Ege'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Kabul ediyorum çünkü son dakikada böyle tam son saniyede değil mi cevabı verdim ve Tuana da hemen yetişti oradan yardımına. Bir ortak çalışma oldu. Çok da güzel bir görsel değil mi arkadaşlar
4: evet.
0: Arkamızda? Şahane ve Ece ile devam edelim.
2: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 60 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Arkalı önlü dizili kukaları uzaktan atılan topla devirme amaçlı spordur. Süremiz başladı.
2: Bowling.
0: Yine son dakikada gelen bu cevapla Ece kumbaramıza 60 puan ekler mi? Bravo. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Görsel de var. Böyle düşünüyorsunuz. Düşünüp cevap vermek aslında çok daha doğruya yaklaştırıyor bizi. Bu arada sporcular söyleyin bakalım. Ececiğim sen de jimnastik yapıyordun değil
2: evet.
0: mi bu arada? Nasıl aranız? Bowling oynadınız mı hiç?
4: Oynadım.
2: Oynadım.
4: Hiç oynamadım.
0: Sen oynamadın Tuana?
3: Oynadım ama çok iyi değilim.
0: Aras'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
2: Nide'nin N'si.
0: Nide'nin N'si 40 puan değerinde ve danslardan geliyor sorumuz. Özel ritimli bir dansa ve bu dansın müziğine verilen addır. Süremiz başladı. Ben çok severim arkadaşlar bu dansı. Haydi ekip çalışması. Ece ve Tuana siz dans etmeyi seviyordunuz değil mi? Ece'den cevap gelecek mi görelim?
2: Tango.
0: Tango mu doğru cevabımız? Harikasınız. Kızlar danslarınız iyi biliyorum. Sen ne tür danslar yaparsın Ece'ciğim?
2: Daha çok pop müzikle dans
0: etmeyi seviyorum. Pop müzik Tuana?
3: Ben de daha çok pop müzik.
0: Tango da çok güzel arkadaşlar. Bir deneyelim bence. Ve son harfimiz Tuana için geliyor.
3: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 40 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Giysilerin iki ucunu tutturmak, iliklemek için kullanılan parçadır. Süremiz başladı.
3: İğne.
0: İğne mi doğru cevabımız? İğne mi diyorsun Tuana'cığım? Bir karıştı orada ama.
3: Bulamadım.
0: Tamam iğne dedik. Doğru mu cevabımız? Ege?
4: Düğme.
0: Cevap düğme mi görelim? Bravo. Arkadaşlar nasıl geçti? Sınav turu bitti inanabiliyor musunuz? Heyecan kalmadı diye düşünüyorum.
4: Kalmadı
0: diyor Ege. peki şimdi bir kumbaraya gidelim mi önce?
4: Evet.
0: Ama bir tahmin alacağım. Ege'cim kaç puan biriktirdik?
4: 550.
0: 550 Ece?
2: 500 olmuştur.
0: 500 olmuştur. Ara?
4: 540.
0: 540 Tuana?
3: 560.
0: 560. 500'lerde karar kıldı ekip. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar Ege'cim bildim bravo. Ege zaten kendini alkışlıyor. Şahanesiniz. Çok güzel başladık diye düşünüyorum. Ege'cim nasıldı senin için ısınma turumuz?
4: Çok güzeldi.
0: Eğlendin mi?
4: Heyecan gitti artık.
0: Heyecan da gitti diye düşünüyorum. Ama sen Ege anladığım kadarıyla zaten heyecan normalde de heyecanlısın değil mi?
4: Evet.
0: Geçenlerde bir arkadaşımız katıldı dedi ki ben normalde de çok heyecanlıyım. Mesela dedi işte pasta dedi daha gelirken ben onu yemek istiyorum dedi. O kadar heyecanlıyım dedi. Sen de sanki ona yakınsın biraz. Bir heyecanın
4: birazcık.
0: Var. Birazcık. Ege'cim.
2: Benim için çok keyifli geçti. Ben de Ege gibi heyecanımı attım.
0: Oh süper. Attınız heyecanı. Aras?
4: Çok güzel oldu. Hı-hı. İlk tur.
0: Heyecanımı attım. Yüzler gülüyor. Tabii. Heyecan gitti Tuana.
3: Bence çok güzel ve eğlenceliydi. Ben heyecanımı attım.
0: Harikasınız arkadaşlar. O zaman şimdi biz nereye gidiyoruz?

0: Nereye? Şimdi ısınma turu bitti. Nereye
1: i̇kinci
0: gidiyoruz?
1: İkinci tura.
0: Efendim duyamadım.
1: İkinci tura.
0: O zaman ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar az önce de söylediğiniz gibi heyecan kalmadı artık diye düşünüyorum. O zaman hızlıca başlayalım mı ikinci turumuza?
2: Evet, başlayalım. Başlayalım.
0: Ege için gelsin. Harf tablomuz.
3: Annem Gamze'nin G'si.
0: Gamze Hanım'ın G'si 90 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. İş yapan kişilere söylenen bir iyi dilek sözüdür. Süremiz başladı.
3: Kolay gelsin.
0: Eğer doğru cevapsa kolay gelsin. Kumbaramıza Ege tam 90 puan ekleyecek mi görelim? Bravo. Söyler misin? Annene de şimdi dedin ya annemin adını vermek istiyorum evet. diye. Sürekli der misin anneciğim kolay gelsin, eline sağlık.
3: Derim derim.
0: Değil mi?
3: Derim.
0: Arkadaşlar babalarımıza da annelerimize de teşekkür etmeyi unutmuyoruz değil mi? Ve Ece ile devam ediyoruz.
4: Defne'nin D'si.
0: Defne'nin D'si 120 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Programlanabilir cihazların görevlerini kontrol edebilmek için yazılı komutlar hazırlama işlemidir. Süremiz başladı.
4: Robotik kodlama.
0: Düşündü ve cevabı verdi Ece. Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar birçoğunuz da galiba bu robotik kodlamalarla ilgileniyorsunuz değil mi?
3: Evet. Ben ilgileniyorum. Evet. Ben gittim bile.
0: Gittin mi? Kursuna mı?
3: Evet, gittim.
0: Ne yapıyorsunuz Ege'cim robotik
3: robot
0: kodlamada?
3: Robot yapıyoruz.
0: Nasıl bir robot yaptın? Ne ürettin?
3: Kırmızı bir tane bloğu görünce hareket eden bir tane robot yapmıştım.
0: Harikasın. Bunları kodlamayla yapıyorsunuz.
3: Evet.
0: Siz arkadaşlar Ece?
4: Ben de bu yaz kursuna gitmiştim. Mesela biz orada dans eden bir robot yapmıştık.
0: Aa, gerçekten yapay zeka çağındayız arkadaşlar. Ben hiç çocukken böyle şeyler yani yoktu bizim. Bizim çocukluğumuzda yoktu. Değişti dünya artık Aras'cığım.
5: Ben de geçen sene gitmiştim. Hocam bir insanın elini önüne koyuyordu kamerayı. Onu algılayıp bir ses çıkartıp ondan sonra geriye dönüp tekrar yönüne doğru gidiyordu. Aa,
0: çok havalı arkadaşlar. Tuana.
6: Bizim okulda kulübümüz vardı. Kulüpte yarışmalara da gidiyorduk hatta okulu temsilen. Orada bir robot yapmıştık biz kendi setlerimizle ve ona kod yazmıştık. Yani hareket ettirebiliyorduk ve potolara topu taşıtıp gol falan attırıyorduk.
0: Çok güzel gelişmeler değil mi arkadaşlar? Ama evet. Yine de bence el işçiliğinin yerini hiçbir şey tutmaz diye düşünüyorum. Değil mi? Bak Ece de diyor. Tabii şimdi sanatçımız burada keman çalıyor değil mi? Şimdi bir robot mu keman çalsa güzel yoksa Ece mi değil mi arkadaşlar? Bence de. O zaman Aras'la devam ediyoruz.
5: Aras'ın A'sı.
0: Aras'ın A'sı 90 puan değerinde ve tarihi yerlerden geliyor sorumuz. İstanbul'da tarihi yarımada ile Beyoğlu'nu ayıran ve Haliç olarak bilinen yerin diğer adıdır. Süremiz başladı. Neresi olabilir? Sever miyiz gezmeyi İstanbul'da? Ben çok severim.
3: Ben de çok seviyorum.
0: Hele ki o tarihi yarımada, o Eminönü, Sultanahmet oralar şahanedir. Ne olabilir arkadaşlar? Bir düşünelim. Tarihi yarımadayı aklınıza getirin. Beyoğlu'nu aklınıza getirin. Ne geçiyor ortada? Haliç. Oranın başka bir adı daha varmış. Hadi bir kutu açalım. Bir fikir yok. Bulacağız. Ekip bulur bunu. Hadi bir kutu daha açalım. Düşünelim ne olabilir? Bir kutu daha açacağım. Ekip bir, hadi bir ekip düşünsün mü? Kutu mu açsam yoksa yardım mı etsem? Arkadaşlar ne yapalım bilemedim. Yardım mı?
3: Yardım.
0: Şimdi arkadaşlar ben size gümüş desem.
3: Gümüş.
0: Biri düşünün, biri. Ben size gümüş desem. Aklınıza başka ne gelir?
3: Altın.
0: Gerisini artık ekip halleder diye düşünüyorum. Altın ne olabilir? Biraz da böyle bir acaba hayvanların...

0: boynuza benzeyen, Haliç boynuza benziyormuş. Artık bakarken böyle bakalım arkadaşlar, tamam mı? Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu döneminde altın boynuz olarak adlandırılmış. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olduk ve Tuana ile devam ediyoruz.
1: Manisa'nın M'si.
0: Manisa'nın M'si 120 puan değerinde ve televizyondan geliyor sorumuz. Çeşitli alanlardan soruların yanıtlandığı, rekabetin olduğu eğlendirici ve eğitici programdır. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması derken.
2: Bilgi yarışması.
0: Doğruysa 120 puanı kumbara ekler miyiz Ege?
2: Ekleriz.
0: Ege çok emin. Ekler miyiz görelim? Harikasınız. Ege için alalım harf tablomuzu.
2: Samsun'un S'si.
0: Samsun'un S'si 90 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Deyim. Bıkmak, usanmak anlamında kullanılan deyimdir. Süremiz başladı.

0: Ne olabilir? Düşünelim biraz. Bıkmak, usanmak anlamında kullanılan deyimdir. Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Ne olabilir arkadaşlar? Ay, artık yani bıktım, usandım. Böyle bıktım, usandım. Ne yaparız? Hadi bir kutu daha.
1: Tuana? Yaka silkmek.
0: Doğru mu cevabımız, görelim? Bravo ekip. Tuanacığım bravo. Ve Ece için geliyor harf tablomuz.
1: Fatma'nın F'si.
0: Fatma'nın F'si 110 puan değerinde ve hobilerden geliyor sorumuz.
2: Abi.
0: Ege sevindi. İçine anıların yazıldığı ajandadır. Süremiz başladı.
1: Hatıra defteri.
0: Ece düşündü ve cevabı verdi. Doğru mu görelim? Ececiğim, hep böyle düşünür müsün? Şimdi hani Ege dedik ki, Ege böyle hızlı hemen, yani biliyorsun bu arada cevapları, hızlı hızlı veriyorsun ama Ece de tam senin aksine düşünüyorsun, tartıyorsun kafanda ondan sonra. Hayatta da böyle misindir peki?
1: Yani genel olarak.
0: Hep böyle hani düşünür, öyle mi karar verirsin yoksa hızlı kararlar mı?
1: Zamana göre değişiyor. Aa,
0: değişiyor. Bugün herhalde tartmak istedin öncesinde.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum arkadaşlar sizi ve Aras'la devam ediyorum.
3: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 100 puan değerinde ve eş anlamlardan geliyor sorumuz. Bir veya birkaç heceden oluşan, kavram bildiren ses birliği ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Ekip halleder bunu. Bir düşünelim ekip. Kavram bildiren ses birliği ve eş anlamlısı. Hadi bir kutu açalım. Tuana?
1: Sözcük, kelime.
0: Sözcük ve kelime doğruysa Tuana kumbaramıza 90 puan ekler mi? Bravo! Tuanacığım senin için geliyor harf tablomuz.
1: Nide'nin N'si.
0: Nide'nin N'si 70 puan değerinde ve şehirlerden geliyor sorumuz. Baklavası, fıstığı ve daha birçok yiyeceği meşhur olan ilimizdir. Süremiz başladı.
1: Gaziantep.
0: Doğruysa kumbaraya. Tuana, 70 puan daha ekler mi görelim? Bravo. Ay arkadaşlar şu anda canımız tatlı çekmedi mi ama? Arkadaşlar bize bu yapılır mı? Çok güzel görüntüler. Baklava var. Başka ne var orada? Ne görüyorsunuz arkadaşlar?
3: Antep fıstığı.
0: Antep fıstığı. Değil mi? Orada başka bir şeyler daha var.

0: kabak çekirdeği mi gördüm? Ben bir şeyler daha görüyorum ama nasıl tatlılarla aranız? Sever miyiz? Bu arada bütün Anteplilere de sevgilerimizi göndermiş olalım. Oradaki kardeşlerimize de, büyüklerimize de. Ege'cim seninle devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu Ege için.
1: Rengin R'si.
0: Rengin R'si 160 puan değerinde. Bu turdaki en yüksek puan Ege'cim. Ve genel kültürden geliyor sorumuz. İnsanların boyu, göz rengi, saç rengi gibi dış görünüşüyle ilgili niteliklerine verilen addır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Aras.
1: Fiziksel özellikler.
0: Eğer doğruysa 160 puanı kumbaramıza ekliyor muyuz görelim? Harikasınız. Şahane. Çok güzel gidiyorsunuz arkadaşlar. Ece ile devam ediyoruz.
2: Uğur'un U'su.
0: Uğur'un U'su 140 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Çok karışık hale gelmek anlamında kullanılan sözdür. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması Aras.
1: Darma duman olmak.
0: Darma duman olmak mı cevabımız, görelim. Sanki yaklaştık ama arkadaşlar. Açayım mı bir kutu sizin için? Hadi bir kutu açalım bu güzel ekip için. Bir kutu daha. Aras.
1: Allak bullak olmak.
0: Allak bullak olmak mı doğru cevabımız, görelim. Harikasınız. Ay, allak bullak oldum deriz değil mi? Evet. Aras'cığım hiç kullanır mısın?
1: Bazen
0: nasıl,
1: kullanırım.
0: Nasıl deyimler, atasözleri, nasıl aranız arkadaşlar?
1: Benim ve
0: çok kullanır. Mesela neyi en çok kullanırsın Ege? Var mı böyle kullandığın?
2: Ben atasözü deyim fazla kullanmıyorum, az kullanıyorum.
0: Ece sen?
2: Hiç, neredeyse.
3: Genelde biraz bir şey anlatırken, çok anlatırsam dilimde tüy bitti.
0: Dilimde tüy biraz... bitti değil mi? Evet, ben de söylerim. Aras,
3: genellikle
0: sende var mı?
3: Böyle... İşte ne bileyim, dilimde tüy bitti, çok yoruldum, ne bileyim öyle, ama genellikle kullanırım.
0: Tuana, sende var mı?
4: Yani ben kullanırım ama en çok kullanım yok yani, ortama göre değişiyor.
0: Peki, şimdi ikinci turumuzda arkadaşlar, sadece kaldı kaç sorumuz? İki sorumuz. Aras için gelsin harf tablomuz.
3: Iğdırın ısı.
0: Iğdırın ısı 90 puan değerinde ve nereden geliyor biliyor musun? Atasözleri. Görelim sorumuzu. Çok yakın kişiler arasındaki bağ kolay kopmaz anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta ayrılmaz. Süremiz başladı. Bence bunu da bilirsin gibi düşünüyorum. Çok yakın. Arkadaşlar böyle ne derler?
3: El tırnaktan ayrılmaz. Olabilir mi?
0: Ne acaba, olabilir mi? Yaklaştık. El mi?
3: El tırnaktan ayrılmaz.
0: El tırnaktan ayrılmaz mı, görelim? Elin yerine başka bir şey olsa?
3: Et tırnaktan ayrılmaz.
0: Et tırnaktan ayrılmaz mı, görelim? Aslında el de ayrılmaz. Bravo. Bravo. Hadi birbirimizi bıçak kutlayalım. Şahanesiniz, beraber bulduk çünkü arkadaşlar. Ve Tuana için geliyor son harfimiz.
4: Yozgat'ın Y'si.
0: Yozgat'ın Y'si 100 puan değerinde ve... zaman kavramından geliyor sorumuz. Bir saat içindeki saniye sayısıdır. Süremiz başladı.
4: 3600.
0: 3600 ise eğer... 100 puanı Tuana ekler mi, görelim kumbaramıza? Harikasınız. Şimdi ben çok heyecanlıyım. Hemen kumbaraya gitmek istiyorum. Bir tahminleri alalım Ege.
2: 1600.
0: Doldurduk bence kumbarayı. Ece?
3: 1800.
0: 1800. Aras?
3: 1900.
0: 1900.
3: 1950.
0: Puana. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 1600. Hesaplar yapılıyor orada. Arkadaşlar 1730. Kumbaramızda 1730 puan biriktirmişiz. Oo diyor Ege, 770 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor? 770 puana ihtiyacımız
2: sadece
0: var.
2: Sadece 4 soru gerekiyor.
0: Sadece 4 soru gerekiyor. Kutluyorum arkadaşlar. Ege'cim hiç heyecanın kalmadı artık.
2: Efendim?
0: Hiç

0: Hiç heyecanın kalmadı artık.
1: Hiç kalmadı.
0: Hiç kalmadı dedim sana. Ece?
2: Heyecan kalmadı.
0: Kalmadı. Nasıldı peki bu tur?
2: Keyifliydi, iyiydi yani.
0: Aras'cığım?
1: Hiç heyecanım kalmadı ama sonlara doğru açıldığımı ben de fark ettim.
0: Yok yok, çok güzel gidiyorsunuz arkadaşlar. Tuana?
3: Ben alıştım, hiç heyecanım kalmadı. Bence bu turda çok keyifli geçti.
0: O zaman biz şaka maka finale gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim mi?
4: Gidelim.
0: Nereye?
4: Finale.
0: Finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza ve bence biz finale çok hazırız değil mi arkadaşlar?
4: Evet, hazırız.
0: Bu ekip hazır. O zaman Ege için gelsin kategorilerimiz. Giyim, tatlılar, müzik ve eş anlamlılar. Hangisi olsun?
1: Eş anlamlılar, Yozgat, Yozgat'ın yeğesi.
0: Eş anlamlılar, Yozgat'ın yeğesi. Görelim sorumuzu. Bir konu veya sorun üzerine ilgi çekmek anlamındaki sözcük ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
1: Geçirmek anlamı.
0: Hadi ekip çalışması yaparız bunu arkadaşlar. Soru biraz evet, soru aslında cevap kolay da böyle soru şekli biraz zor olabilir, size gelmiş olabilir. Bir düşünelim, ben bir kutu açacağım. Hadi açalım. Bir kutu daha açalım ama yani en zor yerden açtınız arkadaşlar. Bir konu üzerine, bir konu veya sorun üzerine ilgi çekmek anlamındaki sözcük ve eş anlamlısıdır. Bir tane daha açalım. Tuana.
3: Uyarı ve ikaz.
0: Uyarı ve ikazsa eğer acaba... Aa evet mi? Herkes katılıyor mu?
4: Evet.
0: Ortak cevap kabul edebilir miyim Tuana?
3: Evet.
0: O zaman Ege, Ece, Aras ve Tuana'nın ortak cevabıyla 200 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Harikasınız. Ececiğim, senin için geliyor kategorilerimiz.
2: Giyim insanın iyisi.
0: Giyim insanın iyisi. Sorumuzu görelim. Pantolon veya etek üzerine giyilen, dizlere kadar inen üst giysisidir. Süremiz başladı. Ne olabilir acaba? Pantolon veya etek üzerine giyilen böyle dizlere kadar iniyor. Hadi ekip, finalde çok iyi gidiyoruz. Finalde tam ekip çalışması olmuyor mu arkadaşlar? Hadi bu ekip bir düşünsün bakalım. Ne olabilir? Ben bir kutu açmak istiyorum. Çok da kolay değil bence. Açalım bir kutu. Ne olur böyle düşünün. Pantolon veya etek üzerine giyilen, dizlere kadar inen üst. Böyle dizlere kadar iniyor. Böyle elbise gibi. Ne olabilir o? Böyle içinden gömlek çıkıyor. Hani tişörtümüz çıkabiliyor. Hadi bir kutu daha açalım. Var mı fikriniz? Hı? Bir kutu daha. Bence biliyoruz artık.
3: Tunik. Tunik.
0: Tunikse eğer yine bir ortak çalışma mı arkadaşlar?
1: Vallahi ben tunik diyecektim.
3: Hepimiz düşündük.
0: Ya herkes tunik diyecekti. Görelim doğru mu? Harikasınız. Bir kumbaraya gidelim mi arkadaşlar?
4: Evet. Evet.
0: O zaman gidelim bakalım, kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 2130 puanımız var ve sadece 370 puana ihtiyacımız var. Ne demek oluyor? İki soru bilirsek ödül bizim. Hadi bakalım. Aras için gelsin kategorilerimiz.
2: Müzik Z.
0: Müzik Z. Görelim sorumuzu. Piyano çalıyordun değil mi?
3: Evet.
0: Aras'cığım sen de. Günümüzdeki piyanolarda çoğunlukla bulunan toplam tuş sayısıdır. Süremiz başladı. Düşünelim bakalım.
1: Belki doğru.
0: Piyano çalınca da piyanonun tuş sayısını yani sayar mıyız arkadaşlar değil mi? Ben de saymam yani hiç çalsam da diye düşünüyorum. Ekip Ege.
1: 88.
0: Oraları şimdi bir doldurdu acaba. Değil mi? Bilerek mi söylüyorsun bunu?
1: Yani olabilir
0: bir
1: ya.
0: Bir düşündün. Görelim bakalım doğru mu cevabımız?

0: Aras'cığım, bundan sonra eve gidince piyano var değil mi?
1: Ver
0: kesin
1: hocam.
0: Sayacaksın değil mi onları?
1: Yani
0: 88.
1: Bir sayayım.
0: Say bizi hatırla. Sen bir say Tuğhan için gelsin kategorilerimiz.
2: 'Eşanlamlılar Lüleburgaz'ın L'si.
0: 'Eşanlamlılar Lüleburgaz'ın L'si. Sorumuzu görelim. Düz, açık ve geniş yer manasındaki kelime ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Geniş yer. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Yardım edeyim mi? Hı? Ne diyorsunuz? Taksim'e ne derler? Taksim bir yer var orada böyle.
1: Meydanı.
0: Tuana?
2: Meydan ve alan.
0: Şimdi herkes böyle bir yüzler değişti. Herkes bir katılıyor değil mi Tuana ya?
1: Evet.
0: Katılıyor musunuz?
1: Evet.
0: Arkadaşlar Tuana, Aras, Ece ve Ege'nin ortak cevabıyla bu ekip finalde ödüle gider mi görelim? Harikasınız.
3: Süper kumbara!
0: Harikasınız. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ege. Bravo Ege. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ece. Bravo Ece. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Aras. Bravo Aras. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Tuana. Bravo Tuana. Yüzler gülüyor. Ödülü artık değil mi? Ha?
1: Evet.
0: Çok çok saniye, dakikalar mı kaldı? Ama ben ödülden önce yani nasıl duygular yaşadık burada Ege'cim, seninle başlamak
1: istiyorum. Çok güzeldi burası, çok eğlenceliydi. Burada çok eğlendim.
0: Yüzler gülüyor, mutlu gidiyorsun buradan.
1: Evet.
0: Teşekkür ederiz geldiğin için. Ececiğim?
4: Benim için çok keyifliydi, çok güzel bir deneyim oldu. Büyüyünce eminim bana çok güzel bir anı olarak kalacak.
0: İyi ki geldin, teşekkür ederiz. Ayrıca performansın için de tekrar teşekkür ederiz. Ece'ye bir alkışlayalım mı? Aras'cığım?
5: Burası çok güzeldi. İyi ki de gelip yarışmışım, iyi ki de başvuru yapmışım.
0: İyi ki.
5: Anı olarak kalsın. Arkadaşlarımın hepsine tebrik ediyorum.
0: Ekip çok güzel bir ekip olmadık mı? Harikaydınız. Teşekkür ediyoruz Aras'cığım sana da. Tuana'cığım.
2: Bence çok keyifliydi. İyi ki başvurmuşum ve katılmışım. İnanılmaz eğlendim ve çok güzel, çok hoşuma gitti yani.
0: Çok teşekkür ederiz Tuana'cığım sana da ve ailelerimiz siz de buradasınız. Bizi desteklediniz. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi... Ay ben her hafta, her gün böyle bir ödül arayışına çıkıyorum. Bir ödül abla var. Gören var mı? Karanlıklardan bir anda çıkıyor ortaya. Nerede? Gördünüz mü?
1: Evet.
0: Ne tarafta?
1: O tarafta.
5: O tarafta.
0: Hani nerede? Bu tarafta mı?
1: Evet.
0: Gidiyorum, gidiyorum. Ödül ablamız Duygu abla burada bekliyor. Teşekkür ederiz Duygucuğum. Çok keyifli geçti arkadaşlar. Gerçekten çok eğlendik. Yüzlerimiz güldü. Güzel bir anı oldu hepimize değil mi?
1: Evet.
0: İyi ki geldiniz tekrar. Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.

0: Sen bu gidişle bir türlü iyileşemeyeceksin.
1: Ben hasta değilim anne. Biraz halsizim o kadar. Hem hasta olsam doktorlar anlamazlar mıydı? Ah Murat abi!
2: Nasılsın bakalım Ayşe Sultan?
1: İyiyim Murat abi.
2: Günaydın Ayşe teyze.
0: Günaydın Murat bey oğlum. Bir türlü söz dinletemiyorum bu kıza. Sana kahvaltı hazırlayacak diye sabahın köründe ayağa dikiliyor. Doktorlar yatması, istirahat etmesi lazım demediler mi?
2: Niye dinlemiyorsun anneni Ayşe? Bak böyle giderse arkadaşlığımız bozulacak, haberin olsun.
1: Seninle arkadaşlığımız hiçbir zaman bozulmaz.
2: Hastalığına dikkat etmez, söz dinlemezsen yüzüne bile bakmam. Hiç konuşmam seninle.
1: Sahi mi Murat abicim?
2: Sahi tabii. Ben senin sevgili Murat abinsem, iyileşinceye kadar yataktan çıkmak yok.
1: Barışalım öyleyse. Ne olur barışalım Murat abicim. Sen gittikten sonra da hemen yatağıma yatacağım. Barıştık değil mi?
2: Barıştık.
1: Bir daha hiç darılmayacağız değil mi?
2: Sözümü tutarsın.
1: Yemin ediyorum tutacağım Murat abicim.
2: Aferin sana, anlaştık.
3: Oo, kıskanıyorum vallahi Murat abi seni. Kız, biz senin öz be öz abin değil miyiz? Hani bize hizmet etmek yok mu?
1: Kızma abicim, bak senin annem var, kız kardeşim var. Ama Murat abimin bizden başka kimsesi yok.
4: Günaydın. Murat bey geldi mi kızım?
5: Hayır efendim.
4: Gelince hemen beni görsün.
5: Peki efendim.
2: Selam.
6: Merhaba.
2: Recep, bir sade kahve de bana getiriver. Nasılsın, iyisin ya?
6: Allah'a şükür. Romanlar ne alemde?
5: Kemal bey hemen sizi görmek istiyor.
2: Desene sabah kahvemizi içmek nasip olmayacak gene.
4: Gel.
2: Beni emretmişsiniz efendim.
4: Geç şöyle otur, senden konuşacağım biraz. Bak oğlum, iki yıldır yanımdasın. Gerçekten dürüst ve mert bir gençsin. Ama aklın bir karış havada. Biliyorsun, rahmetli baban benim en yakın arkadaşımdı. Sen de oğlum sayılırsın.
2: Teşekkür ederim. Ben de sizi öz babam gibi severim.
4: Bak oğlum, şurada üç kuruş maaşla çalışıyorsun. Artık istikbalini düşünmenin zamanı geldi. Meyhanelerde sürtüp kimsenin basmadığı romanlar yazıyorsun. Kuru kuruya sanat, edebiyat filan karın doyurmaz. Onun için seni evlendirmeyi düşünüyorum.
2: Evlenmek mi? Anlayamadım.
4: Oho! Hem de zengin bir kızla.
2: Güldürmeyin Kemal Bey amca. Hangi zengin bana kızını
4: veriyor? Orasına karışma sen! Şöyle bir tıraş ol, sırtına ütülü bir elbise, boynuna bir kravat tak, pırıl pırıl bir delikanlı olursun.
2: Hakkımda çok iyi niyetleriniz var ama ben...
4: İtiraz istemem! Sana milyoner Mahmut Şevket Bey'in kızını alacağım. Ya?
2: Mahmut Şevket Bey'in kızını mı? O bana kızını değil, hizmetçisini bile vermez.
4: Verir oğlum, verir. Yeter ki sen evet de. Zaten hemen evlenip bir sene sonra boşanacaksın.
2: Anlayamadım. Boşanacaksam neden evleniyorum?
4: Kızın başından ufak bir kaza geçmiş.

0: Bunun tedavisi de ancak uygun biriyle evlenmekle mümkün oluyor. Mahmut Şevket Bey de buna karşılık 50.000 lira parayla küçük bir matbaa verecek. Romanlarını basmak için kapı kapı gezmek mecburiyetinde kalmayacaksın artık.
1: Yani ben böylece...
0: Kılı kırk yarmanın sırası değil oğlum. Bir sene dayanabildin mi, ömrünün sonuna kadar parasızlığa paydos.
1: Merak ediyorum. Neden bu işe beni seçtiniz?
0: Bak! Çünkü başka birisi bir sene sonra ayrılmaktan vazgeçip... hem kızın hem de paraların üzerine oturmaya kalkabilir. Ama sen dürüst ve namuslu bir çocuksun. Verdiğin sözü ne pahasına olursa olsun tutarsın.
1: Evet, dürüst ve namusluyum. Onun için de dolu bir cüzdanla satılmış bir adam olarak yaşamaktansa... meteliksiz kalmayı tercih ederim. Müsaadenizle.
2: İlekte çorap varsın, düşsün dizlere.
3: Bu da bizden Murat abi, tasalanma sakın! Romanlar basılınca ödersin. Sayende tarihe geçecek şu bizim kötü meyhane.
1: Sağ ol Faik usta. Sen de.
3: Şimdi senin bedeler geliyor. Seni şöyle güzel bir salata yapıyorum.
1: Saat kaç oldu acaba? Çocukların maçına geç kalmayalım. Hayrola Rıza, ne var?
4: Ayşe fenalaştı abi. Hastaneye kaldırdık. İlle de Murat abimi isterim diye sayıklıyor. Seni almaya geldim.
5: Maalesef çocuğun yaşayacağı günler sayılı. Kalbin üst yanındaki sol kapakçık tamamen felçli durumda.
1: Bir yol gösterin bize doktor bey. Göz göre göre ölüme terk edemeyiz yavruca.
5: İşlemeyen kapakçığı bir ameliyatla değiştirmek mümkün. Yalnız uzmanlık isteyen ve maalesef ülkemizde yapılamayan bir ameliyat bu. Çocuğu Avrupa'ya göndermek imkanınız varsa size bazı adresler verebilirim.
4: Kaç para gerekli bu iş için?
5: Yol masrafları ile birlikte 40-50 bin lira tutabilir.
4: Bu kadar parayı hiçbir zaman bulamayız.
1: Buluruz.
4: Nasıl buluruz abi?
1: Karışma sen. Ayşe'nin yanından ayrılma. Ben şimdi parayı bulup geliyorum. Teklifinizi kabul ediyorum. Hemen mukaveli hazırlayın, evlenmeye karar verdim.
0: Dur oğlum, ne oldu sana? Otur şöyle de anlat.
1: Oturamam, vaktim yok. Mutlaka 50.000 lirayı almam lazım.
0: Allah Allah! Dur bakalım, hemen olabilir mi bu iş?
6: Dikkat dikkat! 211 sefer sayılı Frankfurt uçağının yolcuları lütfen çıkış kapısına. Teşekkür ederim. Attention, attention! Last call! Passengers going to Frankfurt by flight number 211, please be ready to board on. Thank you.
4: Murat abicim, bulunmaz bir insansın sen. Bu borcu nasıl ödeyeceğim sana?
1: Ne borç? Düşünme böyle şeyler. Ayşe'miz kurtulsun da gerisini boş ver.

0: Avukat Kemal Bey mi gönderdiniz?
1: Evet efendim. Adım Murat.
0: Memnun oldum.
1: Aramızdaki mukabelenin tasdikli örneğiyle peşinen imzaladığım boşanma talepnamesini getirdim.

0: Oturabilir miyim, yoksa mukavele şartlarına göre karşınızda ayakta mı durmam gerekli?
1: Evet. Biliyorsunuz, kızımla aranızdaki evlilik tam bir yıl sürecek. Ve sadece görünüşten ibaret kalacaktır. Ona yaklaşmaya veya sahip olmaya hiçbir zaman kalkışmayacaksınız.
0: Bunları zaten kabul ve imza ettim efendim.
1: Biliyorum. Ayrıca kızım benim için çok kıymetlidir. İleride bir anlaşmazlık çıkmasın diye son defa söylüyorum bunları. Evet, teşekkür ederim.

0: Hazırlıklarınız tamamlandı mı?
1: Terziniz biri smokin olmak üzere 4 takım elbise dikti. Gömleklerimi vesaireyi hazırladım. Teşekkür ederim.
0: Yalnız kızımın seyahat için seçtiği modelleri yaptırmamışsınız.
1: Müsaadenizle giyeceğim elbiselerin modellerini seçmek hakkı benim olsun.
0: Kızım elbiselerinizin modaya uygun olmasını istemişti.
1: Beni kiralık bir koca olarak tuttunuz beyefendi, uşak olarak değil. Bunu lütfen kızınız hanımefendiye hatırlatmanızı rica edeceğim.
0: Nikah ve düğün perşembe günü saat 4'te unutmazsınız herhalde. Rüstem efendi yukarıda bir oda hazırladı, orada kalırsınız.

0: Zengin kızla evlenince bizi unutur demiştim Murat. Ama asil çocukmuş.
1: Unutur mu hiç, bizden başka kimi davet etti düğüne? Bitmedi mi yahu, daha geç kalacağız?
2: Şu yakayı hala takamadık ki. Biraz daha büyüğü yok muydu şunun be hey Allah'ın kulu?
0: Of, ne yapayım, damatlığımdan kalmadır. O zamanlar filinta gibi delikanlıydım.
3: Heh, şimdi tamam. Reis hazır. Hadi yallanın, marş marş! Ha,
2: hadi bakalım!
0: Ha, durun, durun! Çiçeği unuttunuz!
1: Doğru yahu, çiçeği unuttuk!
2: Sende de hiç akıl yok be!
3: Sende sanki var! Benden de selam söyleyin!
1: Hadi eyvallah, eyvallah!
3: Hadi!
4: 41 kere maşallah! Öyle yakıştı ki... Şimdi tam Mahmut Şevket Bey'e layık bir damat oldunuz.
2: Yani bu çulları giymeden insan sınıfına dahil değil miydik Rüstem Efendi?
4: Estağfurullah küçük bey! Kör olası dilim sürçtü. Kusura bakmayın, onu demek istemedim.
2: Sen de benim kusuruma bakma Rüstem Efendi. Cinlerim üstümde bugün, şu halime bak. Vitrinlerdeki aptal suratlı mankenlere döndüm.
4: Aslanlar gibi oldum maşallah. Zeynep Hanım görünce küçük dilini yutacak.
5: Nazar değmesin, maşallah, maşallah kızımı. Bana öyle geliyor ki sen isteyerek evlenmiyorsun Zeynep.
6: Bunu da nereden çıkardın?
5: Ne olduysa bir hafta içinde oldu. Herkes şaşırdı, merak içindeler. Bir kere evlendiğin kimse muhitimizden değil, ikincisi zengin değil. Üçüncüsü...
6: Dinle Sema, babamı bilirsin. Bir şeyi diline doladı mı, dünyanın en saçma şeyi de olsa kurtulamazsın evinden.
5: Bilmez olur muyum? Dünyanın en tuhaf adamıdır baban.
6: Güya Naci ile flört etmem, kötü dedikodulara yol açmışmış.
5: Naci ile aranızda ciddi bir şey geçse yüreğim yanmaz.
6: Orasını gel de babama anlat. İlle de tutturdu. Evlenip adını temizleyeceksin diye.
5: Her şeyde hayır, nikahta keramet vardır. Bak ne kadar güzel bir gelin oldun.
7: Nikahtan sonra sahici evlilikmiş gibi seyahate çıkacaksınız. Bu çekle de masraflarınızı karşılarsınız.
2: Onu kızınıza verin. Bozdurulması gerektiği zaman emirlerini yerine getiririm.
6: Baba!
7: Yavrum!
6: Oyuna başlamaya hazırım babacığım. Terzinizi cidden tebrik etmek lazım babacığım. 3 gün önce gördüğüm insandan böyle beyefendi bir görünüşü elde etmek cidden büyük bir başarı. Çok şaşırdım.
2: Böyle bir güzelliğin gerçek bir hanımefendi görünüşünün altında nasıl bu kadar küstah olabiliyorsunuz? Ben de buna şaşıyorum hanımefendi.
6: Baba!
2: Özür dilerim beyefendi. Terziniz dilime de bir kılıf dikmeyi maalesef düşünemedi. Evet, babanızın parasıyla satın alınmış bir oyuncak olduğumu biliyorum. Ama oyunu iyi götürmek için sizden oyuncağınızı kırmamanızı rica edeceğim. Şimdi ben de oyuna başlamaya hazırım efendim, buyurun. Müsaadenizle.
5: Damat kimlerdenmiş acaba? Ben şimdiye kadar İslantı'da görmedim.
8: Muharirmiş. Bilmem hangi gazetede romanı çıkmış.
5: Çocuklar, bana öyle geliyor ki bu işler biraz karışır. Şşş, geliyorlar.

0: Siz Zeynep Hanım, Murat Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
0: Siz Murat Bey, Zeynep Hanım'ı karılığa kabul ediyor musunuz?

0: Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve bana verilen yetkilere dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum.
1: Babacığım!
2: Ya.
3: Beyefendi, damat beyin iki arkadaşı geldiler.
2: Alın içeri.
3: Şey, üstleri başları pek iyi değil de.
2: Savun, savun öyleyse.
4: Bir dakika. Müsaadenizle misafirlerimi ben karşılayayım.
5: Buyurun, buyurun. Geç kaldınız. Gelin, sizi karımla tanıştırayım. Sevgili karıcığım, size dostlarımı tanıtayım. Bu eski deniz kurdu Temel Reis.
4: Memnun oldum.
1: Ben de.
5: Filozof arkadaşım Hıdır Baba.
6: Hanım kızımız, biz Murat'ı evlat gibi severiz. İnşallah çok çok bahtiyar olursunuz. Bir yastıkta kocarsınız. Şu naçiz çiçeklerimizi lütfen kabul buyurun.
1: Teşekkür ederim. Gelin öpmek istemez misiniz?
5: Sevgili karıcığım, ilk dansı bana lütfeder misiniz?

0: Size ihtiyacım kalmadı dedim, duymadınız mı? Hadi artık odanıza gidin, soyunup yatacağım.
1: Soyunabilirsiniz, bakmıyorum size.
0: Çıkın gidin odamdan dedim, münasebetsizliğin sırası değil.
1: Maalesef arzunuzu yerine getiremeyeceğim, çünkü otelde başka oda yok. Çaresiz sıkıntılı varlığıma katlanacaksınız sevgili karıcığım.
0: Karınız marınız değilim sizin. Aklınızı başınıza toplayın. Bütün bir gece aynı odada kalamam sizinle.
1: Öyle ama sevgili karıcığım, herkes bizi balayına gelmiş mutlu bir çift sanıyor. Bar Amerikan'da sabahlarsam sonra hakkımda ne düşünürler?
0: Ne düşünürlerse düşünürler. Gerçek yerinizi unutmayın. Böyle küstahlıklar eder. Hele bana dokunmaya kalkarsanız babam öldürür sizi.
1: Korkmayın. Babanız değil öldürmek, milyon verse gene de bir kadına bakar gibi bakamam size. Çünkü o pamuk prenses maskesi ardında gizlediğiniz bütün çirkinlikleri görebiliyorum.
0: Benden bu şekilde konuşma cesaretini kimden alıyorsunuz? Siz de şerefinizi, haysiyetinizi iğrenç bir para karşılığında satmış olduğunuzu unutuyorsunuz galiba.
1: Neyi, niçin sattığımı hiçbir zaman anlayamazsınız siz.
0: Anlamak da istemem zaten. Böyle mide bulandırıcı şeylere aklım ermez. Hem uzatmayın artık. Emirlerimi dinlemek zorundasınız. Hadi çıkın dışarı.
1: Otelde başka oda yok dedim. İstesen de istemesen de aynı odada kalacağız.
0: Hayır, hayır, olamaz! Çıkın derhal! Yoksa yangın var diye bağırırım.
1: Ne diye bağırırsan bağır, umurumda değil.
0: Öyleyse ben çıkar giderim.

0: Hesabı çıkarın lütfen, otelden ayrılıyorum.
1: Bir şikayetiniz mi vardı?
0: Hayır, dağ havası karıma yaramadı da... ...tansiyonu yükseldi birden.
1: Çok yazık.
0: Valizleri almak için yukarı birini gönderir misiniz?
1: Emredersiniz, şimdi.
0: Odayı da bağlayın lütfen. Alo? Alo Zeynep? Sevgili karıcığım, nasılsın? Biraz daha iyisin ya? Üzülme, ben hesabı kestim, hemen ayrılıyoruz otelden.
2: Neler saçmalıyorsunuz? Sarhoşsunuz galiba. Maksadınız beni rahatsız etmekse eğer...
0: Ya, senin rahatsız olmana lüzum yok karıcığım. Valizleri almak için hemen geliyorlar.
2: Alo? Alo? Hay Allah, çattık belaya! Kim o?
3: Bavullarınızı almaya geldik efendim.
2: Ne?
1: Hanımefendi, ne kadar üzüldük bilemezsiniz. Dağ havası böyledir işte, bazen insanı birden çarpar.
0: Karıcığım, müsaade et de valizleri alsınlar. Ben arabayı hazırladım.
2: Fakat ne

0: Ne oldu, neden durduk?
1: Benzin bitti.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Yürüyeceğiz. Fazla bir yolumuz olduğunu sanmıyorum.
0: Delirdiniz mi siz? Bu soğukta nasıl yürürüm ben?
1: Siz bilirsiniz. İsterseniz arabada oturup donmayı bekleyin. Ayı mı olur, kurt mu olur, vahşi hayvanlarda cabası. Hadi, hoşça kalın.

0: Dayanamıyorum artık. Biraz dinlensek.
1: Ne var?
0: Donmaya razıyım ben. Yürüyecek halim kalmadı. Bırakın beni! Yardımınıza ihtiyacım yok!
1: Kesin sesinizi! Ben de meraklı değilim sizi taşımaya ama... ...göz göre göre de donmanıza razı olamam. Hayrola, bu ne hal böyle?
0: Baba, baba! Babacığım, bu cehennem zebanisi adamdan kurtarın beni!
1: Söyleyin, ne yaptınız kızıma? Yoksa?
2: Yo, aklınıza kötü bir şey gelmesin!
1: Mukavele hükümlerinin dışına katiyen çıkılmadı.
3: Ya! Peki kızımın bu hali ne?
1: Onu kendisine sorun! Müsaadenizle görülecek bazı işlerim var.
0: Baba! Baba, yapamayacağım! Daha 362 gün var! Dayanamayacağım bu adama!
3: Üzülme sen, üzülme sen kızım! Elbet bir çaresine bakarız! Vay! Hangi rüzgar attı sizi böyle? Özlemişim, geçin oturun şöyle, geçin! Hoş geldiniz!
4: Sağ ol, hoş bulduk! Bizim aslan ne alemde diye merak ettik de...
3: Hepiniz gözümde tutuyordunuz!
4: Bak, Ayşe kart yollamış sana,

0: abicim. Ameliyatım hayırlısıyla bitti, kurtuldum. İki aya kadar da dönüp sevdiklerime kavuşacağım. Hepinizi, hele sizi öyle özledim ki, evlenmişsiniz, çok sevindim. Allah babadan mutluluğunuz için dua eder, gelin ablamın da yanaklarından öperim. Küçük kardeşiniz Ayşe.
1: Bu kart bütün dertlerimi unutturdu benim.
2: Öyle bir sevap işledin ki oğlum, bütün ömrüm boyunca yeter.
1: Söyleyin bakalım, ne var ne yok? Seni biraz durgun gördüm Temel Reis.
2: 40 yılın denizcisi karada kalınca
3: sudan çıkmış balığa döndü. Dün de iyi bir tekne gösterdiler. Henüz omurgada bitmemiş ama sülün gibi.
2: Fiyatı da çok hesaplı.
1: Eğer para falan istiyorsanız...
3: Kefil ol yeter. Tabii bana itimadın varsa. Çünkü az para sayılmaz.
1: O nasıl söz Temel Reis? Bak, bir daha söylersen darılırım sana.
3: Eksik olma evlat.
2: Kusurumuza bakma bizim sen.
1: Bizim aramızda kusurun lafı olur mu? Babam gibi severim sizleri.
2: Sağ ol evlat.

0: Ne oluyor burada Hüseyin efendi?
1: Zeynep hanım arkadaşlarıyla eğleniyor efendim.
2: Çıkın, çıkın derhal odamdan!
3: Merak etmeyin hanımefendi, odanızda kalacak değilim. Size unuttuğunuz bazı noktaları hatırlatmam

0: icap ediyor.
1: Dinlemiyorum sizi.
0: Dinleyeceksiniz. Bundan sonra evden çıkarken bana haber vereceksiniz. Nereye, kimlerle gittiğinizi bileceğim. Erkek arkadaşlarınızla yalnız kalmayacaksınız. Toplantılarda evli bir kadın gibi hareket edecek, görünüşte bile olsa benim karım olduğunuzu unutmayacaksınız.
1: Emir mi veriyorsunuz bana?
0: Evet. İlk ve son emrimi.
1: Vız gelir bana sizin emirleriniz.
0: O zaman görürsünüz.
1: Görüşürüz Murat Bey.
2: Sen benden bıktın, ortada kalmamada gönlün razı değil, yeni bir sevgili bulayım istiyorsun.
3: Asıl sen benden bıktın.
4: Fırın yakınca çıkmış, sıcak ekmek aldım.
5: Bir peri kızı da bana çarpar belki.
2: İnşallah derim arkadaş.
6: Ben de seviyorum onu, ama sizin gibi değil.
2: Kaybolalı 15 gün oldu arkadaş.
5: Döner canım abicim, ne üzülüyorsun?
6: Ben ayırdım sizi, seni sevdiğimi söyledim. O zaman bırakıp kaçtı seni. Ben burada doğdum büyüdüm.
2: Benimle evlenir misin?
6: Yüzükleri o takamaz.
5: Söylesene, niçin ama?
6: İkiniz de aynı şarkıdaki kızı seviyorsunuz.
2: Biz evlenemeyeceğiz.
6: Niçin? Neden? Ne oldu söylesene?
2: Anlatmak zor. Demek seni istemedi. Ama niçin? Niçin?
7: Menekşe Gözler bugün 18'de TV4'te.
8: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
9: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
8: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
10: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
13: Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsınız?
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel

0: Trivago.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte...
10: Ne diyor? Ay dilimin ucunda!
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben!
15: Botanik!
14: Abaküs!
15: Kasa!
14: Marul!
10: Kumbara!
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara!
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
17: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
19: Pepsi ile hepsi güzel.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Ama ne otel?
4: Favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Ne kadar emanet tutuyor.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
9: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti? Ben ya.
9: Masa yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok büyük olan yansınız.
10: Ulan ne yapıyorsun?
8: Hava atacağız bu sırada.
9: Eyvah yakalandım.
11: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
12: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
13: Fiberimiz yok Yüksel abi.
12: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
14: Üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
15: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200...

0: Vize buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
0: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım. Trivago'ya.

0: geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tam da leslik.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa,
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa, yaşanacak. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Ama ne otel?
0: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Buraların redlisiyim.
7: Nerelerim mi?
6: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet.

0: kabalık, densizlik, tek kelimeyle küstahlık denir. Kızım evine misafir davet ediyor, beyimiz de kalkıyor, misafirleri dövüyor, evden kovuyor. Kimi kimin evinden kovuyor Kemal Bey?
1: Sinirlenme canım, sakin ol. Bir de Murat'ı dinleyelim bakalım. Girin.
2: Günaydın efendim.
1: Günaydın. Hakkında şikayet var Murat.
2: Her akşam evinizdeyim beyefendi. Kemal Bey'i rahatsız etmeden benimle konuşabilirdiniz. Buyurun sayın kabahatler mi? Siz de hakem olun lütfen.
0: Kabahatlerinizi biliyorsunuz. Anlaşmamız böyle değildi.
2: Anlaşmamızda ismimi taşıyacak olan kadının yabancı erkeklerle yakın ilişkiler kuracağı ve benim de bütün bunlara göz yumacağım yazılı değildi. Kaldı ki Zeynep Hanım'ı koruduğum, ona doğru yolu göstermeye çalıştığım için Mahmut Bey'in bir baba olarak bana teşekkür etmesi gerekirdi.
1: Vallahi Mahmutçum, bana kalırsa Murat haklı.
0: Evet, evet ama ben her şeyden evvel şerefimi düşünürüm.
2: Şerefinizi mi?
0: Evet, şerefimi! Bu yaptıklarına son defa göz yumuyorum. Ayağını denk at!
1: Sen de biraz dikkatli davran oğlum. Biliyorsun mukaveleyi bozacak durumda değilsin.
3: Nasıl, beğendin mi?
4: Çok güzel, hayırlı uğurlu olsun.
3: Sağ ol.
5: Hepimiz sana hayırlı çok şeyler olsun. Borçluyuz Murat abi.
4: Dostlar arasında borç mu olurmuş Rıza?
3: Yavrum.
6: Ama bana bir borcun var Murat abi. Hı. Zeynep ablamı bir kerecik olsun göstermedin daha.
4: Olur Ayşe, götürürüm seni bir gün.
2: Zeynep Hanım yok mu Rüstem Efendi?
7: Hayır Murat Bey.
2: Nereye gitti?
7: Galiba kulüpteler efendim. Oyun oynayacaklarmış da.
1: Bana kalırsa sen Murat'la uğraşacağına, kızının terbiyesiyle meşgul olsan çok daha iyi edersin Mahmut.
0: Mukavelede gizli polis hafiyeleri gibi her gün kızınızın yeni bir marifetini önlemeye çalışacağım yazılı değildi. Haysiyetim ve şerefimle oynamakta devam ederse elimden bir kaza çıkabilir, bunu bilin! Bu size son ihtarım, alasmadık! Paramla satın aldığım bir adamın bana böyle davranmasına tahammül edemem Kemal Bey! Anlaşmanın feshi için derhal lazım geleni yapın!
8: Anlayamadığım bir nokta var benim. İğrenç bir para karşılığında kendisini satmış bir adam nasıl durmadan şeref ve haysiyetten bahseder?
1: Anlayamazsın kızım! Murat gibi erkekleri anlamak zordur. Seninle evlenmeye para karşılığında mı razı olduğunu sanıyorsun? Şaşarım aklına!
8: Ya ne için evlendi? Bu iş için binlerce lira almadı mı babamdan?
1: Hayır kızım! 40 para almadı. Bu işe küçük bir kızın hayatını kurtarmak için razı oldu. Şimdi gene istiyorsanız anlaşmayı bozabiliriz Mahmut Bey. Murat matbaayı hemen geri verebilir. Fakat parayı nasıl öder onu bilemem.
0: Nasıl mı öder? Paramı geri isterim arkadaş. Sen kabul etmesen bile başka bir avukat tutup sürüm sürüm süründüreceğim o rezili.
1: Nasıl istersen öyle yap. Ben yokum bu işte.
8: Durun Kemal Bey amcacığım. Kabahatli olan bendim baba. Murat Bey hakkında karar vermek için bu kadar acele etmeyelim. Şunun şurasında 2 ay bir zaman kaldı zaten.
0: Pekala, pekala. Nasıl istiyorsan öyle yap. Yalnız bir daha da bana şikayete gelme.

0: İyi günler beyefendi.
1: Günaydın Rüstem. Kahvaltımı getirir misin?
0: Maalesef getiremeyeceğim efendim, çünkü...
1: Cezaya mı kaldık yoksa?
0: Hayır efendim. Küçük hanım sizi odasında kahvaltıya bekliyor da.
1: Ne dedin, ne dedin?
0: Küçük hanım sizi odasında bekliyor dedim.

0: Vay vay vay vay, fena değil. Ayrılmamıza 2 ay kala hanımefendinin odasında kahvaltı. Sakın bir hınzırlık olmasın bu işin içinde Rüstem
1: Efendi. Bilmiyorum ama çok keyifliydi.
0: Peki. Gidelim bakalım.

0: Bu sabah kahvaltıyı benimle beraber eder misiniz?
1: Emredersiniz hanımefendi.
0: Öyleyse buyurun. Dün akşam olanlar için sizden af dilemek istiyorum. Neden bilmiyorum. Oyun oynarken kendimi çok çabuk kaybediyorum. Yoksa affetmeyecek misiniz beni?
1: Affetsem ne çıkar Zeynep Hanım? Her zaman aynı hataları yapacak olduktan sonra.
0: Hayır. Dün akşam beni ömrüm boyunca utanacağım bir duruma düşmekten kurtardınız. Affetmeseniz bile gene de teşekkür ederim size.
1: Siz insanları tanımıyorsunuz. Tanımak da istemiyorsunuz. Sadece dış görünüşleri ilgilendiriyor sizi. Biraz başka gözle bakabilseydiniz, çevrenizde insan kılığında gezinenlerin ne mal olduklarını hemen anlardınız.
0: O halde yardım edin. Dünyaya sizin gözlerinizle bakabilmeyi öğretin bana.
1: Bu öğretilmez. Öğrenilir Zeynep Hanım.
0: Ne olursa olsun yardım etmeniz şart. Bundan evvel yaşadığınız çevreyi, dostlarınızı, arkadaşlarınızı görmek istiyorum. Beni oraya götürür müsünüz?
1: Peki. Hazırlanın, 5 dakika sonra gelip alacağım sizi.

0: Anlaşmanın 5. maddesini unutuyorsunuz.
1: Hı. Hoş geldin evladım, buyur.
2: Kim
1: buyur.
2: Geldi anneciğim?
1: Dünyada en çok sevdiğim biri yavrum.
2: Murat abicim benim.
0: Canım Ayşem. Yavrum. Bak, sana kimi getirdim. Beğendin mi?
2: Çok beğendim. Allah sana dünyanın en güzel kızını vermiş. Çünkü sen beni hayata kavuşturdun. Şimdi artık herkes gibi okula bile gidebiliyorum.
1: Canım benim.
2: Onu bir kere öpmeme izin verir misin Murat abi?
1: 1000 kere öpebilirsin.
2: Rüyamda bir melekle evlenmiş gördüm seni. Ama Zeynep ablam meleklerden de güzelmiş. Dur, sana bir şey getireceğim.
3: Hoş geldin kızım.
1: Hoş bulduk teyzeciğim.
3: Hep bugünü bekledik. Mantonu çıkar yavrum, rahat et. Burası da evin sayılır senin.
1: Teşekkür ederim teyzeciğim.
2: Hediyenizi alalı çok oldu. Ama şimdiye kadar verememiştim bir türlü. Düğün resminizi koyarsınız içine.
1: Teşekkür ederim yavrum. Teşekkür ederim. Bak, ben de sana bir hediye getirdim.

0: O kadar mutluyum ki. Ama sizi işinizden alıkoydum bugün.
1: Rica ederim. Bu da vazifelerim arasında sayılır.
0: Böyle konuşmayın. Sizden beraber olmaktan memnunum. Kuş gibi hafif hissediyorum kendimi. Halbuki siz o kadar yabancı duruyorsunuz ki bana.
1: Başka nasıl olabilirim? Biliyorsunuz, evliliğimiz bile mukavele icabı.
0: Keşke sizi daha evvel tanımış olsaydım.
1: Daha evvel tanıyamazdınız beni. Fark etmeden geçerdiniz o zaman. Şu anda bambaşka bir havadasınız. Ama her şey düzelecek. Bir gün gelecek. Böyle yalancıktan değil... gerçekten mutlu olacaksınız.
0: Gerçekten mutlu olmak ne kadar uzak bana.
1: Neden? Gençsiniz, güzelsiniz, zenginsiniz. Aramızdaki anlaşmanın bitmesine bir şey kalmadı. Nihayet kocasıyla anlaşamayıp ayrıldı diyecekler. O zaman yeni bir hayat kurmak fırsatı geçecek elinize. Her şeyle size layık bir erkek mutlaka karşınıza çıkacak.
0: Susun lütfen. Böyle şeyler konuşmayacaktık bugün. Söz vermiştiniz bana. Bakın aklıma ne geldi biliyor musunuz? Akşam yemeğini şu sizin meyhanenizde yiyelim mi?
1: Peki, nasıl isterseniz.
2: Ya da sen.
3: Hey arkadaşlar, bakın kimler geldi.
2: Vay, hoş geldin hanım kızım.
0: Hoş bulduk Kıdır baba.
4: Merhaba, bendeniz Murat abimizin en yakın arkadaşı Kelebek Rıza.
0: Memnun oldum.
1: İşte bu da bizim Dostlar Meyhanesi'nin meşhur Faik ustası.
0: Geç de olsa sizden tanıştığıma çok memnun oldum.
5: Asıl o memnuniyet bize ait yenge hanım. Şöyle buyurun oturun, kendi el cihazımla size mezeler hazırlayayım.
2: Hepimiz çok severiz sizi. Görenler, görmeyenler hep konuşur, sizden bahsederiz.
0: Çok sevindim. Temel reis nerede?
4: Denizde. O da Zeynep'iyle beraber.
0: Zeynep'iyle mi?
2: Zeynep'iyle ya. Murat Bey oğlumun yardımıyla yeni aldığı tekneye sizin adınızı koydu.
5: Buyurun.
0: Demek beni bu kadar çok seviyorsun.
5: Mezeleriniz hazır.

0: Afiyet şeker olsun.
1: Bizim dostların yürekleri geniştir. Dünyalar kadar geniş. Sevgileri bir başka temiz, bir başka büyüktür.
2: Gözlerim galiba bugün açıldı. İnsanları gerçek yüzleriyle ilk bugün gördüm. Sıcaklıklarını bugün duydum. Çok mutluyum.
3: Hadi.

0: Buyurun. Bir emriniz mi var?
1: Hayır. Yalnız size bazı noktaları hatırlatmak zorundayım.
0: Gecenin bu saatinde mi? Buyurun, sizi dinliyorum.
1: Aramızdaki anlaşmanın süresi önümüzdeki ayın 20'sinde bitiyor.
0: Evet, olabilir. Boşanma istidasını peşinen imzalamıştım zaten.
1: O da olabilir. Yalnız son günlerde kızımla biraz fazla samimi olmaya başladınız. Sizin ne düşündüğünüzü bilmiyorum. Ama ben kendi kararımı söyleyeyim. Hiçbir suretle aramızdaki anlaşmanın dışına çıkılmayacak.
0: Merak etmeyin Mahmut Bey, ben sözümün eriyim. Ayın 20'sinden sonra ne siz ne de Zeynep Hanım bir daha görmeyeceksiniz beni. Yalnız Rüstem Efendi'ye söz verdim. Buradan giderken onu da beraber götüreceğim.
1: Rüstem'e ne yaparsanız yapın. Ama kızıma dokunmayacaksınız.
0: Daha önce bu meseleyi konuşmuştuk efendim. Bu konuda başka söyleyecek bir şey yok. Allah rahatlık versin.

0: Birlikte geçireceğimiz son gece bu. Nereye götüreceksin beni?
1: Nereye istersen.
0: İstersen evde kalabiliriz.
1: O kadar güzelsin ki, seninle bu akşam evde yalnız kalmaya korkarım.
0: Öyleyse dans edebileceğimiz bir yere götür. Evlendiğimiz günden beri senden hiç dans etmedik.

0: akşam çok efkarlıyım. Kalbim neden kan alıyor? Bunu bir bilsen sevgilim. Güneş solgun gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ızdırabı heceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım...
1: Beni bırakıp gidemezsin. Yanağımı ıslatıyor. Hiç ama hiç kimseye olmadığım kadar yakınım sana. Öpsem öpsem ellerini, yine de sana... Seninim. Seni seviyorum. Beni sen bu hale getirdin. Yepyeni bir insan yaptın. Avuçlarımda alevsin.
0: Sensiz yalnız, sensiz içim.
1: Sen olmayınca ne işe yarayacak değişmiş olmam. Bırak ben de peşinden geleyim.

Buyurun, ben Murat. Günaydın üstadım. Şimdi geldim. Size mi uğrayayım? Peki, öğleden sonra gelirim.

0: Dün gece Karadeniz'de çıkan müthiş fırtınada Zeynep motoru Kefken açıklarında kayalara bindirerek parçalanmış, mürettebattan hiç kimse kurtulamamıştır. Zavallı Temel Reis.
1: Oldu mu ya küçük hanım? Gene el sürmemişsin yemeklere. Günlerdir ne yiyor ne içiyorsun. Kapandın odaya, ne olacak bunun sonu?
2: Bilmiyorum dadı.
1: Nasıl bilmiyorsun? Bak Sema hanım ikidir telefon ediyor. Arkadaşlarıyla gezmeye çıkıyormuş. Seni de çağırdı. Şöyle bir süslen pislen, belki açılırsın. Gitmezsen hakkımı helal etmem sana vallahi.
3: Nedir bu ağlamakla hal? Bozuşacağız seninle. Seni buraya açılırsın diye getirdik.
2: Benim yerimde olsanız...
3: Kocasından ilk ayrılan kadın sen değilsin ya canım. Ah!
4: Dans eder misin Zeynep?
2: Özür dilerim. Dans etmeyeceğimi buraya gelmeden söylemiştim. Oh.
3: Doğru. Onu rahat bırakmayı vaat etmiştik. Gelin beraber dans edelim, hadi.

0: akşam çok efkarlıyım, kalbim neden kan alıyor, bunu bir bilsen sevgilim. Güneş solgun gündüz gece, içimde sen...
1: Neyin var senin, ne oldu?
2: Kimi aradınız?
3: Murat Bey.
2: Benim.
3: Biliyorsunuz Zeynep motoru geçenlerde battı. Temel Reis'in borç senetlerinde sizin imzanız var. Maalesef matbaanıza haciz koymak zorundayız.
2: Günümüz iyi başlamadı Rüstem. Buradan da kovuluyoruz. Hadi. Topla valizlerimizi. Buyurun efendim, matbaanın anahtarları.
4: Ne zaman akıllanacaksın bilmiyorum. İşte, matbaa da elinden gitti. Gene başladığın yere döndün.
2: Böylesi daha iyi. O şekilde kazanılmış bir mala sahip olmak beni rahatsız ediyordu zaten.
4: Ya kaybettiğin koskoca bir yıl?
2: Karşılığında küçük Ayşe'ye bir hayat kazandırdım. Bu yetmez mi?
4: Peki şimdi ne yapmak niyetindesin?
2: Romanım çok sattı. Kitapçılar iyi paralarla yenisini istiyorlar. Şehirden uzaklaşıp kendimi romanlarıma vermek istiyorum.
4: Ali Bey köyünde güvenilir bir arkadaşımın çiftliği var. Seni oraya müdür göndersem ne dersin?
2: Bilmem ki.
4: Hem romanlarını yazmak için de bol bol vakit bulursun.
2: Teklifinizi kabul ediyorum. Yalnız bir şartım var.
4: Ne şartı?
2: Ne olursa olsun kimseye nerede olduğumu söylemeyeceksiniz.
4: Sen tam babana layık bir evlatsın.

0: iyidir. Nasılsınız?
1: Sağ olun efendim. Buyurun şöyle oturun. Buyurun. Kahya efendi, valizleri yukarı çıkarıver. Odanızı hazırladım. Yemeğinizi odanızda mı yersiniz yoksa burada mı?
0: Hep beraber yeriz. Ayrı gayrı mı var? Bir aile sayılırız artık.
1: Sağ olun efendim. Yemeği hazırlayayım öyleyse.
0: Sevdim burasını Rüstem efendi.
2: Ben de sevdim. Tam tipim. Boyu posu.
0: Neyin boyu posu?
2: Şey yani, çiftliğin.
3: Murat çekti gitti demek. Gerekli formaliteyi evvelden hazırladığımız için boşanma kararını bir celsede mahkemeden alırız.
4: Hayır. Hiçbir karar alamazsınız. Çünkü boşanmayacağım Murat'tan.
3: Delirdin mi sen?
4: Tersine. Akıllandım artık. Boşanmayacağım kocamdan. Neredeyse arayıp bulacağım onu.
3: Aldırma sen ona! Zeynep hakkında yeni bir takım tasavvurlarım var. Çok iyi bir kısmet çıktı. Batmanzadeler oğullarını almak istiyorlar. Fırsatı kaçırmaya gelmez. Sen boşanma kararını kısa zamanda mahkemeden çıkarmaya bak.
5: Artık bu işte yokum Mahmut.
3: Anlamadım. Kimden yanasın sen?
5: Doğrudan yanayım.
3: Ayrılacakları ilk pazarlığımızda yok muydu?
5: Vardı. Vardı ama hesapta ikisinin birbirini bu kadar sevecekleri de yoktu.
3: Yanılıyorsun Kemal. Zeynep ne istediğini hiçbir zaman bilmez.
5: Doğruyu göremiyorsun Mahmut. İşte Zeynep ve Murat'ın daha evvel imzaladıkları boşanma dilekçeleri. Bunlarla başka bir avukat da boşanma kararını rahatça alabilir. Hadi bana eyvallah.
4: Matbaaya gittim. Meyhanede aradım. Bütün eski arkadaşlarına sordum. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ya da söylemek istemiyorlar.
1: Kemal Bey'e gidip yalvarsan?
4: İki defa gittim yazıhanesine. O da bilmiyor. Murat'ı bu kadar severken başkasıyla nasıl evlenirim?
1: Kalk, Murat'ı nerede bulacağımızı biliyorum ben.

0: Yine o serseriyi aramaktan geliyorsun, değil mi?
1: Serseriyi değil baba, kocamı aramaktan.
0: Şuna bak, şuna bak, kocasıymış. Bundan sonra iznim olmadan tek adım atmayacaksın evden. Anlaşıldı mı?

0: Muhterem hakim bey, karı koca arasında şiddetli geçimsizlik ve ruhi anlaşmazlık olduğu şahitlerin ifadeleriyle sabit olmuştur. Yüksek mahkemenizce boşanma kararının verilmesini rica ederim.
1: Yazın. Dosya tetkik edildi, duruşmaya son verildi. Karar. Tarafların boşanmalarına dair verilen karar temyizi kabil olmak üzere alenen ve usulen tefhim kılındı.

0: Nasıl olmuş? Hı hı. Şişt be!
1: Eline sağlık Hatice abla, ne zamandır böyle güzel çorba içmemiştim.
0: Afiyet olsun! Murat abi, size bir telgraf var.
1: Teşekkür ederim.
0: Alasmalık.
1: Mahkeme bitti, Zeynep'le boşanmanıza karar verildi. Avukat Kemal.
2: Hayrola bey!
1: Avukat mahkemeden boşanma ilamını aldı. Artık evlenmene mani kalmadı. Ağlaman, sızlaman boşuna! Biliyorsun, hayatımda her şeyi istediğim zaman değiştirdim.
3: Bir tek şeyi değiştiremediniz. Değiştiremezsiniz de. Murat'a olan aşkımı. Beni anla babacığım. İlk defa gerçekten birini seviyorum. İzin verin de ardından gideyim. Hayatımda ilk defa doğru bir iş yapmış olacağım.
1: Aklını başına topla kızım! Meteliksiz bir adam ne verebilir sana?
3: Çok şey! Kimselerin düşünemeyeceği, aklına bile getiremeyeceği iyi, doğru, namuslu, ne varsa dünyada sadece o verebilir. Bırakım döneyim kocama!
1: Asla! Bu mesele kapandı artık! Batmanzadelerle söz kesildi! Benim şerefim var!
3: Yalvarırım! İzin verin kocamın yanına döneyim! Ben onun vereceği bir lokma ekmeğe bile razıyım!
1: Boş laflara karnım tok benim! Mahmut Şevket Bey'in kızı eski kocasına kaçtı dedirtmem! Bir daha Murat lafını duymayayım ağzından! Batmanzadelerin oğluyla evleneceksin! O kadar!
3: Size karşı gelmek istemiyorum! Babamsınız, sizi severim! Fakat kalbimin sesini dinleyeceğim. Onun dediğini yapacağım.

0: Yakında kavuşacaksın ona.
1: Kavuşacaksın ya. Hatice ablam falda gördü. Gördü. Sen gül bakalım. Ama göreceksin, falın dediği çıkacak. Hatice yanılmaz. Yatağın bir düştü. Aklı sizde, gözü yollarda. Hepsini kitap gibi okudu.
0: Okudu vallahi. Ben de gözlerime gördüm.
1: Vallahi.

0: Bey, ne olur İstanbul'a gidip bulalım Zeynep Hanım'ı. Biliyorum, o da seni düşünüyordur şimdi. Belki de üzülüp ağlıyordur. Gidiyoruz değil mi?
1: Zavallı taze, nerede olduğunu bilse o gelirdi buraya.
0: Gidiyoruz değil mi?
1: Hadi, hadi.
2: Düşünürüz.
1: Düşündünüz de bitecek.
3: Yaşadık.
1: Bitecek.
4: Çekil. Yağmur gibi yanımız latıyor. Kollarım bekliyor seni. Öpsem öpsem ellerini. Yine de sana hasretim.
2: Buyurun beyim, bugünkü gazeteler.
4: Dudaklarımda bir
2: sağ ol canım. Siz de sağ olun beyim.
4: Avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız, sensiz içim, ilahımsın sevgilim.
2: Sosyetenin güzel dulu Zeynep Şevket Hanım, zengin iş adamı Kenan Batmanzade ile cumartesi günü evleniyor. Kahya! Atımı hazırla, hava çıkacağım.
5: Sayın kayınpeder, pardon, efendim, nikah memurları yerlerini aldılar. Zeynep Hanım daha hazır olmadılar mı acaba?
2: Sen endişe etme sevgili damadım, şimdi neredeyse gelir.
6: Bu boyu devrilesi damat da nereden çıktı? Vallahi bir türlü elim varmıyor duvağını hazırlamaya.

0: Siz Kenan Bey, Zeynep Hanım'ı zevceliğe kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
0: Siz Zeynep Hanım, Kenan Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Tekrar ediyorum Zeynep Hanım, Kenan Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz?
2: Hayır. Hayır! Hayır, etmiyorum! Şaşırmayın! Çok önceden verilmiş bir karar bu!
1: Zeynep, kendine gel, rezil ediyorsun beni!
2: Bunu hak ettiniz baba! Her şeyin sebebi sizsiniz! Çünkü ömrüm boyunca yanlış yaşamaya sürüklediniz beni! Şimdi de mutlu olamayacağım bir insanla evlendirmeye çalışıyorsunuz!
1: Zeynep, sus! Sus diyorum!
2: Susmayacağım! İçimde biriken acıyı boşaltmama kimse engel olamaz! Kocamı seviyorum, evet Murat'ı seviyorum! Biliyorum, o da beni çok seviyor! Bu nikaha evleneceğimi duyunca... koşup beni kaçırır umuduyla razı olmuştum! Ama Murat gelmedi Kemal Bey amca! Ne olursa olsun, ondan başkasının olmaktansa... sokaklarda sürünmeye... ismini sayıklaya sayıklaya ölmeye razıyım!
3: Dur bakalım Mahmut! Yaşa be kızım! Ben de senden bunu beklerdim! Murat Ali Bey köyde! Eminim ki o da şu anda senin gibi kahrından ölüyordur! Murat'a gitmek için daha ne bekliyorsun? Hadi koş! Durun! Peşinden gidenin kafasını kırarım! Bundan sonra karşında beni bulursun Mahmut! Yeter artık çocuklara yaptığın eziyet be!

0: Ablacığım! Yaşasın! Murat Bey'imizin Zeynep Sultanı geldi!
1: Demek Murat Bey'imizin Zeynep'i sizsiniz ha? Sizi o kadar çok seviyor ki... ...evlenicinizi duyunca kahroldum. Aşkın böylesi ancak masallarda olur.
2: Murat Bey nerede?
0: Kahrından dağlara vurdu seni görünce.
1: Keyfinden göklere uçar.
3: Sen benden bıktın, ortada kalmama da gönlün razı değil. Yeni bir sevgili bulayım istiyorsun.
4: Asıl sen benden bıktın.
5: Fırın yakınca çıkmış. Sıcak ekmek aldım.
6: Bir peri kızı da bana çarpar belki.
3: İnşallah derim arkadaş.
7: Ben de seviyorum onu. Ama sizin gibi değil.
3: Kaybolalı 15 gün oldu arkadaş.
6: Döner canım abicim, ne üzülüyorsun?
7: Ben ayırdım sizi. Seni sevdiğimi söyledim. O zaman bırakıp kaçtı seni.
5: Ben burada doğdum büyüdüm.
3: Benimle evlenir misin?
7: Yüzükleri o takamaz.
6: Söylesene, niçin ama?
7: İkiniz de aynı şarkıdaki kızı seviyorsunuz.
3: Ha, biz evlenemeyeceğiz.
5: Niçin? Neden? Ne oldu söylesene?
3: Anlatmak zor. Demek seni istemedi. Ama niçin? Niçin?
8: Menekşe Gözler birazdan TV4'te.

0: %50'ye varan indirimlerle yaz coşkusu Flo'da başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel...

0: 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba. Nasılsın?

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bakın.
5: Tam da leslik.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim küpür küpür.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
13: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
12: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
13: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
12: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
11: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsessor. Yeah. Silver
6: moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten

Geliyor.

0: Hayrola, neyin var senin? Bakıyorum pek keyiflisin. Ne oluyor ya size? Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var?
1: Ah, hiç, ne olacak? Bir şey olduğu yok. Yalnız...
0: Evet.
1: Köylülerden birinin kızını ev işine yardım etsin diye yanımıza aldık da. Öyle değil mi Rüstem Efendi?
2: Evet, evet, evet. Pek temiz bir kızcağız. Kızmadınız değil mi Murat Bey?
0: Yok, ne münasebet. İkiniz karar verdikten sonra.
2: Öyledir. Ya. Kız! Murat Bey'in ayranını getir çabuk!
1: Gel, gel, utanma, gel!
2: Korkma, Murat Bey adam yemez.
1: Ya.

0: İsmi ne bu kızın?
1: İsmi şey efendim. Eyvah. Halime.
2: Ha, Halime ya. Halime.
0: Halime. Halime. Halime. Buraya gel.

0: Bu ne biçim köylü kızı elleri? Avuçlarına sır bile bağlamamış. Zeynep!
1: Murat! Eğer beni karılığa kabul etmezseniz, köleniz, hizmetçiniz, kapınızda kulunuz olmaya razıyım. Ne olur kovmayın beni! Siz olmadan yaşayamıyorum.
0: Sevgili karım, bana geldin demek.

0: Başın ağrıyor değil mi?
1: Benim mi?
2: Yok, yok.
0: Hiç durma, iç bakalım sonun nereye varacak.
1: Allah kuru iftiradan saklasın ya. Kaç gündür elime kadeh almadım.
0: Ne anlıyorsunuz bilmem ki. Hadi çocuk araba değiştiriyor, nişanlı değiştiriyor haftada bir, oyalanıyor ya sen?
1: Can, anlaşıldı, anlaşıldı. Sen benden bıktın, ortada kalmama da gönlün razı değil. Yeni bir sevgili bulayım istiyorsun.
0: Asıl sen benden bıktın.
1: Bak, bu gece içmeyeceğim. Söz işte.
0: İnanayım mı?
1: Aa, ya sen benim yalan söylediğimi hiç gördün mü?
2: Allah Allah!
1: Şşt, Orhan!
3: Buyur abi!
1: Bana şuradan bir küçük konyak alsana çaktırmadan.
3: Peki abi! Artık.
1: Ben şu odadayım, oraya git.
4: Yüksek huzurlarınızda meşhur komiklerle yine gül...
1: Komikler çıktı, sıran geliyor. Hadi kalk, giyin. Allah Allah! Bu gece de herkes bize poz kesiyor yahu. Söyle bakayım, neyin var gene senin? Abicim... Anlaşıldı, anlaşıldı. Nişanlınla mı bozuştun?
3: Hı. Ayrıldık.
1: Dokuzuncu mu, onuncu mu, kaçıncıydı bu?
3: Alay etme abi, yedinci nişanlımdan dördüncü ayrılışım.
1: Aa, yok canım, bu kadar az mıydı? Üzülme, gene barışırsınız, hadi kalk. Udi Agop ne demiş? Karılar affeder, seyirci affetmez demiş. Hadi bakalım, kalk.
3: Doğru abicim, doğru. Doğru ama bu bozuklukla şarkı mı söylenir şimdi? Bütün suçumuz dün akşam iki kadeh içtik ya.
1: Adamın burnundan getirirler. Benim uzatmalı da bana bozuldu gene. Yahu nedir bu kadın milletinden çektiğimiz be? Gel!
3: Buyur abi!
1: Kalsın, kalsın. Al hele, çek büyüdüm, efkar dağıtır.
5: Seni hırsız, seni pis payı!
6: Hırsız da sensin pis payı!
5: Polis, polis!
2: Hop hop hop, ya ne yapıyorsun ya? Büyüdüm dedik, dibine darı ektim birader.
3: Bir şey daha aldıralım, kafam çok bozuk abiciğim. Ha, neymiş o gürültü?
1: Yok bir şey canım, kızım biri para çalmış güya.
3: Olur böyle şeyler.
1: Üşüdüm, üşüdüm. Ya dur biraz, bak bir şey söylüyorum.
3: Tamam, sen de benim gibi açıkta kaldın galiba.
7: Sıranız geldi efendim.
3: Hı? Bekle de beraber çıkalım bu akşam. Fazla değil, iki tek atarsa.
1: Yarın akşama bırakalım. Kaç yıldır karımızı çekiyor. Gidip bir gönlünü alayım bari. Hı.
3: Sen bilirsin. Aa, kapıyı açmazsa ben bizim meyhane diyeyim ha.

0: Ne bekliyorsun?
1: O yalancı kızı.
0: Ne yapacaksın?
1: Pataklayacağım.
0: Aa!
1: İftira atmak ne demekmiş göreceksin.
0: Sen de az şirret değilmişsin yani ha?
1: Niye verdin o parayı? İyilik olsun diye değil mi?
0: Hadi durma buralarda, kalk git de uğraşma, hadi uğraşma.
1: Sahne amiri de adam değilmiş. Çalıştım da yevmiyemi vermedi.
0: Karnın aç mı?
1: Aç.
0: Ben de acıktım.

0: Hadi bakalım. Bu Mehmet'i de senin hatırın için içiyorum ha. Evli misin? Bu meslekte bekar olmak da zordur yani. Hoş evli olmak da zordur ya. Hadi bakalım. Ama en iyisi evlenip bu meslekten çekilmek değil mi? Yoksa koca mı bulamadın kız? Merhaba.
1: Hoş geldiniz, buyurun.
0: Gidecek yerin var mı?
2: Bulurum.
0: Gözlerinin rengine benziyorlar. Gel bende kal istersen. Kusura bakma, çoktandır uğramamıştım eve.
2: Burada oturmuyor musun?
0: Hayır, yani annemde kalıyorum.
2: Işık yok mu?
0: Vallahi kesmedilerse vardır ama ben yakmaya korkuyorum.
2: Neden?
0: Yakınca görürsün. İşte. Evin haline baksana. Bir değil, birkaç defa bekar evi haline gelmiş. Beğendin mi?
2: Çok güzel. Biraz tozlanmış.
0: İyi ki biraz tozlanmış. Burada yatabilecek misin? İstersen bir otele götüreyim seni.
2: Yatarım tabii, neden yatmayayım?
0: Sen bilirsin.
3: Temiz çarşaf da yok.
2: Olmasın, burası güzel. Ben burada yatarım.
0: Sen bırak, sen bırak. Ben toplarım onları. Zaten bir şey yok ortada, şu iki gazete var.
2: Bekarsın galiba.
0: Belli değil mi halimizden? Vurdukça tozuyor baksana.
2: Niçin evlenmedin?
0: Ben mi? Aklıma gelmedi herhalde. Yeter, yeter.
2: Mecbur kalsan evlenirdin tabii.
0: Çay içer misin?
2: Sen istiyorsan içerim.
0: Bakayım, varsa tabii.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Fırın yakınca çıkmış. Sıcak ekmek aldım. Kızarmış mı severdin? Şuradaki paradan aldım seni uyandırmamak için, affedersin.

0: ne iş ya? Ne zaman yaptın bütün bunları?
1: Uyanır uyanmaz. Yeni bir süpürge lazım, bir iki de toz bezi, bulaşık teli, çamaşır suyu lazım. Mutfakta da bir cam kırık. Otursana, çayını getireyim.

0: Burada kendimi yapyalnız hissederdim. Ama basbayağı güzel bir evmiş.
1: Vazoyu nerede buldun biliyor musun?
0: Nerede?
1: Karyolanın altında.
0: Yeni bir eve taşınmış gibiyim. Burada yaşayabilirim artık.
1: Bu kadar güzel bir gecem, böyle bir günüm hiç olmamıştı. Teşekkür ederim.
0: Nereye?
1: İş arayacağım kendime.

0: yaşarı abici.
1: Aman efendim.
0: Abicim, sen aşık oluyorsun galiba.
1: Belki de oldum arkadaş. Şarkılardaki gibi bir kızdı. Menekşe gözlü, ince, uzun, beyaz, bir demet çiçekle mutlu oluyor. Ne söylerse, ne yaparsa içten, yürekten, böyle karşılık beklemeden yapıyor.
0: Dünyada öyle kız kaldım abicim. Bana sorarsan, sana öyle gelmiş derim.
1: Görmeni, tanımanı isterdim. Parasızdı, açtı, yatacak yeri yoktu ama gene de gülüyordu. Her şeyi kabul ediyor ama saflığından ve temizliğinden hiçbir şey kaybetmiyordu.
0: Bir peri kızı da bana çarpar belki. Hadi kalk, heveslendir. Buluruz bana da bir tane değil mi abicim, ne dersin?
1: İnşallah derim arkadaş.
0: Deri kızını ararken cinlere çarpıldık galiba!
1: Ya alıcı değilseniz adamın mosturasını karıştırmayın bari!
0: Abi kurtar beni! Abi imdat!
1: Arayan Mevlasını da bulur, belasını da!
0: Bırakın yakamı, söyleyeceğim işte!

0: geldi. Amma da kalabalık ha. Nasıl eğleniyorlar, iyi ki geldik.
1: İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Bırakın.

0: marifetlerimi unuttun demek. Şarkıyı da mı unuttun?
1: Sizinle konuşan yok, hadi işinize!
0: Bana hep bunu söyletir, dinlerken de ağlardın.
2: Ne diyor bu Züppe? Tanıyor musun?
0: Hanım, dördüncü yengendir oğlum!
2: Bas ulan, bozma kafamı!
0: Ağır be Züppe! Aaa, beyler, beyler, çok rica edeceğim, yaptığınız ayıptır ya! Ne arıyorduk, ne bulduk abicim? Hadi bakalım, göster erkekliğini, hadi, hadi! Gör şunun hesabını! İşte benim şarkılardaki kız!
3: Şarkılar seni söyler, dilerden ağlamadım tırjüt, dilerden ağlamadım tırjüt. Ben kimim? Jüt'üm! Jüt! Ya sen misin? Yoksa ben hayal mi nedir görüyorum? Yoksa geldin mi sen? Ha? Sahiden!
1: Geldim!
3: Peki, söylesene bana sen şimdi, biz bütün gece yani... Niye aradık? Söylesene bakayım,
1: Bilmem, neyi aradınız?
3: Biz jütüz bir şey, jüt yani! Yani o kapı açacak için anahtarı çıkartmak lazımdır. Anahtar o elinden çıkmazsa, bu elinden çıkarırsın anahtarını. Kapıya böyle tayin yön olarak... Açar eğer, bu kapanırsa yani, açar mı onu? Dillerden ağlamı aldın. Bir kere bu ne olduğunu biliyor musun sen bunu?
1: Ne?
3: Aşk gibi, sevda gibi... Bu şarkı ya!
1: Bilmiyorum ki!
3: Sen jüt müsün yoksa ben miyim? Bir kere sen bak sen... Sen kimsin ya?
1: Bak, ver ben açayım kapıyı!
3: Ver anahtarını ellere... ...sonra düşersin dillere!
1: Buyurun!
3: Ooo, rica ederim! Önce siz buyurun! Krallar bile her zaman önde gitmezler... ...çünkü erkekler de gitmezler. Biz yüzdür...
1: Aa, dur! Ve... Elim cebinde kaldı!
3: Anahtar cebinin elimde kaldı! Anahtarı, evet, teşekkür ederim! Mersi! Yo, başa komak yok! Ah! Oo, gözlerinizin renginin çiçekleri... Aşk gibi, sevda gibi... Huysuz ve tatlı kadın... Huy... Aaa, ben jütüm be! Affedersin yani, bilseydim bu kadar içmezdim...
1: İstemişsin, içmişsin, ne var bunda sanki
3: ha? Aa, ne mi var? Yani, şimdi sen bana kızmadın mı yani? Sen darılmadın mı bana? Hiç küsmedin mi? Peki ağlamaklı mağlamaklı bir laflar etmeyeceğim mi yani?
1: Neşelisin, sevimlisin.

0: tatlı.
1: Benim ağayım çok tatlı ve sevimliyim, öyle mi? Acıdım mı, acıdım mı? Affedersin diyeceğim, diyemiyorum!
0: Ne var, ne yaptın ki?
1: Ooo, ne yapacağım? Ben bir kere jütüm, jüt yani! Ulan ben de kadar jütüm be! Kusura bakma, kabahat! Vallahi ben de değil, vallahi değil! Hani o şarkılardaki kız var ya, işte onunla bütün kabahat ha!
0: Kim bu şarkıdaki kız?
1: Aa! Sen onu da mı bilmiyorsun be? Ya, ulan sen şarkıları bilmiyorsun, şarkılardaki kızı da bilmiyorsun. Peki, sen ne biliyorsun ya?
0: Bilmem.
1: Bilmezsen bilme, ne yapayım? En güzel günlerini demek bensiz yaşadın. Demek bensiz yaşadın.

0: Anahtarı paspasın altına bırak, Serap.
1: Şarkı var, seni söyler dillerden ağmadın. Tarararam.

0: Şimdi çıktı yenge.
1: Nerede?
2: Çok acele bir işi vardı, bekleyemedi.
1: Nereye gitti?
2: Bilmiyorum. Eski bir arkadaşıyla buluşacakmış.
1: Bir şey söylemedi mi?
2: Özür diledi.

0: Yenge ne var senin, ne var?
1: Ne olacak, niye ağlıyorsun?
2: Bıktım artık sizlerden.
0: Biz de mi yenge, biz ne yaptık sana?
2: Meyhane köşelerinde sürünüyorsunuz. İçkiden, şarkıdan, serserilikten başka ne bilirsiniz siz?
1: İyi mi?
2: Yaşınızdan, başınızdan utanın.
0: Yenge, yenge!
3: Sakın alınma! O son yaşlı lafı bana!
0: Götürseydik bari abi!
3: Yoo, ben onun huyunu bilirim! Damarı tuttu mu, üstüne varmayacaksın! Sen üzülme, üzülme, ben onun gönlünü alırım!
0: Şimdiki...

0: Kendimize yeni birer sevgili arayalım.
1: Benimki dün gece gelmedi. Nasıl da bekledim. 10 senelik bekledim.
0: Menekşe gözleri mi?
1: Menekşe gözleri.
0: Hadi. Belki de bu akşam gelmiştir, kim bilir.

0: Buyurun efendim.
1: Kim göndermiş?
0: Bilmiyorum efendim.
2: Ah, affedersin, üzdüm seni.
1: Asıl ben seni üzdüm, affetmezsin sanıyordum. Dünyanın en güzel renkli karanfilleri.
2: Bunlar mı?
1: Solsalar da saklayacağım.
2: Solsam da sana! Hadi sıran geliyor, hadi bekletme milleti orada.
3: Abi, abi! Birisi getirdi, sizeymiş.
2: Birisi mi, kim?
3: Bilmiyorum abi.
2: Beyoğlu karakolundayım, gelebilir misin?

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos twist denemen lazım.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsınız?

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte
0: şok. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Geleceği düşle.

0: sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Kaç, kaç!
3: Hayrola?
2: Dur kaçma kız, insanmış. Emin misin?
3: Tövbe tövbe, balina mı sandınız?
2: Ben evden kaçtım.
3: Allah Allah, niçin?
2: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de.
4: Durumu ciddi, kımıldatmayın. Hastaneye kaldırsak. Şimdi imkansız.
2: Nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
5: Her şeyim, her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin.
2: Galiba seni seviyorum.
6: Kör Düğün, yarın 18'de TV4'te.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuk mu, Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Tüm sene çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde 5G.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Tam da leyslik. Sevince.
10: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacimli, Kenan 1, Kepek 0.
5: Siparişiniz
6: ve pepsiniz.

0: siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sauce,

0: Ah. Gel gel. İstemezdim ama mecbur etti beni. Önce çok sabrettim, inan.
1: Ne oldu? Kime sabrettiniz?
2: Sen dur bakalım.
0: Bakıyor, polis bakıyor.
2: Kimsiniz, niçin geldiniz?
1: Hanımefendi için geldim.
2: Öyle mi? Neyiniz olur?
1: Yakınım. Çok yakınım.
0: Gel gel, bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi, güzel güzel oynuyordum, o sırada
2: sus
0: geldi...
2: Sus dedim, şöyle çekil kenara! Dans ederken bir müşterinin kafasına şişeyle vurmuş.
1: Sen mi?
0: Ha, ben!
2: Müşteri de suçlu tabii, sarhoşmuş, laf atmış, elle sarkıntılık etmiş falan filan.
0: Ben davacı değilim ki! Elinden başka türlü kurtulacak olsam kapmazdım şişeyi.
1: Kapmazdı şişeyi?
0: Tabii ya!
2: İkametgâhı Arap'ten salıverecektik. Adres vermediği için mecburen alıkoyduk.
1: Efendim? Kendisi yanımda kalmaktadır. Herhalde çekindiği için söylememiş olacak.
2: Kimliğinizi, adresinizi tespit edelim, sonra beraberce gidin.
1: Hayır efendim, çok teşekkür ederim.

0: Şimdilik şunları giyiver de... ...yarın yeni bir elbise alırız sana. Ne biçim kızsın sen? Bu etekliğin kimin olduğunu bile sormuyoruz. Üzülme. Hayattır bu. Hele o hayatta her zaman olur böyle şeyler.
1: Alışamadım. Alışamıyorum.
0: Sakın da alışma. İstersen bundan sonra burada kalırsın.
1: Ben mi?
0: Hı hı. Çalışmazsın da. Bu evi sevdin. Sevdin değil mi?
1: Çok sevdim.
0: Sevdinse hadi giyin bakalım, durma. Ben de şimdi sofrayı kurayım, bir de salata yapayım şöyle de parmaklarını da beraber yersin.

0: Buyurun.
1: Siz burada mı kalıyorsunuz?
0: Evet.
1: Nereye gidiyorsunuz?
0: Pazara, alışverişe.
1: Sizinle biraz konuşmak istiyorum.
0: Buyursaydınız, hemen geleceğim.
1: Yolda konuşuruz. Tanıyor musunuz beni?
0: Tanımaz mıyım? Çok dinledim sizi. Resim istemiştim, mektupla göndermiştiniz. Hala saklarım. Sesiniz çok güzel, yüzünüz insana güven veriyor.
1: Onu seviyor musunuz?
0: Kimi? Seviyorum tabii. Dünyanın en iyi insanı. Hep onun gibi bir yakınım, bir abim, bir desteğim olsun isterdim. Niçin sordunuz?
1: Ben de seviyorum onu. Ama sizin gibi değil.
0: Çok mutlu olmalısınız.
1: Yakın zamana kadar öyleydim. Sizi tanıdığı güne kadar.
0: Benim yüzümden mi? Nasıl olur? Benden bir fenalık gelmez ki size.
1: Beni affedin.
0: Siz beni affedin asıl. Bilmeyerek sizi üzmüşüm. Allah'a ısmarladık.
1: Nereye gidiyorsunuz?
0: Bilmem. Misafirdim zaten bir gece için. Allah'a ısmarladık.

0: Kaybolalı 15 gün oldu arkadaş. Nereye gitti, niçin dönmedi bilmiyorum.
1: Döner canım abicim, ne üzülüyorsun? Bir gün apansız geliverir. Daha önce de öyle yapmış ya.
0: Bu defa gelmeyecek. İçimde en ufak bir ümit bile yok. Unuttu beni.
1: Aradın mı?
0: Yok, yok.
2: Abicim, şeref vermez misiniz?

0: Nurol hocam.
1: Efendim, sıhhatinize. Rica ederim, rahatsız olmayın. Acaba nerede? Bilsen, öyle mutluyduk. Karar vermiştik, çalışmayacaktı, evimde kalacaktı. Döneceğinden emindim. Hatta gittim, nişan yüzükleri bile aldım, bak!
2: İsmi neydi?
1: Serap'tı galiba. Evet, evet, Serap'tı. Serap'tı.
2: Dansöz Serap, olsa olsa şu barların, pavyonların birindedir. Olmasa da gittiği yeri bir bilen vardır elbet canım. Arayalım mı abi?
1: Ne diyorsun yani, belki de buluruz diyorsun, öyle mi arkadaş?
2: Muhakkak bulacağız diyorum. İçimde garip bir his var.
1: Yapma ya! E hadi gidelim öyleyse.
2: Hadi abiciğim.
3: Bulunca diyeceğim ki ona, diyeceğim ki aşk olsun be sana diyeceğim. Yavuz, sen bizi kahrettin be, kahrettin!
1: Boşuna yorulma! Çünkü aramayacağız onu. Gerçekte öyle biri yoktu. Belki de gördüğüm sahiden bir Serap'tı. Belki de ben uydurdum onu. İstediğim, beklediğim bir kız yarattım. O bir hayaldi. Böyle kuyruklu bir yıldız gibi geldi, geçti. Şimdi onu ben boş yere arıyorum. Aradıkça da ümitsizliğim arttıkça artıyor.
3: İki tane pavyon kaldı şurada abiciğim, mızıkçılık etme!
1: Hayır, ben istemiyorum. Ben istemeden aldatamam kendimi bile bile. Ben onu aramayacağım arkadaş! Aramayacağım, işte o kadar!
3: Ben arayacağım! Bulacağım onu, göreceksin! Ya! Aa, işte bak, geldik bizim eve! Biliyor musun, bu gece mehtap vardı, bir mehtap vardı böyle... sen ne güzel kızsın be! gel! Gel!
4: Sen yat bakayım, yat!
3: Yatacağım ya, uyu, sen hadi. Kimsin sen? Ha? Gel!

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Hatırlamıyorsun değil mi? Çok sarhoştun.
1: Hatırladım canım. Herhalde eve beni sen getirdin.
0: Merdivende yuvarlandık 2 defa.
1: Komaya girmiş olacağım bir yerde. Yüzün hiç yabancı gelmiyor bana ama. Ha?
0: Soğumasın.

0: Teşekkür ederim. Gülüşün ferahlık veriyor insana.
1: Burada yalnız mı oturuyorsun?
0: Evet, yalnız.
1: Kimsen yok mu?
0: Yok sayılır. Niye sordun?
1: Hiç. Mutfak öyle güzel ki, insanın canı yemek pişirmek istiyor. Aa, sana sıcak bir yemek yapayım mı?
0: Eyvah!
1: Geç mi kaldın?
0: Plak dolduracaktım bugün, stüdyoda beni bekliyorlar. Aa! Al şunu, alışveriş yaparsın. Eyvallah!
1: Güle güle!
2: Buyur abla! Bir emri mi vardı?
1: Bir kilo muz, bir kilo da portakal.
2: Başsın abla! Elma da vereyim mi abla? Yanaklarının rengine benziyor.
1: Olur, ver!

0: Konuşma buradan, hepimde
1: kimsin sen?
0: Bitmesin, bitmesin bu güzelim masal.
1: Siz kimsiniz efendim?
2: Ben mi? Nişanlısıyım.
1: Ah, öyle mi efendim? Memnun oldum, buyursanıza.
2: Sen kimsin, söylesene.
1: Ben arkadaşıyım.
2: Hizmetçinin adı ne zamandan beri arkadaş olmuş?
1: Hizmetçi olsam söylerdim.
2: Dilim pek uzun. Seni koynuna da almış olmalı. O kadar düştü mü bu sersem? O ahlaksızlığı siz yaparsınız ancak! Cevap verme, defol! Defol! Sen defol!
1: Seni tanımıyorum, evi bana emanet et!
2: Ah işte! Öyle vurulmaz, böyle vurulur!
1: Sen de nasıl vurursun?
2: Saçımı!

0: Alçak herif, namussuz, aşağılık herif! Hem kapıma gel yalvar, hem de git hizmetçiyle kılıçtır! Tuh, midesiz rezil!
1: Ne oldu, ne diyorsun sen?
0: Bilirsin sen, numara yapma buradakilere!
1: Hiçbir şey anlamadım!
0: Bu defa ebediyen bitti, sana hizmetçiler yakışır ancak!
1: Sevgilim bak, dinle!
0: Her yerde söyleyeceğim, seni rezil edeceğim, utanmaz herif! Tuh! Aa!

0: Bir şey mi söyleyeceksin bana?
1: Nişanlıma nasıl el kaldırırsın, nasıl kovarsın?
0: Kovamam tabii ama senin nişanlın
1: bana... Hiçbir şey söyleme!
0: Gideyim mi?

0: Gitme. Affedersin, nişanlım değildi, çoktan ayrılmıştık. Benim yapamadığımı sen yapmışsın. İyi etmişsin. Yemekler soğumasın diyorum. Dön desem, rica etsem döner misin?
1: Dönerim.

0: yakıştı mı? Böyle güzel bir şey hiç giymemiştim, düşünmemiştim bile. Gene de her zaman giymem, saklarım.
1: Hemen çıkalım. Seninle sabahlara kadar gezmek, eğlenmek istiyorum, hadi.

0: Bunların hepsi ikimiz için mi?
1: Evet. Niye mahzunlaştın? Memnun olmadın mı?
0: Çok, çok mutluyum. Bir rüyanın içindeyim sanki. Ama başkaları da paylaşsın istiyorum bu mutluluğu. Başkaları da sevinsin bizimle beraber. O zaman sevincim daha da büyük olur.
1: Ne iyi kızsın.

0: biliyor musun? Çok mutluyum, çok, çok!
1: Tabii
0: ablacığım, ay ay!
1: Hadi gelin, hadi! Hop, hop, hop.

0: Bu pencereden her gece öksürük sesi gelirdi. Bir çocuk ağlardı. Bir kadın ninni söylerdi. Ben burada doğdum, büyüdüm.
1: Benimle evlenir misin?

0: Yavaş gidelim ne olur.
1: Daha hızlı gitmek istiyorum. Bu kadar hız yetmiyor sevincime. Uçmak istiyorum.
0: Ne olur yavaşla biraz.
1: Evlenmeliyiz hemen. Bir an önce sana kavuşmalıyım.

0: Nasıl doktor? Kurtuldu mu? Yaşayacak değil mi?
1: Merak etmeyin, ikisi de hafif atlatmış.
0: İkisi de mi?
1: Genç bir hanım vardı yanında.
0: Ha, genç bir hanım, ne olur böyle şeyler gençlikte.
1: En geç 10 gün içinde ayağa kalkarlar, geçmiş olsun.
0: Sağ olun, teşekkür ederim efendim.

0: Ne oldu? Kötü bir haber mi var yoksa?
1: Yok. İyiymişler çok şükür. Birkaç güne kadar da çıkarlarmış.
0: Başka biri de mi varmış arabada?
1: Yok.

0: Abiciğim. Canım abiciğim. Seni nasıl özledim bir bilsen.
1: Ben de çok özledim seni. Geçmiş olsun.
0: Hadi, kırgınım sana.
2: Geçmiş olsun.
0: Ölümlerden kurtulduğunda bir defacık bile gelip yoklamadı beni.
2: Sen onun kusuruna bakma, bilirsin.
1: Her gün telefon etmedin mi? Neyse, affet. Geçti, atlattın ya, ona bakalım.
0: Çok şükür, demir gibiyim. Ha, sana bir de müjdem var, çok sevineceksin.
1: Söyle bakalım, neymiş müjde?
0: Şarkılardaki kızı buldum abi. Varmış meğer, sen haklıymışsın. Bilsen ne kadar mutluyum. Benimkinin gözleri engin denizler gibi. Haksızlık ediyorum, değil mi? Ama sevincimi paylaşacak senden başka kimsem yok ki benim. Sen nasıl anlatırdın, hatırlıyor musun?
1: Hatırlamaz mıyım?
0: Üzülme abi. Senin şarkındaki kız da döner bir gün. İnsan seni tanıyınca terk edebilir mi?
1: Belli olmaz. Şimdi sana abice tavsiyem, lafı fazla uzatmadan hemen evin yolunu tut. Bu saatlere kadar yalnız bırakma onu. Bu şarkılardaki kızlar ötekilere benzemiyorlar. Birdenbire kayboluveriyorlar ortadan. Serap gibi.
0: Bekliyordur şimdi. Tertemiz bir sofra başında, yemekler ocağın üstündedir. Niçin geciktiğimi sormaz bile, hoş geldin der, gülümser. Gülümsemesini bir görsen abi. Benimle gelir misin? Bir an evvel seni tanımasını istiyorum.
1: Bu akşam beni affet.
0: Haklısın. Öyleyse yarın. Hiçbir bahane dinlemem. Hep beraber eğleneceğiz. Senin uzatmalıyı da alırız istersen ha?
1: Olur, alırız.
0: Canım abicim benim.

0: Her şeyi biliyorum.
1: Neyi biliyorsun?
0: Evleneceği kızın kim olduğunu.
1: Ah, ben tanımadım henüz.
0: Sen ondan da önce tanıdın. Sevdin o kızı. Ben olmasam ayrılmayacaktınız. Belki de evlenecektiniz.
1: Biz mi evlenecektik? Saçmalıyorsun.
0: Ben sebep oldum. Ben ayırdım sizi. Seni sevdiğimi söyledim. O zaman bırakıp kaçtı seni. Beni üzmemek için kaçtı. Seni mesut etmek için kaçtı. Ne bilsin kızcağız? Bu kadar üzüleceğin, çökeceğin aklıma bile gelmemişti. Her zamanki gibi ufak, basit bir macera sanmıştım. Affedebilecek misin beni? Dayanabilecek misin, katlanabilecek misin bu acıya?
1: Bilmiyorum.
0: Ne yapacaksın, ne düşünüyorsun?
1: Bilmiyorum.
0: Bir turneye çık istersen. Razı olursan ben de seninle gelirim.

0: Sen burada mısın yenge? Hı
1: hı. İyi oldu, sana da uğrayacaktım. Beraber gidelim.
2: Nereye gidiyoruz?
1: Aa, nişanlanıyorum yenge. Bu sefer ötekiler gibi değil. Bak, yüzükleri de aldım. Abi takacak.
2: Dur, dur girme, uyuyor.
1: Ne var, bir şey mi oldu?
2: Bir başkası taksın yüzükleri.
1: Neden? Ne oldu yenge, anlatsana.
2: Söylememem lazım, biliyorum. Senin saadetin için söylememem lazım. Ama onun üzülmesine de gönlüm razı olmuyor.
1: Ne var bunda üzülecek? Neyi söylemek istemiyorsun? Her şeyiniz ortada. Benden gizli neyiniz olabilir ki?
2: Yüzükleri o takamaz.
1: Söylesene, niçin ama?
2: İkiniz de aynı şarkıdaki kızı seviyorsunuz.
1: Hı? Anlamadım.
2: Nişanlanacağın kız, onun sana bahsettiği kız. Onu sevdiği kız. Beraberce aradığınız kız.
1: Olamaz, imkanı yok bunun.
2: Yavaş konuş, ben gördüm. İnanmıyor musun bana? Gözümle gördüm.
1: Demek benden bunun için kaçıyordu.
2: Turneye çıkacağız birlikte. Üzülme. Zaman her şeyi halleder. Hadi. Kıza da bir şey söyleme. Kimsenin suçu yok bu işte.

0: Günaydın. Beni affet. İlk defa uyanamadım hayatımda. Yüzükleri aldın mı? Ne olur göster hadi. Yoksa uğursuzluk mu sayarsın? Niçin konuşmuyorsun? Bir şey ister misin? Bir kahve yapayım sana.
1: Dur. Biz evlenemeyeceğiz.
0: Niçin? Neden? Ne oldu söylesene.
1: Anlatmak zor. Belki evlenecek kadar çok sevmiyorum seni. Belki kendimi sana... Belki bir başkası daha çok mesul eder seni. Anlatması zor.
0: Anladım. Üzme kendini. Benim yüzümden üzülme.

0: Anahtar paspasın altında yoktu.
1: Döndün demek. Sağ ol. Ama bilmem... İçimde bir hüzün var gene de. Halbuki çok sevinmem lazım. Sevinmem lazım.
0: Yoksa sen de mi istemiyorsun beni?
1: Ben de mi?
0: Gidiyordum. Bana verdiğin şeyleri getirmiştim.
1: Senin bana verdiklerini de istiyor musun? Onları geri veremem.

Elimde değil, sıcacık bir şeydi. Elle tutulmayan, hissedilen sadece. Yürek çarpıntısı gibi. Yürek çarpıntısı nedir bilir misin? Demek seni istemedi. Ama niçin?

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Bir tuhaflığın var senin. Ne oldu?
0: Hiç.
1: Nerede?
0: Kim?
1: Şarkılardaki kız. Söylemiştim sana. Serap gibidir. Birden yok olur, kaybolur gider. Öyle söylemiştim. Gitti değil mi?
0: Git.
1: Bırakmayacaktın. Arada ne olursa olsun engel olacaktın gitmesine.
0: Ondan evlenemezdim artık. Ben söyledim gitmesini.
1: Allah Allah! Sebep?
0: Bir başkasını daha çok mesut edebilirdi.
1: Kusura bakma arkadaş! Enayiliğin bu derecesine rastlamadım. Ya şu haline baksana! Neymiş, bir başkasını daha mesut edermiş. Ya sen çıldırdın mı Allah aşkına? Acını anlıyorum. Ben çektim yüz mislini, biliyorsun. Onun için söylüyorum, bu acıya dayanılmaz.
0: Unutabiliyor mu insan zamanla?
1: Unutulmuyor. Ama anlatması zor. İnsanın başına bir kere geliyor böyle bir şey. Anlıyorsun değil mi? Benimkisi şaşkınlık. Tabii anlıyorsun canım.
0: Ama gülebiliyorsun bak.
1: Gülüyorum. Gülüyorum çünkü ben onu buldum. Tekrar buldum.
0: Kimi?
1: Benim şarkımdaki kızı.
0: Döndü demek.
1: Döndü ya. Aslında gitmemiş, hep varmış. Yaşamayı hiç bu kadar sevmemiştim. Artık bırakmayacağım onu. Evleniyoruz. Yarın da nikahımız var. Sen şahidim olacaksın, onun için geldim buraya. Hep ben senin yüzüklerini takacak değilim ya. Öyle değil mi arkadaş? Yarın saat 2'de gazinoda kıyılacak nikahımız. Hem de şöyle şanlı şöhretli, sazlı sözlü. İnsan 40'ından sonra dünya evine girerse nikahı da sazlı sözlü olmalı. Hadi, sen de üzme artık kendini. Seninki de döner herhalde. Hadi. Şarkılar seni söyler, dillerden ağmadım. Dillerden ağmadım. Aşk gibi sevda gibi.
2: Akşam sen yine beni atlattın.
3: Biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap? İsteyene 10.000 lira fazlası var, banko. Bakalım beğenecek misin?
4: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak.
3: Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür mü? Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın. Arayın bulun onu!
4: Benden evlenmek mi istiyorsun?
3: Evet Suna, arabası burada. Sana bir sürpriz yapmak istedim.
4: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni!
5: Ayrılık, yarın 16.15'te TV4'te.
6: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyveler...

0: su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: A101'de haftanın yıldızları. Patos mısır cipsi 49 lira 50 kuruş. Ülker Dankek lokmalık kek 37 lira 50 kuruş.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
0: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label Çay 280 lira. Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 375 lira.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim.

0: nakit, ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsın?

0: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde.
1: Şok şok cepte şok.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Tam da leyslik.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Buraların redlisiyim.
13: Nerelerim mi?
12: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
14: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
15: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
16: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
19: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
20: İkisi birlikte çok iyi.
21: Tıpkı bizim gibi.
22: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
23: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 249 lira.
24: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyve.

0: sendin demek. Tebrik ederim. Ne kadar sevindim bilemezsin abiciğim.
1: Bilmez miyim ne kadar sevindiğini? Seni biraz üzdüm, hoş gör.
0: Demek şarkılardaki kız dediğin...
1: Başka kim olabilir? Senelerdir bizim uzatmalıyı seviyormuşuz da... meğer haberimiz yok.

da senin gibi iş çıkartmış, başımıza yanılmış. Neyse, biraz vakitlice haber verdi de durumu. Ya nedir bu kadın milletinden çektiğimiz be? Darısı başına arkadaşlar.

0: Sen bu gidişle bir türlü iyileşemeyeceksin.
1: Ben hasta değilim anne. Biraz halsizim o kadar. Hem hasta olsam doktorlar anlamazlar mıydı? Ah Murat abi!
2: Nasılsın bakalım Ayşe Sultan?
1: İyiyim Murat abi.
2: Günaydın Ayşe teyze.
0: Günaydın Murat bey oğlum. Bir türlü söz dinletemiyorum bu kıza. Sana kahvaltı hazırlayacak diye sabahın köründe ayağa dikiliyor. Doktorlar yatması, istirahat etmesi lazım demediler mi?
2: Niye dinlemiyorsun anneni Ayşe? Bak böyle giderse arkadaşlığımız bozulacak, haberin olsun.
1: Seninle arkadaşlığımız hiçbir zaman bozulmaz.
2: Hastalığına dikkat etmez, söz dinlemezsen yüzüne bile bakmam. Hiç konuşmam seninle.
1: Sahi mi Murat abicim?
2: Sahi tabii. Ben senin sevgili Murat abinsem, iyileşinceye kadar yataktan çıkmak yok.
1: Barışalım öyleyse. Ne olur barışalım Murat abicim. Sen gittikten sonra da hemen yatağıma yatacağım. Barıştık değil mi?
2: Barıştık.
1: Bir daha hiç darılmayacağız değil mi?
2: Sözümü tutarsın.
1: Yemin ediyorum tutacağım Murat abicim.
2: Aferin sana, anlaştık.
3: Oo, kıskanıyorum vallahi Murat abi seni. Kız, biz senin öz be öz abin değil miyiz? Hani bize hizmet etmek yok mu?
1: Kızma abicim, bak senin annem var, kız kardeşim var. Ama Murat abimin bizden başka kimsesi yok.
4: Günaydın. Murat bey geldi mi kızım?
5: Hayır efendim.
4: Gelince hemen beni görsün.
5: Peki efendim.
2: Selam.
6: Merhaba.
2: Recep, bir sade kahve de bana getiriver. Nasılsın, iyisin ya?
6: Allah'a şükür. Romanlar ne alemde?
5: Kemal bey hemen sizi görmek istiyor.
2: Desene sabah kahvemizi içmek nasip olmayacak gene.

0: Gel. Beni emretmişsiniz efendim.
1: Geç şöyle otur, senden konuşacağım biraz. Bak oğlum, 2 yıldır yanımdasın. Gerçekten dürüst ve mert bir gençsin. Ama aklın bir karış havada. Biliyorsun, rahmetli baban benim en yakın arkadaşımdı. Sen de oğlum sayılırsın.
0: Teşekkür ederim. Ben de sizi öz babam gibi severim.
1: Bak oğlum, şurada 3 kuruş maaşla çalışıyorsun. Artık istikbalini düşünmenin zamanı geldi. Meyhanelerde sürtüp, kimsenin basmadığı romanlar yazıyorsun. Kuru kuruya sanat, edebiyat filan karın doyurmaz. Onun için seni evlendirmeyi düşünüyorum.
0: Evlenmek mi? Anlayamadım.
1: Oho! Hem de zengin bir kızla.
0: Güldürmeyin Kemal Bey amca. Hangi zengin bana kızını
1: veriyor? Orasına karışma sen! Şöyle bir tıraş ol, sırtına ütülü bir elbise, boynuna bir kravat tak, pırıl pırıl bir delikanlı olursun.
0: Hakkımda çok iyi niyetleriniz var ama ben...
1: İtiraz istemem! Sana milyoner Mahmut Şevket Bey'in kızını alacağım! Ya?
0: Mahmut Şevket Bey'in kızını mı? O bana kızını değil, hizmetçisini bile vermez.
1: Verir oğlum, verir. Yeter ki sen evet de. Zaten hemen evlenip 1 sene sonra boşanacaksın.
0: Anlayamadım. Boşanacaksam neden evleniyorum?
1: Kızın başından ufak bir kaza geçmiş. Bunun tedavisi de ancak uygun biriyle evlenmekle mümkün oluyor. Mahmut Şevket Bey de buna karşılık 50.000 lira parayla küçük bir matbaa verecek. Romanlarını basmak için kapı kapı gezmek mecburiyetinde kalmayacaksın artık.
0: Yani ben böylece...
1: Kılı kırk yarmanın sırası değil oğlum. 1 sene dayanabildin mi, ömrünün sonuna kadar parasızlığa paydos.
0: Merak ediyorum. Neden bu işe beni seçtiniz?
1: Bak! Çünkü başka birisi 1 sene sonra ayrılmaktan vazgeçip hem kızın hem de paraların üzerine oturmaya kalkabilir. Ama sen dürüst ve namuslu bir çocuksun. Verdiğin sözü ne pahasına olursa olsun tutarsın.
0: Evet, dürüst ve namusluyum. Onun için de dolu bir cüzdanla satılmış bir adam olarak yaşamaktansa meteliksiz kalmayı tercih ederim. Müsaadenizle.
2: İlekte çorap varsın, düşsün dizlere.
3: Bu da bizden Murat abi, tasalanma sakın! Romanlar basılınca ödersin! Sayende tarihe geçecek şu bizim kötü meyhane!
0: Sağ ol Faik usta! Sen de!
3: Şimdi senin bedeler geliyor! Seni şimdi güzel bir tanıtı yapıyorum!
0: Saat kaç oldu acaba? Çocukların maçına geç kalmayalım. Hayrola Rıza, ne var?
4: Ayşe fenalaştı abi. Hastaneye kaldırdık. İlle de Murat abimi isterim diye sayıklıyor. Seni almaya geldim.
5: Maalesef çocuğun yaşayacağı günler sayılı. Kalbin üst yanındaki sol kapakçık tamamen felçli durumda.
0: Bir yol gösterin bize doktor bey. Göz göre göre ölüme terk edemeyiz yavruca.
5: İşlemeyen kapakçığı bir ameliyatla değiştirmek mümkün. Yalnız uzmanlık isteyen ve maalesef ülkemizde yapılamayan bir ameliyat bu. Çocuğu Avrupa'ya göndermek imkanınız varsa size bazı adresler verebilirim.
4: Kaç para gerekli bu iş için?
5: Yol masrafları ile birlikte 40-50 bin lira tutabilir.
4: Bu kadar parayı hiçbir zaman bulamayız.
0: Buluruz.
4: Nasıl buluruz abi?
0: Karışma sen, Ayşe'nin yanından ayrılma. Ben şimdi parayı bulup geliyorum.

0: Teklifinizi kabul ediyorum. Hemen mukaveleyi hazırlayın, evlenmeye karar verdim.
1: Dur oğlum, ne oldu sana? Otur şöyle de anlat.
0: Oturamam, vaktim yok. Mutlaka 50.000 lirayı almam lazım.
1: Allah Allah! Dur bakalım, hemen olabilir mi bu iş?
2: Dikkat dikkat! 211 sefer sayılı Frankfurt uçağının yolcuları lütfen çıkış kapısına. Teşekkür ederim. Attention, attention! Last call! Passengers going to Frankfurt by flight number 211, please be ready to board us. Thank you.
3: Murat abicim, bulunmaz bir insansın sen. Bu borcu nasıl ödeyeceğim sana?
0: Ne borç? Düşünme böyle şeyler. Ayşe'miz kurtulsun da gerisini boş ver.

0: Avukat Kemal Bey mi gönderdiniz?
1: Evet efendim. Adım Murat.
0: Memnun oldum.
1: Aramızdaki mukavelenin tasdikli örneğiyle peşinen imzaladığım boşanma talepnamesini getirdim.

0: Oturabilir miyim, yoksa mukavele şartlarına göre karşınızda ayakta mı durmam gerekli?
1: Evet. Biliyorsunuz, kızımla aranızdaki evlilik tam bir yıl sürecek. Ve sadece görünüşten ibaret kalacaktır. Ona yaklaşmaya veya sahip olmaya hiçbir zaman kalkışmayacaksınız.
0: Bunları zaten kabul ve imza ettim efendim.
1: Biliyorum. Ayrıca kızım benim için çok kıymetlidir. İleride bir anlaşmazlık çıkmasın diye son defa söylüyorum bunları. Evet, teşekkür ederim.

0: Hazırlıklarınız tamamlandı mı?
1: Terziniz biri smokin olmak üzere 4 takım elbise dikti. Gömleklerimi vesaireyi hazırladım. Teşekkür ederim.
0: Yalnız kızımın seyahat için seçtiği modelleri yaptırmamışsınız.
1: Müsaadenizle giyeceğim elbiselerin modellerini seçmek hakkı benim olsun.
0: Kızım elbiselerinizin modaya uygun olmasını istemişti.
1: Beni kiralık bir koca olarak tuttunuz beyefendi, uşak olarak değil. Bunu lütfen kızınız hanımefendiye hatırlatmanızı rica edeceğim.
0: Nikah ve düğün perşembe günü saat 4'te unutmazsınız herhalde. Rüstem efendi yukarıda bir oda hazırladı, orada kalırsınız.

0: Of! Zengin kız da evlenince bizi unutur demiştim Murat. Ama asil çocukmuş.
1: Unutur mu hiç bizden başka kimi davet etti düğüne? Bitmedi mi yahu daha, geç kalacağız.
2: Şu yakayı hala takamadık ki. Biraz daha büyüğü yok muydu şunun behe Allah'ın kulu?
0: Of Rabbim, damatlığımdan kalmadı. O zamanlar filinta gibi delikanlıydım.
3: Şimdi tamam. Reis hazır. Hadi yallanın, marş marş!
2: Hadi bakalım!
0: Durun, durun! Çiçeği unuttunuz!
1: Doğru yahu, çiçeği unuttuk!
2: Sende de hiç akıl yok be!
3: Sende sanki var! Benden de selam söyleyin!
1: Hadi eyvallah!
2: Eyvallah!
3: Hadi!
4: 41 kere maşallah! Öyle yakıştı ki! Şimdi tam Mahmut Şevket Bey'e layık bir damat oldunuz.
5: Yani bu çulları giymeden insan sınıfına dahil değil miydik Rüstem Efendi?
4: Estağfurullah küçük bey! Kör olası dilim sürçtü. Kusura bakmayın, onu demek istemedim.
5: Sen de benim kusuruma bakma Rüstem Efendi. Cinlerim üstümde bugün, şu halime bak. Vitrinlerdeki aptal suratlı mankenlere döndüm.
4: Arslanlar gibi oldum maşallah. Zeynep Hanım görünce küçük dilini yutacak.
6: Nazar değmesin, maşallah, maşallah kızıma! Bana öyle geliyor ki sen isteyerek evlenmiyorsun Zeynep.
7: Bunu da nereden çıkardın?
6: Ne olduysa bir hafta içinde oldu. Herkes şaşırdı, merak içindeler. Bir kere evlendiğin kimse muhitimizden değil, ikincisi zengin değil. Üçüncüsü...
7: Dinle Sema, babamı bilirsin. Bir şeyi diline doladı mı, dünyanın en saçma şeyi de olsa kurtulamazsın elinden. Bilmez olur muyum? Dünyanın en tuhaf adamıdır baban. Güya Naci ile flört etmem, kötü dedikodulara yol açmışmış. Naci ile aranızda ciddi bir şey geçse yüreğim yanmaz. Orasını gel de babama anlat. İlle de tutturdu. Evlenip adını temizleyeceksin diye.
6: Her şeyde hayır, nikahta keramet vardır. Bak ne kadar güzel bir gelin oldun.
8: Nikahtan sonra sahici evlilikmiş gibi seyahate çıkacaksınız. Bu çekle de masraflarınızı karşılarsınız.
5: Onu kızınıza verin. Bozdurulması gerektiği zaman emirlerini yerine getiririm.
7: Baba!
8: Yavrum!
7: Oyuna başlamaya hazırım babacığım. Terzinizi cidden tebrik etmek lazım babacığım. Üç gün önce gördüğüm insandan böyle beyefendi bir görünüşü elde etmek cidden büyük bir başarı. Çok şaşırdım.
5: Böyle bir güzelliğin gerçek bir hanımefendi görünüşünün altında nasıl bu kadar küstah olabiliyorsunuz? Ben de buna şaşıyorum hanımefendi.
7: Baba!
5: Özür dilerim beyefendi. Terziniz dilime de bir kılıf dikmeyi maalesef düşünemedi. Evet, babanızın parasıyla satın alınmış bir oyuncak olduğumu biliyorum. Ama oyunu iyi götürmek için sizden oyuncağınızı kırmamanızı rica edeceğim. Şimdi ben de oyuna başlamaya hazırım efendim, buyurun. Müsaadenizle.
6: Damat kimlerdenmiş acaba? Ben şimdiye kadar İzlantı'da görmedim.
9: Muharirmiş. Bilmem hangi gazetede romanı çıkmış.
6: Çocuklar, bana öyle geliyor ki bu işler biraz karışır. Şşş, geliyorlar.

0: Siz Zeynep Hanım, Murat Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
0: Siz Murat Bey, Zeynep Hanım'ı karılığa kabul ediyor musunuz?

0: Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve bana verilen yetkilere dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum.
1: Babacığım.
2: Yok.
3: Beyefendi, damat beyin iki arkadaşı geldiler.
2: Alın içeri.
3: Şey, üstleri başları pek iyi değil de.
2: Savun, savun öyleyse.
4: Bir dakika. Müsaadenizle misafirlerimi ben karşılayayım. Buyurun.

0: Geç kaldınız. Gelin sizi karımla tanıştırayım. Sevgili karıcığım, size dostlarımı tanıtayım. Bu eski deniz kurdu Temel Reis.
1: Memnun oldum.
2: Ben de.
0: Filozof arkadaşım Hıdır Baba.
3: Hanım kızımız, biz Murat'ı evlat gibi severiz. İnşallah çok çok bahtiyar olursunuz. Bir yastıkta kocarsınız. Şu naçiz çiçeklerimizi lütfen kabul buyurun.
2: Teşekkür ederim. Gelini öpmek istemez misiniz?
0: Sevgili karıcığım, ilk dansı bana lütfeder misiniz?

0: Hoş geldiniz efendim.
1: Valizleri alıverin.
0: Baş üstüne.
2: Maalesef efendim başka odamız yok. Yeni evlilere her zaman bu odayı veriyoruz. Memnun kalacağınıza eminim. Buyurun.
0: İyi geceler efendim. Teşekkür ederim.
3: Artık size ihtiyacım kalmadı Murat Bey, gidebilirsiniz. Size ihtiyacım kalmadı dedim, duymadınız mı? Hadi artık odanıza gidin, soyunup yatacağım.
1: Soyunabilirsiniz, bakmıyorum size.
3: Çıkın gidin odamdan dedim, münasebetsizliğin sırası değil.
1: Maalesef arzunuzu yerine getiremeyeceğim, çünkü otelde başka oda yok. Çaresiz sıkıntılı varlığıma katlanacaksınız sevgili karıcığım.
3: Karınız marınız değilim sizin. Aklınızı başınıza toplayın. Bütün bir gece aynı odada kalamam sizinle.
1: Öyle ama sevgili karıcığım, herkes bizi balayına gelmiş mutlu bir çift sanıyor. Bar Amerikan'da sabahlarsam sonra hakkımda ne düşünürler?
3: Ne düşünürlerse düşünürler. Gerçek yerinizi unutmayın. Böyle küstahlıklar eder. Hele bana dokunmaya kalkarsanız babam öldürür sizi.
1: Korkmayın. Babanız değil öldürmek, milyon verse gene de bir kadına bakar gibi bakamam size. Çünkü o pamuk prenses maskesi ardında gizlediğiniz bütün çirkinlikleri görebiliyorum.
3: Benden bu şekilde konuşma cesaretini kimden alıyorsunuz? Siz de şerefinizi, haysiyetinizi iğrenç bir para karşılığında satmış olduğunuzu unutuyorsunuz galiba.
1: Neyi, niçin sattığımı hiçbir zaman anlayamazsınız siz.
3: Anlamak da istemem zaten. Böyle mide bulandırıcı şeylere aklım ermez. Hem uzatmayın artık. Emirlerimi dinlemek zorundasınız. Hadi çıkın dışarı.
1: Otelde başka oda yok dedim. İstesen de istemesen de aynı odada kalacağız.
3: Hayır, hayır, olamaz! Çıkın derhal! Yoksa yangın var diye bağırırım.
1: Ne diye bağırırsan bağır, umurumda değil.
3: Öyleyse ben çıkar giderim.

0: Hesabı çıkarın lütfen, otelden ayrılıyorum.
1: Bir şikayetiniz mi vardı?
0: Ha, hayır. Dağ havası karıma yaramadı da, tansiyonu yükseldi birden.
1: Çok yazık.
0: Valizleri almak için yukarı birini gönderir misiniz?
1: Emredersiniz, şimdi.
0: Odayı da bağlayın lütfen. Alo? Alo Zeynep? Sevgili karıcığım, nasılsın? Biraz daha iyisin ya. Üzülme, ben hesabı kestim, hemen ayrılıyoruz otelden.
2: Neler saçmalıyorsunuz? Sarhoşsunuz galiba. Maksadınız beni rahatsız etmekse eğer...
0: Ya, senin rahatsız olmana lüzum yok karıcığım. Valizleri almak için hemen geliyorlar.
2: Alo? Alo? Hay Allah, çattık belaya! Kim o?
3: Bavullarınızı almaya geldik efendim.
2: Ne?
1: Hanımefendi, ne kadar üzüldük bilemezsiniz. Dağ havası böyledir işte, bazen insanı birden çarpar.
0: Karıcığım, müsaade et de valizleri alsınlar. Ben arabayı hazırladım.
2: Fakat nasıl?

0: Ne oldu, neden durduk?
1: Benzin bitti.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Yürüyeceğiz. Fazla bir yolumuz olduğunu sanmıyorum.
0: Delirdiniz mi siz? Bu soğukta nasıl yürürüm ben?
1: Siz bilirsiniz. İsterseniz arabada oturup donmayı bekleyin. Ayı mı olur, kurt mu olur, vahşi hayvanlarda cabası. Hadi, hoşça kalın.

0: dayanamıyorum artık. Biraz dinlensek.
1: Ne var?
0: Donmaya razıyım ben. Yürüyecek halim kalmadı. Bırakın beni! Yardımınıza ihtiyacım yok!
1: Kesin sesinizi! Ben de meraklı değilim sizi taşımaya ama... ...göz göre göre de donmanıza razı olamam. Söyleyin, ne yaptınız kızıma? Yoksa?
2: Yo,
1: aklınıza kötü bir şey gelmesin. Mukavele hükümlerinin dışına katiyen çıkılmadı.
2: Ya! Peki kızımın bu hali ne?
1: Onu kendisine sorun. Müsaadenizle görülecek bazı işlerim var.
0: Baba! Baba, yapamayacağım! Daha 362 gün var! Dayanamayacağım bu adama!
1: Üzülme sen kızım! Elbet bir çaresine bakarız.
3: Hangi rüzgar attı sizi böyle? Özlemişim, geçin oturun şöyle, geçin. Hoş geldiniz.
4: Sağ ol, hoş bulduk. Bizim aslan ne alemde diye merak ettik de...
3: Hepiniz gözümde tutuyordunuz.

0: geldi abicim. Ameliyatım hayırlısıyla bitti, kurtuldum. İki aya kadar da dönüp sevdiklerime kavuşacağım. Hepinizi, hele sizi öyle özledim ki. Evlenmişsiniz, çok sevindim. Allah babadan mutluluğunuz için dua eder, gelin ablamın da yanaklarından öperim. Küçük kardeşiniz Ayşe.
1: Bu kart bütün dertlerimi unutturdu benim.
2: Öyle bir sevap işledin ki oğlum, bütün ömrüm boyunca yeter.
1: Söyleyin bakalım, ne var ne yok? Seni biraz durgun gördüm Temel Reis.
2: 40 yılın denizcisi karada kalınca
3: sudan çıkmış balığa döndü. Dün de iyi bir tekne gösterdiler. Henüz omurgada bitmemiş ama sülün gibi.
2: Fiyatı da çok hesaplı.
1: Eğer para falan istiyorsanız...
3: Kefil ol yeter. Tabii bana itimadın varsa. Çünkü az para sayılmaz.
1: O nasıl söz Temel Reis? Bak, bir daha söylersen darılırım sana.
3: Eksik olma evlat.
2: Kusurumuza bakma bizim sen.
1: Bizim aramızda kusurun lafı olur mu? Babam gibi severim sizleri.
2: Sağ ol evlat.

0: Ne oluyor burada Üstem Efendi?
1: Zeynep Hanım arkadaşlarıyla eğleniyor efendim.
2: Çıkın, çıkın derhal odamdan!
3: Merak etmeyin hanımefendi, odanızda kalacak değilim. Size unuttuğunuz bazı noktaları hatırlatmam icap ediyor.
2: Dinlemiyorum sizi!
3: Dinleyeceksiniz! Bundan sonra evden çıkarken bana haber vereceksiniz. Nereye, kimlerle gittiğinizi bileceğim. Erkek arkadaşlarınızla yalnız kalmayacaksınız. Toplantılarda evli bir kadın gibi hareket edecek, görünüşte bile olsa benim karım olduğunuzu unutmayacaksınız.
2: Emir mi veriyorsunuz bana?
3: Evet, ilk ve son emrimi.
2: Vız gelir bana sizin emirleriniz.
3: O zaman görürsünüz.
2: Görüşürüz Murat Bey.
3: Buna kabalık, densizlik, tek kelimeyle küstahlık denir. Kızım evine misafir davet ediyor, beyimiz de kalkıyor, misafirleri dövüyor, evden kovuyor. Kimi kimin evinden kovuyor Kemal Bey?
4: Sinirlenme canım, sakin ol. Bir de Murat'ı dinleyelim bakalım. Gelin.
0: Günaydın efendim.
4: Günaydın. Hakkında şikayet var Murat.
0: Her akşam evinizdeyim beyefendi. Kemal Bey'i rahatsız etmeden benimle konuşabilirdiniz. Buyurun, sayın kabahatler mi? Siz de hakem olun lütfen.
3: Kabahatlerinizi biliyorsunuz. Anlaşmamız böyle değildi.
0: Anlaşmamızda ismimi taşıyacak olan kadının yabancı erkeklerle yakın ilişkiler kuracağı ve benim de bütün bunlara göz yumacağım yazılı değildi. Kaldı ki Zeynep Hanım'ı koruduğum, ona doğru yolu göstermeye çalıştığım için Mahmut Bey'in bir baba olarak bana teşekkür etmesi gerekirdi.
4: Vallahi Mahmutçum, bana kalırsa Murat haklı.
3: Evet, evet ama ben her şeyden evvel şerefimi düşünürüm.
0: Şerefinizi mi?
3: Evet, şerefimi! Bu yaptıklarına son defa göz yumuyorum. Ayağını denk at!
4: Sen de biraz dikkatli davran oğlum. Biliyorsun mukaveleyi bozacak durumda değilsin.
5: Nasıl, beğendin mi?
6: Çok güzel, hayırlı uğurlu olsun.
5: Sağ ol.
7: Hepimiz sana çok hayırlı şeyler borçluyuz Murat abi.
0: Dostlar arasında borç mu oluruz Rıza?
6: Yavrum.
8: Ama bana bir borcun var Murat abi. Zeynep ablamı bir kerecik olsun göstermedin daha.
0: Olur Ayşe, götürürüm seni bir gün.
9: Zeynep Hanım yok mu Rüstem Efendi?
1: Hayır Murat Bey.
9: Nereye gitti?
1: Galiba kulüpteler efendim. Oyun oynayacaklarmış da.
4: Bana kalırsa sen Murat'la uğraşacağına, kızının terbiyesiyle meşgul olsan

0: daha iyi edersin Mahmut.
1: Mukavelede gizli polis hafiyeleri gibi her gün kızınızın yeni bir marifetini önlemeye çalışacağım yazılı değildi. Haysiyetim ve şerefimle oynamakta devam ederse elimden bir kaza çıkabilir, bunu bilin. Bu size son ihtarım, alasmadık. Paramla satın aldığım bir adamın bana böyle davranmasına tahammül edemem Kemal Bey. Anlaşmanın feshi için derhal lazım geleni yapın.
2: Anlayamadığım bir nokta var benim. İğrenç bir para karşılığında kendisini satmış bir adam... ...nasıl durmadan şeref ve haysiyetten bahseder?
0: Anlayamazsın kızım. Murat gibi erkekleri anlamak zordur. Seninle evlenmeye para karşılığında mı razı olduğunu sanıyorsun? Şaşarım aklına.
2: Ya ne için evlendi? Bu iş için binlerce lira almadı mı babamdan?
0: Hayır kızım. 40 para almadı. Bu işe küçük bir kızın hayatını kurtarmak için razı oldu. Şimdi gene istiyorsanız anlaşmayı bozabiliriz Mahmut Bey. Murat matbaaya hemen geri verebilir. Fakat parayı nasıl öder onu bilemem.
1: Nasıl mı öder? Paramı geri isterim arkadaş. Sen kabul etmesen bile başka bir avukat tutup... ...sürüm sürüm süründüreceğim o rezili.
0: Nasıl istersen öyle yap. Ben yokum bu işte.
2: Durun Kemal Bey amcacığım. Kabahatli olan bendim baba. Murat Bey hakkında karar vermek için bu kadar acele etmeyelim. Şunun şurasında 2 ay bir zaman kaldı zaten.
1: Pekala, pekala. Nasıl istiyorsan öyle yap. Yalnız bir daha da bana şikayete gelme.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
8: Şok şok cepte şok.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzet.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim küpür küpür.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
0: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsın?

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte
2: şok. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
2: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepiğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, Kepek 0.
3: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Saçım

0: Da istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Bakın.
2: Tam da leslik.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
8: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
9: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
10: Tekne.
9: Sen öde, sonuna hallederiz demiştik ya.
8: Ya Faruk tamam hallederiz.
9: Dost.
8: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
9: Oh.
8: Oh tabii.
11: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
12: İyi günler beyefendi.
13: Günaydın Rüstem. Kahvaltımı getirir misin?
12: Maalesef getiremeyeceğim efendim, çünkü...
13: Cezaya mı kaldık yoksa?
12: Hayır efendim. Küçük hanım sizi odasında kahvaltıya bekliyor da.
13: Ne dedin?
12: Küçük hanım sizi odasında bekliyor dedim.
13: Vay vay vay vay, fena değil. Ayrılmamıza 2 ay kala hanımefendinin odasında kahvaltı. Sakın bir hınzırlık olmasın bu işin içinde Rüstem
12: Bilmiyorum
13: efendim.
12: Bilmiyorum ama çok keyifliydi.
13: Peki. Gidelim bakalım.

0: sabah kahvaltıyı benimle beraber eder misiniz?
1: Emredersiniz hanımefendi.
0: Öyleyse buyurun. Dün akşam olanlar için sizden af dilemek istiyorum. Neden bilmiyorum. Oyun oynarken kendimi çok çabuk kaybediyorum. Yoksa affetmeyecek misiniz beni?
1: Affetsem ne çıkar Zeynep Hanım? Her zaman aynı hataları yapacak olduktan sonra.
0: Hayır. Dün akşam beni ömrüm boyunca utanacağım bir duruma düşmekten kurtardınız. Affetmeseniz bile gene de teşekkür ederim size.
1: Siz insanları tanımıyorsunuz. Tanımak da istemiyorsunuz. Sadece dış görünüşleri ilgilendiriyor sizi. Biraz başka gözle bakabilseydiniz, çevrenizde insan kılığında gezinenlerin ne mal olduklarını hemen anlardınız.
0: O halde yardım edin. Dünyaya sizin gözlerinizle bakabilmeyi öğretin bana.
1: Bu öğretilmez. Öğrenilir Zeynep Hanım.
0: Ne olursa olsun yardım etmeniz şart. Bundan evvel yaşadığınız çevreyi, dostlarınızı, arkadaşlarınızı görmek istiyorum. Beni oraya götürür misiniz?
1: Peki. Hazırlanın, 5 dakika sonra gelip alacağım sizi.

0: Anlaşmanın 5. maddesini unutuyorsunuz.
1: Hı. Hoş geldin evladım, buyur.
2: Kim
1: buyur.
2: Geldi anneciğim?
1: Dünyada en çok sevdiğim biri yavrum.
2: Gel. Ah, Murat abi, Murat abicim benim.
3: Canım Ayşem. Ah. Yavrum. Bak, sana kimi getirdim. Beğendin mi?
2: Çok beğendim. Allah sana dünyanın en güzel kızını vermiş. Çünkü sen beni hayata kavuşturdun. Şimdi artık herkes gibi okula bile gidebiliyorum.
1: Canım benim.
2: Onu bir kere öpmeme izin verir misin Murat abi?
1: 1000 kere öpebilirsin.
2: Rüyamda bir melekle evlenmiş gördüm seni. Ama Zeynep ablam meleklerden de güzelmiş. Dur, sana bir şey getireceğim.
4: Hoş geldin kızım.
1: Ah, hoş bulduk teyzeciğim.
4: Hep bugünü bekledik. Mantonu çıkar yavrum, rahat et. Burası da evin sayılır senin.
1: Teşekkür ederim teyzeciğim.
2: Hediyenizi alalı çok oldu. Ama şimdiye kadar verememiştim bir türlü. Düğün resminizi koyarsınız içine.
1: Teşekkür ederim yavrum. Teşekkür ederim. Bak, ben de sana bir hediye getirdim.

0: O kadar mutluyum ki. Ama sizi işinizden alıkoydum bugün.
1: Rica ederim. Bu da vazifelerim arasında sayılır.
0: Böyle konuşmayın. Sizden beraber olmaktan memnunum. Kuş gibi hafif hissediyorum kendimi. Halbuki siz o kadar yabancı duruyorsunuz ki bana.
1: Başka nasıl olabilirim? Biliyorsunuz, evliliğimiz bile mukavele icabı.
0: Keşke sizi daha evvel tanımış olsaydım.
1: Daha evvel tanıyamazdınız beni. Fark etmeden geçerdiniz o zaman. Şu anda bambaşka bir havadasınız. Ama her şey düzelecek. Bir gün gelecek. Böyle yalancıktan değil, gerçekten mutlu olacaksınız.
0: Gerçekten mutlu olmak ne kadar uzak bana.
1: Neden? Gençsiniz, güzelsiniz, zenginsiniz. Aramızdaki anlaşmanın bitmesine bir şey kalmadı. Nihayet kocasıyla anlaşamayıp ayrıldı diyecekler. O zaman yeni bir hayat kurmak fırsatı geçecek elinize. Her şeyle size layık bir erkek mutlaka karşınıza çıkacak.
0: Susun lütfen. Böyle şeyler konuşmayacaktık bugün. Söz vermiştiniz bana. Bakın aklıma ne geldi biliyor musunuz? Akşam yemeğini şu sizin meyhanenizde yiyelim mi?
1: Peki, nasıl isterseniz.
2: Ya da sen!
3: Hey arkadaşlar, bakın kimler geldi!
2: Vay! Hoş geldin hanım kızım!
0: Hoş bulduk Kıdır baba!
4: Merhaba, bendeniz Murat abimizin en yakın arkadaşı Kelebek Rıza!
0: Memnun oldum!
1: İşte bu da bizim Dostlar Meyhanesi'nin meşhur Faik ustası!
0: Geç de olsa sizden tanıştığıma çok memnun oldum!
2: Asıl o memnuniyet bize ait yenge hanım! Şöyle buyurun oturun, kendi el cihazımla size mezeler hazırlayayım. Hepimiz çok severiz sizi. Görenler, görmeyenler hep konuşur, sizden bahsederiz.
0: Çok sevindim. Temel reis nerede?
4: Denizde. O da Zeynep ile beraber.
0: Zeynep ile mi?
2: Zeynep ile ya. Murat Bey oğlumun yardımıyla yeni aldığı tekniğe sizin adınızı koydu. Buyurun.
0: Demek beni bu kadar çok seviyorsun.
2: Mezeleriniz hazır.

0: galiba bugün açıldı. İnsanları gerçek yüzleriyle ilk bugün gördüm. Sıcaklıklarını bugün duydum. Çok mutluyum.
1: Hadi bakalım, hadi.

0: İyi geceler.
1: Biraz daha kalamaz mısınız?
0: İsterdim ama biliyorsunuz anlaşmanın 12. maddesini.
1: Yalvarırım, bahsetmeyin bir daha bu anlaşmadan.
0: Allah rahatlık versin.

0: Buyurun. Bir emriniz mi var?
1: Hayır. Yalnız size bazı noktaları hatırlatmak zorundayım.
0: Gecenin bu saatinde mi? Buyurun, sizi dinliyorum.
1: Aramızdaki anlaşmanın süresi önümüzdeki ayın 20'sinde bitiyor.
0: Evet, olabilir. Boşanma istidasını peşinen imzalamıştım zaten.
1: O da olabilir. Yalnız son günlerde kızımla biraz fazla samimi olmaya başladınız. Sizin ne düşündüğünüzü bilmiyorum. Ama ben kendi kararımı söyleyeyim. Hiçbir suretle aramızdaki anlaşmanın dışına çıkılmayacak.
0: Merak etmeyin Mahmut Bey, ben sözümün eriyim. Ayın 20'sinden sonra ne siz ne de Zeynep Hanım bir daha görmeyeceksiniz beni. Yalnız Rüstem Efendi'ye söz verdim. Buradan giderken onu da beraber götüreceğim.
1: Rüstem'e ne yaparsanız yapın. Ama kızıma dokunmayacaksınız.
0: Daha önce bu meseleyi konuşmuştuk efendim. Bu konuda başka söyleyecek bir şey yok. Allah rahatlık versin.

0: Birlikte geçireceğimiz son gece bu. Nereye götüreceksin beni?
1: Nereye istersen.
0: İstersen evde kalabiliriz.
1: O kadar güzelsin ki, seninle bu akşam evde yalnız kalmaya korkarım.
0: Öyleyse dans edebileceğimiz bir yere götür. Evlendiğimiz günden beri senden hiç dans etmedim.

0: Sensiz yalnız sensiz içim, gözyaşlarım...
1: Beni bırakıp gidemezsin. Hiç ama hiç kimseye olmadığım kadar yakınım sana. Seninim. Seni seviyorum. Beni sen bu hale getirdin. Yepyeni bir insan yaptın. Avuçlarımda alevsin.
0: Sensiz yalnız sensiz için...
1: Sen olmayınca ne işe yarayacak değişmiş olmam. Bırak ben de peşinden geleyim.

0: Allah'a ısmarladık Zeynep.
1: Sevgilim. Ömrümün sonuna kadar seveceğim seni.

Buyurun, ben Murat. Günaydın üstadım. Şimdi geldim. Size mi uğrayayım? Peki, öğleden sonra gelirim.

0: Dün gece Karadeniz'de çıkan müthiş fırtınada Zeynep motoru Kefken açıklarında kayalara bindirerek parçalanmış, mürettebattan hiç kimse kurtulamamıştır. Zavallı Temel Reis.
1: Oldu mu ya küçük hanım? Gene el sürmemişsin yemeklere. Günlerdir ne yiyor ne içiyorsun. Kapandın odaya, ne olacak bunun sonu?
2: Bilmiyorum dadı.
1: Nasıl bilmiyorsun? Bak Sema hanım ikidir telefon ediyor. Arkadaşlarıyla gezmeye çıkıyormuş. Seni de çağırdı. Şöyle bir süslen pislen, belki açılırsın. Gitmezsen hakkımı helal etmem sana vallahi.
3: Nedir bu ağlamaklı hal? Bozuşacağız seninle. Seni buraya açılırsın diye getirdik.
2: Benim yerimde olsanız...
3: Kocasından ilk ayrılan kadın sen değilsin ya canım. Ah!
4: dans eder misin Zeynep?
2: Özür dilerim. Dans etmeyeceğimi buraya gelmeden söylemiştim.
3: Doğru. Onu rahat bırakmayı vaat etmiştik. Gelin beraber dans edelim, hadi.

0: akşam çok efkarlıyım. Kalbim neden kan alıyor? Bunu bir bilsen sevgilim. Güneş soldum gündüz gece. İçimde sen.
1: Neyin var Zeynep? Ne oldu?
2: Kimi aradınız?
3: Murat Bey.
2: Benim.
3: Biliyorsunuz Zeynep motoru geçenlerde battı. Temel Reis'in borç senetlerinde sizin imzanız var. Maalesef matbaanıza haciz koymak zorundayız.
2: Günümüz iyi başlamadı Rüstem. Buradan da kovuluyoruz. Hadi, topla valizlerimizi. Buyurun efendim, matbaanın anahtarları.
4: Ne zaman akıllanacaksın bilmiyorum. İşte, matbaa da elinden gitti. Gene başladığın yere döndün.
2: Böylesi daha iyi. O şekilde...

0: şekilde kazanılmış bir mala sahip olmak beni rahatsız ediyordu zaten.
1: Ya kaybettiğin koskoca bir yıl?
0: Karşılığında küçük Ayşe'ye bir hayat kazandırdım. Bu yetmez mi?
1: Peki şimdi ne yapmak niyetindesin?
0: Romanım çok sattı. Kitapçılar iyi paralarla yenisini istiyorlar. Şehirden uzaklaşıp kendimi romanlarıma vermek istiyorum.
1: Ali Bey köyünde güvenilir bir arkadaşımın çiftliği var. Seni oraya müdür göndersem ne dersin?
0: Bilmem ki.
1: Hem romanlarını yazmak için de bol bol vakit bulursun.
0: Teklifinizi kabul ediyorum. Yalnız bir şartım var.
1: Ne şartı?
0: Ne olursa olsun kimseye nerede olduğumu söylemeyeceksiniz.
1: Sen tam babana layık bir evlatsın.

0: Çiftliğin yeni müdürüsünüz değil mi? Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Buyurun.
1: Emektarım Rüstem efendi.
0: Hatice ablamız da çiftliğin neşesi, tuzu biberidir.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun efendim. Buyurun şöyle oturun. Buyurun. Kahya efendi, valizleri yukarı çıkarıver. Odanızı hazırladım. Yemeğinizi odanızda mı yersiniz yoksa burada mı?
1: Hep beraber yeriz. Ayrı gayrı mı var? Bir aile sayılırız artık.
2: Sağ olun efendim. Yemeği hazırlayayım öyleyse.
1: Sevdim burasını Rüstem efendi.
3: Ben de sevdim. Tam tipim. Boyu posu.
1: Neyin boyu posu?
3: Şey yani, çiftliğin.
4: Murat çekti gitti demek. Gerekli formaliteyi evvelden hazırladığımız için boşanma kararını bir celsede mahkemeden alırız.
5: Hayır. Hiçbir karar alamazsınız. Çünkü boşanmayacağım Murat'tan.
4: Delirdin mi sen?
5: Tersine. Akıllandım artık. Boşanmayacağım kocamdan. Neredeyse arayıp bulacağım onu.
4: Aldırma sen ona! Zeynep hakkında yeni bir takım tasavvurlarım var. Çok iyi bir kısmet çıktı. Batmanzadeler oğullarını almak istiyorlar. Fırsatı kaçırmaya gelmez. Sen boşanma kararını kısa zamanda mahkemeden çıkarmaya bak.
6: Artık bu işte yokum Mahmut.
4: Anlamadım. Kimden yanasın sen?
6: Doğrudan yanayım.
4: Ayrılacakları ilk pazarlığımızda yok muydu?
6: Vardı. Vardı ama hesapta ikisinin birbirini bu kadar sevecekleri de yoktu.
4: Yanılıyorsun Kemal. Zeynep ne istediğini hiçbir zaman bilmez.
6: Doğruyu göremiyorsun Mahmut. İşte Zeynep ve Murat'ın daha evvel imzaladıkları boşanma dilekçeleri. Bunlarla başka bir avukat da boşanma kararını rahatça alabilir. Hadi bana eyvallah.
5: Matbaaya gittim. Meyhanede aradım. Bütün eski arkadaşlarına sordum. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ya da söylemek istemiyorlar.
2: Kemal Bey'e gidip yalvarsan?
5: İki defa gittim yazıhanesine, o da bilmiyor. Murat'ı bu kadar severken başkasıyla nasıl evlenirim?
2: Kalk, Murat'ı nerede bulacağımızı biliyorum ben.

0: Yeni o serseriyi aramaktan geliyorsun değil mi?
1: Serseriyi değil baba, kocamı aramaktan.
0: Şuna bak, şuna bak, kocasıymış. Bundan sonra iznim olmadan tek adım atmayacaksın evden. Anlaşıldı mı?

0: Muhterem hakim bey, karı koca arasında şiddetli geçimsizlik ve ruhi anlaşmazlık olduğu şahitlerin ifadeleriyle sabit olmuştur. Yüksek mahkemenizce boşanma kararının verilmesini rica ederim.
1: Yazın. Dosya tetkik edildi, duruşmaya son verildi. Karar. Tarafların boşanmalarına dair verilen karar temyizi kabil olmak üzere alenen ve usulen tefhim kılındı.
2: Nasıl olmuş? Şıttı be!
3: Eline sağlık Hatice abla, ne zamandır böyle güzel çorba içmemiştim.
2: Afiyet olsun!
4: Murat abi, size bir telgraf var.
3: Teşekkür ederim.
4: Alasmalık.
5: Mahkeme bitti, Zeynep'le boşanmanıza karar verildi. Avukat Kemal.
6: Hayrola bey!
3: Avukat mahkemeden boşanma ilamını aldı. Artık evlenmene mani kalmadı. Ağlaman, sızlaman boşuna! Biliyorsun, hayatında her şeyi istediğim zaman değiştirdim.
7: Bir tek şeyi değiştiremediniz. Değiştiremezsiniz de. Murat'a olan aşkımı. Beni anla babacığım. İlk defa gerçekten birini seviyorum. İzin verin de ardından gideyim. Hayatımda ilk defa doğru bir iş yapmış olacağım.
3: Aklını başına topla kızım. Meteliksiz bir adam ne verebilir sana?
7: Çok şey. Kimselerin düşünemeyeceği, aklına bile getiremeyeceği iyi, doğru, namuslu, ne varsa dünyada sadece o verebilir. Bırakın döneyim kocama.
3: Asla! Bu mesele kapandı artık. Batmanzadelerle söz kesildi. Benim şerefim var.
7: Yalvarırım. İzin verin kocamın yanına döneyim. Ben onun vereceği bir lokma ekmeğe bile razıyım.
3: Boş laflara karnım tok benim. Mahmut Şevket Bey'in kızı eski kocasına kaçtı dedirtmem. Bir daha Murat lafını duymayayım ağzından. Batmanzadelerin oğluyla evleneceksin. O kadar.
7: Size karşı gelmek istemiyorum. Babamsınız, sizi severim. Fakat kalbimin sesini dinleyeceğim. Onun dediğini yapacağım.

0: Buldum.
1: Çıktı. Düşünme bu kadar bey, yakında kavuşacaksın ona.
0: Kavuşacaksın ya, Hatice ablan falda gördü, gördü. Sen gül bakalım, ama göreceksin falın dediği çıkacak. Hatice yanılmaz, yatağım bir düştü. Aklı sizde, gözü yollarda. Hepsini kitap gibi okudum.
1: Okudu vallahi, ben de gözlerime gördüm.
0: Vallahi.

0: Bey, ne olur İstanbul'a gidip bulalım Zeynep Hanım'ı. Biliyorum, o da seni düşünüyordur şimdi. Belki de üzülüp ağlıyordur. Gidiyoruz değil mi?
1: Zavallı taze, nerede olduğunu bilse o gelirdi buraya.
0: Gidiyoruz değil mi?
1: Hadi, hadi.
2: Düşünürüz.
1: Düşündünüz de gidecek.
0: Yaşadık.
1: Gidecek. Çekil.
0: Vurma ya.
1: Sulanma.
3: Yaşlarım yağmur gibi yanımı ıslatıyor.
1: Bırak kolumu.
3: Kullarım bekliyor seni. Öpsem öpsem ellerini. Yine de sana hasretim.
4: Buyurun beyim, bugünkü gazeteler.
3: Dudaklarımla bir
4: sağ ol canım, siz de sağ olun beyim.
3: Avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız, sensiz içim, ilahımsın sevgilim.
2: Sosyetenin güzel dulu Zeynep Şevket Hanım, zengin iş adamı Kenan Batmanzade ile cumartesi günü evleniyor. Kahya! Atımı hazırla, hava çıkacağım.
5: Sayın kayınpeder, pardon, efendim, nikah memurları yerlerini aldılar. Zeynep Hanım daha hazır olmadılar mı acaba?
2: Sen endişe etme sevgili damadım, şimdi neredeyse gelir.
1: Bu boyu devrilesi damat da nereden çıktı? Vallahi bir türlü elim varmıyor duvağını hazırlamaya.

0: Siz Kenan Bey, Zeynep Hanım'ı zevceliğe kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
0: Siz Zeynep Hanım, Kenan Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Tekrar ediyorum Zeynep Hanım, Kenan Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz?
2: Hayır. Hayır! Hayır, etmiyorum! Şaşırmayın! Çok önceden verilmiş bir karar bu!
3: Zeynep, kendine gel, rezil ediyorsun beni!
2: Bunu hak ettiniz baba! Her şeyin sebebi sizsiniz! Çünkü ömrüm boyunca yanlış yaşamaya sürüklediniz beni! Şimdi de mutlu olamayacağım bir insanla evlendirmeye çalışıyorsunuz!
3: Zeynep, sus! Sus diyorum!
2: Susmayacağım! İçimde biriken acıyı boşaltmama kimse engel olamaz! Kocamı seviyorum, evet Murat'ı seviyorum! Biliyorum, o da beni çok seviyor. Bu nikaha evleneceğimi duyunca koşup beni kaçırır umuduyla razı olmuştum. Ama Murat gelmedi Kemal Bey amca. Ne olursa olsun, ondan başkasının olmaktansa sokaklarda sürünmeye, ismini sayıklaya sayıklaya ölmeye razıyım.
4: Dur bakalım Mahmut! Yaşa be kızım! Ben de senden bunu beklerdim. Murat Ali Bey köyde. Eminim ki o da şu anda senin gibi kahrından ölüyordur. Murat'a gitmek için daha ne bekliyorsun? Hadi koş! Durun! Peşinden gidenin kafasını kırarım! Bundan sonra karşında beni bulursun Mahmut. Yeter artık çocuklara yaptığın eziyet be!

0: Murat'cığım. Yaşasın! Murat Bey'imizin Zeynep Sultanı geldi!
1: Demek Murat Bey'imizin Zeynep'i sizsiniz ha? Sizi o kadar çok seviyor ki... ...evleneceğinizi duyunca kahroldum. Aşkın böylesi ancak masallarda olur.
2: Murat Bey nerede?
0: Kahrından dağlara vurdu seni görünce.
1: Keyfinden göklere uçar.

0: Biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap?
1: İsteyene 10.000 lira fazlası var.
0: Banko. Bakalım beğenecek misin?
2: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak.
1: Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür mü? Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın.
0: Arayın bulun onu!
2: Benden evlenmek mi istiyorsun?
1: Evet Suna, arabası burada.
0: Sana bir sürpriz yapmak istedim.
2: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni.
3: Ayrılık, yarın 16.15'te TV4'te.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
6: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6.000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
7: %50'ye varan indirimlerle yaz coşkusu Flo'da başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsınız?

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut fiş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya?
7: Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
11: Kasa.
12: Marul.
5: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
14: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
15: İyi ki doğdun kahraman.
16: Nice senelere kahraman.
14: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
17: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
14: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki.
18: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
19: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
14: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
10: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
11: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
12: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
20: Bu var ya bu.
21: Blok dersten çıkıyor.
20: Atıştırmalık?
21: Yok, ben doymalık takılıyorum.
20: Bir şey diyeyim mi?
22: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
20: Abi bu adam ne yiyor ya?
23: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evin

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
4: Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Bu var ya bu.
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak. Bu var ya,
9: blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalı?
10: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamını...

%30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde 5G.
4: Aç.
5: Merhaba, nasılsınız?
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Obseso.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
11: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
12: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
11: Nasıl yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
13: Ulan ne yapıyorsun?
10: Hava asacağız bu sırada.
11: Eyvah, yakalandım.
14: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
15: Buraların redlisiyim.
16: Nerelerim mi?
15: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
17: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
18: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi. İki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şut. Clearman Ultra Hacimli. Kenan 1, Kepek 0.
19: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan

0: Haz. Madem haz peşindeysen.
1: %50'ye varan indirimlerle yaz coşkusu Flo'da başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
2: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye, McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
3: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
4: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
5: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
6: Tekne.
5: Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
4: Ya Faruk tamam hallederiz.
5: Dostum.
4: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
5: Oh,
4: oh tabii.
7: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV 4'te.
11: Geliyor.
10: Gel.

0: Hayır ola, neyin var senin? Bakıyorum pek keyiflisin. Ne oluyor ya size? Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var?
1: Aa, hiç, ne olacak? Bir şey olduğu yok. Yalnız...
0: Evet.
1: Köylülerden birinin kızını ev işine yardım etsin diye yanımıza aldık da. Öyle değil mi Rüstem Efendi?
2: Evet, söylesene. Evet, pek temiz bir kızcağız. Kızmadınız değil mi Murat Bey?
0: Yo, ne münasebet. İkiniz karar verdikten sonra.
2: Öyledir. Ya. Kız! Murat Bey'in ayranını getir çabuk!
1: Gel kızım, gel, utanma, gel!
2: Korkma, Murat Bey adam yemez.
1: Ya.

0: İsmi ne bu kızın?
1: İsmi şey efendim.
2: Eyvah.
1: Halime.
2: Ha, Halime ya.
1: Halime.
2: Halime.
0: Halime. Halime. Buraya gel.

0: Bu ne biçim köylü kızı elleri? Avuçlarına sır bile bağlamamış. Zeynep!
1: Murat! Eğer beni karılığa kabul etmezseniz, köleniz, hizmetçiniz, kapınızda kulunuz olmaya razıyım. Ne olur kovmayın beni! Siz olmadan yaşayamıyorum.
0: Sevgili karım, bana geldin demek.

0: Başın ağrıyor değil mi?
1: Benim mi?
2: Yok.
0: Hiç durma, iç bakalım sonun nereye varacak?
1: Allah kuru iftiradan saklasın ya! Kaç gündür elime kadeh almadım.
0: Ne anlıyorsunuz, bilmem ki. Hadi çocuk araba değiştiriyor, nişanlı değiştiriyor haftada bir, oyalanıyor ya sen?
1: Can, anlaşıldı. Sen benden bıktın, ortada kalmama da gönlün razı değil. Yeni bir sevgili bulayım istiyorsun.
0: Asıl sen benden bıktın.
1: Bak, bu gece içmeyeceğim. Söz işte.
0: İnanayım mı?
1: Aa, ya sen benim yalan söylediğimi hiç gördün mü?
2: Allah Allah!
1: Orhan!
3: Buyur abi!
1: Bana şuradan bir küçük konyak alsana çaktırmadan!
3: Peki abi!
1: Ben şu odadayım, oraya git!
4: Yüksek huzurlarınızda meşhur komikler neyle
1: komikler çıktı, sıran geliyor! Hadi kalk, giyin! Allah Allah! Bu gecede herkes bize poz kesiyor yahu! Söyle bakayım, neyin var gene senin? Anlaşıldı! Nişanlından bozuştun!
3: Ayrıldık!
1: 9. mu, 10. mu, kaçıncıydı bu?
3: Alay etme abi, 7. nişanlımdan 4. ayrılışım!
1: Aa, yok canım, bu kadar az mıydı? Üzülme, gene barışırsınız, hadi kalk! Udi Agop ne demiş? Karılar affeder, seyirci affetmez demiş! Hadi bakalım, kalk!
3: Doğru abicim, doğru! Doğru ama bu bozuklukla şarkı mı söylenir şimdi? Bütün suçumuz dün akşam iki kadeh içtik ya!
1: Adamın burnundan getirirler! Benim uzatmalı da bana bozuldu gene! Yahu nedir bu kadın milletinden çektiğimiz be? Gel!
3: Buyur abi!
1: Kalsın! Al hele, çek büyüdüm, efkar dağıtır!
5: Seni hırsız, seni pespayı! Hırsız da sensin pespayı!
6: Polis!
1: Hop! Ya ne yapıyorsun ya? Büyüdüm dedik, dibine darı ektim birader!
3: Bir şey daha aldıralım, kafam çok bozuk abiciğim! Ha, neymiş o gürültü?
1: Yok bir şey canım, kızım biri para çalmış güya!
3: Olur böyle şeyler!
1: Üşüdüm! Ya dur biraz! Bak, bir şey söylüyorum!
3: Tamam, sen de benim gibi açıkta kaldın galiba!
7: Sıranız geldi efendim!
3: Bekle de beraber çıkalım bu akşam. Fazla değil, iki tek atarsa.
1: Yarın akşama bırakalım. Kaç yıldır karımızı çekiyor. Gidip bir gönlünü alayım bari.
3: Sen bilirsin. Ha, kapıyı açmazsa ben bizim meyhane diyeyim ha.

0: Ne bekliyorsun?
1: O yalancı kızı.
0: Ne yapacaksın?
1: Pataklayacağım.
0: Aa!
1: İftira atmak ne demekmiş göreceksin.
0: Sen de az şirret değilmişsin yani ha?
1: Niye verdin o parayı? İyilik olsun diye değil mi?
0: Hadi durma buralarda, kalk git de uğraşma, hadi uğraşma.
1: Sahne amiri de adam değilmiş. Çalıştım da yevmiyemi vermedi.
0: Karnın aç mı?
1: Aç.
0: Ben de acıktım.

Hadi bakalım. Bu Mehmet'i de senin hatırın için içiyorum ha. Evli misin? Bu meslekte bekar olmak da zordur yani. Hoş evli olmak da zordur ya. Hadi bakalım. Ama en iyisi evlenip bu meslek.

0: Gidecek yerin var mı?
1: Bulurum.
0: Gözlerinin rengine benziyorlar. Gel bende kal istersen. Kusura bakma, çoktandır uğramamıştım eve.
1: Burada oturmuyor musun?
0: Hayır, yani annemde kalıyorum.
1: Işık yok mu?
0: Valla kesmedilerse vardır ama ben yakmaya korkuyorum.
1: Neden?
0: Yakınca görürsün. İşte. Evin haline baksana. Bir değil birkaç defa bekar evi haline gelmiş. Beğendin mi?
1: Çok güzel. Biraz tozlanmış.
0: İyi ki biraz tozlanmış. Burada yatabilecek misin? İstersen bir otele götüreyim seni.
1: Yatarım tabii, neden yatmayayım?
0: Sen bilirsin. Temiz çarşaf da yok.
1: Olmasın, burası güzel. Ben burada yatarım.
0: Sen bırak, sen bırak. Ben toplarım onları. Zaten bir şey yok ortada, şu iki gazete var.
1: Bekarsın galiba.
0: Belli değil mi halimizden? Vurdukça tozuyor baksana.
1: Niçin evlenmedin?
0: Ben mi? Aklıma gelmedi herhalde. Yeter yeter.
1: Mecbur kalsan evlenirdin tabii.
0: Çay içer misin?
1: Sen istiyorsan içerim.
0: Bakayım, varsa tabii. Şakılar.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Fırın yakınca acıkmış. Sıcak ekmek aldım. Kızarmış mı severdin? Şuradaki paradan aldım seni uyandırmamak için, affedersin.

0: ne iş ya? Ne zaman yaptın bütün bunları?
1: Uyanır uyanmaz. Yeni bir süpürge lazım, bir iki de toz bezi, bulaşık teli, çamaşır suyu lazım. Mutfakta da bir cam kırık. Otursana, çayını getireyim.

0: Burada kendimi yapyalnız hissederdim. Ama basbayağı güzel bir evmiş.
1: Vazoyu nerede buldun biliyor musun?
0: Nerede?
1: Karyolanın altında.
0: Yeni bir eve taşınmış gibiyim. Burada yaşayabilirim artık.
1: Bu kadar güzel bir gecem, böyle bir günüm hiç olmamıştı. Teşekkür ederim.
0: Nereye?
1: İş arayacağım kendime.

0: yaşar abiciğim.
1: Aman efendim. Eyvallah, eyvallah.
0: Abiciğim, sen aşık oluyorsun galiba.
1: Belki de oldum arkadaş. Şarkılardaki gibi bir kızdı. Menekşe gözlü, ince, uzun, beyaz, bir demet çiçekle mutlu oluyor. Ne söylerse, ne yaparsa içten, yürekten, böyle karşılık beklemeden yapıyor.
0: Dünyada öyle kız kaldım abiciğim. Bana sor.

0: Varsan sana öyle gelmişlerim.
1: Görmeni, tanımanı isterdim. Parasızdı, açtı, yatacak yeri yoktu ama gene de gülüyordu. Her şeyi kabul ediyor ama saflığından ve temizliğinden hiçbir şey kaybetmiyordu.
0: Bir peri kızı da bana çarpar belki. Hadi kalk, heveslendir. Buluruz bana da bir tane değil mi abiciğim, ne dersin?
1: İnşallah derim arkadaş.
0: Peri kızını ararken cinlere çarpıdır galiba.
1: Ya alıcı değilseniz adamın monstrasını karıştırmayın bari.
0: Abi kurtar beni, abi imdat!
1: Arayan mevlasını da bulur, belasını da.
0: Bırakın yakamı, söyleyeceğim işte.

0: da kalabalık ha. Nasıl eğleniyorlar, iyi ki geldik.
1: İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Şöyle buyurun.

0: Marifetlerimi unuttun demek. Şarkıyı da mı unuttun?
1: Sizinle konuşan yok, hadi işinize!
0: Bana hep bunu söyletir, dinlerken de ağlardın.
2: Ne diyor bu Züppe? Sanıyor musun?
0: Anam dördüncü yengendir oğlum!
2: Bas ulan, bozma kafamı!
0: Ağır ola Züppe! Beyler, beyler, çok rica edeceğim, yaptığınız ayıptır ya! Ne arıyorduk, ne bulduk abicim? Bakalım, göster erkekliğini, hadi, hadi! Gör şunun hesabını! İşte benim şarkılardaki kız!
3: Şarkılar seni söyler, dilerden ağlamadım, tırjüt, dilerden...

0: jüt jüt. Ben kim? Jüt'üm. Jüt. Ya sen misin? Yoksa ben hayal mi nedir görüyorum? Yoksa geldin mi sen? Ha? Sahiden.
1: Geldim.
0: Peki, söylesene bana sen şimdi, biz bütün gece yani niye aradık? Söylesene bakayım,
1: Bilmem, neyi aradınız?
0: Biz jütüz bir kere, jüt yani. Yani o kapı açacak için anahtarı çıkartmak lazımdır. Anahtar o elinden çıkmazsa bu elinden çıkarırsın anahtarını. Kapıya böyle tayin yön olarak açar eğer. Bu kapanırsa yani açar mı onu? Dillerden al ne aldın? Bir kere bu ne olduğunu biliyor musun sen bunu?
1: Ne?
0: Aşk gibi, sevda gibi. Bu şarkı ya.
1: Bilmiyorum ki.
0: Sen jüt müsün yoksa ben miyim? Bir kere sen bak sen, sen... Sen kimsin ya?
1: Bak, ver ben açayım kapıyı.
0: Ver anahtarını ellere, sonra düşersin dillere.
1: Buyurun.
0: Oo, rica ederim, önce siz buyurun. Krallar bile her zaman önde gitmezler. Çünkü erkekler de gitmezler. Biz yüzdür...
1: Aa, dur! Ve... Elim cebinde kaldı.
0: Anahtar cebinin elimde kaldı. Anahtarı, evet, teşekkür ederim. Mersi. Yok, başa komak yok. Ah! Oo, gözlerinizin renginin çiçekleri. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Huy... Aa, ben jütüm be! Affedersin yani, bilseydim bu kadar içmezdim.
1: İstemişsin, içmişsin. Ne var bunda sanki,
0: ha? Aa, ne mi var? Yani, şimdi sen bana kızmadın mı yani? Sen darılmadın mı bana? Hiç küsmedin mi? Peki ağlamaklı mağlamaklı bir laflar etmeyeceğim mi yani?
1: Neşelisin, sevimlisin, halin çok tatlı!
0: Benim halim çok tatlı ve sevimliyim, öyle mi? Acıdı mı, acıdı mı? Acil, affeder. Ulan ben affedersin diyeceğim mi? Diyemiyorum.
1: Ne var, ne yaptın ki?
0: Ooo, sen ne yapacağım? Ben bir kere jütüm, jüt yani. Ulan ben de kadar jütüm be. Kusura bakma ama kabahat. Vallahi ben de değil, vallahi değil. Hani o şarkılardaki kız var ya, işte onunla bütün kabahat ha.
1: Kim bu şarkıdaki kız?
0: Aa, sen onu da mı bilmiyorsun be? Ya, ulan sen şarkıları bilmiyorsun. Şarkılardaki kızı da bilmiyorsun. Peki, sen ne biliyorsun ya?
1: Bilmem.
0: Bilmezsen bilme, ne yapayım? En güzel güllerini demek bensiz yaşadın. Demek bensiz yaşadın.

0: Anahtarı paspasın altına bırak, Serap.
1: Şarkı var, seni söyler, dillerden ağmadın, tarararam.

0: Şimdi çıktı yenge.
1: Nerede?
2: Çok acele bir işi vardı, bekleyemedi.
1: Nereye gitti?
2: Bilmiyorum. Eski bir arkadaşıyla buluşacakmış.
1: Bir şey söylemedi mi?
2: Özür diledi.

0: Yenge ne var senin, ne var? Ne olacak, niye ağlıyorsun?
1: Bıktım artık sizlerden.
0: Biz de mi yenge, biz ne yaptık sana?
1: Meyhane köşelerinde sürünüyorsunuz. İçkiden, şarkıdan, serserilikten başka ne bilirsiniz siz?
0: İyi mi?
1: Yaşınızdan, başınızdan utanın.
0: Yenge, yenge!
2: Sakın alınma. O son yaşlı lafı bana.
0: Götürseydik bari abi.
2: Yo, ben onun huyunu bilirim. Damarı tuttu mu üstüne varmayacaksın. Sen üzülme, üzülme. Ben onun gönlünü alırım.
0: Şimdi kendimize yeni birer sevgili arayalım.
2: Benimki dün gece gelmedi. Nasıl da bekledim. 10 senelik bekledim.
0: Menekşe gözleri mi?
2: Menekşe gözleri.
0: Hadi. Belki de bu akşam gelmiştir, kim bilir, hı?

0: Buyurun efendim.
1: Kim göndermiş?
0: Bilmiyorum efendim.
2: Ah, affedersin, üzdüm seni.
1: Asıl ben seni üzdüm, affetmezsin sanıyordum. Dünyanın en güzel renkli karanfilleri.
2: Bunlar mı?
1: Solsalar da saklayacağım.
2: Solsam da sarar. Hadi sıran giriyor, hadi bekletme milleti orada.
3: Abi, abi, birisi getirdi, sizeymiş.
2: Birisi mi, kim?
3: Bilmiyorum abi.
2: Beyoğlu karakolundayım, gelebilir misin?

0: Gel gel. İstemezdim ama mecbur etti beni. Önce çok sabrettim, inan.
1: Ne oldu? Kime sabrettiniz?
2: Sen dur bakalım.
0: Bakıyor, polis bakıyor.
2: Kimsiniz, niçin geldiniz?
1: Hanımefendi için geldim.
2: Öyle mi? Neyiniz olur?
1: Yakınım. Çok yakınım.
0: Gel gel, bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi, güzel güzel oynuyordum, o sırada
2: sus
0: geldi...
2: Sus dedim, şöyle çekil kenara! Dans ederken bir müşterinin kafasına şişeyle vurmuş.
1: Sen mi?
0: Ha, ben!
2: Müşteri de suçlu tabii, sarhoşmuş, laf atmış, elle sarkıntılık etmiş falan filan.
0: Ben davacı değilim ki! Elinden başka türlü kurtulacak olsam kapmazdım şişeyi.
1: Kapmazdı şişeyi?
0: Tabii ya!
2: İkametgâhı Arap'ten salıverecektik. Adres vermediği için mecburen alıkoyduk.
1: Efendim? Kendisi yanımda kalmaktadır. Herhalde çekindiği için söylememiş olacak.
2: Kimliğinizi, adresinizi tespit edelim, sonra beraberce gidin.
1: Hayır efendim, çok teşekkür ederim.

0: Şimdilik şunları giyiver de... ...yarın yeni bir elbise alırız sana. Ne biçim kızsın sen? Bu etekliğin kimin olduğunu bile sormuyoruz. Üzülme. Hayattır bu. Hele o hayatta her zaman olur böyle şeyler.
1: Alışamadım. Alışamıyorum.
0: Sakın da alışma. İstersen bundan sonra burada kalırsın.
1: Ben mi?
0: Hı hı. Çalışmazsın da. Bu evi sevdin. Sevdin değil mi?
1: Çok sevdim.
0: Sevdinse hadi giyin bakalım, durma. Ben de şimdi sofrayı kurayım, bir de salata yapayım şöyle de parmaklarını da beraber yersin.

0: Buyurun.
1: Siz burada mı kalıyorsunuz?
0: Evet.
1: Nereye gidiyorsunuz?
0: Pazara, alışverişe.
1: Sizinle biraz konuşmak istiyorum.
0: Buyursaydınız hemen geleceğim.
1: Yolda konuşuruz. Tanıyor musunuz beni?
0: Tanımaz mıyım? Çok dinledim sizi. Resim istemiştim, mektupla göndermiştiniz. Hala saklarım. Sesiniz çok güzel, yüzünüz insana güven veriyor.
1: Onu seviyor musunuz?
0: Kimi? Aa, seviyorum tabii. Dünyanın en iyi insanı. Hep onun gibi bir yakınım, bir abim, bir desteğim olsun isterdim. Niçin sordunuz?
1: Ben de seviyorum onu. Ama sizin gibi değil.
0: Çok mutlu olmalısınız.
1: Yakın zamana kadar öyleydim. Sizi tanıdığı güne kadar.
0: Benim yüzümden mi? Nasıl olur? Benden bir fenalık gelmez ki size.
1: Beni affedin.
0: Siz beni affedin asıl. Bilmeyerek sizi üzmüşüm. Allah'a ısmarladık.
1: Nereye gidiyorsunuz?
0: Bilmem. Misafirdim zaten bir gece için. Allah'a ısmarladık.

0: Kaybolalı 15 gün oldu arkadaş. Nereye gitti, niçin dönmedi bilmiyorum.
1: Döner canım abicim, ne üzülüyorsun? Bir gün apansız geliverir. Daha önce de öyle yapmış ya.
0: Bu defa gelmeyecek. İçimde en ufak bir ümit bile yok. Unuttu beni.
1: Aradın mı?
0: Yok.
2: Abicim, şeref vermez misiniz?

0: Dur ol hocam.
1: Efendim, sıhhatinize. Rica ederim, rahatsız olmayın. Acaba nerede? Bilsen öyle mutluyduk. Karar vermiştik, çalışmayacaktı, evimde kalacaktı. Döneceğinden emindim. Hatta gittim, nişan yüzükleri bile aldım, bak!
2: İsmi neydi?
1: Serap'tı galiba. Evet, evet, Serap'tı. Serap'tı.
2: Dansöz Serap, olsa olsa şu barların, pavyonların birindedir. Olmasa da gittiği yeri bir bilen vardır elbet canım. Arayalım mı abi?
1: Ne diyorsun yani, belki de buluruz diyorsun, öyle mi arkadaş?
2: Muhakkak bulacağız diyorum. İçimde garip bir his var.
1: Yapma ya! E hadi gidelim öyleyse.
2: Hadi abiciğim.
3: Bulunca diyeceğim ki ona, diyeceğim ki aşk olsun be sana diyeceğim. Yavuz, sen bizi kahrettin be, kahrettin!
1: Boşuna yorulma! Çünkü aramayacağız onu. Gerçekte öyle biri yoktu. Belki de gördüğüm sahiden bir Serap'tı. Belki de ben uydurdum onu. İstediğim, beklediğim bir kız yarattım. O bir hayaldi. Böyle kuyruklu bir yıldız gibi geldi, geçti. Şimdi onu ben boş yere arıyorum. Aradıkça da ümitsizliğim arttıkça artıyor.
3: İki tane pavyon kaldı şurada abiciğim, mızıkçılık etme!
1: Hayır, ben... ben istemiyorum. Ben istemeden aldatamam kendimi bile bile. Ben onu aramayacağım arkadaş! Aramayacağım, işte o kadar.
3: Ben arayacağım! Bulacağım onu, göreceksin! Ya!
4: Çaktım! Dün akşam sen yine beni atlattın!
5: Biraz ihtiraslıdır, değil mi Arap? İsteyene 10.000 lira fazlası var, banko. Bakalım beğenecek misin?
6: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak.
5: Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür mü?
7: Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın.
5: Arayın bulun onu!
6: Senden evlenmek mi istiyorsun?
7: Evet Sunay, arabası burada.
5: Sana bir sürpriz yapmak istedim.
6: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni!
8: Ayrılık, yarın 16.15'te, TV4'te.
9: Ne var ya bu? Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa,
13: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
14: yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Obsessor. Yeah. Silver moon.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
8: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Yaç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep sizi bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: bakayım.
1: Hamza Leyslik.
2: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
3: Şok şok cepte şok.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik.
13: Abacus.
11: Kasa.
12: Marul.
11: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
17: Haberimiz yok Yüksel abi.
16: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
18: Üst geçine bak abi.
16: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
19: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
20: Türksel gücünde 5G.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.
20: Yemek sepeti.
21: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalında şu Clearman Ultra Hacimle Kenan 1, Kepek 0.
22: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi. Alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Dimash Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın Dimash Cool Mix.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?

0: çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Garanti
6: bedeli. Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
7: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
8: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
9: Tekne.
8: Sen öde, sonuna hallederiz demiştik ya.
7: Ya Faruk tamam, hallederiz.
8: Dost.
7: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
8: Oh.
7: Oh tabii.
10: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
11: Aa, inşallah geldik bizim

0: Biliyor musun, bu gece mehtap vardı, bir mehtap vardı böyle... Şey, sen ne güzel kızsın be! Gel, gel! Gel!
1: Hadi sen yat bakayım, yat!
0: Yatacağım, yatacağım ya! Uyuyor, sen uyuyor, kimsin sen? Ha? Gel!

0: bir ses böler uykumu.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Hatırlamıyorsun değil mi? Çok sarhoştun.
2: Hatırladım canım. Herhalde eve beni sen getirdin.
1: Merdivende yuvarlandık iki defa.
2: Komaya girmiş olacağım bir yerde. Yüzün hiç yabancı gelmiyor bana ama. Ha?
1: Soğumasın.

0: Teşekkür ederim. Gülüşün ferahlık veriyor insana.
1: Burada yalnız mı oturuyorsun?
0: Evet, yalnız.
1: Kimsen yok mu?
0: Yok sayılır. Niye sordun?
1: Hiç! Mutfak öyle güzel ki, insanın canı yemek pişirmek istiyor. Aa, sana sıcak bir yemek yapayım mı?
0: Eyvah!
1: Geç mi kaldın?
0: Plak dolduracaktım bugün, stüdyoda beni bekliyorlar. Aa. Al şunu, alışveriş yaparsın. Eyvallah!
1: Güle güle!
2: Buyur abla, bir emrin mi vardı?
1: Bir kilo muz, bir kilo da portakal.
2: Başsın abla. Elma da vereyim mi abla? Yanaklarının rengine benziyor.
1: Olur, ver.

0: Ne defol, defol! Sen defol! Seni tanımıyorum, evi bana emanet et! Öyle vurulmaz, böyle vurulur!
1: Sen de nasıl vurursun? Saçımı!
0: Buraya gel, buraya! Orada kimse yok!
1: Al sana!

0: Alçak herif, namussuz, aşağılık herif! Hem kapıma gel yalvar, hem de git hizmetçiyle kırıştır! Tuh, midesiz rezil!
1: Ne oldu, ne diyorsun sen?
0: Bilirsin sen, numara yapma buradakilere!
1: Hiçbir şey anlamadım!
0: Bu defa ebediyen bitti, sana hizmetçiler yakışır ancak!
1: Sevgilim bak, dinle!
0: Her yerde söyleyeceğim, seni rezil edeceğim, utanma herif! Tuh!
1: Aa,

0: Bir şey mi söyleyeceksin bana?
1: Nişanlıma nasıl el kaldırırsın, nasıl kovarsın?
0: Kovamam tabii ama senin nişanlın
1: bana... Hiçbir şey söyleme!
0: Gideyim mi?

0: dur. Gitme. Affedersin, nişanlım değildi, çoktan ayrılmıştık. Benim yapamadığımı sen yapmışsın. İyi etmişsin. Yemekler soğumasın diyorum. Dön desem, rica etsem döner misin?
1: Dönerim.

0: yakıştı mı? Aha. Böyle güzel bir şeyi hiç giymemiştim, düşünmemiştim bile. Gene de her zaman giymem, saklarım.
1: Hemen çıkalım. Senden sabahlara kadar gezmek, eğlenmek istiyorum, hadi!
0: Bunların hepsi ikimiz için mi?
1: Evet. Niye mahzunlaştın? Memnun olmadın mı?
0: Çok, çok mutluyum. Bir rüyanın içindeyim sanki. Ama başkaları da paylaşsın istiyorum bu mutluluğu. Başkaları da sevinsin bizimle beraber. O zaman sevincim daha da büyük olur.
1: Ne iyi kızsın.

0: biliyor musun? Çok mutluyum, çok, çok!
1: Hey, durun, durun! Siz de bizden beraber oynar mısınız?
0: Tabii ablacığım, ay ay!
1: Hadi gelin, hadi!

0: Yavaş gidelim ne olur.
1: Daha hızlı gitmek istiyorum. Bu kadar hız yetmiyor sevincime. Uçmak istiyorum.
0: Ne olur yavaşla biraz.
1: Evlenmeliyiz hemen. Bir an önce sana kavuşmalıyım.

0: Nasıl doktor? Kurtuldu mu? Yaşayacak değil mi?
1: Merak etmeyin. İkisi de hafif atlatmış.
0: İkisi de mi?
1: Genç bir hanım vardı yanında.
0: Ha, genç bir hanım. Olur böyle şeyler gençlikte.
1: En geç 10 gün içinde ayağa kalkarlar. Geçmiş olsun.
0: Sağ olun, teşekkür ederim efendim.

0: Ne oldu? Kötü bir haber mi var yoksa?
1: Yok. İyiymişler çok şükür. Birkaç güne kadar da çıkarlarmış.
0: Başka biri de mi varmış arabada?
1: Yok.

0: Abicim. Canım abicim. Seni nasıl özledim bir bilsen.
1: Ben de, ben de çok özledim seni. Geçmiş olsun.
0: Hadi hadi, kırgınım sana.
2: Geçmiş olsun.
0: Ölümlerden kurtulduğunda bir defacık bile gelip yoklamadı beni.
2: Sen onun kusuruna bakma, bilirsin. Sen
1: her gün telefon etmedin mi? Neyse, affet. Geçti, atlattın ya, ona bakalım.
0: Çok şükür, demir gibiyim. Ha, sana bir de müjdem var, çok sevineceksin.
1: Söyle bakalım, neymiş müjde?
0: Şarkılardaki kızı buldum abi. Varmış meğer, sen haklıymışsın. Bilsen ne kadar mutluyum. Benimkinin gözleri engin denizler gibi. Haksızlık ediyorum, değil mi? Ama sevincimi paylaşacak senden başka kimsem yok ki benim. Sen nasıl anlatırdın, hatırlıyor musun?
1: Hatırlamaz mıyım?
0: Üzülme abi. Senin şarkındaki kız da döner bir gün. İnsan seni tanıyınca terk edebilir mi?
1: Belli olmaz. Şimdi sana abice tavsiyem, lafı fazla uzatmadan hemen evin yolunu tut. Bu saatlere kadar yalnız bırakma onu. Bu şarkılardaki kızlar ötekilere benzemiyorlar. Birdenbire kayboluveriyorlar ortadan. Serap gibi.
0: Bekliyordur şimdi. Tertemiz bir sofra başında, yemekler ocağın üstündedir. Niçin geciktiğimi sormaz bile, hoş geldin der, gülümser. Ah, gülümsemesini bir görsen abi. Benimle gelir misin? Bir an evvel seni tanımasını istiyorum.
1: Bu akşam beni affet.
0: Haklısın. Öyleyse yarın. Hiçbir bahane dinlemem. Hep beraber eğleneceğiz. Senin uzatmalıyı da alırız istersen ha?
1: Olur, alırız.
0: Canım abicim benim.

0: Her şeyi biliyorum.
1: Neyi biliyorsun?
0: Evleneceği kızın kim olduğunu.
1: Ah, ben tanımadım henüz.
0: Sen ondan da önce tanıdın. Sevdin o kızı. Ben olmasam ayrılmayacaktınız. Belki de evlenecektiniz.
1: Biz mi evlenecektik? Saçmalıyorsun.
0: Ben sebep oldum. Ben ayırdım sizi. Seni sevdiğimi söyledim. O zaman bırakıp kaçtı seni. Beni üzmemek için kaçtı. Seni mesut etmek için kaçtı. Ne bilsin kızcağız? Bu kadar üzüleceğin, çökeceğin aklıma bile gelmemişti. Her zamanki gibi ufak, basit bir macera sanmıştım. Affedebilecek misin beni? Dayanabilecek misin, katlanabilecek misin bu acıya?
1: Bilmiyorum.
0: Ne yapacaksın, ne düşünüyorsun?
1: Bilmiyorum.
0: Bir turneye çık istersen. Razı olursan ben de seninle gelirim.

0: Sen burada mısın yenge? Hı
1: hı. İyi oldu, sana da uğrayacaktım. Beraber gideriz.
2: Nereye gidiyoruz?
1: Aa, nişanlanıyorum yenge. Bu sefer ötekiler gibi değil. Bak, yüzükleri de aldım. Abi takacak.
2: Dur, girme, uyuyor.
1: Ne var, bir şey mi oldu?
2: Bir başkası taksın yüzükleri.
1: Neden? Ne oldu yenge, anlatsana.
2: Söylememem lazım, biliyorum. Senin saadetin için söylememem lazım. Ama onun üzülmesine de gönlüm razı olmuyor.
1: Ne var bunda üzülecek? Neyi söylemek istemiyorsun? Her şeyiniz ortada. Benden gizli neyiniz olabilir ki?
2: Yüzükleri o takamaz.
1: Söylesene, niçin ama?
2: İkiniz de aynı şarkıdaki kızı seviyorsunuz.
1: Hı? Anlamadım.
2: Nişanlanıcın kız, onun sana bahsettiği kız. Onun sevdiği kız. Beraberce aradığınız kız.
1: Olamaz, imkanı yok bunun.
2: Yavaş konuş, ben gördüm. İnanmıyor musun bana? Gözümle gördüm.
1: Demek benden bunun için kaçıyordu.
2: Turneye çıkacağız birlikte. Üzülme. Zaman her şeyi halleder. Hadi. Kıza da bir şey söyleme. Kimsenin suçu yok bu işte.

0: Günaydın. Beni affet. İlk defa uyanamadım hayatımda. Yüzükleri aldın mı? Ne olur göster hadi. Yoksa uğursuzluk mu sayarsın? Niçin konuşmuyorsun? Bir şey ister misin? Bir kahve yapayım sana.
1: Dur. Biz evlenemeyeceğiz.
0: Niçin? Neden? Ne oldu söylesene.
1: Anlatmak zor. Belki evlenecek kadar çok sevmiyorum seni. Belki kendimi sana... Belki bir başkası daha çok mesut eder seni. Anlatması zor.
0: Anladım. Üzme kendini. Benim yüzümden üzülme.

0: Anahtar paspasın altında yoktu.
1: Döndün demek. Sağ ol. Ama bilmem... İçimde bir hüzün var gene de. Halbuki çok sevinmem lazım. Sevinmem lazım.
0: Yoksa sen de mi istemiyorsun beni?
1: Ben de mi?
0: Gidiyordum. Bana verdiğin şeyleri getirmiştim.
1: Senin bana verdiklerini de istiyor musun? Onları geri veremem. Elimde değil. Sıcacık bir şeydi. Elle tutulmayan. Hissedilen sadece. Yürek çarpıntısı gibi. Yürek çarpıntısı nedir bilir misin? Demek seni istemedi. Ama niçin? Niçin?

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Bir tuhaflığın var senin, ne oldu?
0: Hiç.
1: Nerede?
0: Kim?
1: Şarkılardaki kız. Söylemiştim sana. Serap gibidir. Birden yok olur, kaybolur gider. Öyle söylemiştim. Gitti değil mi?
0: Gitti.
1: Bırakmayacaktın. Arada ne olursa olsun, engel olacaktın gitmesine.
0: Ondan evlenemezdim artık. Ben söyledim gitmesini.
1: Allah Allah! Sebep?
0: Bir başkasını daha çok mesut edebilirdi.
1: Kusura bakma arkadaş! Enayiliğin bu derecesine rastlamadım. Şu haline baksana! Neymiş, bir başkasını daha mesut edermiş. Ya sen çıldırdın mı Allah aşkına? Acını anlıyorum. Ben çektim yüz mislini, biliyorsun. Onun için söylüyorum, bu acıya dayanılmaz.
0: Unutabiliyor mu insan zamanla?
1: Unutulmuyor. Ama anlatması zor. İnsanın başına bir kere geliyor böyle bir şey. Anlıyorsun değil mi? Benimkisi şaşkınlık. Tabii anlıyorsun canım.
0: Ama gülebiliyorsun bak.
1: Gülüyorum. Gülüyorum çünkü ben onu buldum. Tekrar buldum.
0: Kimi?
1: Benim şarkımdaki kızı.
0: Döndü demek.
1: Döndü ya. Aslında gitmemiş, hep varmış. Yaşamayı hiç bu kadar sevmemiştim. Artık bırakmayacağım onu. Evleniyoruz. Yarın da nikahımız var. Sen şahidim olacaksın, onun için geldim buraya. Hep ben senin yüzüklerini takacak değilim ya. Öyle değil mi arkadaş? Yarın saat 2'de gazinoda kıyılacak nikahımız. Hem de şöyle şanlı şöhretli, sazlı sözlü. İnsan 40'ından sonra dünya evine girerse nikahı da sazlı sözlü olmalı. Hadi, sen de üzme artık kendini. Seninki de döner herhalde. Hadi. Şarkılar seni söyler, dillerden ağmadı. Dillerden ağmadı. Aşk gibi sevdalar.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsın?

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double

0: double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Pis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte...
13: ...deydi ya.
14: Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abacus.
13: Kasa.
14: Marul.
13: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara!
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV.

0: Idiote.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acımlı saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, Kepek 0.

0: Ne var ya bu?
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Peşinen imzaladığım boşanma talepnamesini getirdim.
6: Frankfurt uçağının yolcuları lütfen çıkış kapısına.
7: Bana verilen yetkilere dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum.
6: Bırak kolumu!
8: Kocanızın bu kabalığını nasıl tamir edeceksiniz merak ediyorum.
9: İşte kabalığı! Erkek arkadaşlarınızla yalnız kalmayacaksınız.
10: Bu işe küçük bir kızın hayatını kurtarmak için razı oldum.
11: Artık herkes gibi okula bile gidebiliyorum.
12: Canım benim.
9: Delirdin mi sen?
12: Boşanmayacağım Murat'tan.
13: Boşanmalarına dair verilen karar tefhim kılındı.
5: Kenan Batmanzade ile cumartesi günü evleniyor.
10: Murat Ali Bey köyde. Eminim ki o da şu anda senin gibi kahrından ölüyordur.
9: Zeynep!
12: Murat!
14: Satın alınan koca birazdan TV4'te.

0: sendin demek. Tebrik ederim. Ne kadar sevindim bilemesin abiciğim.
1: Bilmez miyim ne kadar sevindiğini? Seni biraz üzdüm, hoş gör.
0: Demek şarkılardaki kız dediğin...
1: Başka kim olabilir? Senelerdir bizim uzatmalıyı seviyormuşuz da... ...meğer haberimiz yokmuş. O da senin gibi iş çıkartmış, başımıza yanılmış. Neyse, biraz vakitlice haber verdi de durumu. Ya nedir bu kadın milletinden çektiğimiz be? Darısı başına arkadaş.

0: Sen bu gidişte bir türlü iyileşemeyeceksin.
1: Ben hasta değilim anne. Biraz halsizim o kadar. Hem hasta olsam doktorlar anlamazlar mıydı? Ah Murat abi!
2: Nasılsın bakalım Ayşe Sultan?
1: İyiyim Murat abi.
2: Günaydın Ayşe teyze.
0: Günaydın Murat bey oğlum. Bir türlü söz dinletemiyorum bu kıza. Sana kahvaltı hazırlayacak diye sabahın köründe ayağa dikiliyor. Doktorlar yatması, istirahat etmesi lazım demediler mi?
2: Niye dinlemiyorsun anneni Ayşe? Bak böyle giderse arkadaşlığımız bozulacak, haberin olsun.
1: Seninle arkadaşlığımız hiçbir zaman bozulmaz.
2: Hastalığına dikkat etmez, söz dinlemezsen yüzüne bile bakmam. Hiç konuşmam seninle.
1: Sahi mi Murat abicim?
2: Sahi tabii. Ben senin sevgili Murat abinsem, iyileşinceye kadar yataktan çıkmak yok.
1: Barışalım öyleyse. Ne olur barışalım Murat abicim. Sen gittikten sonra da hemen yatağıma yatacağım. Barıştık değil mi?
2: Barıştık.
1: Bir daha hiç darılmayacağız değil mi?
2: Sözümü tutarsın.
1: Yemin ediyorum tutacağım Murat abicim.
2: Aferin sana, anlaştık.
3: Oo, kıskanıyorum vallahi Murat abi seni. Kız, biz senin öz be öz abin değil miyiz? Hani bize hizmet etmek yok mu?
1: Kızma abicim, bak senin annem var, kız kardeşim var... ...ama Murat abimin bizden başka kimsesi yok.
4: Günaydın. Murat bey geldi mi kızım?
5: Hayır efendim.
4: Gelince hemen beni görsün.
5: Peki efendim.
2: Selam.
6: Merhaba.
2: Recep, bir sade kahve de bana getiriver. Nasılsın, iyisin ya?
6: Allah'a şükür. Romanlar ne alemde?
5: Kemal bey hemen sizi görmek istiyor.
2: Desene sabah kahvemizi içmek nasip olmayacak gene.
4: Gel.
2: Beni emretmişsiniz efendim.
4: Geç şöyle otur, senden konuşacağım biraz. Bak oğlum, 2 yıldır yanımdasın. Gerçekten dürüst ve mert bir gençsin. Ama aklın bir karış havada. Biliyorsun, rahmetli baban benim en yakın arkadaşımdı. Sen de oğlum sayılırsın.
2: Teşekkür ederim. Ben de sizi öz babam gibi severim.
4: Bak oğlum, şurada 3 kuruş maaşla çalışıyorsun. Artık istikbalini düşünmenin zamanı geldi. Meyhanelerde sürtüp kimsenin basmadığı romanlar yazıyorsun. Kuru kuruya sanat, edebiyat filan karın doyurmaz. Onun için seni evlendirmeyi düşünüyorum.
2: Evlenmek mi? Anlayamadım.
4: Oho! Hem de zengin bir kızla.
2: Güldürmeyin Kemal Bey amca. Hangi zengin bana kızını
4: verir? Orasına karışma sen! Şöyle bir tıraş ol, sırtına ütülü bir elbise, boynuna bir kravat tak... ...pırıl pırıl bir delikanlı olursun.
2: Hakkımda çok iyi niyetleriniz var ama ben...
4: İtiraz istemem! Sana milyoner Mahmut Şevket Bey'in kızını alacağım! Ya?
2: Mahmut Şevket Bey'in kızını mı?

0: Ben kızını değil, hizmetçisini bile vermez.
1: Verir oğlum, verir. Yeter ki sen evet de. Zaten hemen evlenip bir sene sonra boşanacaksın.
0: Anlayamadım. Boşanacaksam neden evleniyorum?
1: Kızın başından ufak bir kaza geçmiş. Bunun tedavisi de ancak uygun biriyle evlenmekle mümkün oluyor. Mahmut Şevket Bey de buna karşılık 50.000 lira parayla küçük bir matbaa verecek. Romanlarını basmak için kapı kapı gezmek mecburiyetinde kalmayacaksın artık.
0: Yani ben böylece...
1: Kılı kırk yarmanın sırası değil oğlum. Bir sene dayanabildin mi, ömrünün sonuna kadar parasızlığa paydos.
0: Merak ediyorum. Neden bu işe beni seçtiniz?
1: Bak! Çünkü başka birisi bir sene sonra ayrılmaktan vazgeçip... hem kızın hem de paraların üzerine oturmaya kalkabilir. Ama sen dürüst ve namuslu bir çocuksun. Verdiğin sözü ne pahasına olursa olsun tutarsın.
0: Evet, dürüst ve namusluyum. Onun için de dolu bir cüzdanla satılmış bir adam olarak yaşamaktansa... meteliksiz kalmayı tercih ederim. Müsaadenizle.
2: İlekte çorap varsın, düşsün dillere.
3: Bu da bizden Murat abi, tasalanma sakın. Romanlar basılınca ödersin. Sayende tarihe geçecek şu bizim kötü meyhane.
4: Sağ ol Faik usta.
3: Şimdi sizin mezeler geliyor. Ne şöyle güzel bir salata yapıyorsun.
4: Saat kaç oldu acaba? Çocukların maçına geç kalmayalım.
0: Hayrola Rıza, ne var?
5: Ayşe fenalaştı abi. Hastaneye kaldırdık. İlle de Murat abimi isterim diye sayıklıyor. Seni almaya geldim.
6: Maalesef çocuğun yaşayacağı günler sayılı. Kalbin üst yanındaki sol kapakçık tamamen felçli durumda.
0: Bir yol gösterin bize doktor bey. Göz göre göre ölüme terk edemeyiz yavruca.
6: İşlemeyen kapakçığı bir ameliyatla değiştirmek mümkün. Yalnız uzmanlık isteyen ve maalesef ülkemizde yapılamayan bir ameliyat bu. Çocuğu Avrupa'ya göndermek imkanınız varsa size bazı adresler verebilirim.
5: Kaç para gerekli bu iş için?
6: Yol masrafları ile birlikte 40-50 bin lira tutabilir.
5: Bu kadar parayı hiçbir zaman bulamayız.
0: Buluruz.
5: Nasıl buluruz abi?
0: Karışma sen. Ayşe'nin yanından ayrılma. Ben şimdi parayı bulup geliyorum. Teklifinizi kabul ediyorum. Hemen mukaveleyi hazırlayın, evlenmeye karar verdim.
1: Dur oğlum! Ne oldu sana? Otur şöyle de anlat.
0: Oturamam, vaktim yok. Mutlaka 50.000 lirayı almam lazım.
1: Allah Allah! Dur bakalım, hemen olabilir mi bu iş?
7: Dikkat dikkat! 211 sefer sayılı Frankfurt uçağının yolcuları lütfen çıkış kapısına. Teşekkür ederim. Attention, attention! Last call! Passengers going to Frankfurt by flight number 211, please be ready to board on. Thank you.
5: Murat abicim, bulunmaz bir insansın sen. Bu borcu nasıl ödeyeceğim sana?
0: Ne borç? Düşünme böyle şeyler. Ayşe'miz kurtulsun da gerisini boş ver.

0: adım Murat.
1: Memnun oldum.
0: Aramızdaki mukavelenin tasdikli örneğiyle peşinen imzaladığım boşanma talepnamesini getirdim.

0: oturabilir miyim, yoksa mukavele şartlarına göre karşınızda ayakta mı durmam gerekli?
1: Evet. Biliyorsunuz, kızımla aranızdaki evlilik tam bir yıl sürecek. Ve sadece görünüşten ibaret kalacaktır. Ona yaklaşmaya veya sahip olmaya hiçbir zaman kalkışmayacaksınız.
0: Bunları zaten kabul ve imza ettim efendim.
1: Biliyorum. Ayrıca kızım benim için çok kıymetlidir. İleride bir anlaşmazlık çıkmasın diye son defa söylüyorum bunları. Evet, teşekkür ederim.

0: Hazırlıklarınız tamamlandı mı?
1: Terziniz biri smokin olmak üzere 4 takım elbise dikti. Gömleklerimi vesaireyi hazırladım. Teşekkür ederim.
2: Yalnız kızımın seyahat için seçtiği modelleri yaptırmamışsınız.
1: Müsaadenizle giyeceğim elbiselerin modellerini seçmek hakkı benim olsun.
2: Kızım elbiselerinizin modaya uygun olmasını istemişti.
1: Beni kiralık bir koca olarak tuttunuz beyefendi, uşak olarak değil. Bunu lütfen kızınız hanımefendiye hatırlatmanızı rica edeceğim.
2: Nikah ve düğün perşembe günü saat 4'te unutmazsınız herhalde. Rüstem efendi yukarıda bir oda hazırladı, orada kalırsınız.
3: Of! Zengin kızla evlenince bizi unutur demiştim Murat, ama asil çocukmuş.
4: Unutur mu hiç, bizden başka kimi davet etti düğüne?
5: Bitmedi mi yahu, daha geç kalacağız?
6: Şu yakayı hala takamadık ki. Biraz daha büyüğü yok muydu şunun be hey Allah'ın kulu?
3: Of ne yapayım, damatlığımdan kalmadı. O zamanlar filinta gibi delikanlıydım.
7: Şimdi tamam. Reis hazır. Hadi yallanın, marş marş!
6: Hadi bakalım!
3: Durun, durun! Çiçeği unuttunuz!
4: Doğru yahu, çiçeği unuttuk!
6: Sende de hiç akıl yok be!
7: Sende sanki var!
3: Benden de selam söyleyin!
6: Hadi eyvallah! Eyvallah!
3: Hadi!
8: 41 kere maşallah! Öyle yakıştı ki! Şimdi tam Mahmut Şevket Bey'e layık bir damat oldunuz.
1: Yani bu çulları giymeden insan sınıfına dahil değil miydik Rüstem efendi?
8: Estağfurullah küçük bey! Kör olası dilim sürçtü. Kusura bakmayın, onu demek istemedim.
1: Sen de benim kusuruma bakma Rüstem efendi. Cinlerim üstümde bugün, şu halime bak. Vitrinlerdeki aptal suratlı mankenlere döndüm.
8: Aslanlar gibi oldum maşallah. Zeynep hanım görünce küçük dilini yutacak.
9: Nazar değmesin, maşallah, maşallah kızımı. Bana öyle geliyor ki sen isteyerek evlenmiyorsun Zeynep.
10: Bunu da nereden çıkardın?
9: Ne olduysa bir hafta içinde oldu. Herkes şaşırdı, merak içindeler. Bir kere evlendiğin kimse muhitimizden değil, ikincisi zengin değil. Üçüncüsü...
10: Dinle Sema, babamı bilirsin. Bir şeyi diline doladı mı, dünyanın en saçma şeyi de olsa kurtulamazsın elinden. Bilmez olur muyum? Dünyanın en tuhaf adamıdır baban. Güya Naci ile flört etmem, kötü dedikodulara yol açmışmış. Naci ile aranızda ciddi bir şey geçse yüreğim yanmaz. Orasını gel de babama anlat. İlle de tutturdu. Evlenip adını temizleyeceksin diye.
9: Her şeyde hayır, nikahta keramet vardır. Bak ne kadar güzel bir gelin oldun.
2: Nikahtan sonra sahici evlilikmiş gibi seyahate çıkacaksınız. Bu çekle de masraflarınızı karşılarsınız.
1: Onu kızınıza verin. Bozdurulması gerektiği zaman emirlerini yerine getiririm.
10: Baba!
2: Yavrum!
10: Oyuna başlamaya hazırım babacığım.

0: Terzinizi cidden tebrik etmek lazım babacığım. 3 gün önce gördüğüm insandan böyle beyefendi bir görünüşü elde etmek cidden büyük bir başarı. Çok şaşırdım.
1: Böyle bir güzelliğin, gerçek bir hanımefendi görünüşünün altında nasıl bu kadar küstah olabiliyorsunuz? Ben de buna şaşıyorum hanımefendi.
0: Baba!
1: Özür dilerim beyefendi. Terziniz dilime de bir kılıf dikmeyi maalesef düşünemedi. Evet, babanızın parasıyla satın alınmış bir oyuncak olduğumu biliyorum. Ama oyunu iyi götürmek için sizden oyuncağınızı kırmamanızı rica edeceğim. Şimdi ben de oyuna başlamaya hazırım efendim, buyurun. Müsaadenizle.
0: Damat kimlerdenmiş acaba? Ben şimdiye kadar İzlantı'da görmedim.
2: Muharirmiş, bilmem hangi gazetede romanı çıkmış.
0: Çocuklar, bana öyle geliyor ki bu işler biraz karışır. Şşş, geliyorlar.

0: Siz Zeynep Hanım, Murat Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
0: Siz Murat Bey, Zeynep Hanım'ı karılığa kabul ediyor musunuz?

0: Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve bana verilen yetkilere dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum.
1: Babacığım!
2: Yok.
3: Beyefendi, damat beyin iki arkadaşı geldiler.
2: Alın içeri.
3: Şey, üstleri başları pek iyi değil de.
2: Savun, savun öyleyse.
4: Bir dakika. Müsaadenizle misafirlerimi ben karşılayayım.
5: Buyurun, buyurun. Geç kaldınız. Gelin, sizi karımla tanıştırayım. Sevgili karıcığım, size dostlarımı tanıtayım. Bu eski deniz kurdu Temel Reis.
6: Memnun oldum.
1: Ben de.
5: Filozof arkadaşım Hıdır Baba.
7: Hanım kızımız, biz Murat'ı evlat gibi severiz. İnşallah çok çok bahtiyar olursunuz. Bir yastıkta kocarsınız. Şu naçiz çiçeklerimizi lütfen kabul buyurun.
1: Teşekkür ederim. Gelini öpmek istemez misiniz?
5: Sevgili karıcığım, ilk dansı bana lütfeder misiniz?

0: Hoş geldiniz efendim.
1: Valizleri alıverin.
0: Baş üstüne.
2: Maalesef efendim başka odamız yok. Yeni evlilere her zaman bu odayı veriyoruz. Memnun kalacağınıza eminim. Buyurun.
0: İyi geceler efendim. Teşekkür ederim.
3: Artık size ihtiyacım kalmadı Murat Bey, gidebilirsiniz. Size ihtiyacım kalmadı dedim, duymadınız mı? Hadi artık odanıza gidin, soyunup yatacağım.
1: Soyunabilirsiniz, bakmıyorum size.
3: Çıkın gidin odamdan dedim, münasebetsizliğin sırası değil.
1: Maalesef arzunuzu yerine getiremeyeceğim, çünkü otelde başka oda yok. Çaresiz sıkıntılı varlığıma katlanacaksınız sevgili karıcığım.
3: Karınız marınız değilim sizin. Aklınızı başınıza toplayın. Bütün bir gece aynı odada kalamam sizinle.
1: Öyle ama sevgili karıcığım. Herkes bizi balayına gelmiş mutlu bir çift sanıyor. Bar Amerikan'da sabahlarsam sonra hakkımda ne düşünürler?
3: Ne düşünürlerse düşünürler. Gerçek yerinizi unutmayın. Böyle küstahlıklar eder. Hele bana dokunmaya kalkarsanız, babam öldürür sizi.
1: Korkmayın! Babanız değil öldürmek, milyon verse gene de bir kadına bakar gibi bakamam size. Çünkü o pamuk prenses maskesi ardında gizlediğiniz bütün çirkinlikleri görebiliyorum.
3: Benden bu şekilde konuşma cesaretini kimden alıyorsunuz? Siz de şerefinizi, haysiyetinizi iğrenç bir para karşılığında satmış olduğunuzu unutuyorsunuz galiba.
1: Neyi, niçin sattığımı hiçbir zaman anlayamazsınız siz.
3: Anlamak da istemem zaten. Böyle mide bulandırıcı şeylere aklım ermez. Hem uzatmayın artık. Emirlerimi dinlemek zorundasınız. Hadi çıkın dışarı.
1: Otelde başka oda yok dedim. İstesen de istemesen de aynı odada kalacağız.
3: Hayır, hayır, olamaz! Çıkın derhal! Yoksa yangın var diye bağırırım.
1: Ne diye bağırırsan bağır, umurumda değil.
3: Öyleyse ben çıkar giderim.

0: Hesabı çıkarın lütfen, otelden ayrılıyorum.
1: Bir şikayetiniz mi vardı?
0: Hayır. Dağ havası karıma yaramadı da tansiyonu yükseldi birden.
1: Çok yazık.
0: Valizleri almak için yukarı birini gönderir misiniz?
1: Emredersiniz şimdi.
0: Odayı da bağlayın lütfen. Alo? Alo Zeynep? Sevgili karıcığım, nasılsın? Biraz daha iyisin ya? Üzülme, ben hesabı kestim, hemen ayrılıyoruz otelden.
2: Neler saçmalıyorsunuz? Sarhoşsunuz galiba. Maksadınız beni rahatsız etmekse eğer...
0: Ya, senin rahatsız olmana lüzum yok karıcığım. Valizleri almak için hemen geliyorlar.
2: Alo? Alo? Hay Allah, çattık belaya! Kim o?
3: Bavullarınızı almaya geldik efendim.
2: Ne?
1: Hanımefendi, ne kadar üzüldük bilemezsiniz. Dağ havası böyledir işte, bazen insanı birden çarpar.
0: Karıcığım, müsaade et de valizleri alsınlar. Ben arabayı hazırladım.
2: Fakat ne

0: Ne oldu, neden durduk?
1: Benzin bitti.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Yürüyeceğiz. Fazla bir yolumuz olduğunu sanmıyorum.
0: Delirdiniz mi siz? Bu soğukta nasıl yürürüm ben?
1: Siz bilirsiniz. İsterseniz arabada oturup donmayı bekleyin. Ayı mı olur, kurt mu olur? Vahşi hayvanlarda cabası. Hadi, hoşça kalın.

0: dayanamıyorum artık. Biraz dinlensek.
1: Ne var?
0: Donmaya razıyım ben. Yürüyecek halim kalmadı. Bırakın beni! Yardımınıza ihtiyacım yok!
1: Kesin sesinizi! Ben de meraklı değilim sizi taşımaya ama... ...göz göre göre de donmanıza razı olamam.
0: Baba! Babacığım! Babacığım!
2: Hayrola, bu ne hal böyle?
0: Baba! Baba! Babacığım, bu cehennem zebanisi adamdan kurtarın beni!
1: Söyleyin, ne yaptınız kızıma?
2: Yoksa?
1: Yo yo, aklınıza kötü bir şey gelmesin. Mukavele hükümlerinin dışına katliyen çıkılmadı.
2: Ya! Peki kızımın bu hali ne?
1: Onu kendisine sorun. Müsaadenizle görülecek bazı işlerim var.
0: Baba! Baba, yapamayacağım! Daha 362 gün var! Dayanamayacağım bu adama!
2: Üzülme sen, üzülme sen kızım! Elbet bir çaresine bakarız. Vay! Hangi rüzgar attı sizi böyle? Özlemişim, geçin oturun şöyle, geçin! Hoş geldiniz!
3: Sağ ol, hoş bulduk! Bizim aslan ne alemde diye merak ettik de...
2: Hepiniz gözümde tutuyordunuz!
3: Bak, Ayşe kart yollamış sana!

0: Murat abicim. Ameliyatım hayırlısıyla bitti, kurtuldum. İki aya kadar da dönüp sevdiklerime kavuşacağım. Hepinizi, hele sizi öyle özledim ki, evlenmişsiniz, çok sevindim. Allah babadan mutluluğunuz için dua eder, gelin ablamın da yanaklarından öperim. Küçük kardeşiniz Ayşe.
1: Bu kart bütün dertlerimi unutturdu benim.
2: Öyle bir sevap işledin ki oğlum, bütün ömrüm boyunca yeter.
1: Söyleyin bakalım, ne var ne yok? Seni biraz durgun gördüm Temel Reis.
2: 40 yılın denizcisi karada kalınca...
3: Sudan çıkmış balığa döndü. Dün de iyi bir tekne gösterdiler. Henüz omurgada bitmemiş ama sülün gibi.
2: Fiyatı da çok hesaplı.
1: Eğer para falan istiyorsanız...
3: Kefil ol yeter. Tabii bana itimadın varsa. Çünkü az para sayılmaz.
1: O nasıl söz Temel Reis? Bak, bir daha söylersen darılırım sana.
3: Eksik olma evlat.
2: Kusurumuza bakma bizim sen.
1: Bizim aramızda kusurun lafı olur mu? Babam gibi severim sizleri.
2: Sağ ol evlat.

0: Ne oluyor burada Hüseyin efendi?
1: Zeynep hanım arkadaşlarıyla eğleniyor efendim.
2: Çıkın, çıkın derhal odamdan!
3: Merak etmeyin hanımefendi, odanızda kalacak değilim. Size unuttuğunuz bazı noktaları hatırlatmam icap ediyor.
2: Dinlemiyorum sizi!
3: Dinleyeceksiniz! Bundan sonra evden çıkarken bana haber vereceksiniz. Nereye, kimlerle gittiğinizi bileceğim. Erkek arkadaşlarınızla yalnız kalmayacaksınız. Toplantılarda evli bir kadın gibi hareket edecek, görünüşte bile olsa benim karım olduğunuzu unutmayacaksınız.
2: Emir mi veriyorsunuz bana?
3: Evet, ilk ve son emrimi.
2: Vız gelir bana sizin emirleriniz.
3: O zaman görürsünüz.
2: Görüşürüz Murat bey.
4: Buna kabalık, densizlik, tek kelimeyle küstahlık denir. Kızım evine misafir davet ediyor, beyimiz de kalkıyor, misafirleri dövüyor, evden kovuyor. Kimi kimin evinden kovuyor Kemal bey?
5: Sinirlenme canım, sakin ol. Bir de Murat'ı dinleyelim bakalım. Gelin.
0: Günaydın efendim.
5: Günaydın. Hakkında şikayet var Murat.
0: Her akşam evinizdeyim beyefendi. Kemal bey'i rahatsız etmeden benimle konuşabilirdiniz. Buyurun sayın kabahatler mi? Siz de hakem olun lütfen.
4: Kabahatlerinizi biliyorsunuz. Anlaşmamız böyle değildi.
0: Anlaşmamızda ismimi taşıyacak olan kadının yabancı erkeklerle yakın ilişkiler kuracağı ve benim de bütün bunlara göz yumacağım yazılı değildi. Kaldı ki Zeynep hanımı koruduğum, ona doğru yolu göstermeye çalıştığım için Mahmut bey'in bir baba olarak bana teşekkür etmesi gerekirdi.
5: Vallahi Mahmutçum, bana kalırsa Murat haklı.
4: Evet, evet ama ben her şeyden evvel şerefimi düşünürüm.
0: Şerefinizi mi?
4: Evet, şerefimi! Bu yaptıklarına son defa göz yumuyorum. Ayağını denk at!
5: Sen de biraz dikkatli davran oğlum. Biliyorsun mukaveleyi bozacak durumda değilsin.
6: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acemli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acemli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacimli, Kenan 1, kepek 0.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman.

0: Irven Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çabuk daha. Şut! Clearman Ultra Hacimli. Kenan 1, kepek 0.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. Buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet.

0: nasıl, beğendin mi?
1: Çok güzel, hayırlı uğurlu olsun.
0: Sağ ol.
2: Hepimiz sana çok hayırlı şeyler olsun borçluyuz Murat abi.
1: Dostlar arasında borç mu olurmuş Rıza?
3: Yavrum.
4: Ama bana bir borcum var Murat abi. Zeynep ablamı bir kerecik olsun göstermedin daha.
1: Olur Ayşe, götürürüm seni bir gün.
5: Zeynep hanım yok mu Rüstem efendi?
6: Hayır Murat bey.
5: Nereye gitti?
6: Galiba kulüpteler efendim. Oyun oynayacaklarmış da.
7: Bana kalırsa sen Murat'la uğraşacağına, kızının terbiyesiyle meşgul olsan çok daha iyi edersin Mahmut.
8: Mukavelede gizli polis hafiyeleri gibi her gün kızınızın yeni bir marifetini önlemeye çalışacağım yazılı değildi. Haysiyetim ve şerefimle oynamakta devam ederse elimden bir kaza çıkabilir, bunu bilin. Bu size son ihtarım, alasmadık. Paramla satın aldığım bir adamın bana böyle davranmasına tahammül edemem Kemal bey. Anlaşmanın feshi için derhal lazım geleni yapın.
9: Anlayamadığım bir nokta var benim. İğrenç bir para karşılığında kendisini satmış bir adam nasıl durmadan şeref ve haysiyetten bahseder?
7: Anlayamazsın kızım. Murat gibi erkekleri anlamak zordur. Seninle evlenmeye para karşılığında mı razı olduğunu sanıyorsun? Şaşarım aklına!
9: Ya ne için evlendi? Bu iş için binlerce lira almadı mı babamdan?
7: Hayır kızım! 40 para almadı. Bu işe küçük bir kızın hayatını kurtarmak için razı oldu. Şimdi gene istiyorsanız anlaşmayı bozabiliriz Mahmut bey. Murat matbaaya hemen geri verebilir. Fakat parayı nasıl öder onu bilemem.
8: Nasıl mı öder? Paramı geri isterim arkadaş. Sen kabul etmesen bile başka bir avukat tutup sürüm sürüm süründüreceğim o rezili.
7: Nasıl istersen öyle yap. Ben yokum bu işte.
9: Durun Kemal bey amcacığım. Kabahatli olan bendim baba. Murat bey hakkında karar vermek için bu kadar acele etmeyelim. Şunun şurasında 2 ay bir zaman kaldı zaten.
8: Pekala, pekala. Nasıl istiyorsan öyle yap. Yalnız bir daha da bana şikayete gelme.

0: İyi günler beyefendi.
1: Günaydın Rüstem. Kahvaltımı getirir misin?
0: Maalesef getiremeyeceğim efendim, çünkü...
1: Cezaya mı kaldık yoksa?
0: Hayır efendim. Küçük hanım sizi odasında kahvaltıya bekliyor da.
1: Ne dedin, ne dedin?
0: Küçük hanım sizi odasında bekliyor dedim.
1: Vay vay vay vay, fena değil. Ayrılmamıza iki ay kala hanımefendinin odasında kahvaltı. Sakın bir hınzırlık olmasın bu işin içinde Rüstem
0: efendi. Bilmiyorum ama çok keyifliydi.
1: Peki. Gidelim bakalım.

0: Bu sabah kahvaltıyı benimle beraber eder misiniz?
1: Emredersiniz hanımefendi.
0: Öyleyse buyurun. Dün akşam olanlar için sizden af dilemek istiyorum. Neden bilmiyorum. Oyun oynarken kendimi çok çabuk kaybediyorum. Yoksa affetmeyecek misiniz beni?
1: Affetsem ne çıkar Zeynep Hanım? Her zaman aynı hataları yapacak olduktan sonra.
0: Hayır. Dün akşam beni ömrüm boyunca utanacağım bir duruma düşmekten kurtardınız. Affetmeseniz bile gene de teşekkür ederim size.
1: Siz insanları tanımıyorsunuz. Tanımak da istemiyorsunuz. Sadece dış görünüşleri ilgilendiriyor sizi. Biraz başka gözle bakabilseydiniz, çevrenizde insan kılığında gezinenlerin ne mal olduklarını hemen anlardınız.
0: O halde yardım edin. Dünyaya sizin gözlerinizle bakabilmeyi öğretin bana.
1: Bu öğretilmez. Öğrenilir Zeynep Hanım.
0: Ne olursa olsun yardım etmeniz şart. Bundan evvel yaşadığınız çevreyi, dostlarınızı, arkadaşlarınızı görmek istiyorum. Beni oraya götürür müsünüz?
1: Peki. Hazırlanın, 5 dakika sonra gelip alacağım sizi.

0: Anlaşmanın 5. maddesini unutuyorsunuz.
1: Hı hı. Hoş geldin evladım, buyur.
2: Kim
1: buyur.
2: Geldi anneciğim?
1: Dünyada en çok sevdiğim biri yavrum.
2: Gel. Ah, Murat abi, Murat abicim benim.
3: Canım Ayşem. Ah, yavrum. Bak, sana kimi getirdim. Beğendin mi?
2: Çok beğendim. Allah sana dünyanın en güzel kızını vermiş. Çünkü sen beni hayata kavuşturdun. Şimdi artık herkes gibi okula bile gidebiliyorum.
1: Canım benim.
2: Onu bir kere öpmeme izin verir misin Murat abi?
1: 1000 kere öpebilirsin.
2: Rüyamda bir melekle evlenmiş gördüm seni. Ama Zeynep ablam meleklerden de güzelmiş. Dur, sana bir şey getireceğim.
4: Hoş geldin kızım.
1: Ah, hoş bulduk teyzeciğim.
4: Hep bugünü bekledik. Mantonu çıkar yavrum, rahat et. Burası da evin sayılır senin.
1: Teşekkür ederim teyzeciğim.
2: Hediyenizi alalı çok oldu. Ama şimdiye kadar verememiştim bir türlü. Düğün resminizi koyarsınız içine.
1: Teşekkür ederim yavrum. Teşekkür ederim. Bak, ben de sana bir hediye getirdim.

0: kadar mutluyum ki. Ama sizi işinizden alıkoydum bugün.
1: Rica ederim. Bu da vazifelerim arasında sayılır.

0: Böyle konuşmayın. Sizden beraber olmaktan memnunum. Kuş gibi hafif hissediyorum kendimi. Halbuki siz o kadar yabancı duruyorsunuz ki bana.
1: Başka nasıl olabilirim? Biliyorsunuz, evliliğimiz bile mukavele icabı.
0: Keşke sizi daha evvel tanımış olsaydım.
1: Daha evvel tanıyamazdınız beni. Fark etmeden geçerdiniz o zaman. Şu anda bambaşka bir havadasınız. Ama her şey düzelecek. Bir gün gelecek. Böyle yalancıktan değil, gerçekten mutlu olacaksınız.
0: Gerçekten mutlu olmak ne kadar uzak bana.
1: Neden? Gençsiniz, güzelsiniz, zenginsiniz. Aramızdaki anlaşmanın bitmesine bir şey kalmadı. Nihayet kocasıyla anlaşamayıp ayrıldı diyecekler. O zaman yeni bir hayat kurmak fırsatı geçecek elinize. Her şeyle size layık bir erkek mutlaka karşınıza çıkacak.
0: Susun lütfen. Böyle şeyler konuşmayacaktık bugün. Söz vermiştiniz bana. Bakın aklıma ne geldi biliyor musunuz? Akşam yemeğini şu sizin meyhanenizde yiyelim mi?
1: Peki, nasıl isterseniz.
2: Ya da sen!
3: Hey arkadaşlar, bakın kimler geldi!
2: Vay! Hoş geldin hanım kızım!
0: Hoş bulduk Kıdır baba!
4: Merhaba, bendeniz Murat abimizin en yakın arkadaşı Kelebek Rıza!
0: Memnun oldum!
1: İşte bu da bizim Dostlar Meyhanesi'nin meşhur Faik ustası!
0: Geç de olsa sizden tanıştığıma çok memnun oldum!
2: Asıl o memnuniyet bize ait yenge hanım! Şöyle buyurun oturun, kendi el cihazımla size mezeler hazırlayayım. Hepimiz çok severiz sizi. Görenler, görmeyenler hep konuşur, sizden bahsederiz.
0: Çok sevindim. Temel reis nerede?
4: Denizde. O da Zeynep ile beraber.
0: Zeynep ile mi?
2: Zeynep ile ya. Murat Bey oğlumun yardımıyla yeni aldığı tekniğe sizin adınızı koydu.
0: Buyurun. Demek beni bu kadar çok seviyorsun.
2: Mezeleriniz hazır.

0: Bizim dostların yürekleri geniştir. Dünyalar kadar geniş. Sevgileri bir başka temiz, bir başka büyüktür.
1: Gözlerim galiba bugün açıldı. İnsanları gerçek yüzleriyle ilk bugün gördüm. Sıcaklıklarını bugün duydum. Çok mutluyum.
2: Hadi bakalım, hadi.

0: İyi geceler.
1: Biraz daha kalamaz mısınız?
0: İsterdim ama biliyorsunuz anlaşmanın 12. maddesini.
1: Yalvarırım, bahsetmeyin bir daha bu anlaşmadan.
0: Allah rahatlık versin.

0: Buyurun. Bir emriniz mi var?
1: Hayır. Yalnız size bazı noktaları hatırlatmak zorundayım.
0: Gecenin bu saatinde mi? Buyurun, sizi dinliyorum.
1: Aramızdaki anlaşmanın süresi önümüzdeki ayın 20'sinde bitiyor.
0: Evet, olabilir. Boşanma istidasını peşinen imzalamıştım zaten.
1: O da olabilir. Yalnız son günlerde kızımla biraz fazla samimi olmaya başladınız. Sizin ne düşündüğünüzü bilmiyorum. Ama ben kendi kararımı söyleyeyim. Hiçbir suretle aramızdaki anlaşmanın dışına çıkılmayacak.
0: Merak etmeyin Mahmut Bey, ben sözümün eriyim. Ayın 20'sinden sonra ne siz ne de Zeynep Hanım bir daha görmeyeceksiniz beni. Yalnız Rüstem Efendi'ye söz verdim. Buradan giderken onu da beraber götüreceğim.
1: Rüstem'e ne yaparsanız yapın. Ama kızıma dokunmayacaksınız.
0: Daha önce bu meseleyi konuşmuştuk efendim. Bu konuda başka söyleyecek bir şey yok. Allah rahatlık versin.

0: Birlikte geçireceğimiz son gece bu. Nereye götüreceksin beni?
1: Nereye istersen.
0: İstersen evde kalabiliriz.
1: O kadar güzelsin ki, seninle bu akşam evde yalnız kalmaya korkarım.
0: Öyleyse dans edebileceğimiz bir yere götür. Evlendiğimiz günden beri senden hiç dans etmedim.

0: Sensiz yalnız sensiz içim, gözyaşlarım...
1: Beni bırakıp gidemezsin. Hiç ama hiç kimseye olmadığım kadar yakınım sana. Seninim. Seni seviyorum. Beni sen bu hale getirdin. Yepyeni bir insan yaptın. Avuçlarımda alevsin.
0: Sensiz yalnız sensiz içim.
1: Sen olmayınca ne işe yarayacak değişmiş olmam. Bırak ben de peşinden geleyim.

0: Allah'a ısmarladık Zeynep.
1: Sevgilim. Ömrümün sonuna kadar seveceğim seni.

Buyurun, ben Murat. Günaydın üstadım. Şimdi geldim. Size mi uğrayayım? Peki, öğleden sonra gelirim.

0: Oldu mu ya küçük hanım? Gene el sürmemişsin yemeklere. Günlerdir ne yiyor ne içiyorsun. Kapandın odaya, ne olacak bunun sonu?
1: Bilmiyorum dadı.
0: Nasıl bilmiyorsun? Bak Sema Hanım ikidir telefon ediyor. Arkadaşlarıyla gezmeye çıkıyormuş. Seni de çağırdı. Şöyle bir süslen pislen, belki açılırsın. Gitmezsen hakkımı helal etmem sana vallahi.
2: Nedir bu ağlamakla hal? Bozuşacağız seninle. Seni buraya açılırsın diye getirdik.
1: Benim yerimde olsanız...
2: Kocasından ilk ayrılan kadın sen değilsin ya canım.
3: dans eder misin Zeynep?
1: Özür dilerim. Dans etmeyeceğimi buraya gelmeden söylemiştim.
2: Doğru. Onu rahat bırakmayı vaat etmiştik. Gelin beraber dans edelim, hadi.

0: akşam çok efkarlıyım. Kalbim neden kan alıyor? Bunu bir bilsen sevgilim. Güneş soğudum gündüz gece. İçimde sen.
1: Neyin var Zeynep? Ne oldu?
2: Kimi aradınız?
3: Murat Bey.
2: Benim.
3: Biliyorsunuz Zeynep motoru geçenlerde battı. Temel Reis'in borç senetlerinde sizin imzanız var. Maalesef matbaanıza haciz koymak zorundayız.
2: Günümüz iyi başlamadı Rüstem. Buradan da kovuluyoruz. Hadi, topla valizlerimizi. Buyurun efendim, matbaanın anahtarları.
4: Ne zaman akıllanacaksın bilmiyorum. İşte, matbaa da elinden gitti. Gene başladığın yere döndün.
2: Böylesi daha iyi. O şekilde kazanılmış bir mala sahip olmak beni rahatsız ediyordu zaten.
4: Ya kaybettiğin koskoca bir yıl?
2: Karşılığında küçük Ayşe'ye bir hayat kazandırdım. Bu yetmez mi?
4: Peki şimdi ne yapmak niyetindesin?
2: Romanım çok sattı. Kitapçılar iyi paralarla yenisini istiyorlar. Şehirden uzaklaşıp kendimi romanlarıma vermek istiyorum.
4: Ali Bey köyünde güvenilir bir arkadaşımın çiftliği var. Seni oraya müdür göndersem ne dersin?
2: Bilmem ki.
4: Hem romanlarını yazmak için de bol bol vakit bulursun.
2: Teklifinizi kabul ediyorum. Yalnız bir şartım var.
4: Ne şartı?
2: Ne olursa olsun kimseye nerede olduğumu söylemeyeceksiniz.
4: Sen tam babana layık bir evlatsın.

0: Çiftliğin yeni müdürüsünüz değil mi? Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Buyurun.
1: Emektarım Rüstem efendi.
0: Hatçı ablamız da çiftliğin neşesi, tuzu biberidir.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun efendim. Buyurun şöyle oturun, buyurun. Kahya efendi, valizleri yukarı çıkarıver. Odanızı hazırladım. Yemeğinizi odanızda mı yersiniz yoksa burada mı?
1: Hep beraber yeriz, ayrı gayrı mı var? Bir aile sayılırız artık.
2: Sağ olun efendim, yemeği hazırlayayım öyleyse.
1: Sevdim burasını Rüstem efendi.
3: Ben de sevdim, tam tipim, boyu posu!
1: Neyin boyu posu?
3: Şey yani, çiftliğin.
4: Murat çekti gitti demek. Gerekli formaliteyi evvelden hazırladığımız için boşanma kararını bir celsede mahkemeden alırız.
5: Hayır. Hiçbir karar alamazsınız. Çünkü boşanmayacağım Murat'tan.
4: Delirdin mi sen?
5: Tersine. Akıllandım artık. Boşanmayacağım kocamdan. Neredeyse arayıp bulacağım onu.

0: Aldırma sen ona! Zeynep hakkında yeni bir takım tasavvurlarım var. Çok iyi bir kısmet çıktı. Batmanzadeler oğullarını almak istiyorlar. Fırsatı kaçırmaya gelmez. Sen boşanma kararını kısa zamanda mahkemeden çıkarmaya bak.
1: Artık bu işte yokum Mahmut.
0: Anlamadım. Kimden yanasın sen?
1: Doğrudan yanayım.
0: Ayrılacakları ilk pazarlığımızda yok muydu?
1: Vardı. Vardı ama hesapta ikisinin birbirini bu kadar sevecekleri de yoktu.
0: Yanılıyorsun Kemal. Zeynep ne istediğini hiçbir zaman bilmez.
1: Doğruyu göremiyorsun Mahmut. İşte Zeynep ve Murat'ın daha evvel imzaladıkları boşanma dilekçeleri. Bunlarla başka bir avukat da boşanma kararını rahatça alabilir. Hadi bana eyvallah.
2: Matbaaya gittim. Meyhanede aradım. Bütün eski arkadaşlarına sordum. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ya da söylemek istemiyorlar.
3: Kemal Bey'e gidip yalvarsan?
2: İki defa gittim yazıhanesine, o da bilmiyor. Murat'ı bu kadar severken başkasıyla nasıl evlenirim?
3: Ah, kalk, Murat'ı nerede bulacağımızı biliyorum ben.

0: Yine o serseriyi aramaktan geliyorsun, değil mi?
1: Serseriyi değil baba, kocamı aramaktan.
0: Şuna bak, şuna bak, kocasıymış. Bundan sonra iznim olmadan tek adım atmayacaksın evden. Anlaşıldı mı?

0: Muhterem hakim bey, karı koca arasında şiddetli geçimsizlik ve ruhi anlaşmazlık olduğu şahitlerin ifadeleriyle sabit olmuştur. Yüksek mahkemenizce boşanma kararının verilmesini rica ederim.
1: Yazın. Dosya tetkik edildi, duruşmaya son verildi. Karar. Tarafların boşanmalarına dair verilen karar temyizi kabil olmak üzere alenen ve usulen tefhim kılındı.
2: Nasıl olmuş? Şşşt be!
3: Eline sağlık Hacı abla, ne zamandır böyle güzel çorba içmemiştim.
2: Afiyet olsun!
4: Murat abi, size bir telgraf var.
3: Teşekkür ederim.
4: Alas mı aldık?
3: Mahkeme bitti, Zeynep'le boşanmanıza karar verildi. Avukat Kemal.
5: Hayrola bey!
3: Avukat mahkemeden boşanma ilamını aldı. Artık evlenmene mani kalmadı. Ağlaman, sızlaman boşuna! Biliyorsun, hayatımda her şeyi istediğim zaman değiştirdim.
6: Bir tek şeyi değiştiremediniz. Değiştiremezsiniz de. Murat'a olan aşkımı. Beni anla babacığım. İlk defa gerçekten birini seviyorum.

0: İzin verin de ardından gideyim. Hayatımda ilk defa doğru bir iş yapmış olacağım.
1: Aklını başına topla kızım. Meteliksiz bir adam ne verebilir sana?
0: Çok şey. Kimselerin düşünemeyeceği, aklına bile getiremeyeceği iyi, doğru, namuslu ne varsa dünyada sadece o verebilir. Bırakın döneyim kocama.
1: Asla! Bu mesele kapandı artık. Batmanzadelerle söz kesildi. Benim şerefim var.
0: Yalvarırım. İzin verin kocamın yanına döneyim. Ben onun vereceği bir lokma ekmeğe bile razıyım.
1: Boş laflara karnım tok benim. Mahmut Şevket Bey'in kızı eski kocasına kaçtı dedirtmem. Bir daha Murat lafını duymayayım ağzından. Batmanzadelerin oğluyla evleneceksin. O kadar.
0: Size karşı gelmek istemiyorum. Babamsınız, sizi severim. Fakat kalbimin sesini dinleyeceğim. Onun dediğini yapacağım.

0: Нансыз құлаққа. Бұлдым!
1: Çıktı. Düşünme bu kadar bey. Yakında kavuşacaksın ona.
0: Kavuşacaksın ya. Hatice ablan falda gördü. Gördü. Sen gül bakalım. Ama göreceksin, falın dediği çıkacak. Hatice yanılmaz. Yatağım bir düştü. Aklı sizde, gözü yollarda. Hepsini kitap gibi okudum.
1: Vallahi. Ben de gözlerime gördüm.
0: Vallahi.

0: bey, ne olur İstanbul'a gidip bulalım Zeynep Hanım'ı. Biliyorum, o da seni düşünüyordur şimdi. Belki de üzülüp ağlıyordu. Gidiyoruz değil mi?
1: Zavallı taze, nerede olduğunu bilse o gelirdi buraya.
0: Gidiyoruz değil mi?
1: Hadi, hadi.
2: Düşünürüz.
1: Düşündünüz de bitirecek.
0: Yaşadık.
1: Bitirecek. Çek şuna.
0: Vurma ya.
1: Sulanma.
3: Gözyaşlarım yağmur gibi yanımı ıslatıyor. Kollarım bekliyor seni. Öpsem öpsem ellerini. Yine de sana hasretim.
2: Buyurun beyim, bugünkü gazeteler.
3: Dudaklarımla bir
2: sağ ol canım, siz de sağ olun beyim.
3: Avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız, sensiz içim, ilhamsın sevgilim.
2: Sosyetenin güzel dulu Zeynep Şevket Hanım, zengin iş adamı Kenan Batmanzade ile cumartesi günü evleniyor. Kahya! Atımı hazırla, hava çıkacağım.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi. Alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bu var ya bu.
1: Yok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4.200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik

0: Islanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ne var ya bu?
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Sayın kayınpeder, pardon. Efendim, nikah memurları yerlerini aldılar. Zeynep Hanım daha hazır olmadılar mı acaba?
10: Sen endişe etme sevgili damadım, şimdi neredeyse gelir.
11: Bu boyu devrilesi damat da nereden çıktı? Vallahi bir türlü elim varmıyor duvağını hazırlama.

0: Siz Kenan Bey, Zeynep Hanım'ı zevceliğe kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
0: Siz Zeynep Hanım, Kenan Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Tekrar ediyorum Zeynep Hanım, Kenan Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz?
2: Hayır. Hayır! Hayır, etmiyorum! Şaşırmayın! Çok önceden verilmiş bir karar bu!
3: Zeynep, kendine gel, rezil ediyorsun beni!
2: Bunu hak ettiniz baba! Her şeyin sebebi sizsiniz! Çünkü ömrüm boyunca yanlış yaşamaya sürüklediniz beni! Şimdi de mutlu olamayacağım bir insanla evlendirmeye çalışıyorsunuz!
3: Zeynep, sus! Sus diyorum!
2: Susmayacağım! İçimde biriken acıyı boşaltmama kimse engel olamaz! Kocamı seviyorum, evet Murat'ı seviyorum! Biliyorum, o da beni çok seviyor! Bu nikaha evleneceğimi duyunca koşup beni kaçırır umuduyla razı olmuştum! Ama Murat gelmedi Kemal Bey amca! Ne olursa olsun, ondan başkasının olmaktansa sokaklarda sürünmeye, ismini sayıklaya sayıklaya ölmeye razıyım!
4: Dur bakalım Mahmut! Yaşa be kızım! Ben de senden bunu beklerdim! Murat Ali Bey köyde! Eminim ki o da şu anda senin gibi kahrından ölüyordur! Murat'a gitmek için daha ne bekliyorsun? Hadi koş! Durun! Peşinden gidenin kafasını kırarım! Bundan sonra karşında beni bulursun Mahmut! Yeter artık çocuklara yaptığın eziyet be!

0: Anacığım. Yaşasın! Murat Bey'imizin Zeynep Sultanı geldi!
1: Demek Murat Bey'imizin Zeynep'i sizsiniz ha? Sizi o kadar çok seviyor ki... ...evleneceğinizi duyunca kahroldum. Aşkın böylesi ancak masallarda olur.
2: Murat Bey nerede?
0: Kahrından dağlara vurdu seni görünce.
1: Keyfinden göklere uçar.
0: Şinanay yavrum, şinanay.
1: Ha,
0: şinanay. Şinanay,
1: bırak şimdi şinanayı.
0: Karışma işte.
1: Geliyor. Geldi.

0: Hayır ola, neyin var senin? Bakıyorum pek keyiflisin. Ne oluyor ya size? Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var?
1: Ah hiç, ne olacak? Ya. Bir şey olduğu yok. Yalnız...
0: Evet.
1: Köylülerden birinin kızını ev işine yardım etsin diye yanımıza aldık da. Öyle değil mi Rüstem Efendi?
2: Evet, evet, evet. Pek temiz bir kızcağız. Kızmadınız değil mi Murat Bey?
0: Yok, ne münasebet. İkiniz karar verdikten sonra.
2: Öyledir. Ya. Kız! Murat Bey'in ayranını getir çabuk!
1: Gel kızım, gel, utanma, gel!
2: Korkma, Murat Bey adam yemez.
1: Ya.

0: İsmi ne bu kızın?
1: İsmi şey efendim. Eyvah. Halime.
2: Ha, Halime ya. Evet, Halime. Işte
0: Halime. Halime. Halime, buraya gel.

0: Bu ne biçim köylü kızı elleri? Avuçlarına sır bile bağlamamış. Zeynep!
1: Murat! Eğer beni karılığa kabul etmezseniz, köleniz, hizmetçiniz, kapınızda kulunuz olmaya razıyım. Ne olur kovmayın beni! Siz olmadan yaşayamıyorum.
0: Sevgili karım, bana geldin demek.

0: ben Şefrak Etince. Yarışmanın ikinci gününde yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok
2: teşekkür ederiz.
0: Sizden daha bir enerjik gördüm bugün efendim sizleri.
3: Evet.
1: Eve gittik, dün dinlendik falan.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Dün nazarlığı attık üzerimize.
2: Şöyle bir şey var. Şimdi ben ilk geldiğimde, kapıya girdiğimde bunların hepsi modu düşmüştü. Evet. Orayları çok bozuktu. Ben düneyin güzel onlara güzel yemeğimi yapmayarak onlara güzel bir moral vereyim dedim.
1: Mehmet yeni geldi.
0: Mehmet'e sıfır alarak.
2: Eğitim vereyim dedim. Ama bugün gerçek Mehmet'i görmek istiyor musunuz arkadaşlar?
3: Gerçek Mehmet yine sıfır alacaksın. Neden olmasın?
2: Yani şefim bir şey daha söyleyeyim. Serap
0: şey
2: Hanım'ı...
0: Bir söyle tamam.
2: Özür diliyorum. Serap Hanım'ı yanımda alabilir misin? Yani yer değişikliği yapabilir misin? Benim
1: yemeğim. Mehmet de bizim dışımızda kimse eldiven kullanmıyor. Hijyen sıfır.
3: Bir tane sarımsak verirseniz olur mu bana?
4: Veremem ben asla.
1: Nereye şefim gidiyorsun? Hepsini yapmadım ki be. Yeteri kadar yaptım.
0: Otur o zaman çay söyleyeyim sana bir de. Her şeyi kabul ederim ama ihaneti asla kabul etmem.
4: Kendine gel ha. Böyle havalara girme ha 12 puan aldın diye.
3: Şefim ben tamam aslında yemeğimin pişmesini bekliyorum.
0: Kesin.
3: Evet.
0: Bu senin.
3: İçim güzel bir şey.
4: Ay.
0: Bu da senin.
4: Aa rezalet.
0: Yaprakları...
4: Ay onlar yırtık.
0: Yırtık değil. Hanımefendi bulduğunu çöpe atıyor. Bol bol.
2: Şefim pirinci bulamamış. Şefim patçanın yarısını koymadı.
4: Ay vallahi koydu.
0: Maydanozlar niye çöpe atıldı? Hani sen kıymanın hepsini kullanmıştın?
4: Öğretmenim şöyle.
0: Bu çöp ne olacak bu çöp? Burası benim yemeğim yarışması. Bir dakika içerisinde 4 tane yaprak sarması... Etli yaprak sarmalar hazırlandı. Şimdi tadım zamanı. Hazır mıyız?
4: Hazırım.
3: Ya sırf yaprak geldi ağzıma.
1: Ne yaprağı pişmiş, ne pirinci pişmiş.
4: Mayhoş buldum.
2: Sarımsağı azdır bunu.
1: İnanılmaz kötü bir yemek olmuş.
4: Tatlı tatlıya güzel güzel puanlar verirmiş.
2: Gerçekten bu yemeği beğenmedim.
4: Ay ne kadar kötümüş burası be.
3: Hiçbir şeyine tadı alamadım.
2: Lezzetsiz yemek senindir, onu biliyoruz.
1: Puanlamaya bakar mısın?
4: Aa, hiç güzel bir yemek yapmamışsın.
1: En güzel yemek yaptığını mı iddia ediyorsun?
4: Tabii, sana kırmızı çok yakıştı. Aa, Anıl'a bak ya. Ya Anıl.
1: Sedap.
4: Sıfır, sıfır, sıfır. Benim
0: yemeğim. Muhteşem bir lezzetli yemek yapacaklar bugün.
1: Wow.
0: Yapmış olduğum tarifin birebir aynısını istiyorum. İçine yorum kat veya bir şey yapmayın. Vermiş olduğum süre zarfında bu yemeği yapıyorsunuz. Sonrasında tadım aşamasına geçiyoruz. Dünkü gibi
1: evet.
0: Gözlerimiz tamamen kapalı bir şekilde yapmış olduğunuz yemeği bulup sıfırdan beşe kadar puan veriyorsunuz. Ta ki cuma gününe kadar. Cuma günü de yine aynı şekilde vermiş olduğum süre zarfında yemeği yaptık. Gözleri kapattık ve 10 bin liranın sahibini buluyoruz. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Bakalım peçeteleri bir kaldıralım.
4: Alaaddin'in sinirini
3: olsun.
4: Vay Eyvah.
3: Canım benim be.
1: Korktuğum şey başıma dost var. Geldi ya.
0: Evet Serap
2: Korkma
0: Hanım.
2: Korkma benim gülüme.
3: Eyvahlar olsun.
4: Ben hemen söylüyorum.
2: Yaprak sarması mı?
0: Buyurun.
4: Tahmin etmek
0: geldi
4: istiyorum.
0: Geldi zaten.
4: Tamam. Zeytinyağlı asma yaprağına tokat yaprağı asma yapacağız.
0: Yok, hani böyle değil. Bir şeyler. Anıl ne olabilir?
1: Valla şefim çok karışık ve korktuğum şey de başıma geldi aslında. Yapraktan ben çok korkuyordum. Burada ne yapabiliriz? Bence vişneli bir iç pilav olacak.
0: Evet.
1: Yani bunu yaprağa saracağız sanırım. Yani yaprak sarması olmayacak burada belli bir şey. Böyle yani iç pilavlı bir şey yapacağız.
0: Anladım. Gülizar. Bak Gülizar kesin bilecek.
3: Yok şefim yani.
4: Yürü, yürü,
3: şöyle yürü. Patlıcan ve

0: Bu vişnede çok kararsız kaldım. Acaba şey mi böyle hani patlıcanlı
1: mı?
0: bir şey, yaprak sarma mı?
1: Yaklaştın. Mehmet Bey, şırdanlı mı dedin acaba?
2: Şırdanlı patlıcan da yapabilirdik ama
1: Şırdan yok
2: şöyle.
1: ama orada.
2: Tamam, biliyorum, yok. Bir yaprak sarması, yanında bir et yemeği yapabiliriz. Köfte
1: Yaklaştın.
2: Gibi bir şey yapabiliriz.
1: Efendim, bugün vişneli yaprak sarma yapıyoruz. Etli vişneli yaprak sarma yapıyoruz. Yaprak sarmanın alt kısmına güzel, böyle muhteşem bir kokulu patlıcanlı güzel bir yoğurt sos hazırlayacağız. Hayır. Bakalım nasıl hazırlamışım, izleyelim. Benim yemeğim. Vişneli etli yaprak sarma, yoğurtlu patlıcan. Yaprak sarması için malzemeler: 250 gram yaprak, 200 gram orta yağlı dana kıyma, yarım çay bardağı pirinç, 1 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 5 dal maydanoz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 su bardağı vişne, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz ve karabiber. Sosu için 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber. Yoğurtlu patlıcan için malzemeler: 1 adet patlıcan, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı ceviz, 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, tuz ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 adet soğan ve 5 dal maydanozu ince bir şekilde doğruyorum. Karıştırma kabının içerisine kıyma ve önceden ıslatılmış pirinç, doğradığım soğan ve maydanozu ekliyorum. Harcıma domates salçası, biber salçası, kırmızı toz biber, pul biber, kuru nane, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuz, karabiber ekleyerek harcımı güzelce yoğuruyorum. Şimdi sarma işlemine geçiyorum. Sarmış olduğum yaprakları pişirirken kullanmak için ayırdığım parçaları dahil tenceremin tabanına yavaş bir şekilde yerleştiriyorum. Vişnelerimin yarısını tencereme ekliyorum. Son olarak ayırmış olduğum yaprakları vişnelerin üzerine sererek sarmalarımı yerleştirmeye başlıyorum. Kalan vişnelerimi dizmiş olduğum sarmaların üzerine ekliyorum. Sarmaların üzerine yaprakla kaplayarak ocağıma alıyorum. Sosum için domates salçası, biber salçası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber ve sıcak su ekleyerek sarmalarımın üzerine döküyorum. Sarmalarım tencerede pişerken ben de bu arada patlıcan garnitürüm için patlıcanımı delerek közlüyorum. Cevizlerimi incelterek havanda eziyorum. Karıştırma kabuğunun içerisine ezilmiş sarımsak, yoğurt, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ekleyerek karıştırıyorum. Ezmiş olduğum cevizleri de karışıma ekleyerek güzelce çırpıyorum. Közlenmiş patlıcanı su yardımıyla soyuyorum. İnce doğradığım patlıcanımı yoğurt karışımına ekliyorum. Harcım olan yoğurtlu sosun içerisine güzelce karıştırıp birbirine lezzetlerinin geçmesini sağlayacağım. Şimdi sunum zamanı. Yoğurtlu patlıcandan tabağımın ortasına koyacağım. Üzerlerine yaprak sarmasını ilave edeceğim. Ve tencerenin altında kalan yaprak sarmasının sosunu üzerine gezdirerek servise hazırlayacağım. Şimdiden afiyet olsun, ellerinize sağlık. Benim yemeğim. Evet, hanımlar bugün...
2: Hanımlar hep şanslı.
1: Şanslı.
2: Evet.
1: Bilmem, şanslı mısınız hocam?
0: Ben her zaman şanslıyım.
1: Yapabilirsiniz değil mi?
0: Tabii ki.
1: Süre 45 dakika, kolay gelsin.
3: Sağ olun.
0: Sarmayı sararız aslında, onda
1: evet.
0: Sıkıntı yok gibi ama...
3: Ben saramayacağım ama, belli bir şey.
1: Ben senin yerinde olsam, gerçi Gülizar da bilmiyor. Nasıl olacak, niye korktun?
3: Şefim, saramam çünkü dün annemle gerçekten bunu yaptık ve aklıma geldi ki anne, sarma çıkarsa ne yapacağım? Valla yapacaksın oğlum dedi ama yapamayacağım, belli bir şey yapamam.
1: İzlemedin mi sen beni?
3: İzledim de şefim, işte sizin gibi yapamayacağız ki.
1: Niye? Mehmet abi yapıyorsa sen de yaparsın ya.
3: Biz, bence Mehmet'le anlaşırız. Mehmet benimki de sarar diye düşünüyorum.
0: Anıl sarmayı görünce korktum, yapamam ayaklarına giriyor. Ben yemem Anıl. Bırak bu stratejileri.
3: Serap gibi benim aklım öyle hinliğe çalışmaz. Korktuysam korktum derim.
1: Dün annenle mi yaptın bunu evde?
3: Vallahi billahi yaptık.
1: Nereden biliyorsun bunu çıkacağını?
3: Vallahi içime doğmuş ve çok... Ya korktuğu insanın başına geliyor demek
1: tamam,
3: ki...
1: Tamam, ben sana yardımcı olacağım.
3: Vallahi teşekkür ederim.
1: Sana da yardımcı olmamı ister misin Gülizar?
0: Şefim...
1: İki tane toprak ortakla...

0: şefim bir şey rica edebilir miyim?
1: Tabii buyurun.
0: Sadece şey, şu şeyde kararsız kaldım.
1: Neyde
0: ya.
1: Kararsız kaldın?
0: Kıymanın içerisine koyduğumuz şeylerde maydanoz, kıyma, pirinç, salça, biber.
1: Daha küçük doğru. Evet.
0: Bir daha şöyle bir üstünden.
1: Sen evde sarma yapmadın mı?
0: Yaptım.
1: Onu yapıyorsun işte.
0: Evet ama bu bir değişik geldi.
1: Değişik gelmedi ya.
0: Yöre yöre gezerken Tokat yöresine uğramadın mı? Tokat'a uğrama fırsatım oldu ama çok küçüktüm o zaman ya.
1: Ya Tokat'la Sivas birbirine yakın yerler değil mi?
0: Çok yakın.
2: Bir buçuk
1: tamam
2: saat.
1: Bu da Tokat yaprağı.
0: Tamam.
1: Sivas'ta siz yaprak sarma sarmadınız mı?
0: Yo sardık, bir de bir şöyle bir
1: sen
0: şey var.
1: Sen evde hiç yemek yapmadın
0: ben
1: mı?
0: Ben kalem gibi sararım.
1: Tamam kalem gibi sar, sar da.
0: Hangi kalem? Dolma kalem. Yemekten biraz korktum ama her türlü yaparım, hiç sıkıntı değil. Yemek yarışmasına gelmişler, hepsi sarma yapmaktan korkuyor ya. Ne işiniz var sizin burada? Anlamadım.
2: Mehmet de bizim dışımızda kimse eldiven kullanmıyor. Hijyen sıfır.
0: Vallahi ben elimin lezzetini katacağım içine.
1: Allah.
0: Herkes parmaklarını yiyecek.
2: Birinci gün Serap.
0: Şefim bana bugün şimdi de. 100 verecek. 5'i bırakacak, 100 verecek.
1: Gülizar'a yardımcı ol biraz. Sarma sarmayı bilmiyormuş.
0: Hayır ben çok güzel sarma söylerim size. Ben bu saatten sonra kimseye yardımcı ol.
1: Vallahi.
0: Gülizar'a baktıkça çok mutlu oluyorum çünkü yapamayacak. Kendi yapamadıkları için ne hissediyor acaba?
1: Bu soğanlar ne olacak efendim? Bir dakika, bir saniye bırakır mısın?
0: Onu alacağım, alacağım.
1: Bir dakika, bırakır mısın?
0: Yok, ben daha işim bitmemiş.
1: Bu kabukları ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Ama bak, kabuk iyidir. Bu kabuklarında vitamin.
1: Hayır.
2: Vitamin kabuk.
1: Sarmanın içinden kabuk falan çıkmaz değil mi?
0: Ben bir kitapta okumuştum.
1: O kitabı boş ver efendim.
0: Soğan kabuğu.
1: Ha, bir dakika, alayım o zaman soğan kabuklarını.
0: Yok, attım ama.
1: Şimdi... Ya, size yedirecektim de, yer misiniz soğan kabuğu?
0: Sizin elinizden zehir olsa yerim. Serap Hanım'ın sürekli çenesi çalışıyor. Yani zaten o konuşmaktan doğru düzgün malzemeleri bile kullanamıyor. Ama konuşsun konuşsun. Onun konuşması bizim işimize yarıyor.
1: Sen dün bilerek mi yapmadın, bahane mi üretiyorsun gerçekten?
3: Vallahi ben bilerek yapmadım. Ben
1: onu sen daha şef adamsın, yapmadım. Niye yapmadın?
3: Vallahi yapmadım. Bir korku vermeyeyim dedim, yazık günah çocuklara.
1: Mehmet sizce dün blöf mü yaptı yoksa gerçekten bilmeyerek?
2: Şefim tamamen taktik yaptı. Tamamen taktik yaptı. Çıtayı yükseltmedi. Bugün gerçek yüzünü gösterecek o.
0: Mehmet'e inanmıyorum. Dün bilerek yapmadığını söylüyor ama bir şey bildiği yok ki yani. O yüzden hiç inandırıcı gelmiyor bilerek yapmadığı.
3: Ben Gülizar'a bir şey ispatlamak zorunda değilim. Gülizar ancak böyle kendi kendine yemekle öyle oyun oynar, tencerenin içinde kaybolur. Ve hiçbir şeyden anlamıyorum.
1: Birinci diyorum boşaltsak.
3: Hani, boşatayım ki.
1: Şu eldiveni de diyorum bir söksek, yeni eldiven. Aç göster şu eldiveni göster.
3: Elim yırtılmış.
1: Oğlum yırtılmış bu eldiven.
3: Savaşıyoruz, savaşıyoruz şefim.
0: Şefim burada bir sıkıntı var. Benim soğan doğurdu. İçinden cücüğü çıktı. Nasıl olacak?
1: Soğanları böyle büyük büyük doğramayı
3: düşünüyorum. Şimdi dur ben sana gel bıçak kullanmasını öğreteyim. Ay canım benim. Bir tarafını kesmiyorsun.
1: Gülizar, gel öğretsene o kadar çok Gülizar, biliyorsun.
0: Efendim. Ya,
3: elini kesme.
0: Bir şey söyleyeceğim. Soğan doğramayı benden çok iyi daha bildiğinizi düşünüyorum.
3: He?
0: Şunu keşke şöyle bir minnoş minnoş şey yapsın.
1: Gel göster be.
0: İçinseniz ya. Hadi göstersene.
3: Soğanı hepsini doğramışsın. Ne yapacağım? Nasıl yapacağım?
0: İnceltecen soğanları mı? Minnoş bir şey söyleyeyim mi?
3: Bıçakla bir daha üstüne geç. Rendeye vursaydın bak, doğru yamıyorsan rendeye vuracaktın.
2: Ama rendeye vurunca acısı çıkmayacak mı? Acı olmayacak mı
3: hiç,
2: soğan?
3: Ya bırak o işleri.
0: Sen var ya, dünden çok etkilenmişsin.
3: Ben dünden etkilendim. Gerçekten. Şimdi sizden de
0: yani,
3: etkileneceğim.
0: Yani sen var ya şey olmuşsun yani, yedirememişsin. Sindir be. Sindir Mehmet, sindir. Sıfırıncı oldu, sindir ya.
3: Kız.
1: Puanınız gelsin.
0: Sıfır veriyorum.
2: Sıfır.
1: Puanın gelsin.
0: Sıfır.
3: Buna da sıfır.
1: Mehmetciğim sana puanım. Maalesef kocaman bir beş vermek isterdim.
3: Yok hiç önemli değil. Sıfır. Ben söyleyeyim yani hak ettim.
1: Neydi?
3: Sıfır.
1: Sıfır. Sıfır.
3: Teşekkür ederim. Çok güzel.
0: Sindir, sindir.
3: Ocağımı yaktın dün.
0: Sindir. Sindir. Mehmet, sindi. Benle yarışamıyor. Böyle bir strateji uyguluyor, sessizlik. Böyle bir onun planları var ama bana sökmez.
3: Serap, ben senden sindim.

0: Bilmiyorum. Sadece sana gülüyorum ve acıyorum.
1: Kıyma koyuyor muyduk ya? Salça koyuyor muyduk?
2: Vallahi sen beni şaşırttın bugün ya.
1: Evet ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hani
2: söyle.
1: Muhabbeti vardır ya, en çok yaptığın yemeği böyle yapmakta biraz problem yaşarsın. He. Ya. Bence şu an ben onu yaşıyorum.
2: En çok yaptığın yemeği unuttun mu buraya gelince?
1: Evet. Hep öyle olur zaten. Ama gerçekten öyle oldu. Ya biz daha geçen annemle sardık evde sarma. Hatta ben böyle paylaştım, böyle parmak kadar sardım diye.
2: E tamam. Parmak gibi sar. Bak. Bu baharatları kullan. Tamam.
1: Tamam.
2: Ah. Yoğur bunu güzelce, sarp, bu kadar basit. Dünün lideri, Lider Bey, bugün bu sarma olacak mı sence?
3: Bakalım.
2: Suyu ne için kaynatıyorsun, çok merak ediyorum.
3: Ay, kafa gitti bir dakika, özür
2: dilerim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
3: Efendim.
2: Ben galiba... Böyle giderse bu yemek çıkmaz ha. Senin liderlik, Serap liderlik gider mi?
4: Gider tabii, herhalde gidecek. O bir kere olur şekerim.
1: Anına bak anına, Cinderella. Nasıl açıldı bugün? Liderlik havalarında. Demek ki bunun açılması için lider olması gerekiyormuş. Ben onun havasını söndürürüm ama siz merak etmeyin.
3: Serap diyorsa bu biraz doğru olabilir. Çünkü sinsiyimdir, korksunlar benden.
2: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Helal olsun. Adam sarma yapmayı bilmiyor. Hepinizden önce başladı.
0: Vallahi bir, yani küçükken bir kere yapmıştım, o kadar.
2: Neden eldivenle yoğurmuyorsunuz onu?
1: Şefim, canım şefim, ben tırnaklarımı...
2: Ya o beni ilgilendirmez arkadaş.
1: İkincisini söyleyeyim. Elimin lezzeti geçsin diye.
2: Bir şey söyleyeceğim.
3: Ya öyle
2: tamam,
3: bir şey olmaz.
2: Artık,
3: ben istemiyorum şey o yemeği tatmak ya.
1: Tatmasak keşke. Öyle bir fırsatımız olsa tadacağız ama inşallah zehirlenip hastanelik olmayız.
2: Bu yaprak sarmalar oluyor mu sence? Bakar mısın bir?
1: Ay. Öküz toynağı gibi. O nedir kız?
0: Toynağı şefim, seninki ne kadar büyük. İşine bak, herkese bir parçadır.
1: Hay!
0: Seninki ben büyük olduğu için aslında daha küçük olur.
2: Daha küçük, küçük yap. Benimki o yemin kadar büyük değil. Şey
0: yemin ederim, kamera kapatın.
2: Hayır, hayır, hayır.
1: Mehmet, yaprak ağlıyor be.
2: Ben bir tane göstereyim mi sana?
0: Bir tane göster.
2: Bak.
1: Aa, ben böyle bir şey görmedim.
2: Bir bunu açmamışım bir keresinde, tamam mı?
1: Ha.
2: Bak, bunları açsan. İlk önce yap, bunları bu suya koy. Siz de bakın da sonra bilmeyenler. Bunu aldın mı arkadaş? Buradan bir parça aldın mı?
0: Evet.
2: Bu maydanozun sapları da olmaz bunun içerisinde.
0: Olmaz tabii.
2: Anladın? Bunu aldın, ortasına koydun. Şöyle bir kat sardın. Tamam. Sonra katladın kulaklarını. Al. Bunu da böyle katladıktan sonra al abi. Etli yaprak sarma. Zeytinyağlı olsaydı daha ince olurdu. Tamam. Haydi.
1: Sarmanın hali abi ya. Çöp adam gibi sarma çatardı.
0: Benim sarmam hepsinki de daha güzel, daha lezzetli. Bütün içeriklere koydum ve en iyi sarma da benimkidir.
2: Efendim bu soğanlar ne olacak bu soğanlar? Bu soğanlar hali ne?
1: Hocam.
2: Soğanları patlıcana mı karıştıracaksınız?
1: Benim yemeğim.
2: Ne?
1: Benim yemeğim.
2: Tamam,
3: yani
2: senin yemeğin
3: karışmayın de ne diyor şefim. Benim yemeğim karışmayın diyor.
2: Basarım dünkü gibi sıfırı.
1: Beni hepsi kıskanıyor. İstedikleri kadar kıskansınlar, umurumda bile değil. Şampiyon belli, ikinci kim?
5: Serap, bu yarışmada kıskanabileceğim son kişi. Mehmet Bey'i kıskanırım, Serap'ı asla kıskanmam.
2: İlk önce yemek isterim, sonra patlıcan. Yemek pişerken sonra patlıcanı yapın. Daha yemek yok, ortada patlıcan közlüyorsunuz. İşin en basit tarafından niye başlıyorsunuz ya?
1: Abi niye sönüyor?
2: Bak sen beni dinlemiyorsun Gülizar. Sen de herhalde Serap ablaya ayak uyduruyorsun.

0: Elif'im, bu arada size bir şey itiraf edebilir miyim?
1: Bu ne bu?
0: Yaprak sarması.
2: Doktor bu ne?
1: Olmuş, seninki de olmuş.
0: Bir vallahi şey söyleyeceğim, bunun güzelliği.
1: Tamam, güzel. Şeyim,
0: ben tamam. Teşekkür ederim.
1: Evet, onun için söylüyorum bu ne bu ne diye. Eli bir kaldır, eli bir kaldır. Kaldır şöyle, göster. Bu közlenmiş patlıcanların kabuklarını ne yapacağız acaba? Bak, parmaklara bak.

0: Firuzer dün bana dağınık çalışıyorsun dedi. Bugün bir baktım her taraf her yerde. İnşallah şef ondan bugün puan kırar.
1: Serap'ın dağınıklığımla ilgili yorum yapabilecek son kişi olduğunu düşünüyorum. Biraz önce patlıcan...
2: Ya burada hem bunu yapıyorsun hem onu orada yapıyorsun ya.
1: Şefim yetişsin diye.
3: Şefim kaç parça var?
1: Bir şey söyleyeceğim,
2: bir dakika,
1: çok
2: dur,
1: önemli.
2: Dur. Bırak. İçinde diyorum ki elinde kabuklar var. İçine de kabuk gidiyor. Sen hala dedikodu peşindesin ya.
1: Tamam, dedikodu değil. Çok önemli bir olay. Bir şey ispiyonlayabilir miyim?
2: Söyle.
1: Dün ne oldu biliyor musunuz?
2: Ne oldu?
1: Benim yemeğimin üstünün siz hani yanmadığını söylediniz ya. Anıl ne yapmış biliyor musunuz? Ocağın kapağını aç kapa. Bana suikast düzenledi. Evet.
2: Böyle bir şey mi yaptın?
1: Çok ayıp.
3: Böyle bir şey yapabilir miyim? Yani?

0: Niye böyle bir şey yapıyorsun?
1: Çok ayıp ya. Etik değil ama. Hiç yakıştıramadım. Hiç hoş değil.
2: Etik değil mi?
1: Elinin yüzünden bir puanım kırıldı benim belki de.
2: Ama burası yarışmada her şey mübah dedi.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır.
3: Olmaz.
1: Hiç hoş değil.
0: Her şeyi kabul ederim ama ihaneti asla kabul etmem. Burası bir yemek yarışması değil, suikast yapamazsın.
2: Valla ben ederim.
0: Sen ne dersin?
3: Ay şene yapayım şefim.
0: Bunu söyledin, iyi oldu bana.
1: Ya, evet. Özür
0: dilerim. Tamam tamam, yok yok. Peki ben de senin yemeğine sürekli sıfır vereyim o zaman. Öyle beğendiğim yemeğe de sıfır. Etik mi senin?
2: Aynı şey değil ki ama.
0: Aynı şey.
4: Anıl'ın dün fırını açması hiç adil değildi. Anıl'ın ne kadar sinsi olduğunu dün yaptığı hareketten anladım.
5: Anıl bence vicdan azabı çekti. Ben onu gözlerinden gördüm.

0: Bana bununla gel işte. Ay. Bana bununla gel, bununla. Ay, çok... Anladın? Göster bakayım şu rakiplerini. Al şunu, öğret onlara da.
1: Gülizar'cığım, bak canım dolma böyle sarılır.
2: Canım bak, ben sana dolmayı göstereyim tatlım.
1: Seninki ne olmuş biliyor musun?
2: Bak. Dolma.
1: Ne o? Mumbar.
2: Dolma. Mumbar olmuş. Yok, dolma bu.
3: Ama şefim de öyle yaptı.
1: Şırdan olmuş, şırdan.
2: Kimse benim kadar güzel sarma saramadı. Ben bir kere zaten tek elle sarma sardım.
1: Öyle bir sarma yaptım ki enfes olacak. Bana var ya bugün şefim 5 puan verecek.
2: Ben şöyle bir şey var. Şefimle derse onu yaparım. Ya. Sizin için gelmedim ki ben buraya. Şefim için geldim.
1: Ay şefin için ölüyorsun ya.
2: Yok ölmüyorum da yani sonuçta.
1: Tamam seviyor seni. En çok seni seviyor
2: benim
1: şef.
2: Benim ustam o yani şu anda. Seni, sen değilsin.
1: Şef en çok seni seviyor.
2: Teşekkür
1: tamam.
2: ederim.
1: Tamam canım. En çok sensin Gülizar. Eyvallah. Sensin. Yöre yöre gezen Gülizar bugün bize.
4: Şef hiçbir zaman bütün yarışmacıları.
2: Dolma yaprak sarma nasıl yapılır göstereceğim.
1: Evet.
0: Nereye götürüyorsun? Nereye
3: şefim
0: götürüyorsun?
3: Hepsini yapmadım ki ben. Yeteri kadar yaptım.
0: Otur o zaman çay söyleyeyim sana bir de. Alemin uyanığı sensin galiba. Sessiz durup uyanık olduğunu düşünüyorsun,
3: ya
0: yanılıyorsun.
3: Işte
1: sen var ya.
0: Oğlum!
1: Anı.
0: Sana bir şey söylüyorum, bir şey.
3: Ama şefim yeteri kadar yaptı.
0: Bırak şefi falan ya. Millet burada sarıyorsa sen de saracaksın. Liderim diye havaya girme. Herkes aynı malzemeyi saracak.
3: Az sarın, beni de yormayın.
0: Beni ilgilendirmez. Ben ne malzeme verdiysem saracaksınız.
1: Bak.
0: Ben 10 sana... tane sarmış oraya liderim diye havaya girmişsin.
3: 5 tane.
4: Sarmış. Anıl, ben sana demedim eğitilmen gerekiyor. Biraz gel anında ders gör.
2: Anıl, bence bu yarışmanın şu anda çerezi gibi bir şey.
3: Ne? Çerez mi? Gülizar mı bunu söylüyor? Kendisine baksın ilk önce. Zaten ben şu an zirvedeyim.

0: Bana bak.
1: He, bak.
0: Kendine gel ha. Böyle havalara girme ha, 12 puan aldın diye.
2: Ben havaya falan girmedim. Kendileri kompleksli olduğu için böyle düşünüyorlar. Düşünsünler. Bugün Mehmet çok sessiz.
3: Ben biraz sonra sana yardıma geleceğim. Onun için sessiz kalıyorum.
2: Valla ben şu an yaptım. İkinci parti dönüyorum.
0: Allah aşkına
2: dönüyorum.
0: Mehmet'ten ne olur ya.
3: Arkadaşlar bugün meydanı size bıraktım. Bol bol şov yapın ve siz konuşun. Bugünün yarını da var.

0: Bunun salçalı suyu nerede?
1: İçinde pişirmiş. Dolma bir sanat.
0: Hayır. Sor bakayım bir sor Serap abla nasıl pişiriyormuş. Bak yan taraftaki. Yo, geç kalmadın hadi hızlı. Ama tüyo verme. Hızlı. Bu diyorum patlıcanı diyorum hani alsak hani çiğ kalmış bu.
1: Çiğ mi kalmış? Evet, yandı bak, az önce o.
0: Bak bak çiğ çiğ. Buraları diyorum temizlesem, silsem, bunu bir tabağa koysam.
1: Şimdi şey yaptım ya, yemeği ne yaptın? Yaptım ya. Yemeğim hazır.
0: Anıl burası da vallahi ağır. Çöplük yok, yok, buradan yok, daha
2: değil,
0: temiz.
2: Yok yok yok değil değil. Belediye çöplüğünden daha temiz olacak kesin. Bir dakika şunu halledeyim hemen temizleyeceğim.
0: Neyi halledeceksin?
2: Şu sosu kurtarayım.
0: Bunun sosu nerede, suyu nerede?
1: Ya benim önce
0: buradan al buraya takviye yap hızlı. Işte, hızlı hadi. Mehmet Bey.
3: Hemen temizliyorum.
0: Buralar ne olacak?
3: Temizliğe geçtim. Temizlik moduna giriyorum.
0: Vişneler ne olacak? Nerede vişne?
3: Ay şey unuttum.
0: Nane, nane. Ben naneyi böyle yapmadım. Naneyi içine koyacaktın.
1: Şefim, sizden bir şey rica edeyim.
0: Benden artık bir şey rica etmeyin.
2: Gerçekten yeter. İlkokulda mizah.
0: Ben yemek istiyorum, ya. Yemek. Bir şey söyleme.
1: Böyle bir şey söyle, olmaz söyle. Ya. Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Yok.
1: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Yok. Sarımsak rica edemezsin. Etik olmaz. Arkadaşlarından alabilirsin ama. Bak orada bir tane sarımsak
2: bir
0: duruyor.
2: Tane yani. Bir tane ama ben kullanmadım ki.
0: Bak orada sarımsak duruyor bir tane.
1: Bir tane sarımsak verseniz olur mu bana?
4: Veremem ben asla.
1: Sarımsak var mı?
3: Sarımsak bir tane var o da ben
4: kullanıyorum. Tamam
1: benim ben. Minnacık ucundan.
3: Ama veremem. Bir tane var.
1: Tamam bak biraz ondan biraz.
4: Vallahi
1: ondan.
4: Veremem.
3: Olmaz ama yasak.
4: Bana çok lazım.
1: Ya şefim ya.
4: Gülüzar gelmiş benden sarımsak istiyor. Ben bu yarışmada kimseye ne malzeme veririm ne de yardım ederim. Herkes işine baksın.
1: Serap Hanım o kadar çok böbürleniyor ki, o kadar çok büyük konuşuyor ki bugün bana yardım etmeyerek bir sonraki günlerin teminatını imzalamış oldu. Allah büyüktür. Düşene bir tekme de o attı. Bakalım yarın o düştüğünde o tekme nasıl geri dönecek ona.
2: Tamam ben yarısını veririm sana gel.
1: Vereceksin mi?
2: Evet.
1: Çünkü senin bana borcun var zaten.
2: Hiç de bile. Yarısını bana... vereceğim dedim.
1: Tamam yarısını alacağım. Senin bana bir puan borcun var. Anıl bana sarımsağı vererek bence dünün vicdan azabını ortadan kaldırmaya çalıştı. Ödeştiğimizi düşündü ama bence çok büyük bir yanlış yaptı bana. İntikamım acı olacak.
2: İstediği kadar da intikamını alabilir. Ben buradayım hatta yanı başındayım.
0: Aa!
4: Ay çok özür diliyorum yanlış oldu.
0: Yanlış mı oldu?
4: Özür dilerim ya.
0: Ama bunları çöpe atmaman lazımdı.
4: Ay çok özür dilerim ya.
0: Bu yaprakları...
4: Ay onlar yırtık.
0: Yırtık değil. Bu yırtık falan değil efendim.
4: Alabilir miyim?
0: Bunu tencerenin içine dizecektik değil mi? Üstünü kapatacaktık. Hanımefendi bulduğunu çöpe atıyor bol bol. Aferin sana.
4: Ben aslında onu yırtık olduğunu düşündüm.
0: Yani ya anla, benim, hikaye anlatma, başka
4: Mehmet
0: bir şey anlat.
4: Mehmet benim kafamı karıştırdı. Çünkü beni kıskanıyor.
0: Evde de sen böyle pasaklı mısın?
4: Pasaklı değilim ben şimdi bak iki dakika
1: dur. Patlıcanı.
4: İki dakika dur.
0: Tencereye yemek girmedi daha, bu tencere kaynamadı.
4: Ha, dur, ha,
0: patlıcana
4: dur.
0: Geçmişsin hadi. Ben senin evinde böyle pasaklı yemek yaptığını artık düşünmeye başladım. Bu ne ya? Sarımsağı ne yapmayı düşünüyorsun?
4: Öğrettim, yapacağım hepsini.
0: Bu soğanlar ne olacak?
4: Onu da yapacağım.
0: Gülizar.
1: Efendim.
0: Soğanlar ne yapmayı düşünüyor?
1: Soğanları eve götürecekmiş.
3: Şefim pirinci kullanmamış.
1: Şefim.
4: Kullandım ya herkese.
3: Kullanmamış. Bu ne bu?
4: Yemin ediyorum
3: sen
4: koydum.
3: Burada bir yarışmaya gelmişsin.
4: Sana yemin ediyorum.
3: Kandıramazsın.
4: Yemin ediyorum koydum.
3: Çatırmadan da çöpe atıyorsun.
0: 5 yemek kaşığı pirince, 1 yemek kaşığı pirinç. Tamam sen böyle yap.
2: Şefim yoksa taktik mi uyguluyor şu an?
0: Şöyle yap.
4: Ben neden taktik uygulayayım?
2: Az pirinç koyarak yemeğini bulacaksın çünkü.
4: Taktik yaptığımı düşünüyorlar çünkü kıskanıyorlar ya. Kıskanıyorlar.
1: Şefim ne fark ettim biliyor musunuz?
0: Ne fark ettin?
1: Herkesin çenesi işliyor. Kimsenin elinin işlediği yok. Mehmet Usta'dan birazcık şu
4: bu
1: an
4: şefin gözüne girecek diye öldü.
0: Benim gözüme hiçbiriniz girmezsiniz merak etmeyin.

0: Kullandığınız bütün malzemeyi tamına veriyorum. Herkes eşit. Maydanozlar niye çöpe atıldı?
1: Yo, çöp değil. Ben burada bir sos hazırlıyorum.
0: Hangi sos? Ha, maydanozları dünkü gibi bulmak için yine büyük doğramışsın.
1: Hayır, benim vallahi elim öyle. Kur'an çarptı.
0: Benim elim öyle. Ben evde böyle yapıyorum. Şu pisliğe bakar mısın ya? Bak, ben senin yerinde olsam şurayı bir toparlarım, temizlerim.
1: Şefim. Tamam.
2: Serap Hanım'ın arkasından buyurun. Bir tane de toplayıcı lazım.
0: Bu soğanları ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Şimdi bak, fazla soğan bak, şekeri yükseltir.
0: Bana hikaye anlatma. Bunları böyle...
1: Ay hocam, ne olursun. Ama neden?
0: Al, ben ne diyorsam onu yap. Bol ekşili, haydi bir temizlik yapalım. Kapağını kapatalım. Evet, Mehmet Bey.
3: Allah dur cevizi.
0: Ne oldu, altını mı açmadın?
1: O kadar göz var ki üzerimde, ben vallahi bile ben böyle bir şey görmedim be. Ya benim maydanoz doğramam öyle. Gerçi ben öyle çok kıyamıyorum ince. Yani bunu da yanlış anlaşılıyor ama adalet yerini bulacak ya. Ben buna inanıyorum.
3: Serap isterse maydanozu sapıyla koysun. Yine tatacağım, yine bulacağım, yine kendisine sıfır vereceğim.

0: Son 15.
1: Eyvah.
0: Bu ne?
1: Şefim patlıcanla cevizi
0: tamam,
1: ben...
0: Güzel. Hızlanalım. Tamam o. Yoğurtla karıştır naneyle. Bitti. Tamam. Şu kaseleri bir kaldıralım. Önümüzü bir temizleyelim.

0: Şefim paçanın yarısını koymadın.
1: Ay vallahi koydum.
0: Nereye koydun?
1: Vallahi koydum be. Aa!
0: Patlıcan yok içine.
1: Vallahi koydum şefim. Mehmet ilkokul çocuğu gibi sürekli öğretmenim, öğretmenim deyip şikayet ediyor. Yani kendini bilim adamı falan mı sanıyor ya?
2: Bu bir dakika dur bir karıştırma be. Kabukları ben mi yiyeceğim?
1: Aman köz tadı gelir. Ben özellikle yaptım onu.
3: Ya böyle bir şey olabilir mi?
2: Ya var ya senin her şeye bir cevabın var ya.
3: Kabuk niye olsun ya?
1: Anıl ben burada şefle konuşuyorum.
2: Şu kabukları da koy bari içine tam olsun. Mehmet bugün hiç şov görmüyorum senden
0: bugün
2: ya.
0: Bugün ben şovu şimdi yapacağım.
2: Kırmadan evet başla uç. Uçağı.
0: Temizlik.
2: Yes. Koş.
0: Temizlik. Bunu da tezgahını sileyim.
1: Benim lütfen kendi tezgahımı karışma
0: ya. Komşuyuz, bir şey olmaz.
1: Yok yok yapmasın
0: komşuyuz,
1: ya.
0: Komşuyuz.
1: Yapma kardeşim ya. Yapma sonra lafını edersin. Bırak ya. Ben senin benim elim varsa kafanı kaşı bu dünyada. Vallahi billahi bir gözden bir gözle fayda yok.
0: Sen bunu benim tarafımda o tarafa atar mısın?
4: Niye yaşam tamam. mücadelesini
0: burası
4: veriyorsun?
0: Burası orada. Tamam da benim ocağıma niye yapışıyorsun?
1: Allah!
0: Sen işine bak.
4: Şefim ben tamamım aslında yemeğimin pişmesini bekliyorum.
2: Kesin.
4: Evet. Yani malzemeler bitti zaten istesem de şu an. Bittim yani. Olduğu kadar olmadığı evet, kadar.
3: Arkadaşlar kahve söyleyelim.
4: Yemeğim
1: ben
4: bitti.
1: Ben bittim şimdi. Sıra sende. Bu şarkı benden sana gelsin.
4: Ya açma.
2: Hayır hayır hayır. Hayır.
4: Niye açıyorsun yemeğimi? Dün fırınımın kapağını açtılar. Bugün yemeğimin tenceresinin kapağını açtılar. Onlar aslında birincinin kim olduğunu çok iyi biliyorlar. O yüzden sürekli bana sabotaj düzenliyorlar. Ama asla yılmayacağım, asla pes etmeyeceğim. Yarışmanın birincisi benim.
2: Gel. Bu senin.
4: İçim güzelmiş yalnız. Ay.
2: Bu da senin.
1: O kadar ağır. Rezalet.
2: Bunları ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Eve götürecek.
4: Şefim yani şimdi...
2: Bir dakika, bir dakika. Sorduğuma soruya cevap alayım. Bunlar ne olacak?
4: Şefim onları...
2: Size dedim ki sarmanın üstünü arta kalan yapraklarla kapatın dedim.
4: Kapattım ben.
2: Altına döşeyin dedim. E bunlar
4: döşedim.
2: Ne oldu?
4: Ben altına döşedim, serdim, yaprakları koydum. Bir kat daha serdim, tamam. Bir kat daha koydum.
2: Peki bunlar niye sarılmadı? Bunları evet. Şimdi işiniz yoksa sarın bakayım ha. İşiniz yok sar. Al canım. Sen de bunu sar.
3: Şefim hiç hoş gelmiyorsunuz. Bugün
2: hoş mu gelmiyorum?
3: Hiç hoş gelmiyorum.
2: Az sonra ben sana puanlama da hoş geleceğim merak etme.
4: Aslında sadece zamandan kazanmak istedim ama şefin gözünden kaçmadı. Cezamızı da çektik.
0: Hadi onları açın. Hadi. Bu ne biçim?

0: Etini metini hepsini önceden hazırlayacaksın.
1: Yaptım ya işte.
0: Nasıl yaptın yani?
1: Sen elinle...
0: Eksik yapmışsın,
1: sen
0: eksik.
1: Sen tezgaha koymadan sarabilir misin?
0: Evet, tezgaha koymadan.
1: Sarabilir
0: hayır,
1: misin?
0: Saracaksın.
1: Sana meydan okuyorum.
0: Evet, tezgaha koymadan da sarar.
1: Bak, baksana. Böyle sarabilir misin?
2: Bak, bir şey söyleyeceğim ben. Bir dakika, bir dakika dur, bir dakika dur, bir dakika dur, bir dakika.
0: Sarayım sen gör.
2: Bir dakika, bir tane taht, sen git tahtanı getir bana.
0: Tamam şef.
2: Tahtanı getir. İkinize aynı anda yaprak sarması sardıracağım.
1: Kimse benden daha iyi yaprak saramaz. Bence hepsi benden korksunlar.
2: Bir dakika içerisinde, dinliyor musunuz? Bekle, evet. Gülizar.
0: Yaprak alacağım, almamışım.
2: Bir dakika içerisinde 4 tane yaprak sarması süre başlandı.
0: Dur, dur, ya, almamışım.
2: Ben anlamam, başlattım
0: yaprak
2: ben.
0: Yaprak almadım.
2: 4 tane yaprak sarması bekliyorum. Bakalım kim kime meydan okuyor.
3: Yavrum iki tane var orada. Hadi canım.
0: Orada
3: sen bunu
0: var.
3: Yaparsın. Hadi. Var var oğlum baksana yapışmış.
0: Yok kızım yok. Hadi işte ya.
3: Gülizar'a bak Gülizar'a. Havalara bak Gülizar'ın. Annem elde sarardı. Ne oldu Gülizar?
1: Sardım işte.
3: Bakayım.
1: Üçüncüyü sarıyorum farkındaysan.
0: Gülizar'cığım bak buraya kadar da geldim.
3: Tamam. Sen nerede bir dakika?
1: Ayağına sağlık hoş geldin.
2: Son 10. 9. 8, 7, 6, 5.
3: Memoli.
2: Oğlum Memoli. Bu ne lan?
0: Yapmışım. Yo, en son ama orada geldik. Bak bak şefim yaprağa bakar mısın?
3: Şeye benziyor. Çöp adam gibi. Bakayım Allah
0: aşkına. Yaprağa ya, bakar mısın ama?
2: Gülizar'a meydan okuyordun. Ha. Allah aşkına.
0: Dört tane yaptım. Dört
2: tamam
0: tane.
2: Oğlum bu ne bu?
3: Oğlum bu ne?
0: Yaprak.
3: Bu ne? Bu ne oğlum?
2: Bu Mehmet Bey'in yapmış olduğu yaprak sarma.
0: Bak bir de buna bak şefim.
2: Bir dakika dur.
0: Şöyle bakar mısın?
2: Gülizar'ı alkışlıyoruz.
3: Vallahi alkışlıyorum.
1: Anneciğim, ellerinden öpüyorum.
2: Bakalım.
1: Ta-ta-ta-tam.
0: Birlikte görüşürüz.
1: Mehmet Bey bugün o kadar güzel dersini aldı ki yaprak yarışmasında. Bence bundan sonra benimle asla yarışmayacak.
0: Yarışmanın kuralı nedir biliyor musun? Yaprağı önemli olan 4 tane çıkardımsa en iyisini ben yapmışımdır.
3: Sen Anıl'la yarışabilir miyim?
2: Yarışıp ne yapacaksın? Geç yardım et.
3: Ya, hayat
2: attın tabii ya. Çöpe bütün yaprakları. Kıymaları at çöpe.
3: Benim kıymam bitti.
2: Nerede
3: ben
2: bitti ya?
3: Ben bol etli yaptım. Ama ben onu çöpe oldu artık.
2: Bir dakika, bir dakika. Hani sen kıymanın hepsini kullanmıştın?
4: Aa, bir dakika.
3: Öğretmenim, şöyle.
2: Bir saniye ya, bir dakika. Bana savunma yapma arkadaşım.
4: Güzel olaya bak.
3: Bir şey söyleyebilir miyim?
4: Güzel at ediyorum.
3: Bir şey söyleyebilir miyim?
2: Çöp, ne olacak bu çöp?
3: Tamam, bir şey söyleyeceğim. Bana... Sayalım abi. Her... En çok kim dolma sarmış?
2: Bir dakika, dur. Herkese hikaye anlat da bana anlatma o hikayeleri. Tamam mı? Tadımda tabii ki değerlendireceğiz.
1: Bir şeye bakabilir
2: miyim? İsraf!
1: Şefim bir şeye bakabilir miyim?
2: Neye bakacağım bak.
1: Pirinç koymadın mı?
3: Sen koydum aşkım, az koydum.
1: Yani. Çok güzel yaptın, tebrik ediyorum. Az pirinç, az soğan. Çok mantıklı. Serap Hanım, tezgahında ne varsa çöpe attı. Yani her şeyi çöpe attı. İsraf, israf, israf. Başka hiçbir şey değil.

0: Son bir dakika. Bir hata var. Üç kişi de acayip büyük bir hata. Bir kişi hariç.
1: O da ben.
0: Hepsi hatalı. Tabaklarınız yanlış değil mi acaba? Siyah tabakta.
2: Hayır.
1: Siyah aldım oraya.
2: Bir dakika.
0: Siyah tabakta sunmuştuk. Seninki doğru. Ha. Sizin tabaklar yanlış.
2: Çünkü son 30 saniye. Dendi ki havanın üstündeki havan olan şey tabak sunum tabağı dendi. Ben çok iyi dinlerim şefimi. Canım şefim.
0: Bitti mi? Bitti. Tabak doğru mu?
2: Doğru tabii ki.
3: Şefim sanki beyaz
0: efendim,
3: tabak diyor.
0: Ben yoğurtlu altlık istedim ama o altlık meze gibi oldu. Çok koymadınız mı acaba yoğurtları?
2: Yok.
0: Meze yapmayın. Meze yaptınız şu an. Sarmanın önüne geçmesin. Son 10.
1: Ya ne onun ya?
0: 9.
3: Son 10 derken yemeği
0: 8. Evet. 7. 6. 5. Sosunu unutma. 4. 3. 2. 1. 0. Kaldır elleri.

Efendim yemekler yapıldı. Etli yaprak sarmaları sardılar. Etli, pirinçsiz, pirinçli, soslu, yanmış. Bakalım tadımdan olacak. Başlasın tadım. Benim yemeğim. Etli yaprak sarmalar hazır.

0: Hazırlandı. Şimdi tadım zamanı. Hazır mıyız?
1: Hazırım. Ya sırf yaprak geldi ağzıma.
2: Ne yaprağı pişmiş, ne pirinci pişmiş.
1: Mayhoş buldum.
3: Sarımsağı azdır bunu.
2: İnanılmaz kötü bir yemek olmuş.
1: Tatlı tatlıya güzel güzel puanlar verirmiş.
3: Gerçekten bu yemeği beğenmedim.
1: Ay ne kadar kötümüş burası be. Hiçbir şeyine tadı alamadım.
3: Lezzetsiz yemek senin de, onu biliyoruz.
2: Puanlamaya bakar mısın?
1: Aa, hiç güzel bir yemek yapmamışsın.
2: En güzel yemek yaptığını mı iddia ediyorsun?
1: Tabii, sana kırmızı çok yakıştı. Aa, Anıl'a bak ya. Ya Anıl.
2: Serap.
1: Sıfır, sıfır, sıfır. Benim
0: yemeğim. Etli yaprak sarmalar hazırlandı. Şimdi tadım zamanı. Nasılsınız?
4: Çok heyecanlıyım ben.
0: O zaman heyecanlıysan heyecanını almak için lütfen masaya alalım seni.
2: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
2: Gülüşmeler.
1: Hadi canım. Hadi.
2: Hadi İyi başarılar.
1: Allah'ım sen yardım et. Tatlı tatlı ya. Güzel
0: takalım
1: güzel puanlar verilmiş. Ay şefim bugün daha heyecanlıyım.
0: Sen her gün heyecanlısın. Heyecanlanmak güzel bir şey. Heyecanınız geçti mi?
4: Hayır.
0: Hala heyecanlısınız.
4: Daha yani. Çok heyecanlandım şu anda. Ya hata yapmak istemiyorum çünkü puanlama çok böyle kafa kafaya gibi.
0: Evet.
4: O yüzden çok doğru şeyler yapmam lazım.
0: İnşallah. Hazırsınız.
4: İnşallah. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim.
0: Açalım. Evet, nasıl bulduk yaprak sarmayı?
4: Şefim bunu çok anlayamadım ya, sırf yaprak geldi ağzıma. Yani bunun Serap Hanım'ın ya da Mehmet Bey'in olduğunu düşünüyorum. Sırf yapraktı ya. Çok şey yapamadım ya, gerçekten.
0: Herkes malzemeyi çöpe attığı için içinde kıyma, harç olmayabilir.
4: Bunun gerçekten kim olduğunu bilemedim şu anda ya. Yani kim olduğunu bilmeden puanlama yapabilir miyim?
0: Yapabilirsin, özgürsün. Sıfırdan beşe kadar dilediğin puanı verebilirsin.
4: Ya bunun kimin olduğu ile ilgili gerçekten çok bir fikrim yok. Dediğim gibi sadece şey geldi ağzıma, yaprak geldi.
0: Puanın gelsin.
4: Buna puanım sıfır.

0: Açalım.
1: Bu da çok yaprak. Çok tuzlu.
0: Yoğurt mezesi var, vişnesi var, kıyması var.
1: Hiç vişne tadı gelmiyor ki ağzıma.
0: Soğanı var. Var da var. Hı. Hepiniz aynı malzeme verdim.
1: Hiç vişne tadı alamadım. Ya bu sanki Anıl'ın yemeği gibi.
0: Puanın gelsin.
1: Buna da puanım sıfır.

0: açalım. Evet, nasıl bulduk yemeği?
1: Bunun benim yemeğim olduğunu düşünmüyorum. Çok enteresan bir püf noktası var içerisinde ama söylemeyeceğim diğer yarışmacılara bilgi olmasın diye. Buna puanım 0.

0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Kendi yemeğime sıfır verdim galiba ya. Aradaki farkı şimdi anladım ya.
0: Nasıl bir fark vardı?
1: Ya, hani söylersen bana sıfır verecekler.
0: Kimin olabilir bu yemek?
1: Ya inanın yemeklerin kimin olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok. Hepsi birbirine inanılmaz bir şekilde benziyor.
0: Hani kıyma, pirinç, soğan, sarımsak, maydanoz.
1: İnanır mısınız? Hiçbirinde ne pirinç geldi ağzıma, ne soğan geldi ağzıma. Sadece yaprak.
0: Puanın gelsin.
1: Ama bu biraz tanıdık geldi ya. Sanki bu benim olabilir gibi hissediyorum. Buna puanım 2.
0: Açalım gözümüzü.
1: Çok rezillik.
0: Niye?
1: Kendi yemeğimi bulamadım.
0: Nereden biliyorsun ya?
1: Çünkü hissediyorum. O arada bir tane tuzlu dediğim vardı ya, hani anılın olabilir dedim. Galiba o benimdi.
0: Bilmem. Bir yerimize bir geçelim. Bakalım 2 puanı kime vermişsiniz?
2: Ne mana, gel bize bazı bazı. Canım arkadaşım.
1: Ya.
2: Niye 5 vermedin? 2 ne alaka ya? 5 ver de şurada.
1: Sen Dwight 0 vermedim.
2: Yo, çok da güzel duruyor benimki.
1: Ya of ya.
0: Serapçığım ne diyorsun?
3: Çok eğleniyorum.
0: Vallahi.
1: Ya,
3: İnanılmaz
1: ya.
0: Nasıl bir eğleniyorum mesela?
3: Yani böyle anlatamam. Hani böyle bir tatlı yersin ya, böyle tadı damağında kalır. Böyle yani duygularımı ifade edemiyorum ya.
0: Mehmet Bey.
4: Yani... Aslında benim yemeğimi beğendi sanki ama nedense mızıkçılık yaptı.
3: İlk tattığın yemek senin yemeğindi bu arada.
4: İkinci benim de, ikinci çok beğendi.
3: Sen evet aslında Mehmet Bey'in
4: yemeğini kendin sandın. Aslında bana puan verecekti de nedense...
1: Ama sıfır verdim.
3: Ama kendin sana sıfır
1: evet,
3: verdim.
1: Evet, işte onun diyorum evet.
3: Hayır, ilk başta sen kendi yemeğini tattırdın sana.
2: Ben kendi yemeğini tanımadın ama.
3: Sen tanımadın kendi
1: çünkü
3: yemeğini.
1: Çünkü sırf yaprak geldi. Sadece yaprak.
2: Şef dolu dolu verdi.
0: Ne sardıysanız onu verdim.
1: Gerçekten sadece.
0: Siz sardınız, ben tattırdım.
3: Şefim burada konuşma sırası bana geldi.
0: Nasıl?
1: Bir dakika.
3: Bana dediler ki pirinç koymadın.
0: Evet.
3: Soğan koymadın. Evet. Diyor ki hep yaprak geldi.
1: Hep yaprak geldi. Hep yani pirinç gelmedi.
3: Ben anlamadım.
1: İşte yoğurt gelmedi.
0: Efendim zamanı... arka tarafa attığınız kıymalar nerede acaba? Dolmanın içerisinde ben bilemedim.
1: Evet, az koymuşuz.
0: İşte en büyük problem burada başlıyor. Size biz bir reçete veriyoruz. Bu reçeteyle verilen yapraklar orantılı. Siz kiminiz çöpe attınız, kiminiz arkaya attınız. Mehmet Efendi arkaya attı, Anıl arkaya attı. Efendim bunun içerisinde hiç pirinç yok, hiç kıyma yok. Sadece damağıma yaprak geldi dersen ortaya bu çıkar.
1: Serap'ın yemeğindeki püf noktayı diğer yarışmacılara ipucu olmasın diye söylemek istemedim. Ama direkt tanıdım çünkü içerisindeki cevizler çok iri iriydi.
3: Nedense böyle püf noktalı bir yemek olduğunu söylüyor. İşte cevizleri iri iri doğramışım falan filan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok yani.
0: Sırada tabii ki dolmalarıyla meşhur, cüssesiyle meşhur. Kim olabilir? Anılcığım gel. Benim cüssemle yarışıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Başlayalım.

0: açalım. Nasıl bulduk vişneli yaprak sarmayı?
1: Pirinçler güzel pişmiş. Yaprağı da keza öyle. Sosunu pek alamadım. Yoğurt ve patlıcan da güzel geldi. Kendimin olabileceğini düşünüyorum. Ama riske atıp acaba bilemedim şu an. Bu biraz da acı geldi bana. Ben bu kadar acı koymamıştım. Bayağı şu an boğazımı yakmaya başladı hatta.
0: Kimin olabilir sence?
1: Bu tabak Gülizar'ın tabağı.
0: Puanın gelsin.

0: bir yemek olmuş. Ne yaprağı pişmiş, ne pirinci pişmiş. Soğanlar bile ağzımda çiğ geldi. Patlıcan ve yoğurt ikilisi işte yani ortalarda. Hiç beğenmedim. Benim olmayacağını düşünüyorum.
1: Kimin olabilir?
0: Bu ya Serap'ın ya Mehmet'in ama Serap sanki içine soğan koymadı diye hatırlıyorum. Mehmet diyelim ve 0 puanım.
1: Puanın 0.
0: Evet.

0: açalım. Gelsin yorumlar.
1: Şefim, yaprağı hiç pişmemiş. Sanki direkt sarmış önümüze getirmiş gibi bir yemek olmuş. Yaprağı çok tuzlu. Fazla bir sarımsak tadı gelmedi. Çünkü ben sarımsağımı Gülzar'la paylaşmıştım. Sarımsak tadı gelmediği için yoğurttan ben Gülzar diyorum. Gerçi ben de yarım koydum da. Gerçi benim yemeğim pişti ama. 0 puanım.

0: much of them. Evet, gelsin yorumlar.
1: Şefim, itiraf etmem gerekirse ben kendi tabağımı kaçırmışım. Çünkü bu tabak kesinlikle adım kadar eminim ki Mehmet'in. Yaprak sarmasının içerisine sarımsağı direkt koydu. Ve şu an ağzıma çiğ sarımsak tadı geldi. Lezzet olarak aslında güzel. Güzel de pişmiş. Yaprağı falan iyiydi. Tuz zengesi de güzel. Sanırım içine tuz atmamış, yaprağın tuzunu almış yiyeceğimiz. Puanım ilk siftaha benden olsun 1 puan.
0: Evet, tadım bitti. Çıkartalım gözlüğümüzü. Anıl'cığım bir yerine bir geç mi?
2: Yani gerçekten 2 kere Gülizar dedin ya. 2 yemek Gülizar dedin.
1: O kadar seviyorum seni, o kadar seviyorum.
2: Seviyorsun, niye 0 verdin?
0: Şey, ikinci... Birinci yemek senindi, ikinci yemek Serap'ın yemeği.
3: Yemeğin güzel de niye 1 puan veriyorsun?
0: İlki senin yemeğindi.
3: Çok kötü.
2: Anıl, sana kırmızı çok
3: niye 1 puan veriyorsun?
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? İlk yemekte bir gittin geldin bu arada.
1: Değil mi? Hatta dedim bu benim de olabilir diye düşündüm aslında.
2: Benim yemeğimde emindin, bir de
1: çünkü
2: emin oldum.
1: Neyse, söylemek istemiyorum, spoiler vermek istemiyorum. Ama Mehmet'e doğru bildim.
0: Evet, bir Mehmet'i bildim.
2: Çıkın şeyler.
0: Mehmet Bey, bir puanı hayırdır benden. Bankada para kuyruğuna mı girdin?
2: Sanki böyle arı kıran baş kesen gibi böyle. Ne oluyoruz yani? 1 puan verdi işte adam, bir dakika 0 verdi.
3: Bir kendine gel Mehmet. Değil, puan senin olsa onu kendine
2: bak. Hiç yok tabii.
0: Bir şey söyleyeceğim. Kırmızı sana çok yakışıyor dedin az önce orada.
2: Ben onu kime söyledim biliyor musunuz? Anıl'a söyledim.
1: Bana mı söyledin onu?
2: Tabii, sana kırmızı çok yakışıyor.
3: Mor olmuş ya orada onu işte.
2: Ha, böyle 0 verdin ya kendine. Anıl kendine 0 verdi. İnanılmaz mutlu oldum. Hangi yarışmacı kendine 0 verirse inanılmaz mutlu oluyorum.
1: Bence Serap yolunu buldu. Beni nasıl demoralize edeceğini. Gülerek bunu çok güzel başarıyor. Gerçekten sinir olmaya başladım artık. Böyle devam ederse benden çekeceği var.
0: Sayın gurmemiz, dün Mehmet Bey gurmeydi. Bugün de gurme seni ilan ediyorum Serap'cığım.
2: Onun gurmeliğinden ne olur be?
0: Bakalım senin gurmelik nasıl? Bir
2: bak,
0: gel de bir görelim.
2: Sekerek oynuyorum.
1: Kız, öyle, yapma bu yaşta.
2: Ben öyle şey yapmam. Ben öyle klasik gelemem.
0: İçinde,
2: hele şefim.
0: İçinde bir çocukluk var mı?
2: İçindeki çocuk hiç ölmedi.
0: Hiç öldürme zaten.
2: İçinde bir 3 yaşında bir kız dans ediyor.
0: Buyurun efendim, buyurun lütfen.

0: Gözlüğü takmayı düşünüyor musunuz?
1: Takmasak?
0: Olur. Tersten tattırırım. Olur mu? İstiyorsanız ters tadım da yapabiliriz.
1: Yok. Neredesiniz ya?
0: İyi misiniz?
1: Yok. Heyecanımı böyle hareketlerle.
0: Siz bale falan dans
1: bir şeyler yapıyor musunuz? Ben çok güzel kuğu dansı yapıyorum.
0: Kuğu dansı?
1: Niye bir şey söyleyeceğim? Mehmet de böyle yaparken iyiydi. Ben şöyle yapmışım.
0: Hayır, kötü ben mi? Bir şey demedim ki.
1: Tamam canım.
0: O kadar güzel yaptınız ki bir daha yapabilir misiniz? Dınt. Ne oluyor bu aslan dansı herhalde?
1: Bu şey benim ürettiğim bir dans.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Açalım.
1: Bu benim yemeğim olmadığını düşünüyorum. Ama gerçekten kim yaptıysa çok güzel yapmış.
0: Kimin olabilir sence?
1: Vallahi bu kimin olabilir biliyor musun? Anıl'ın olabilir. Anıl, eline sağlık arkadaşım.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Vallahi var ya, vali bey gibi oturuyorsun ha. Bu kadar özgüven muhteşem.
1: Ay, titriyorum ya.
0: Niye?
1: Ay, evlenirken bile bu kadar titrememiştim evet derken. Ayağını basabilir miyim kendi yemeğimi bildikten sonra?
0: Ben şöyle kenara çekileyim. Açalım efendim ağzımızı. Ha. Evet, nasıl bulduk yemeği?
1: Mayhoş buldum. Çok mayhoş. Yani bilemiyorum, ben şu an çok kararsız kaldım ya. Ya ben buna, bu benim yemeğim de olabilir. Gerçekten benim yemeğim de olabilir bu.
0: Puanın gelsin.
1: Tamam. Ay, ne kadar kötümüş burası be. Vallahi ağlayacağım. Şey.
0: Söyleyin efendim, buyurun.
1: Tamam. Ben buna 3 veriyorum ya.
0: 3.

0: İyi gidiyor günler be.
1: Ne oldu?
0: Evde kendi yemeğimi yaparken ne kadar mutluydum. Koyuyordum orada herkes yiyip eline sağlık deyip kalkıyordum. Şimdi burada öyle mi?
1: Değil mi?
0: Ya, tabii canım değil. Baskı var üzerimizde.
1: Açalım.
0: Buradan sesleniyorum. Ben çok dürüst bir insanım. Evet. Yemin ediyorum. Bak. Bu yemek de çok güzel. Yapanın da eline sağlık.
1: Kim yapmış olabilir?
0: Bence bu yemeği Gülizar yapmış olur. Vallahi helal olsun. Eline sağlık Gülizar'cığım. Ama canım benim, burası bir yarışma. Ben bu yemeğe de sıfır veriyorum.
1: Sıfır?
0: Veriyorum.

0: biraz ihtiraslıdır. Değil mi Arap?
1: İsteyene 10.000 lira fazlası var.
0: Banko. Bakalım beğenecek misin?
2: Senden hiçbir şey istemiyorum Burak.
1: Ben hile yapmadım. Ayrıca para için adam öldürülür mü? Hayatım tehlikede, lütfen gazlayın.
0: Arayın bulun onu!
2: Benden evlenmek mi istiyorsun?
1: Evet Suna, arabası burada.
0: Sana bir sürpriz yapmak istedim.
2: Çıkın gidin buradan, rahat bırakın beni.
3: Ayrılık bugün 16.15'te TV4'te.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışmalarınızı

0: Çan News Corp'ta. Sizde 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
3: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
4: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
3: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
3: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
3: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Gerçekten onlara gülerdim.
6: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
7: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
2: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
7: Haklarla çalışıyorum.
8: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
9: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
2: Benim Hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut fiş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
3: Kasa.
6: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yanıyorum, söndürelim. Tabii. Gitti.
5: Ne gitti?
4: Bedeli. Öyle saçmalarım Rafet. Ay Saffet diye. Ay kusura.
5: IQ'de benim... problem var bugün.
4: Hayır, yok. Benim hep Rafet'le de karşı böyle. Mesela Rafet Erroman'a da Saffet Erroman diyorum.
5: Açalım mı artık tadını? Ha.
4: Şeyler oluyor bana ya.
5: Ne oluyor?
4: Hissim gitti.
5: Kim yapmış olabilir bu yemeği?
4: Ben yaptığımı düşünüyorum. Emin değilim. Bir çatal daha alsam bileceğim de. Yani maalesef. Kendimce yani. Tabii biliyorum form yani uygun değil. Bence bu yemeği ben de yapmış olabilirim ama kimseye de puan vermek istemiyorum. Ya ben ne yapacağım ya? Vallahi biraz zor iş be kardeşim.
5: Bilmem. Yarışmacı olan sizsiniz.
4: 0 mu versem acaba? 3 mü versem? 3 veriyorum ben. Tamam ne olur. Ama kime de derse gitsin. 3.
5: Açalım gözümüzü.
4: Oh be. Dünya varmış. Gülüze sana mı verdim puanı?
5: Bir yerine bir geç.
6: Boğazına bir takım.
5: Belki ters köşe yapıyorlar. Bir bak bakalım. Kime ne puan vermişsin?
4: Allah cezanı vermesin. Son üçü şuna mı verdim? Son üçü.
5: Yok, kendi tabağına verdim.
4: Son üçü kendime mi verdim?
5: Evet, kendine verdim.
7: Moralim bozuk.
6: Teşekkür ederim bu arada.
7: Sen zaten çok ballı gidiyorsun.
4: Hiç güzel bir yemek yapmamışsın, onu söyleyeyim ben.
7: Evet, yemek
4: hiç güzel bir yemek yapmamışsın. Ben kararsız kaldığım için...
6: O da kötü yaptığı için...
4: Ben ona aslında 5 verecektim en son. En son tattığım benim miydi?
5: Evet.
4: Ben 5 verecektim.
5: Niye verdin?
6: O zaman buna neden 3 verdin?

0: güzel yemek değil o. Ben çünkü ikisi arasında gidip geldiğim için hani kötü dediniz ya. Vallahi en güzelini ilk başta hangisini yaptım ben? Yapmış. Yani bak şimdi yapmış yani. Ama tabii ki burası bir yarışma olduğu için ben kalkıp da beğendim diye ona 5 puan ver mi?
1: Tabii.
0: Vermeyeceğim yani. Ama yani
2: çok beğendim.
0: Şu ikisi arasında gidip geldim. Onlar da yani
2: senin damak zevkin yok.
0: Pirincim pişmemiş
2: biz
0: be.
2: Onu anladık.
0: Benim ağzıma bütün bütün soğan geldi ama kader utansın be Saffet Bey. Ne yapayım? Saffet Bey. Hayır Rafet.
3: Rafet.
0: Ay Allah.
3: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Söyle.
3: Hani gurmeyim diyorsun ya. Gerçekten alakan yok.
0: Ay ben lezzetten anlıyorum.
3: Alakası yok. Veremem. Alakası yok. Vallahi anlamıyorsun.
2: Neyse ben de...
0: Ben şimdi güzel yemeğe kalkıp benim olmadığını hissettim.
3: Hayır güzellikten bahsetmiyorum
0: güzel
3: ben.
0: Güzel dedim ben.
3: Ama bak, güzellikten güzel bahsetmiyorum. Ama içeriği olsun, yapısı olsun hani şey yapamıyorsun.
0: Nasıl içeriği olsun?
3: Çözemiyorsun. Olsun. Allah ne verdiyse.
0: Hiç de bile öyle değil.
3: Öyle
2: sadece
3: yorumladım.
2: Hissiyat.
0: Hiç de bile öyle.
3: Sadece hissiyat yani.
0: Ben hissiyatla yorumlamadım. Ben lezzetleri anladım. Fakat ben kendi yemeğime odaklandığım için...
3: kendi yemeğini de bulamadım.
0: Hayatım işte. Ben en son 5 verecektim de böyle bir gittim geldim. Yani benim yemeğim de lezzetli. Harika. Gülüzler bana gurme demiş dememiş umurunda bile değil. O benim için bir kriter değil zaten. Benim tek pişmanlığım kendi yemeğimi 5 veremediğim.
4: Memoş.
5: Evet şefim.
4: Nasılsın?
5: İyiyiz gayet iyiyim. Böyle izledim arkadaşları. Eğitmeye çalışıyorum. Biraz bir şeyler öğrenmişler.
4: Ne bileyim ama vallahi tadımda... 3 tane yarışmacı tadımı yaptı. Böyle ruhlar aleminde duruyorsun.
5: Hayır ben onları dinledim bakayım. Yani bugün bir şeyler onlara önerdim ya. Şimdi gittikçe biraz ilerleniyorlar. Ama yarışma bitene kadar onları eğiteceğim bu hafta.
0: Memoşçum.
5: Bu hafta eğiteceğim onları.
0: İçine kaçtı.
5: Gözüne mi kaçtı? Neresine kaçtı?
0: Sen üfleyim. İçine kaçtın.
5: Üfleyeyim.
0: Hadi canım.
5: Biraz üfleyeyim sana.
4: Gel son gurme Şırdancı Mehmet.
0: Sen buyur.
4: Gel.
0: Git bana 5 ver ve gel.
5: Çok yiyoruz. Lezzetsiz yemek senindir, onu biliyoruz.
4: Takalım gözlüğü.
5: Tadımı yapmaya hazırım. Şu anda ben kimin yemeği lezzetsiz ona puan vereceğim.
4: Açabilir miyiz ağzımızı?
5: Ağzımı açayım.
4: Nasıl bulduk yemeği Mehmet abi?
5: Birinci hafta diridir. Yani lezzetli. Yaprağı biraz hafif sert. Herhalde yaprağın yani geninde öyle bir şey vardır. Patlıcanlı sosu iyidir. Sarımsağı da içindeydi. Bu yemek benim olabilir.
4: Puanın gelsin.
5: 5 puan.
4: 5.

0: açalım. Nasıl bulduk yemeğimizi?
1: Yemeği çok lezzetli buldum. Gayet çok beğendim. Damağıma da çok iyi geldi. Ama bence az önceki yemeği Gülizar yapmış, bu yemeği de ben yapmışım. Ama Gülizar da yapmışsa, istiyorsan diğer arkadaşlar yapmışsa helali hoş olsun. Ben bu yemeği çok beğendim. Gerçekten tam kıvamında. Yani kim yapmışsa bence bu gecenin finali kendisine hakkıdır.
0: Peki.
1: Ben bu yemeğe vicdanım olarak 5 puan veriyorum.

0: açalım. Evet, nasıl bulduk yemeği?
1: Gerçekten güzel.
0: Neyi güzel?
1: Bu yemeğin de pişme oranı, lezzeti gayet yerinde.
0: Ne var içerisinde?
1: Hafta bir tık tuz fazla olmuş. Ama lezzeti gayet yerinde.
0: Pirinçleri pişmiş mi? Kıyması pişmiş mi? Soğanı?
1: Sarımsağı azdır bunu. Ben buna 2 puan veriyorum.

0: Kazım Saçalı. Evet, nasıl bulduk yemeği?
1: Çok güzel değil. Gerçekten bu yemeği beğenmedim. Ben bile yapmışsam kötü olmuş biraz.
0: Neyini beğenmedin?
1: Hem tuzludur, hem acısını orantılı kullanmamış. Yani acı yapmış tabii ki, acı yapması güzel ama... acısı
0: ekşilik
1: boğaz yakıyor.
0: Gelmiyor?
1: Ekşiliği gelmiyor. Şimdi ekşi acıyı alır hiç olmazsa. Buna aşırı acıyı atmış ama suyunu az koymuş. Bir de tuzu çok olmuş. Bu şeyin olabilir. Çok konuşan var ya, ismi neydi ya? İsmini unutuyorum.
0: Serap Hanım mı?
1: Serap Hanım'ı. Ona da 2 puan veriyorum.
0: 2 puan?
1: Evet.

0: Evet, çıkartalım gözümüzü.
1: Yani gerçekten.
2: Hiç önemli değil, vicdanla rahat.
1: Gel de gör vicdanını.
2: Olsun.
1: Gel de gör. Gel de gör.
3: Ay sinirim var ya.
1: En çok beğendiğin yemeğe 2 puan verdin ya.
3: Herkes bir gün doğru yolu bulacak dedim size.
2: Helal hoş olsun.
3: Hadi bana bir dakika. Artık beni kimse susturamaz.
0: Konuş kız.
3: Vallahi susturamaz. Ben burada yemek yaparken bana pirincime laf, maydanozuma laf, soğanıma laf. Ne oldu? Bayıldım dedi. 5 verdi kendi yemeğine.
4: Serap.
2: Güzeldi.
4: Vallahi Serap.
3: Bir şey söyleyeyim, 52'de plakasıydı.
4: Serap.
3: 52.
4: Serap puanlamaya bakar mısın? En güzel yemek kendim, yaptığını mı iddia ediyorsun?
3: Ben ama kendi beğendi.
4: O kendi beğenmiş, gördük puanlarından zaten yani. Ne kadar saçma sapan
1: bir şey söyleyeceğim.
3: Puan. Gelirse sen konuşursun. Şu an ben kendi 5 almamın sevinci bir
1: tamam, bir ama ben Mehmet Bey'in ya, iyi niyeti.
3: 5 ver de ne demek iyi niyeti ya?
1: Evet iyi niyeti.
3: Ve tadar tatlı.
4: Adamın iyi niyetini biraz acım lütfen. Evet,
3: adam şu an hayır.
2: Ya yedim ben.
3: Bak kendisi demagoji yapıyor.
1: Hayır oylama yapar. Demagoji değil ki bu.
3: Ha, arkadaşlar ben ona giderken bir de esprimiz var aramızda. Bana 5 ver gel dedim. Yemeği tattı ve dedi ki bu çok güzel, gerçekten çok güzel. 5 veriyorum dedi. Ve ben ona giderken de 5 ver gel dedim. Beğendi adam.
2: Verdim.
3: Verdi. Ne demek adama haksızlık
2: yapıyorsun? Tamam niye?
4: Lan siz burada takım
2: ya, havalara giriyorsun ki.
1: Adam iyi niyetli.
2: Verdim olsun. Teşekkür et bana.
3: Teşekkür ediyorum zaten. Ha, niye? Ama ben şeye...
2: Helal hoş olsun dedim.
3: Seni kullanarak şeye eleştiriyorum ben. Yok pirincini az koydun. Yok soğanı doğramadın.
4: Koydun, az koydun. Az koydun da...
3: Ben çok koydum.
1: Kameralara oynamış olması çok net. Yani bunun üzerine tartışma bile yapmam.
3: Ben kameralara oynamıyorum. Ben çok doğal bir insanım. Dobrayım. Keşke herkes benimki kadar açık sözlü dobra olabilse.
0: Evet. Hazırsak. Sadece tek ricam. Ben yorum yaparken yemeğinizi savunmayın. Sorarsam anlatırsınız. Tamam. Şimdi ilk şırdancı Mehmet'ten başlamak istiyorum. Tenceredeki yaprak sarmaları
2: suyu
0: dekor olarak...
2: Suyu yaprak düşüyor.
0: Keşke suyunu
2: şey yaprak dolması.
0: Kaşıkla dökseydik. Pişmemiş.
2: Pişmemiş mi?
0: Maşallah sarımsakları hiç doğramasaydın ya Mehmet. Ben size yaprak sarması istedim. Sarmaları güzelce sarın dedim. Evet, hanımefendiler gibi sarmamış olabilirsin. Ama salamura yaprağı toplumumuzda bilir ki salamura yaprak sarılmadan önce bir 5-10 dakika ılık suda bekletilir. Tuzu alınır. Direkt aldık. Hepiniz aynı şeyi yaptınız. Sardınız. Aslında lezzetli. Tuzdan dolayı bütün lezzet gidiyor. Ve sarılmamış bir de bunlar. Yani ben böyle bir yaprak sarma sardığımı hatırlamıyorum. Şırdan doldurduğun

0: gibi keşke doldursaydın.
1: Olsun dedim, bu da biraz.
0: Daha güzel olurdu. Muhteşem şırdan dolduruyor çünkü. İnanılmaz güzel. Neyse, konumuz yaprak sarmaydı. Yaprak bohçası değildi. Sana puanım 1.
1: Teşekkür ederim. Bugünkü özellikle sarmam hem lezzetliydi hem de çok güzeldi. 5 puan bekliyordum ama 1 puan verdi. Takdir şefindir.
0: Şimdi gelelim Gülizar. Maşallah. Vişneli. Sap. Keşke bu saplar pişseydi be. Tencerenin dibi tuttu. Suyu bitti. Yapraklar pişmemiş. Maşallah bıçak da kesmiyor bak. Tey tey. Halay çekiyorlar. Tuzla ilgili bir sıkıntı yok. Yaprak sarması. Yapraklar çiğ.
2: Aslında bayağı güzel sardım ama suyu az oldu biraz galiba.
0: Suyu az oldu. Suyu çekti. Suyu kalmadı.
2: Evet.
0: Su az olursa ne olur? Kaynamaz. Buharda yaprak pişmez.
2: Hiç mi pişmemiş?
0: Çiğ işte duruyor.
2: Ama işte böyle yediğimizdeki şeyi, yumuşaklığı.
0: Pişmiş mi? Gel. Al sana gel yedireyim. Gel gel. Dürüst olacaksın ama.
2: Söz. Kılçıklı kalmış.
0: Çiğ mi değil mi? Çiğ. Teşekkür ederim. Dürüst olduğun için. Elin emeğine sağlık. Sana puanım.
2: Challenge'ı unutmayalım. Challenge var ya hani orada.
0: 1.
2: Teşekkür ederim. Şeften aldığım 1 puanı kesinlikle hak ettiğimi düşünmüyorum. Biraz hayal kırıklığına uğradım ama inşallah yarın ve bir sonraki gün ondan tam puan alacağıma inanıyorum.
3: Bir şey sorabilir miyim? Benim yemeğimi tadacaksınız. Ben size yedirebilir miyim?
0: Siz bana yedirebilirsiniz. Buyurun.
3: Böyle bir içimden geldi be.
0: İçinizden gelmiş.
3: Benim
0: buyurun.
3: Yormayın siz. Hani bu
0: buyurun.
3: Kadar...
0: Ah kıyamam ben sana.
3: Bileyim yani böyle bir
0: tabii,
3: içimden
0: tabii,
3: geldi.
0: Buyurun.
3: Bakın şimdi. Hı. Bu yaprak dizaynına göstereyim.
0: Dizaynı biliyoruz.
3: Buyurun.
0: Peki devam edin.
3: Ben size şöyle vereyim güzel bol sosunu.
0: Yaprak sarması yiyeceğiz ha. Yoğurt yemeyeceğiz.
3: Dur hocam.
0: Bol o ince doğradığın maydanozlardan falan da gelsin böyle. Anlamak tamam, için tamam. Doğradın yani.
3: Hiç anlamak için değil. Tamam böyle verdim. Yani bunu ben yedim. Böyle içimden geldi
1: canım. Tamam Serap.
3: Sıfır da olsun.
1: Oynadıysan yerine geç.
0: Boğazıma yapıştım bu doğradığım maydanozlar.
3: Canım benim şifa olsun.
0: Sen yemeklerini anlamak için maydanozlar niye uzun uzun doğruyorsun?
3: Gerçekten anlamak için değil. Bak gerçekten samimi. Bak dürüst davran dediniz ya biraz önce Gülizar'a pişmiş pişirdi. Hı. Ben de çok dürüst davranıyorum. Benim doğrama stilim o.
0: Peki gelelim konumuza.
2: Ay. Of.
0: Muhteşem sarma oldu. Adı sarma oldu. Nerede bunun pirinci?
3: Vallahi var. Benim ağzıma geldi.
0: Benim ağzıma gelmedi. Sana puanım... 0.
3: Gerçekten mi?
0: Evet.
3: O kadar yedirdim, içirdim.
0: Vallahi 0.
2: İşte öyle oynamak
0: sana
2: olmuyor
0: dedim ki,
2: bu işler.
0: Pirinci kullan. Yok efendim ben evde bol kıymalı yapıyorum. Patlıcanların kabuklarını yıka. İçinde kabuk olmasın, tezgahın pis, o kabuklar ellerinle birlikte yoğurda girdi. Ben böyle seviyorum. Ocağın altını açalım, sarma pişmez, çiğ kalır. Ben evde böyle yapıyorum. İçlerinden en güzel yaprak sarmayı saran, sadece saran kişisiniz. Keşke şu yaprak sarmanın içine pirinci koyup temiz çalışsaydınız, bu yemeğin hakkı 3.
3: Canın sağ olsun be şefim.
0: Bu yaprak sarmasından ziyade Tayland mutfağında muz kabuğundan ve muz yaprağından balık yaparlar böyle. Üzerine hot chili sos koyarlar. Bunu sunarlar. Böyle bildiğin tavuk gibi abi. Yani vur dedik ama öldür demedik.

0: Gelelim toplamdan aldığımız puanlara. Mehmet, toplamda almış olduğun puan
1: 3.
0: 4.
1: Sağ olasın.
0: Gülizar, toplamda almış olduğun puan 12. Serap. Buyurun. Ümidimizi kaybetmeyelim. Ben burada 10 da verdiğim oldu son gün. Toplamda almış olduğun puan 13.
2: Teşekkür ederim.
0: Ve Anıl. Ah be Anıl be.
3: Yaktınız.
0: Ben yakmadım. Yok, sen
3: ben
0: beni yaktın.
3: Ben kendim yaktım. Evet evet haklısınız.
0: Kendi yemeğine bile bulamadın yani. Evet. Toplamda almış olduğun puan 23. İkinci günde lider tamamladın. Yarın iyi bir şekilde hazırlanmanızı istiyorum. İyi bir şekilde yemeklerinize kanalize olmanızı istiyorum. Bakalım yarından sonra ocaklarımızın altı orta ateş şekilde açılacak. Puanların her an her şey olabilir, her şey değişebilir.
3: Gördüğünüz gibi bugün de liderim. İlk günde böyleydi, ikinci günde böyleydi. Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz.
2: Liderliğine çok sevinmesin. Daha önümüzde 3 gün var. Ben onun liderliğini elinden alırım.
4: Kaç, kaç!
5: Hayrola?
4: Dur kaçma kız, insanmış. Emin misin?
5: Tövbe tövbe, balina mı sandınız?
4: Ben evden kaçtım.
5: Allah Allah, niçin?
4: Babam başlık parası uğruna beni zorla evlendirecekti de.
6: Durumu ciddi, kımıldatmayın. Hastaneye kaldırsak. Şimdi imkansız.
4: Nasılsın? İyi misin? Bir şey ister misin?
5: Her şeyim, her şeyim senin olacak. Hatta ileride işimin başına da sen geçeceksin.
4: Galiba seni seviyorum.
7: Kör Düğün bugün 18'de TV4'te.

Bugün İstanbul'da şehir hayatının karmaşasından kaçıp doğayla iç içe olmak isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri olan Şile'ye bağlı Ömerli'deyiz. Yeşillikler içinde bir sitede bulunan, gerek evin dış görünümü, gerekse iç dizaynıyla dağ evi konseptinde tasarlanan, 350 metrekare büyüklüğüne sahip bu villanın hikayesini Mimar Elif Hanım'dan dinleyelim.

Merhaba, ben Elif Güngör. Mimarlığın kurucusuyum. 2017 yılından beri kendi bünyemizde çeşitli ölçeklerde projeler yapıyoruz. Burası da Ömerli taraflarında, Şile'de bir villa. 350 metrekare kadar bir villa. Projesini de kendi bünyemizde gerçekleştirdik. Şimdi içeriye girip detayları görebiliriz. Evin salonundayız. Burası aslında tek katlı bir evdi. Salonda bu şekilde bir yükseklik vardı. Fakat içeri hacimlerde, hollerde vesaire yukarıda mekanik tesisat geçtiği için alçaltılmış bir tavan vardı. Biz bunun yerine o mekanik tesisatı tamamen komple kaldırıp yeniden yerleştirip yerine bir asma kat çıktık aslında. Bunu yapabilmek için de bir galeri boşluğu oluşturduk. Galeri boşluğunu oluştururken bir açık bir merdivenle aslında o boşluğa çıkmaya çalıştık. Ve bunu yaparken de merdivenin çok fazla yer kaplamaması önemli bir detaydı bizim için. Merdivende led detayları oluşturduk aslında ve böyle uçan merdivenler yaptık ki o salondaki derinlik hissi kaybolmasın. Korkuluklarda özellikle cam kullandık. Çünkü cam o şeffaflığı